0: kazandı. Türkiye şampiyona da 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Antalya, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Ruhsat Töreni 12. ve son bölüm. Yazan Thomas Tryon, radyoya uygulayan Nuran Devres, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut.

oynayan sanatçılar: anlatan Cüneyt Gökçer, Ned Kerim Afşar, Beth Tomlis Olsalp, Fortune Macide Tanır, Kate Işık Yenersu, Maggie Nuşen Girgin Koç, Robert Bozkurt Kuruç, Tamar Birol Uzunyayla, İren Gülşen Girgin Koç, Birinci Doktor Mehmet Ali Erbil, İkinci Doktor Kazım Akşar.

karısı ve kızı ile birlikte küçük ücra bir köye yerleşen Ned Conston, burada dua ile kucak kucağa yaşamanın karısı ile kendisine mutluluk getireceğini, astımlı kızının sağlığına da iyi geleceğini düşünmüştü. Önceleri basit, cahil, tutucu ama iyi yürekli insanlar olarak tanıdığı köy halkının gerçekte korkunç türelere sahip ilkel bir Afrika kabilesinin uzantısı olduğunu öğrenir. Her gün müthiş topluluğun özelliklerine biraz daha yaklaşarak yaptıkları korkunç şeyleri yavaş yavaş anlayarak yaşar. Fakat karısı ve kızı anaerkil bir topluluk olan bu köy halkının kadınlarının etkisindedir. Karısı bir kendisinden uzaklaşmış, tüm sevgisini yitirmiştir. Ned ailesini alarak oradan uzaklaşmak ister. Kente gidip durumu yetkililere haber verecektir. Fakat karısı ve kızı onunla gitmek istemezler. Ned de onların hayatından endişe ettiği için bırakıp gidemez. Fakat karar vermesi gereklidir. Vakit kalmamıştır. Bir gün sonra yapılacak olan hasat töreni, bu insanların vahşet dolu törelerinin son aşaması, cinayetlerinin son durağıdır.

0: Ned.
1: Neredeyim ben?
0: Ned, kendine geldin mi?
1: Robert. Sen ha? Burası... Burası postanenin arkasındaki o demir parmaklıklı oda değil mi? Ne işin var benim burada?
0: Korkulukların yakıldığı gece.

0: buradan hiçbir zaman uzaklaşamayacağını bilmeliydi.
1: Sakin ol, sakin ol. Bak, bir sarsıntı geçirdim.
0: Eve gideceğim.
1: Kapı kilitli, net.
0: Şimdi anlaşılıyor. Sırlarını öğrenmemi istemiyorlar. Peki Beth nerede? Neden burada değil?
1: Kızın bu sabahki törenlerde hasat kraliçesi seçildi. Beth onunla meşgul.
0: Sonunda Kate'i de aralarına aldılar ha? Robert, buradan gitmeliyim, bana yardım etmelisin.
1: İki gözü kör bir adamım, ne yapabilirim ki? Hem beni dinle. Onlara uyun et. Burada sadece bir gün daha kalacaksın.
0: Kalamam, gitmeliyim. Bana yardım etmelisin Robert. Bunlar bir avuç katil. İşledikleri cinayetleri ispat edebilirim. Robert, ne pahasına olursa olsun buradan çıkacak ve yarın geceki hasat törenine gideceğim. Her şeyi göreceğim.
1: Törene hasat lordundan başka erkek giremez. Zaten gece yarısından sonra ay yükseldiğinde ormanda yapılır o. Kadınlar bu töreni gizli tutarlar.
0: Ben gideceğim gizlice.
1: Ned, hayır, gitme. Sana yardım etmeye çalışıyorum, anlamıyor musun?
0: Bu köyde hala bronz çağının inançlarını sürdürenler var.
1: Evet, ama bunun kimseye bir zararı yok ki. Cornwall kum halkı da belki sosyal bir olay yaratmak, belki gerçekten inandığı için geçmiş yüzyıllardan arta kalan birkaç göreneği uyguluyor diye onları hemen katil, canavar yapamayız. Fanatik, cahil, tutucu diyebiliriz ama o kadar.
0: Törene gidecek ve hepsini öğreneceğim.
1: Eğer gidersen korkarım çok pişman olacaksın Ned.
0: Gitmeliyim.
1: 14 yıl önce bir adam vardı. O adam da senin gibi merak ediyordu ve gerçeği öğrenmeye çalıştı.
0: Peki öğrendi mi?
1: Buna fırsat bulamadan yakalandı ve inan bana Ned, çok çok çekti. Bilemeyeceğin kadar.
0: Bu saatte çan niye çalıyor?
1: Ah, doğru, sen uyuyordun, bilmiyorsun. Sophie öldü. Justin'in karısı. Kendini asmış.
0: Sophie öldü ha.

0: Evet sevgili Ned, nasılsın bakalım? Hiç surat asma, iyi görünüyorsun. Bak sana yemek getirdim. Hem de tavşan kızartmasıyla börek.
1: Maggie, Beth nerede, niçin gelmiyor?
0: Beth sana kırgın Ned. Anladığıma göre onu çok üzmüşsün.
1: Kırgın mı? Tam da kırgın olacak sırayım. Bir sürü korkunç olayın ortasında.
0: Üzülme, her şey düzelecek. Hele bu geceki tören bir bitsin.
1: Benim buradan çıkmam gerek.
0: Tabii çıkacaksın. Yarın Bayan Fortune seni bırakmasını komisere söyleyecek.
1: Maggie, bana yardım et.
0: Nasıl?
1: Stüdyomdan demir testeresini alıp bana getir. Parmaklıkları kesebilirim.
0: Bu gece burada kalacaksın. Hem unutma dostum, merak kediyi öldürdü.
1: Tanrım, mümkün mü bu Maggie? Maggie, her zaman tatlı sıcak candan olan Maggie. Demek sendin. Evet, evet sendin. Ben Wörth ile konuşurken bahçede lale soğanlarını dikiyordun. Konuştuklarımızı duydun. Wörth'ün John Smith adıyla mektup yazacağına Tamara yetiştirdin.
0: Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Bir şok geçiriyor olmalısın. Hadi yemeğini ye Ned. Dinlenmeye çalış. Yarın bir daha bizim işimize karışmayacağına söz verir ve çıkıp istediğin yere gidebilirsin.
1: Sophie intihar falan etmedi değil mi? Onu da siz ortadan kaldırdınız.
0: Demek bir şey yemiyorsun. Pekala, ne yapalım? Ben de hepsini komiser Zalmon'a veririm. Hoşça kal Ned.

oğul. 7 yıl önce seni hasatlı ordu seçtik. Tam 7 yıl kutsadık.

0: tanıdık, sevdik seni. Eski zamanlarda ilahları olduğu gibi. Ve bundan sonra da olacağı gibi. 7 yıl kuttuk, yüzü görmedik Justinus.
1: Teşekkürler sana Justin.
0: Toprak ana senin döneminde kilerlerimizi, ambarlarımızı doldurdu. Çocuklarımızın yanakları pembe, derelerimizin suyu bol oldu. İneklerimiz, tavuklarımız, arılarımız bizi besledi. Toprak ana seni sevdi, utandırmadı Justin. Bizleri terk etmeden önce hazırladığım şu bal şerbetini iç.
2: Al Justin, şerbeti küçük gümüş kupalarla sunuyoruz.
3: Hepimizinkini içmelisin. Bunu da Justin, bunu da.
2: Benimkini içmeyecek misin Justin? Al, bunu da iç.
0: Sana teşekkür etmelerine izin ver Justin. Onları geri çevirme.
4: Üstünde bir şey var. Sanki gözleri açık uyuyor.
0: Bir ektik, 100 verdi. Yağmurları içti, güneşleri emdi. Ve toprak işini bitirdi. Köyümüzü altın renkli mısırlarla doldurdu. Şimdi artık uyuyacak. Koynunda Justin Hook'la beraber.
1: Uyuyacak.
5: Uyumamalı.
0: Toprak ana, onu bize sen verdin. Şimdi biz de sana geri veriyoruz. Bu gece Justin'in altın başını zaferle tartma. Onu koynuna al ve ölümsüz. Bedeni toprakta yatarken onu hep şükranla anacağız.
1: Şükranla.
0: Justin toprağa aittir. Onu ait olduğu yere vereceğiz. Justin bizim adamız.
1: Adamız.
4: Deli, zavallı Justin'e ne yapmak istiyorlar?
0: Her şeyin bir sonu vardı. Toprak ana kurbanını istiyor kutsamak için. Ölümsüz kılmak ve bir daha çok yıllar tarlalarımızı altın renkli mısırla doldurmak için.
6: Hasat Lordu seçileni 7. yılın sonunda toprağa kurban ediyorsunuz. Grace bunu öğrendiği için öldürüldü. Bertie bu yüzden kaçmak istedi. Sophie'yi kuşkulandığı için ortadan kaldırdınız. Bill Wilding hiçbir zaman Las Vegas'a gitmedi. Çünkü artık sağ değildi. Fortune'un kocası da dahil hepsini öldürdünüz.
7: Kaçmış, bizi izlemiş.
2: Alçak!
7: Kudala!
2: Öldürelim onu.
7: Öldürelim.
2: Evet, öldürelim onu.
0: Durun! Hayır! Hayır! Durun! Ölmesine gerek yok. Betty kocasız, Kate'i de babasız bırakmayacağız. Yaşayacak. Yaşayacak. Hem de daha çok uzun yıllar.

0: Anne, bu elbise sana ne kadar yakışmış.
1: Sevdin demek. Hadi Kate, sen de hemen hazırlan. Maggie, Robert ve Bayan Fortune'la birlikte pikniğe gidiyoruz.
0: Benim yaptığım börekleri de götürelim. Babam gelmiyor mu?
1: Ned, canım, hala bizimle gelmek istemiyor musun? İyi ama hiç kıpırdamadan böyle oturmanın bir anlamı yok ki. Ayrıca sağlığın için de kötü. Temiz havaya ihtiyacın var canım.
2: Hazır mısınız? Gidiyor musunuz?
1: Oh, Bayan Fortune bahçede. Sesini ver Kate.
0: Geliyoruz Bayan Fortune. Annem sepeti hazırlıyor.
1: Ned, hadi ne olur inat etme de gel bizimle. Pekala. Bari yemeğini ye öyleyse. Aç yaşanmaz ki sevgilim. Bak, bu börekleri Kate yaptı. Şurada dokun. Hı, tamam. Çatal da hemen yanında. İstersen börekleri senin için küçük küçük keseyim. Hı? Tamam. Oldu. Ned, hiç olmazsa cevap verebilirsin değil mi?
0: Babacığım, gözdanlığını şuraya yanındaki sehpaya bırakıyorum. Pamuk da yanında. Damlayı ihmal etmemelisin biliyorsun.
1: Kate teyze senin için Charles Dickens'ın büyük umutlarını okudu. Kate, kızım teybi çalıştır, baban sıkılmasın. Hoşça kal sevgilim.
3: Baba bana dik dik baktıktan
0: sonra bu kitabı çok beğeneceksin baba.
3: Çevirip ceplerini boşalttı. Ceplerimde bir parça ekmekten başka bir şey yoktu. Gözlerimin önünde kilise gene yerli yerine gelince, kilise yeri baştan karşımda doğrulunca kendimi yüksek bir mezar taşının üstüne.

0: Bu gece benimle birlikte nöbete sen mi kalıyorsun Rışa?
1: Evet, umarım hiçbir acil olay gelmez. Yeterince yorgunum zaten.
0: Ben de. Bir saat sonra hastaları son bir kez kontrol ettikten sonra biraz dinlenirim diye düşünüyorum.
1: O köy yangınından kurtarılan başka yaralı gelmedi değil mi?
0: Hayır. Ne tuhaf. Bütün bir köy cayır cayır yanıyor ve kimse kurtulamıyor.
1: Buraya getirdikleri o garip kör adamdan başka. Ne dersin, gidip bir yoklayalım mı?
0: Fena olmaz. Belki şoktan kurtulmuştur. Bizimle konuşur. Çünkü daha önce hiçbir kelime bile söylememişti.

0: Nasılsınız? Biraz daha iyi misiniz? Bakın, ben Doktor Belling. Bu da arkadaşım Doktor Raymond. Bu gece nöbetçiyiz. Arzularınızı bize bildirebilirsiniz.
1: Hiçbir şey söylemeyecek misiniz bize? Kimliğinizi, işinizi.
2: Neye yarar?
1: Nihayet bir şey söylediniz. Adınız nedir?
2: Ned Conston, ressamım.
1: Ressam ha?
2: Gözlerimi yitirmeden önce ressamdım.
0: Gözlerinizi bir kazada mı yitirdiniz?
2: Anlatmaya gerek yok. İnanmazsınız.
0: Peki yangın nasıl başladı? Siz kurtulmayı nasıl başardınız?
2: Ben geceleri uyumam. Duman kokusunu alınca kalkıp bahçeye çıktım. Düşe kalka yürüdüm.
0: Sizden başka kimse kurtulmadı. Yardım ekibi sizi yolda yarı baygın bulup buraya getirdi.
2: Demek kurtulamadılar.
1: Yazık oldu. Güzel, şirin bir köymüş. Şimdi yerle bir.
2: Şirin bir köy ha. Yeryüzü cehennemi. Uyanıkken görülen kabus.
1: Efendim? Anlamadım.
2: Cinayetler, cinayetler.
1: Neden söz ediyorsunuz siz?
2: İnanmazsınız ki. Sormayın.
0: Biz çıkalım, siz dinlenin. Gene yoklarız.
2: İnsandan korkuluklar. Ay ışığında pırıl pırıl yanan orak. Yok. İnanmazsınız. İnanmazsınız.
1: Bu adam aklını oynatmış olmalı. Durmadan anlamsız sözler ediyor.
0: Evet, varını yoğunu yangında yitirmiş olmalı.
1: Özellikle aklını. Zaten bu gibi felaketlerden kurtulanlar da pek hayır arama.
0: Neyse, istersen üst kattaki salona çıkalım. Bir satranç maçına var mısın?
1: Hadi.

Kaçıncı faslı bahar bu? Solar gider emelim. Tadılmadan nice yıllar geçer. Budur halim. Çiçeklerin bana dal dal uzansa değmez elim. Ben işte böyle bir aşkın esiriyim güzelim. Hikmet Münir Evcioğlu'nun güftesini yazdığı Cevdet Çağla'nın Sultaniyegah makamındaki eserine Melihat Gülses'in yorumuyla başladık bu gece programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Sultaniyegah ve Acem Kürdi makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci Sultaniyegah eser, Nazmi Bey'in güftesini yazdığı Niyazi Şengül'ün bir bestesi. Kutlu Payaslı'dan sunuyoruz. Çal udunu, lütfet güzelim dinleyeyim ben. Billahi hayat tazelenir namelerinden. Mızrabı güzel, kendi güzel, harikasın sen. Gönlüm bahtiyar, ah o senin şivelerinden.

Amamizade İsmail Dede Efendi'nin Sultaniyegah Yürük Semai'ni dinliyoruz şimdi Ertan Ersoylu'dan. Şad eyledi canı dilimi ruhi revanım, kurban edeyim rahına nakdi dilü canım.

Güfte ve bestesi Lemi Atlı'ya ait Sultan Yegah şarkıyı da Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Gönlüm sevdi şimdi bir yar, endamı hoş bir şivekar. Gayetle de sahip vekar, endamı hoş bir şivekar.

Bu gülzarın yine bir nevbaharı, rehini intizar etti hezarı. Dündar Balkan'dan dinledik Santuri Ethem Efendi'nin bu Sultaniyegah eserini. Cenab-ı Şahabettin'in sözlerini yazdığı Alaaddin Yavaşça'nın Sultaniyegah bestesini Özdal Orhon'dan dinliyoruz. Geldi kuşlarla yeşil dallara yaz, varsa ruhunda çiçek şiiri biraz, yere güller dizerek pembe beyaz, sevdiğin Gonca Fem'in ismini yaz.

Sıradaki Sultaniyegah eser yine Alaaddin Yavaşça'nın bir bestesi. Güfte Nuri Akyol'a ait ve Remzi Oktar'dan dinliyoruz bu kez. Akşam yine mahzun, yine sevdalı boğazda, bir başka safa var güzelim şimdi bu yazda. Şarkın çalınır her lahza gönlümdeki sazda, bir başka safa var güzelim şimdi bu yazda.

Sultaniyegah makamında dinleyeceğimiz son eser Lemi Atlan'ın bir bestesi ve Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Andıkça geçen günleri hasretle dilinden, viran oluyor gönlüm ilahi kederinden. Bak, yareledin kalbimi en gizli yerinden, viran oluyor gönlüm ilahi kederinden.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Acem Kürdi makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser Hamit Refik Bey'in güftesini yazdığı Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bir bestesi Hasan Semerkantlı'dan dinliyoruz. Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir ah olur, meşrebi dildare karşı bir derin eyvah olur.

Yar peşinde koşa koşa yoruldum, akıp akıp bir su gibi duruldum. Hüseyin Yurda Bakın sözlerini yazdığı Zeki Duygulu'nun bu Acem Kürdi eserini Adnan Mungan'dan dinledik. Nimet Hanım'ın Acem Kürdi makamındaki türküsü var sırada. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Altın tasta gül kuruttum, yari sinemde uyuttum.

Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Ölgün ışıyor, varsa henüz bir iki yıldız. Bak, çıt bile yok. Korkma, benim bahçede yalnız. Ey gözlerinin rengi kadar kalbi güzel kız. Celap Muhittin Kozanoğlu'nun güftesini yazdığı Refik Fersan'ın bu Acem Kürdi eserini Münip ve Merve Utandı'dan dinledik. Bu gece de Yıldızlar Altında programının sonuna böylece ulaşmış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı güfte ve bestesi Arif Sami Toker'e ait Acem Kürdi eser. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Artık gelecek sanma sakın, geçti o günler. Ruhumda bugün şarkımızın namesi inler. Şen besteler ahengini namenden alırken, sızlar yine kalbim senin aşkınla derinden. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 28 Temmuz Salı bugün saat 13.18 ve programımıza başlıyoruz. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger çek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Çin, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya. Sizinle birlikte olacağız. Hafta içi her gün olduğu gibi 13.50'ye dek buradayız sevgili dinleyenler. Bugün stüdyomuzda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Psikoloğu Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar'ı ağırlıyoruz. Biliyorsunuz ki yaz tatilinin bir ayı neredeyse, hatta daha fazlası geride kaldı ama yaz tatili devam ediyor. Daha önümüzde 1,5 aylık bir süreç var ve bu süreçte bazen hakikaten çok yüksek öğrenme kayıpları yaşanabiliyor. O zaman kaliteli geçirilmediği için çocukta belli sıkıntılar oluşabiliyor. Ailelerle çocuklar çatışabiliyorlar. Biz ne yapacağız, bu çocukla nasıl vakit geçireceğiz, ekrandan nasıl uzaklaştıracağız derken aileler de bu konuda hakikaten kendilerini suçlama noktasına gidebiliyorlar, kendilerine bir yol çizmeye çalışıyorlar. Bazıları, bazı şanslı çocuklar sürekli yazlık yerlerde olabilir, orada vakit zaten doğa içerisinde kendi tadında, kendi ritminde geçiyor olabilir ama birçoğu da böyle bir imkana sahip değil ve tatilde yeni yerler keşfeden, sosyalleşen çocuklar okula çok daha adapte oluyor. Bir yandan ders çalışmayla ilgili ufak tefek etkinlikler yapanlar yine okula daha iyi başlıyorlar. İşte biz de bu açıdan acaba yaz tatili en güzel, en verimli nasıl geçirilir, bunu konuşacağız sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. Herkese sevgiyle selamlıyorum ben de.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, bize vakit ayırdığınız için.
1: Heyecanlandım siz bütün bunları söylerken. Gerçekten tatil bir ay oldu. Acaba evlerden şu anda neler yaşanıyor, değil mi?
0: Çok iyi biliyor anne babalar şu an neler yaşandığını ve ne konularda sıkıntılar olduğunu. Bence kulak kesildiler, dinliyorlar. Ne yapabiliriz acaba? Bu zamana kadar hadi bir şekilde geldik ama bundan sonrası daha verimli, daha güzel nasıl geçebilir diye şu an bizim konuşmalarımızı bekliyorlar. Ne dersiniz? Yaz tatilinde böyle tamamen işte bütün kontrolü elden bırakmak, her şeyi aman o çocuk işte 3 ay ne yaparsa yapsın diye düşünmek doğru mu, yoksa biraz planlamalı mıyız gerçekten?
1: Şimdi ne çok planlama, inanılmaz o yapılandırılmışların içerisinde sıkışma da insana, tabii, değil mi? Böyle çok gerginleştiriyor.
0: Tabii.
1: Çünkü çağın insanı ihtiyacına göre hareket ederken planladığı herhangi bir şey gerçekleşmediğinde de büyük bir kaygıya kapılıyor. Bir sonraki, evet, adımı o zaman gerçekleştiremiyor. Bu da problem çözme becerilerimizin aslında ne kadar da zayıf olduğunu bize gösteriyor. Ama hiçbir şey yapmadan da durmak peşi sıra bir kaosu getiriyor. Bizi dinleyenlerin galiba en büyük zorlandığı şey sıkıldığımla karşılaşmak. Sıkıldığımın alt metni aslında ne yapacağını bilememek, bildiği şeyleri gündeme getirememek, getirse bile onları nasıl gerçekleştireceğine dair ciddi bir zorluk yaşamak. Sanırım burada bizim için önemli olan şey tatili nasıl tanımladığımız. Mesela tatil gerçekten sadece sosyalleşmek mi? Tarihi ve doğal güzelliklerimi görmek ya da sadece ders çalışmak mı, kitap okumak mı? Galiba çağın en önemli sözcüğü, en temel anahtarı denge. Yitirilmiş olan dengeyi bulabilirsek o zaman aslında tatil de bir sorun olmaktan çıkacaktır diye düşünüyorum. Mesela okul zamanında aileler böyle bir sorun yaşamıyorlar, değil mi? Ta ki okul bitip çocuklar eve,
0: evet,
1: gelince.
0: Evet.
1: Çünkü orada da bir yapılandırma sorunu mu?

0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Çağın da temel zorluklarından bir tanesi bu. Peki biz zaman yönetimini nasıl sağlayacağız? Demek ki ilk yapacağımız iş evde tatilin nasıl tanımlandı? Mesela pazar günleri acaba bir evin içerisinde nasıl geçiyor? Birinin sadece ayaklarını uzattığı, gazetesini okuduğu, canının istediğini yaptığı bir gün.
0: Diğerinin de ev işleriyle cebelleştiği.
1: Ya da bir grup içinde. Evet. Her şeyi o gün yapmak istediği bir gün mü? İşte arabayı da o gün yıkayacak, alışverişte yapacak.
0: Tek günüm var. Evet, hepsini bugüne sıkıştırayım.
1: Yakınlarını ziyaret edecek, evet, gezmelere gidecek ama gün sonunda ne oluyor? Aslında hiçbir şey yapılmamış oluyor.
0: Ve çok büyük bir yorgunluk.
1: Evet, ve hayal kırıklığı. Hı-hı. Hem fiziki örselenme hem de zihinsel hiçbir şey yapamamanın getirdiği o yılgınlık hissi. Öyleyse denge demek ki burada gündeme giriyor. Mesela okul zamanlarında çocuklar belli bir saatte kalkacaklarını, ne giyeceklerini, aslında saat kaçta kahvaltı edeceklerini çok iyi bilirler. Oyalansalar bile, hani geç kalsalar bile ders başladığı andan itibaren teneffüsü, diğerlerini, bu aslında su gibi akıp giden bir
0: dönüşü
1: şeydir.
0: Belli mesela.
1: Dönüşü belli. Hı-hı. O yüzden demek ki bizim tanımlı zamanlara çok ihtiyacımız var. Tatilde en belirleyici olan şey aslında uyku saati. En zor şey bu. Evet. Çünkü çocuklar daha çok geceyi gündüz yapma eğilimine giriyorlar. Çünkü kış boyunca yapamadıkları şey o serbest zamanlar, istediklerini izleme, arkadaşlarla buluşma, çevrimiçi oyunlar ya da dışarıda kalma, deneyimleyemedikleri bir sürü şeyi burada deneyimleme arzusu ve ihtiyacı içerisinde
0: olmak. Ama aynısı
1: olmak
0: olamaz değil mi? Bir, evet, çocuk işte saat 10'da 10.30'da okul dönemi yatıyorsa, yani yaz tatilinde de bu saatte yatacaksın demek çok normal bir davranış ya da çok aslında gerçekçi değil sanki.
1: Evet, sürdürülebilir değil. Çok, evet, önemli bir şeye işaret ettiniz. Çünkü evin içerisinde hayat devam ederken çocuklar
0: artık gece de geç olurken zaten hava, hı-hı, çok geç kararıyor. Evet.
1: Ama burada da galiba ölçüyü çok iyi ayarlamak, hı-hı, lazım. Hı-hı. Korunaklı yaşam alanlarının içerisinde ve sorumluluklarını bilen, mümkün olduğu kadar çok erişkin gözetiminde olan çocukların, evet, ailelerin de izin verdiği ölçüde belli bir saate kadar uykuya direngen olmaları önemli bir şey. Ama işte büyümek, ertesi güne hazırlanmak, zamanı birlikte yaşamak, yani günü hep beraber geçirmek, teğet geçmemek adına da galiba makul saatleri tercih etmek lazım. 10-12 yaşındaki birinin gecenin ikisinde üçünde ayakta olması, elinde telefonuyla sosyal medyada dolaşıyor olması gerçekten çok da güvenli değil, evet, sağlıklı, evet, değil. Evet. Ama 17 yaşındaki birisi içerisinde saat hani 10.30-11 gibi onun da yatmasını beklemek
0: mümkün değil.
1: Mümkün, evet, değil. Evet. O nedenle galiba aileler içerisindeki o ritmi, yaşam döngüsünü iyi takip ediyor olmak çok önemli. Çünkü yatış ertesi günü belirleyecek ki ona göre de aslında neler yapılacağı bir şekilde planlanmış olacak.
0: Yani bunun aslında bir genel geçer doğrusu da tam yok gibi. Hep aile dinamiğine bakmak gerekiyor aslında. Aile de işte belli bir saate kadar ayakta duruyor gece. Tabii çok fazla ileri bir saat olmamak kaydıyla. Ve ertesi günde belki işleri daha esnek, belki saat 10'a kadar hep birlikte uyuyabiliyorlarsa o zaman ona göre ayarlanabilirken, daha erken hayata başlayan, daha erken yatan bir aile için çocuk da ona uyumlanacak. Böyle bir durum olacak.
1: Kesinlikle. Şimdi kent hayatı içerisinde anne babalar çalıştığı için hafta içi tüm zaman dilimlerinde aslında çocukların da kendilerine uyumlanmalarını bekliyorlar.
0: Evet.
1: Eğer çocuk gün içerisinde hep evdeyse, ekran karşısındaysa, çok kısa zaman diliminde dışarıda varsa, akranlarıyla yan yana gelip sosyalleşebiliyorsa, geri kalan tüm zamanında bedeni atıl bir şekilde, hiç hareketsiz, kendini eğer ifade edebileceği bir kaynağı da yoksa, o zaman gece onun için uykuya geçişin çok, çok zorlanıldığı bir alan.
0: Tabii.
1: Demek ki bizim önce duyusal olarak hazırlanmaya ihtiyacımız var. Çünkü her yaşın, her bedenin kendine ait bir beklentisi var. O nedenle belki de mahalle içerisindeki yapılanmayı etkin hale getirmek çok önemli. Mesela işte kütüphanelerin belli bir saate kadar açık olması çok kıymetli. Kütüphanelerin içerisinde bir sürü farklı etkinlikler var. Kışın bebek çocuk kütüphanelerinin çok aktif kullanıldığını biliyoruz. Belki yaz döneminde de buraların daha etkin hale getirin. Evet.

0: edilmesi.
1: Evet.
0: Spor alanlarının, özellikle işte okul bahçelerinin ya da park alanlarındaki spor alanlarının daha etkin hale getirilmesi gerçekten çok kıymetli. Erişilebilir yaz okulları. İşte zaten çoğu çocuk buralarda hani şanslarını deniyor. Ama bu imkanları olmayanlarda, daha güvenli alanlarda, evlerinin önünde ya da akranların bir araya geldiği ortamlarda aslında sosyalleşerek de günü geçirmeye çalışıyorlar. Her birinin yapılanmaya çok ihtiyacı var.
1: Evet, bizim dönemimizde böyle bir yapılanma gerekmiyordu. Çünkü biz hepimiz sokaktaydık zaten. Sokağa çıkmayan çocuk yoktu. Öyle bir şey söz konusu değildi. Mutlaka herkes mahallesinde belli arkadaş grubuyla oynuyordu. Hiç öyle bir şeye ben denk gelmedim. Hiç sokağa çıkmayan bir çocuk mesela. Şu an ama gerçekten hiç sokağa çıkmayan çocuk var.
0: Evet, bu bize çok böyle garip geliyor, anlamlandıramadığımız bir durum olarak geliyor ama yeşilin azaldığı, güvenli alanların
1: evet,
0: azaldığı ve aynı dili konuşmaktan kastettiğimiz şeyin yan yana gelip cep telefonlarıyla bir oyun oynamaya dönüştüğü bir ortam içerisinde, dönüşen bir iletişim ağı içerisinde zaten kendi güvenlikli odasında, alanında bildiği, tanıdık ve yönetebildiği, kendi karar verebildiği bir alan içerisinde hızlıca da ötekine erişebildiği ama gerçek anlamda erişmediği bir ortamı çocuklar daha fazla tercih edebilir hale geliyorlar.
1: Evet.
0: Anne babalar için de sanki bu daha güvenliymiş gibi.
1: Değil
0: çünkü
1: ama.
0: Çünkü evet, kapalı bir alanda ve bir yerde olduğunu düşünüyor ama orada ne olduğunun
1: hiç
0: farkında
1: belli
0: değil.
1: Evet.
0: Yani herkes aslında bir mekanın içerisinde bambaşka hayatları yaşar durumda. Böyle olduğu vakitte aslında hayatı kaçırmış oluyoruz.
1: Evet.
0: Aynı dili konuşabileceğimiz yapılar için paylaşımı ve o niteliği arttırmaya çok ihtiyacımız var.
1: Hı hı. Bu ekrandan uzak tutma konusunda neler önerirsiniz hocam? Özellikle yaz tatilinde nasıl planlayalım ki bu kadar fazla ekran bağımlılığı olmasın? İlla ki bakacak, hiç olmayacak, hiç bakmasın gibi bir şey yine gerçekçi değil. Ama belli sınırlar içerisinde belli bir saat sınırlamasıyla en azından ilerlenirse daha iyi olacaktır. Neler dersiniz, neler yapılabilir bu açıdan?
0: Şimdi ekranı çocuklar kendileri keşfetmiyorlar aslında.
1: Hı hı.
0: Ekranı çeşitli zorluklar yaşadığımız zaman gündelik hayata ve çocuğun dağarcığına bizler katıyoruz.
1: Evet.
0: Daha küçücük bir bebek ağlamasın diye eline değil mi ekran
1: evet,
0: veriliyor.
1: Çok küçük yaşta
0: evet.
1: Zaten hiç olmuyor.
0: Ya da yemeği desteklemek için veriyoruz.
1: Evet, evet.
0: Ya da bir yakınımızı ziyaret edeceğiz. Baştan pazarlık ediliyor ve hani telefon olursa yani çocukların kendi kendine kalabilme çok güzel bir eylemdir aslında. Kendini eğleyebilme.
1: Evet.
0: Çok önemli bir şey. Yani ihtiyacımı görme ve onu kendimin giderebilmesi. Bu tıpkı yemek yemem gibi, giyinmem gibi, bir yerim kesildiğinde bir bandı sarmam gibi. Peki şimdi acaba ben neden duramıyorum? Neden bekleyemiyorum? Neden bu ortamda kendi kendimi eğleyemiyorum? Demek ki ben hem içsel hem de dışsal kaynaklarımın farkında değilim. Tek kaynaktan hareket ettiğim için de oraya bağımlı olarak gündelik hayatımı sürdürebiliyorum.
1: Bu arada büyükler de böyle. Yani
0: evet.
1: Kimse hiçbir şey yapmadan durmuyor. İlla ki bir yerde bekleniyorsa mesela, bir iş varsa vesaire, o telefon elde ve o bir şeyler kaydırılıyor. Eğer yoksa, ne bileyim, telefonun şarjı bittiyse vesaire, bir sıkıntı içerisine giriyor insanlar. Bu büyüklerde de var bu arada.
0: Bu da bir travmatik tepki aslında.
1: Evet.
0: Beynimiz sürekli bir alarm durumu içerisinde.
1: Evet, evet.
0: Bu alarm durumunun nedeni de çünkü evrimimiz devam ediyor ve kendimizi korumakla yükümlüyüz.
1: Hı hı.
0: Ama bu ilk insandan bugünkü bu medeniyete kadar çok değişmiş olmakla birlikte hala daha çok duyarlıyız. Mesela sese, ışığa, temasa. Çünkü eğer bunları kontrol edemezsek beden bütünlüğümüzü ve ruhsal bütünlüğümüzü korumakla ilgili ciddi zorluklarımız var.
1: Hı hı.
0: Sürekli olarak hareket halinde olmak bir savaşma tepkisi.
1: Hı hı.
0: Çünkü beynin travmatik olaylara karşı verdiği en temel tepkilerden bir tanesi bu. Oysa ki durduğumuz andan itibaren dinlemeye, bakmaya,
1: evet,
0: fark etmeye, ne olduğunu anlamlandırmaya ve analiz etmeye de başlıyoruz. O yüzden durabilme gücünü kullanmak şimdi ve burada aslında ne olduğunu fark edebilmekle çok ilgili. Bu da öncelikli olarak hani beden farkındalığıyla sağlayacağımız bir şey. Demek ki bizim boşlukları dolduramadığımız, sürekli bir eylem içerisinde olmaya ihtiyacımızın olmasının temel nedeni aslında o yumuşak geçişleri sağlayamamaktan, gün içerisindeki o kendimize ait nefes duraklarını oluşturamamamızdan kaynaklanıyor.
1: Böyle bir sıkıntı da var bu çağda. Şimdi her dakikayı doldurmalıyız, hepsinde çok faydalı şeyler yapmalıyız her gün, ama her gün mutlaka aksatmadan işte çok ağır sporlar örneğin yapmalıyız, yoksa zira geride kalırız ve diğerlerinden biz işte daha farklı bir yerde oluruz ve yakalayamayız onları. Bu çok yorucu bir şey bu arada. Kesinlikle. Ve bu sosyal medyanın da pompaladığı bir şey ve bu tuzağa ne yazık ki yer yer hepimiz düşüyoruz.
0: Evet. Çocukken ya da gençken en rahatsız edici şeylerden bir tanesi galiba ötekiyle karşılaştırılmak.
1: Evet.
0: Hem beden özellikleri açısından, hem akademik başarı açısından, hem de onun yaptıkları açısından. Açılışta ne güzel söylediniz. Sürekli bir yerlere gitmek, sürekli entelektüel bir öğrenme içerisinde olmak ya da sürekli hani yatmak, dinlenmek, sağdan sola dönmemek, o atalet içerisinde olmak. Demek ki o dengeyi kurabilme meselesi gerçekten çok önemli. Küçük kısıtlı imkanlarla da bir sürü şey aslında çok rahatlıkla yapılabilir. Burada önemli olan şey niyet etmek. Kentte erişilebilir olan belirli zaman dilimleri içerisinde ücretsiz gezilebilecek bir sürü sergi var.
1: Tabii.
0: Yapılabilecek bir sürü öğren yerine gidebilme
1: parklar,
0: şansımız var.
1: Parklar, bahçeler şu an
0: evet,
1: zaten
0: piknik
1: gayet
0: yapabilme,
1: iyi.
0: Başka şeyleri yapabilme, kendimizin tesis edebileceği bir sürü değişik imkan var aslında. Yeter ki biz bunları bir şekilde bir takvime bağlayalım. Hemen her gün gezmeye gitmek gerekmiyor. Hı-hı. Ama her gün dışarıya çıkmak çok kıymetli.
1: Yürüyüş
0: bir şey
1: yapmak değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet. Hemen her gün alışverişe gitmek gerekmiyor. Ama her gün dışarıda ne olduğunun farkına varabilmek. Mesela işte sokak hayvanlarını beslemek, ama tehlikeli olabilecek şekilde, değil mi? Saldırıya uğramadan ya da onları rahatsız etmeyecek şekilde bütün bunları yapmak. Hı-hı. Yani hep yine denge, yine ölçülü hareket edebilmek bizim için çok kıymetli bir şey. Günü etkin nasıl geçirebiliriz? 6-7 saat kitap okuyamayız. Okulda yapacağımız işlerin tamamını şimdi yapamayız. Çünkü o zaman okula yapılacak bir şey kalmayacak. Yani 6-7 saat ders çalışmak gibi, soru çözmek, sonrasında kalkıp tekrar tekrar bunları yapmak gibi. Rol modellerimizi iyi seçmek burada çok önemli.
1: Ama hiç çalışmamak da değil, değil mi? Mutlaka bir, en azından günlük bir yarım saat olsun, 20 dakika olsun bile, bir şöyle tekrara bir ödevleri yapmaya ayırmak gerekiyor sanki.
0: Neyi merak ediyorlar acaba çocuklar şimdi? Öğrenmek sevmekle olan bir şey. Mesela dün göğsümüz kabardı değil mi? Voleybolda müthiş bir başarı elde ettik.
1: Tebrik ediyoruz biz de, gerçekten müthişti.
0: Mesela, bu bile bir öğrenme başlangıcı değil mi? Mesela merak ediyor mu acaba çocuklar? Voleybol nereden çıkmış? Türkiye'de insanlar nasıl oluyor da bu spora hani gönül vermişler?
1: Aslında ekranı da böyle kullanmak değil mi? Bir bilgi araştırma vesaire için.
0: Ve kendisi için bu ne yapabilir? Profesyonel bir sporcu olmak gerekmiyor ama keyifle zorlandığında evde kendini gerçekten eğleyebilmek için, canı sıkıldığında, umutsuzluğa düştüğünde kendi gücünü destekleyebilecek bir şeydir spor. Yanında ya da bir müzik aleti çalmak ya da bir şiir okumak, bir kitap okumak, çok umutsuz anlarda zihninize gelen herhangi bir kitaptan bir sayfa bile orada inanılmaz derecede sizin ana bağlanmanızı sağlar. İçinizin umut dolmasını sağlar mırıldadığınız bir şarkı.
1: Evet.
0: Çünkü size mesela ıssız bir yolda eşliktir ya da okuduğunuz bir karikatürden bir sahne sizi güldürür en hüzünlü olduğunuz anda bile. O yüzden bütün bunlar aslında benim zorluklarla, travmatik olaylarla başa çıkabilme kültürüm. O nedenle bu alanları geliştirmeye çok ihtiyacım var.
1: Evet. Hocam, devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine tatilde acaba neler yapılabilir? Bununla ilgili konuşmayı sürdürelim. Ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor.
1: Saat 13.41, TRT Radyo 1'desiniz. Ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Psikoloğu Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Yaz tatilinde çocukların tatili nasıl daha verimli geçer? Bunlardan bahsetmeye devam ediyoruz. Şimdi en büyük sorunlardan biri de yaz tatilinde sosyalleşmek aslında. Çocuklar farklı farklı dönemlerde arkadaşlarıyla tatile gidebiliyorlar. Bir kısmı burada olmuyor. Çocuklar uzun ayrılıklar yaşıyorlar arkadaşlarından. Zaten mahalle kültürü çok fazla yok şu an. Mahallede arkadaşlarla buluştuk, dışarıda oyun oynadık diye bir durum eğer söz konusuysa o çocuk çok şanslı ama olamayabiliyor. O yüzden sosyalleşmeleri için neler yapabiliriz çocukların?
2: Bu gerçekten bir anda çözüm üretilebilecek bir konuda değil. Söylediğiniz andan itibaren düşünmeye başladım. Çalışan anne babalar genellikle kendi anne babalarının çocuklarına ikame ebeveynlik etmesini sağlıyorlar değil mi?
1: O yüzden bazen herkesin... Gerçekten şanslıysalar.
2: Hala da evden eve hani taşınarak ya da erişkinlerin fedakarlık yapıp gelip hani torunlarına baktığı ya da yazlık evlerin kullanıldığı bir dönem. Ama onun dışında sosyalleşmek sadece sosyal medya üzerinden değil. Ya da çevrimiçi oyunlarla olmamalı. Genellikle birbirine benzeyen aileler bir araya gelerek çocukları belirli bir zaman diliminde yan yana getiriyorlar. Bunlar da daha çok işte alışveriş merkezlerinde ya da parkta oluyor. Hani her koşulda baktığımızda aslında bir taraftan bir şeyleri inşa etmeye çalışırken diğer taraftan da bunun da ne kadar zorlayıcı olduğunu

0: olduğunu görüyoruz. O yüzden galiba birleştirici unsur daha çok yaz okullarıymış gibi gözüküyor. Ama sürekli hareketin olduğu, hep bir şeyin deneyimlendiği, öğrenildiği, oradan oraya koşturulan bir pratik içerisinde de aslında sosyalleşmek çok da mümkün değil. O yüzden belki hani yine köylerde, kasabalarda ya da daha küçük kentlerde evlerin güvenli bahçelerinde oynamak. Ama bunu yaparken de çocuklara tehlikeleri iyi ifade etmek önemli. Boğulma olaylarıyla çok sık hüzün yaşıyoruz
1: Ya, değil mi?
0: geçtiğimiz
1: Allah
0: yıllarda.
1: korusun.
0: Evet, hem su kanallarında hem nehirlerde ya da güvenli olmayan sahil alanlarında. Bu yüzden de gerçekten erişkinlerin öncelikli olarak tehlikeye karşı duyarlı olması çok önemli. Onun dışında yaş grupları çok birbiriyle örtüşmeyen grupların da yan yana oyun oynaması aslında farklı öğrenme deneyimlerini getiriyor. Gündemleri birbirinden çok farklı olan çocukların hazır olmadıkları içerikleri duymaları, zaten evdeki filtrelerin çok açık olduğu, mahremiyetle ilgili olan hani bilgilerin mümkün olduğu kadar aktarılmaya çalışıldığı ama oradaki kısımda da çocukların korunmaya çok ihtiyacı var. 7-8 yaşındaki birinin 15-16 yaşındaki biriyle futbol dahi oynaması aslında çok da istediğimiz bir durum değil. Çünkü orada güç
1: Tabii.
0: dengesizliği var.
1: Zaten 15 yaşındaki hiç istemiyor bu
0: Evet.
1: arada bunu.
0: Ha.
1: Evet.
0: Ya da 15 yaşındaki 7-8 yaşındakine bakacak, göz kulak olabilecek bir durumda değil. Çünkü o da çocuk.
1: Tabii.
0: O nedenle evde de ev kazalarının en fazla açık olduğu bu dönemde, değil mi? Balkondan düşmeler, yaralanmalar
1: Evet.
0: vesaire. Hani bir çocuk perspektifinden bakacak olursak, o yüzden erişkin denetimi gerçekten çok kıymetli ve önemli. Her açıdan, sosyalleşme açısından da öyle. Burada işte yerel yönetime çok fazlasıyla görev düşüyor. Gençlik merkezlerinin
1: Çok önemli.
0: olması, oraların daha etkin kullanılıyor olması. Sadece hani çevrim içi çocukların hani bilgisayara erişimleri anlamında değil, kütüphanenin ya da oradaki etkinliklerin daha faal hale getirilmesi gerçekten çok da aslında ihtiyaçları karşılayacaktır diye düşünüyorum.
1: Bir de çocuklar biraz daha büyüdüğünde, dediğiniz gibi böyle bir 12 yaşına geldiğinde, daha ileriki dönemde anne babalar artık şunu düşünebiliyor. Artık ben hala oyun mu oynayacağım onunla, gerek yok gibi düşünebiliyorlar. Ya da biz birlikte ne yapabiliriz ki artık, bence çok da o da keyif almıyordur diyebiliyorlar. Ama aslında bu dönemde de o çocuklar hala anne babayla oyun oynamaya ihtiyaç duyuyorlar, değil mi?
0: Kesinlikle. Ben 51 yaşındayım. Hala annem ve babamla bir şeyler yapmak bana da iyi geliyor. Çünkü benim yaptıklarımın onlar tarafından takdir edilmesi ya da onların bir şeyi nasıl yaptığını hala gözlemleyip çıkarımda bulunmak benim kendi psikolojim için çok kıymetli ve önemli. O yüzden aslında ebeveyn rehberliği hiçbir zaman bitmiyor. 12 yaşındaki bir çocuk için de mesela hep yakınıyoruz ya biz. Acaba o çevrimiçi dünyada ne oluyor? Önce ailelere onu salık veriyorum ben. Çocuğunuz neyle meşgul? Siz o dünyada, aa işte ilgim yok, bilmiyorum ama öğrenilebilir. Yaz tatili herkes için etkili medya okuryazarlığı konusunda bir başlangıç, değil mi? Bugün yapay zekanın artık yeniden kanunlaştırılması, etik yapısının tartışıldığı bir dünyada belki de ücretsiz tüm platformlarda yapay zeka kullanımı ile ilgili olan birçok eğitim var. Neden aileler bu hakları birlikte kullanmıyorlar çocuklarıyla beraber? Böylelikle o güvenlik çemberini çok net bir şekilde oluşturmuş olurlar. Siberay'ın inanılmaz çalışmaları var bununla ilgili olarak. Bunlar bir şekilde gözden geçirilebilir. Onun dışında üsluptur asıl önemli olan. Saçınızı nasıl taradığınızdan, bir durumla karşılaştığınızda verdiğiniz tepkiye, değil mi? Sokakta o duyduğumuz olumsuz nidaları, şarkıların içerisindeki o argo sözcükleri ya da Türkçenin etkin kullanılmamasını, haberlerde bile kullanılan o yanlış dilin bir şekilde çözümlenebilmesi için aileler bir sürü oyun oynayabilirler, birlikte sözlük okuyabilirler. Ya bu hoca da ne söylüyor demeyin gerçekten. Çünkü yaşamın sırrı dilde saklı. Dil bir aktarım. Eğer dili etkin kullanırsak, oradaki jest ve mimiği etkin kullanırsak, küçücük bir

0: gülüşle aslında bir sürü şeyi söylemeden kendimizi çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Bir sürü oyun oynanabilir. Geçmişte hani elektrikler kesildiğinde herkes böyle bir mutlu olur ya, kısa süreli bir kaynaşma
1: Evet,
0: gerçekleşir.
1: kesinlikle.
0: Evet, şimdilerdeki onun moda adı değil mi? Teknoloji detoksu. Ne gerekiyorsa belki bu anlamda yapılabilir ama bizim öncelikli olarak gönüllü olmamız lazım.
1: Evet, zorla değil tabii
0: Evet,
1: ki.
0: yani çocuklardan arttırdığımız zamanı hani kendimize rahat bir alan, bir konfor sağlamak için kullanmak değil. Rehberlik her zaman devam ediyor. Çünkü ebeveynlik 7-24 bir ömür boyu.
1: Evet.
0: Bu ebeveynin yaratıcılığına bağlı. Birlikte bulaşık yıkamak da bir keyifli zaman geçirmek olabilir. Ya da hani geri dönüşümü sağlayacak bir kutudan bir şey ortaya çıkarmak da. İşte orada asıl önemli olan şey niyet.
1: Evet, kesinlikle. O niyet olduğunda da aslında daha iyi bir iletişim sağlanıp yine aile içerisinde bu tatil döneminde en azından birbirimize zarar vermeden, birbirimize psikolojik
0: Evet.
1: açıdan zarar vermeden geçirilebiliyor.
0: Ya bu bir romantizm değil ya da bir güzelleme değil. Sadece ortak olarak şimdiye kadar yaptığımız şeyleri zamana yayarak ve dengeleyerek yapacağımız bir şey. Çünkü tatilde neredeyse bitmek üzere.
1: Evet, zaten dediğimiz gibi son 1,5 ay kaldı. Bundan sonrasını ne kadar iyi geçirirsek, ne kadar verimli geçirirsek hepimiz için güzel olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Aktardıklarınız için sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ne güzel sesim herkese ve bu konuyla ilgilenen herkes için bir ışık olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Psikoloğu Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Çil'di. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Sporun unutulmayanları.
4: Geçmişin izindeki program Sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Arjantinli yıldız Diego Maradona. Bir günlüğüne giydiği Granada formasıyla futbol tarihine geçen bir hatıraya imza attı. İspanyol takımı Granada 1987'de Diego Maradona'nın kardeşi Lalo lakaplı Raul'ü kadrosuna katmıştı. Maradona soy ismini olan ilgiyi değerlendirmek isteyen kulüp, Diego ve Hugo'ya özel maçta oynaması için teklifte bulundu. Arjantinli yıldız teklifi kabul etti ve Granada 3 Maradona'yı bir araya getirmeyi başardı. Rakipse İsveç ekibi Malmö'ydü. 15 Kasım 1987'deki maça büyük ilgi gösteren taraftarlar stadı tıklım tıklım doldurdu. 9 numaralı formayı giyen Diego Maradona, Lalo'nun Granada'ya imza atmasını onurlandırmak için 10 numarayı kardeşinin giymesine izin verdi. En küçük kardeşi Hugo Maradona ise 8 numarayı giymişti. Malmö 1-0 öne geçse de Maradona kardeşleri durduramadı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Granada'nın birer golü Lalo ve Diego'dan geldi. Avrupa Kupası havasında geçen bu maçın oynandığı günün adı 3 Maradona günü olarak tarihe geçti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
3: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında ittifakın gücünü net bir dille ortaya koyan Erdoğan, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine de işaret eden Erdoğan, terörsüz Türkiye ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci izleme komisyonunun süratle kurulacağını belirterek komisyon sürecin takibi ile ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Numan Kurtulmuş, Ankara'da yaptığı açıklamada fon soruşturması konusunda da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır diye konuştu. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. 14 şüpheli daha adliyeye getirildi, ikisi tutuklandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin kimsenin mal kaçırmasına ve mağdurların haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir dedi. SPK ise Özata denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararları da aldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okulun bulunduğu sokaktaki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırganla annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi tamamlandı. Tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu belirtildi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Tarakçı gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Bakan Fidan ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta Türk evinde görüştü. İran, Bahreyn ve Venezuela Dışişleri Bakanları ile de bir araya gelen Bakan Fidan, özel bir oturuma katıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti Beyaz Saray'daki programla tamamlandı. Çin Devlet Ajansı Xinhua'ya göre iki ülke stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Somut anlaşmazlık konularında ilerleme ise sınırlı oldu. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ateşkes 2 ay daha uzatılırken Çin Tahran'a yönelik tutumundan da taviz vermedi. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. A milli futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun son gününde milli boksör Hatice Akbaş, Buse Naz Sürmeneli ve Emrah Yaşar altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Antalya, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın sağanak ve gök gürültülü

Sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Haberleri sunduk.

Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında ittifakın gücünü net bir dille ortaya koyan Erdoğan, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine de işaret eden Erdoğan, terörsüz Türkiye ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci izleme komisyonunun süratle kurulacağını belirterek komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Numan Kurtulmuş, Ankara'da yaptığı açıklamada fon soruşturması konusunda da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır diye konuştu. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. 14 şüpheli daha adliyeye getirildi, ikisi tutuklandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin

0: ilişkin kimsenin mal kaçırmasına ve mağdurların haklarına ulaşmasına engellemesine müsaade edilmemektedir dedi. SPK ise Özat'a denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararları da aldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okulun bulunduğu sokaktaki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırgan annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi tamamlandı. Tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu belirtildi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Tarakçı gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Bakan Fidan ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta Türk evinde görüştü. İran, Bahreyn ve Venezuela Dışişleri Bakanları ile de bir araya gelen Bakan Fidan özel bir oturuma katıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti Beyaz Saray'daki programla tamamlandı. Çin Devlet Ajansı Xinhua'ya göre iki ülke stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Somut anlaşmazlık konularında ilerleme ise sınırlı oldu. Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ateşkes 2 ay daha uzatılırken Çin Tahran'a yönelik tutumundan da taviz vermedi. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yükseliyor. Suudi Arabistan ülkenin güneyinde bazı bölgelerde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Spor. A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. A Milli Futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun son gününde milli boksörler Hatice Akbaş, Buhsenaz Sürmeneli ve Emrah Yaşar altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'e, Antalya, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Sayın dinleyicilerimiz, 6 haberlerini dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ile 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, batısı yer yer 3 metre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, dalga yarım ila 1,5. Akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış

anında orta. Ege parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyi 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, kuzey yer yer 3 metre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Van Gölü parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 25 santimetre ila yarım metre yüksekliğinde, görüş iyi olacak.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Sayın Ahmet Özhan. Ahmet abi, hoş geldiniz.
2: Merhaba Yalçıncığım.
1: Ahmet abi, Allah-u Teala bir din seçmiş. Bunu çok güzel bir peygamberle, Habibiyle tebliğ etmiş, göndermiş. Güzel bir kitap, mübin bir kitap göndermiş. Her şey çok açık ortada ve bu kitabı incelediğimizde Allah-u Teala'nın insanlara önerdiği şeyin çok zarif bir şey olduğunu anlıyoruz.

0: Bir şeyde, New York'ta bir katedraldi, Saint John Katedrali'nde yanılmıyorsam. Büyük bir yer. Tabii yani oranın popülasyonu böyle şeyleri duyduğu zaman iltifat ediyor.
1: Evet.
0: Dolarlar yani, kiliseyi doldururlar böyle. Doğru. Boş bir alan tahsis edilmiş orada çünkü.
1: Üstelik Hristiyanlar geliyor yani.
0: Tabii şöyle, tabii Amerikalılar.
1: Kilisenin müdavimleri.
0: Tabii. Ondan sonra yani dinli dinsiz ne varsa insanlar merak ediyorlar. Büyük bir kalabalık. Biz yapacağımızı yaptık. Onlar da katılım gösterdiler. Devrana katılırlar falan böyle şeydir. Adaptasyonları kolay insanlardır. Ötelemezler yani. Hemen sahiplenmeye çalışırlar. Dahil olmaya çalışırlar. Tören bittikten sonra Muzaffer Efendi sohbet etmeyi tercih ederdi. O gelen insanların sorularını cevaplamayı falan isterdi. Çünkü interaktif bir ilişki çok daha hayırlıdır.
1: Kesinlikle
0: yani,
1: öyle.
0: O anı değerlemek işte. Vaktin nakdi bizim, evet, esprimiz biliyorsun. Dedi evvel emirde sizlere din diye İslam'ı tavsiye ederim. Zaten İslam'ın haricinde bir din yoktur. İlk insandan yani Hazreti Adem'den kabul edecek olur isek başlayan varlığı var edenin varlıkla nasıl entegre olunması lazım, nasıl yaşanması lazım gibilerinden bir aynı zamanda bir prospektüs de yollamıştır. Yani nedir o? Efendim Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Bir navigasyon da yollamıştır. Nedir o? Peygamberlerdir. Yani kullarına ben size akıl verdim, siz bulun da diyebilirdi. Ama o lütfu o kadar cuşu huruşa gelmiş ki mahlukatı için Cenab-ı Hakk'ın latif olması itibariyle verdikçe veriyor. Bu kadar da kopya vermiş. Onun için gelsin beni dinleyin, Kur'an-ı Kerim'e itibar edin ve peygamber olarak da Muhammed Resulullah'ı içselleştirin. Ben size çünkü çok düşkünüm, sizleri ben çok seviyorum. Dünyanızın ve ahiretinizin mamur olmasını istiyorum. Başka benim bir burada bir menfaatim yok. Ben bir para karşılığı iş yapmıyorum burada. Sırf sizle beraber bu gerçeği sizlere aktarabilmek için buralara geliyorum bu yaşımda diye. Sonra sualiniz varsa buyurun derdi falan işte. Kendilerine göre bir şeyler soranlar olur falan filan derken bir gün bir zat elini kaldırdı. Bir şey sorabilir miyim dedi. Buyurun sorun dedi efendim. Dedi ki en kamil din, son din, son peygamber, ötekiler tahrif edilmiş, İncil tahrif edilmiş, Tevrat, zaten Zebur'dan bahsedemiyoruz. Efendim suhuflar ortada yok. Ondan hiçbiri söz konusu değil. Ancak sizin Kur'an dediğiniz kitap, kıyamete kadar noktası bile değişmeyecek diye iddia ettiğiniz kitap, bütün doğruları ve kemalatı söyleyen kitap, evet, ve bütün bunları getiren en kamil insan Hazreti Muhammed diyorsunuz dedi. Doğru mu anlamışım dedi. Doğru anlamışsın dedi efendi. O zaman dedi tahrif edilmiş dediğiniz din ve dinlerin saliki olan insanların yaşadığı coğrafyaya ve popülasyona şöyle bir bakalım dedi. Sonra da sizinkilere bakalım. Veya dedi hadi sizinkilere bir evvela bakalım. Müslümanız diyenleri hani diyorsunuz ya dedi en kamil din, yegane kitap, yegane peygamber. Bir ona bakalım. Bir kere fukarasınız dedi. Fakirsiniz. Yani Kemal'le alakası bu bapta söz konusu değil. Bütün harpler, darplar, itişmeler, kakışmalar şartta var. Onlar da hep Müslüman popülasyon dedi. Teknoloji yer biz olmasak dedi yürürsünüz. Arabaya bile binemez, bisiklete bile binemezsiniz.
1: Elhak doğru söylemiş adam.
0: Hijyen derseniz Allah muhafaza dedi. Bir lokma bir şey yesek ertesi gün dizanteri olur, perişan oluruz dedi alttan üstten. Yani daha çok sayarım, cahilsiniz dedi. Okumuyorsunuz. Biz yazmasak kitapları, okumuyorsunuz efendim. Bizim tarafa baktığımız zaman, bizim teknolojimiz dünyayı ayakta tutuyor. Bizim laboratuvarlarımız her şeye çare arıyor, buluyor. Tababet olarak, tamam İbn Sina'dan bahsediyorsunuz ama işte dedi yani geçelim oraları dedi. Yani dünya çok değişti ve çok büyük ihtiyaçlar var. Ancak bizim araştırmalarımız sayesinde bunlar söz konusu dedi. Okuyoruz, yazıyoruz biz dedi, çalışıyoruz dedi. Burada bir çelişki yok mu beyefendi dedi. Efendiye. Efendi.
1: Ahmet abi bitti mi dedi.
0: Evet. Tamam cevabı öyle verelim.
1: Cevabı.

0: Tamam.
1: Müzikten sonra
0: efendim bitti mi dedi? Bitti dedi, şimdilik bitti dedi adam. Şimdi müzik arası veririm, ondan sonra devam edelim. Hay
1: hay. Efendim, Avni Anıl'ın Nihavend bestesini Ahmet Özhan'dan dinliyoruz. Kadir Mevlam, sen verirsin bu canı. Buyurun.

0: Bitti mi dedi adam. Eh dedi, yani bu kadar keseyim dedi. Yoksa dedi uzatırım dedi yani.
1: Esaslı dedi, soru sormuş ama yani teslim etmek lazım.
0: Ya biz dedik ki abi gol at da yani. Ama şimdi bir veli var karşısında. Dedi ki sen bunları tespit edip bana soracak kadar kafası çalışan bir insansan cevabını da senin bulman lazım aslında dedi. Yeteri kadar düşünmüyorsun dedi.
1: Bakın bu beraberlik golü bence yani. Çok iyi bir cevap. Giriş çok iyi.
0: Yeteri kadar düşünmüyorsun dedi. Yani zekanı tam isabetli olarak kullanma yetin yok. Şartlanmış olarak düşünüyorsun dedi. Bu budur, bu budur diye düşünüyorsun. Bu niye budur diye düşünemiyorsun dedi. Burada bir medeniyet eksikliği var. Bir ilim eksikliği var. Burada bir tahsil eksikliği var dedi. Evvela kendini biraz daha yetiştirmeni tavsiye ederim sana. Kabiliyetli çocuksun dedi çünkü. Adam zaten bir dağıldı. Bir dakika dedi ya, ne oluyoruz falan. Neyse. Evladım dedi. Çok basit dedi. Bunu düşünememene hayret ederim ben dedi. Millet de şaşırıyor tabii. Siz dedi orta çağa gelince bizim kitabımızda bir ayet vardır. Leküm din hüküm veliye din diye. Siz onu dediniz. Kiliseye al dinini başına çarp. Biz aklımızda önümüzü görürüz. Dediniz zaten kiliseyi reddettiniz, dini reddettiniz dedi. Sizin size inmiş olanın aslı söz konusu değildir şu anda. Tahrif olanı dahi dedi tatbik etmiyorsunuz dedi. Mesela vaftiz oldun mu sen dedi. Oldum dedi. E senin dedi gerçek Hristiyanlık inancına göre vaftiz suyun çıkmasın diye ömür boyu yıkamaman lazım dedi. Ama sen bana hijyenden bahsediyorsun. Günde 5 kere duş yapıyorum diyorsun dedi. Yani evladım dedi siz din min sahibi değilsiniz dedi. Ne yaptınız? O dini arkaya attınız. Aklı öne koydunuz. Aklın ışığınla bana söylediğin ilim, bilim, teknoloji, hijyen, tababet ve gibi şeyleri sadece aklın kapasitesi kadarıyla ona koydunuz. Bugünkü batı dediğiniz ve medeniyet dediğiniz bundan ibaret dedi. Biz ne yaptık dedi? Allah'ın kemale erdirdiği, bütün nimetini lütfettiği dini noktası bile değişmemiş olan, tahrif olmamış dini arkaya attık. Aklı da öne koyamadık dedi. Bizim bu hale gelmemizin sebebi de dinle alakalı değil. Sadece insanların akletmemeleriyle alakalıdır dedi.
1: Evet doğru.
0: Onun için sen beni dinle. Bu dine sahip ol. Bak bu şu diye anlattığın artı değerlerin dine dahil olduktan sonra ne kadar çoğalacağını ve ne kadar yükseleceğini o zaman görürsün dedi. Mesele bu.
1: Cevap olmuş.
0: Mesele bu. Yani biz inancımızın hakikatini yaşamıyoruz.
1: Maalesef.
0: Biz bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından getirilen, ona vahiy olarak bize getirdiği kitabın zahir metnini bile okumaktan aciziz.
1: Maalesef.
0: Bırakın tefsirini, bir bırakın de, deruni evet, manasını.
1: Bir de Ahmet abi, din hakikaten kolay yaşanabilir bir din. Yani bir engel yok önünüzde.
0: La ikraha fi din. Dinde zorlama yoktur diyor zaten.
1: Bir de tarafı var hakikaten. Yani dolayısıyla hani bir de kendisi dinde zorlama yoktur diyen bir Rab kendisi bir şeye zorlamıyor.
0: La yükellifullahu nefsen illa bisaha diyor. Evet. Size yani çekemeyeceğinizi ben yüklemem
1: aynen diyor. Aynen öyle diyor. Buna rağmen bunu yani taşıyamıyorsak yani problem olanlarda. Hani bir Azeri vatandaşının söylediği bir söz vardır. Aklıma geldi. Nerede kafir görürem korkmuram ama nerede Müslüman görürem korkirem demiş adam. Galiba oralara geldik.
0: Biz yani Avrupalı Müslüman olmuş işte bizim Bayezid tarafların işte Kapalı Çarşı'da şöyle buydu oralarda bir şeyler bakmış alışveriş etmiş bunu çok fena haşlamışlar kandırmışlar parasını almışlar değmez şeylere büyük fiyatlar çekerek paralarını almışlar. Ve adam bağırıyor artık burasına gelin. Ben de Müslümanım ama bunlar gibi değilim diyor. Onun için zahire bakıp batın hakkında kanaat sahibi olmak çok tehlikelidir.
1: Evet,
0: İnsana bir imtihandır mı?
1: Doğru.
0: Yeteri kadar araştırmadan, yeteri kadar neyi, nasıl, nereden, kimden araştırılması gerekir diye düşünmeden duruma göre karar sahibi olursa insan yanılır.

0: Evet abi, çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim, ben
0: vaktimi
1: teşekkür ederim.
0: Konu çok mühim fakat anlattıklarınız çok anlaşılır ve meselenin ne olduğunu da ortaya koyan bir ifade oldu. Allah razı olsun.
1: Ne demek?
0: Allah bizleri Kur'an'a tabi olan, Resul'ün izini takip eden mümin
1: Kur'an'ın ve Resul'ün hakikatini bilen insanlardan eylesin ki o zaman dünyanın bize çok ihtiyacı var.
0: Amin inşallah.
1: Kur'an'a ve Muhammedi bir kişiye, Kur'an'la ve Muhammedi ahlakla yetişmiş, ahlak Muhammediye erişmiş insanlara dünyanın çok ihtiyacı var. Çünkü bugün nerede kan dökülüyorsa, kuzeyimizde, güneyimizde önemli değil. Nerede bir haksızlık varsa, nerede ekonomik politikalar yüzünden hala Afrika'da açlıktan çocuklar ölüyor. Dün akşam konuştum. İstersen bunu da başka zaman konuşuruz.
0: İnşallah. Çok
1: çağırırsan bir daha davet
0: tabii,
1: edersen.
0: Seve seve anlatayım. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim, Ahmet Özhan Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Özgür Gül var, ben Rıza Okur sunuyorum. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Fevzi Burdurlu'dan alınan Burdur türküsünü Makbule Kaya'dan dinliyoruz. Dirmil Dağı meşeli, dibi mor menevşeli.

Programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk olarak Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gıda kontrol görevlisi Nuh Demirekin'le okul kantinlerinin denetimi üzerine konuşacağız. Ardından 1. Türk Dil Kurultayı üzerine bilgiler paylaşacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarında çevre mühendisi Cem Arüv'le Dünya Çevre Sağlığı Günü üzerine yaptığımız söyleşiye yer vereceğiz. Değerli dinleyenler, birazdan arkadaşımız Serkan Ersöz'ün Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gıda kontrol görevlisi Nuh Demirekin'le okul kantinlerinin denetimi üzerine yaptığı söyleşiye kulak vereceğiz. Öncesinde Özay Gönlüm'ü kendisinden alınan Denizli Türküsü'nü de dinleyelim. Tellidir yavrum aman tellidir.

0: Değerli dinleyenler, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gıda kontrol görevlisi Nuh Demirekin'le birlikteyiz. Kendisiyle bugün okul kantinleri ve okul kantinlerinin denetimlerini konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Okul kantinleri artık faaliyete başladı. Okul kantininde bulunan ürünleri ya da satılan ürünleri, çünkü geçmiş dönemde bazıları yasaklandı, bunları öğrenerek sohbetimize başlayalım mı?
1: Tabii ki, malum okullar başladı, kantinler faaliyete geçti. Dolayısıyla geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için biz de kontrol ve denetimlerimizi daha da sıkılaştırıyoruz. Bununla ilgili okul kantinlerinde satılan, verilen, hazırlanan ürünler nelerdir? Çocuklarımıza neler satılıyor, neler veriliyor? Sağlığı için uygun mu, değil mi? Güvenli gıdaya erişmeler açısından kontrol ve denetimlerimizi yapıyoruz. Kantinlerin vereceği gıdalara gelirsek, özellikle kantinlerde çocuklara işte boyalı, aromalı, şekerli, obeziteye yol açacak, sağlıklarını etkileyecek gıdaların verilip verilmediğine dair kontrolleri yapıyoruz.

0: kantinlerin kendi hazırladığı ürünler işte nedir, ham maddesi nedir, nereden almıştır, nerede saklıyor, nerede muhafaza ediyor, kantinin teknik ve hijyenik şartları uygun mu, kullandığı alet ekipmanlar uygun mu, işte çelik mi kullanıyor, cam mı kullanıyor, yoksa dışarıdan aldığı yoğurt kabını başka bir ürünü imal etmek için mi veya onu saklamak için mi kullanıyor? İkinci bir defa mı kullanıyor kullanmaması gereken kapları? Bunların denetimini yapıyoruz. Hijyen eğitim sertifikaları var mı kantinde çalışanların? Bu konuda bilinçli mi? Bunların kontrollerini yapıyoruz. Çocuklara vermiş olduğu gıdaların muhafazasına uygun şartlarda yapıyor mu? Bunların kontrollerini yapıyoruz efendim.
1: Tabii bu sadece okul değil, dershaneler için de geçerli yanılmıyorsam.
0: Şimdi dershaneler var, sadece kantin olarak değil yemekhaneleri de var.
1: Evet yani, bir de özel okulların yemekhaneleri
0: tabii
1: var.
0: Tabii özel okulların yemekhaneleri olsun, diğer resmi kurumlarda da yemekhaneler var. Biz okulların yemekhanelerine giriyoruz. İşte kantin ve yemekhane ne varsa içerisinde bunların kontrollerini de yapıyoruz.
1: Evet, genellikle dikkat edilmeyen ne oluyor ya da arada kaçan şeyler oluyor mu? Çocukların çok istediği ürünler.
0: Tabii ki malum, çocuklar neyi seviyor? Renkli olsun, ondan sonra albenisi olsun, görüntüsü güzel olsun. Bu ürünler hangileri? İşte içerisinde gıda boyası olan, katkısı olan, ondan sonra şekerli ürünler. Bunları çocuklara daha cazip geliyor. Daha albenisi var bunların. Biz bunun yanında alternatif ne sunuyoruz? İşte meyve sunacaksa işte normal meyveyi yıkayıp versin. Yanında ne diyoruz? İşte çerez versin, işte badem versin, kuru üzüm versin. Bunun yanında ne diyoruz? Süt versin, ayran versin, yoğurt versin veya meyveli yoğurt versin. Bunları söylüyoruz. Şimdi çocuklar neyi tercih ediyor? Bakıyor şimdi. Aromalı içecek. Örnek veriyorum. İşte yaz dönemi olursa işte dondurma döneminde meybuzlar var işte. Yani buz, sadece dondurma özelliği olmayan ürünler. Boyalı, şekilli. Çocuklar ne yapıyor? Bunları istiyor. Bunları tercih ediyor. Kantin işletmeleri de dolayısıyla çocuklara satabileceği ürünler, çocuklar ne istiyorsa onları vermek istiyor. İşte daha fazla satayım, çocukların isteklerine göre ürün bulundurayım. Biz burada devreye giriyoruz. Kontrollerde diyoruz ki hayır efendim, güvenli gıda, çocuklara güvenli gıdaya ulaştıracaksınız. İşte boyalı ürünler olmayacak, aromalı ürünler olmayacak. Bunları satmayacaksınız. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bir komisyon oluşturdu. Okul kantinlerinde verilebilecek gıdalar, sunulacak gıdalar, neler satılabilir, neler satılamaz. Komisyon bununla ilgili kararlar aldı. Bütün illere bu yazılar gönderildi. Kantin denetimlerini, kontrolünü hem Milli Eğitim Müdürlüğü hem Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliği açısından da denetimlerini ve neler satıp neler satmadığını, çocuklara neler verdiğini kontrol ediyoruz efendim.
1: Hani okul bitiyor ya da öğle yemeği arasında çocuklar dışarıda ya da yakın bir yerde yemek yiyor. Marketlere gidip ürün alıp geliyorlar. Bu konuda neler yapılabilir? Okul yönetimi çocukları bırakmayabilir mi dışarı?
0: Şunu aktarabilirim bununla ilgili size. Zaten okullarda kantin hizmeti ve yemek hizmeti olan yerlerde veliler çocukların gündüz okul zamanı dışarıya çıkmasını istemiyor. Niye? Çocuğun güvenliği açısından. Okullarda buna müsaade etmiyor. Normal diğer okullarla ilgili söyleyeyim ben size. Devlet okullarında da tam gün olan okullarda velinin izni olmadan, velinin yazılı izni olmadan okullardaki idareciler çocukları dışarıya bırakmıyor. Bunlar nasıl öğleyin yemek hizmetini sağlıyor? Yemek hizmeti yok ise ya okula yemek fabrikasından veya dışarıdan serviste yemek hizmeti sağlanıyor veya okul kantini elindeki işte ne yapıyor? Tost yapıyor, sandviç yapıyor. Bunlardan sağlanıyor. Eğer veli çocuğunun dışarıya yazılı olarak çıkmasına izin vermediyse okul yönetimi o çocuğu dışarıya bırakmıyor. Ama veli diyor ki ben öğleyin geleceğim, çocuğu okuldan alacağım, yemeğini yedireceğim, geri getireceğim. Çocuk çıkabilir dışarıya. Ama veli yazılı izin vermiştir. İşte çocuğu yetişkin, benim çocuğum dışarıya çıkabilir. Dışarıdan işte bir şey alabilir, öğle arası. Buna okul yönetimi müdahale edemez. Bu evrede biz ne yapıyoruz? Bu çocuklarımız bizim gıdaya nerede ulaşacak? Okul çevresindeki gıda hizmeti veren işletmelerden ulaşacak.

0: Tabii dışarıdaki markete niye sen bu aromalıyı niye satıyorsun diye gitmiyoruz. Ama ne yapıyoruz? Toplu tüketim yerine gidiyoruz. Çevresinde ne var okulun? Dönerci mi var? Pideci mi var? Fast food mu var? Ondan sonra bir restoran mı var? Bunların denetimi de yapıyoruz. İşte okul çevresindeki satış yerlerinin denetim ve kontrolünü yapıyoruz.
1: Bizim kantinde bir simit, bir ayran satılırdı. Başka da hiçbir şey yoktu. Şimdi görüyorum böyle işte çeşitli çikolatalar falan var, tostlar var. Şimdiki çocuklar şanslı.
0: Doğru söylüyorsunuz. Bizim dönemimizde işte okula ne götüreceksin? Varsa iki elma götürürsün yanında. Ne olur evde? Erik kurusu olur. İşte elma kurusu bizim bölge için işte. Üzüm kurusu. Yani götürebileceğimiz, yiyebileceğimiz ürünler sınırlıydı. Şimdi evet, albenisi olan ürünler çok. Seçenek çok.
1: Denetimlerde karşılaştığınız ilginç durumlar oluyor mu?
0: Çok farklı şeyler oluyor. Farklı şeylerle karşılaşabiliyoruz.
1: Bir ya da birkaçını bizimle paylaşabilir misiniz?
0: Yani ürünlerle ilgili söyleyebiliriz işte. Yani tespit ettiğimiz bir üründe veya dolaptaki bir üründe haberim yok, ben görmedim, bana ait değil. Onu tüketmiyoruz veya atacaktık. O çöptü. Kullanmıyoruz zaten. Bunu anlatsak bir kitap olur herhalde.
1: Böyle durumlarda diyelim ki kurallara uymadı diyelim, denetimde eksik görüldü. Bunların bir cezası var mı?
0: Tabii ki. Şimdi gıda güvenliğine yönelik bizim bakanlık olarak yaptığımız denetimlerde her bir ihlalin cezası var. Bunlar neler? Denetime gittik, personel hijyenine baktık, alet ekipman hijyenine baktık. Teknik ve fiziki olarak işletme yeterli mi? Teknik ve fiziki şartları sağlamış mı? Bunun denetimini yaptık. Almış olduğu, hazırlamış olduğu gıda, ham madde nereden geliyor? Sertifikası var mı? Bakanlık kayıt onay belgesi var mı? Etiketi var mı? Bunun kontrolünü yapıyoruz. Hazırladıktan sonra uygun şartlarda sunuyor mu? Analizini yapıyoruz gerekirse laboratuvar analizlerini, laboratuvar analiz sonucu uygun mu? Bunun kontrolünü yapıyoruz. Bunların her bir kalemin ayrı ayrı cezai müeyyidesi ve yaptırımı var. Hangi konuda ihlal gerçekleştirdiyse onunla ilgili bakanlığın idari para cezası yaptırımı var. Faaliyetten men cezası yaptırımları var. Bunun yapılan ihlale göre değerlendirip uygulamasını yapıyoruz efendim.
1: Evet, yavaş yavaş söyleşimizin sonuna geliyoruz. Eklemek istedikleriniz var mı?
0: Şunu söylemek isterim tüketicilerimize. Lütfen görmüş oldukları gıda güvenliğini tehlikeye atabilecek her bir uygulamayı, her bir ihlali, çünkü her tüketici bir denetçidir. Alo Gıda 174 hattı var bakanlığımızın. 24 saat açık. Şikayet edenin bilgisi kesinlikle işletmeye söylenmez. Bilgisi verilmez. Gıda kontrol görevlisine dahi şikayet eden kişinin bilgisi gelmez. Görmeyiz biz yani. Kim şikayet etmiş? Görmeyiz. Dolayısıyla lütfen doğru şikayetler, bunu özellikle belirteyim, doğru ihbarlar. Doğru bir şekilde gıda güvenliğini ihlal eden işletme olursa Alo Gıda 174 hattını 7/24 arayarak bize bildirsinler. Biz de sonuçtan kendilerini bilgilendirelim.
1: Nuh Demirekin, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum bizlere bu fırsatı verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum.

Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Ne bulduysa kaybetti, gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Emel İşcan'ı güftesi Cengiz Han Altuntaş ve bestesi Mehmet Ilgın'a ait olan Rast makamındaki bir eserde dinledik. Günaydın Türkiye Hüseyin'i bir şarkıyla devam ediyor. Güftesi ve bestesi Saadettin Kaynağı'a ait olan bu eseri Erol Armutlu'dan dinliyoruz. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, yürekten yaralıyım, gülerim sağlar gibi.

Kurtuluş Savaşımızın ardından yeni kurulan Cumhuriyet'in düzeni kadar ileri medeniyet seviyesine ulaşmada önemli bir adım olarak görülen toplumsal ıslahatların da hayata geçirilmesine önem verildi. Atatürk'ün binlerce yıllık tarihimizi, geleneğimizi, geçmişimizi gelecekle bağlayacağına inandığı dil konusu da bu noktada önem arz etmekteydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 2 Eylül 1930'da Profesör Sadri Maksudi Bey'in Türk Dili İçin adlı kitabının iç kapağına "Milli hisle dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır" ifadelerini yazmıştı. 2 Temmuz 1932'de başlayan ve 11 Temmuz'da sona eren 1. Türk Tarih Kongresi'nin ertesi günü Çankaya'da dil bilimcilerin de katıldığı toplantı sonunda Atatürk, "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti gibi bir de ona kardeş bir dil cemiyeti kuralım. Adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti olsun" talimatını verdi. Cemiyet aynı gün 12 Temmuz 1932'de kuruldu. Cemiyetin kurucuları arasında hepsi milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Samih Rifat, Ruşen Eşref Ünaydın, Celal Sahir Erozan ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu yer aldı. Amaçlarını Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek olarak ilan eden cemiyet, 26 Eylül ve 5 Ekim 1932 tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı'nda 1. Türk Dil Kurultayı'nı topladı. Bu ilk kurultayın açılışı 27 Eylül tarihli Vakit gazetesinde şöyle yer aldı. Saat 14, herkes yerindeydi. Biraz sonra Türk'ün büyük mürşidi Gazi Hazretleri, yanlarında Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Paşa, Marif Vekili Reşit Galip Bey, Fethi Bey, ordu müfettişlerinden Fahrettin, Ali Said Paşalar, kumandanlardan Şükrü Naili, Salih Paşalar olduğu halde salona dahil oldular. Bu esnada şehir bandosu İstiklal Marşı'nı terennüm etmeye başladı. Dil bilimcilerin yanı sıra yazarların, her meslekten aydınların, halk temsilcilerinin katıldığı kurultayda çalışma kolları kuruldu. Ahmet Cevat Emre, sözlük terim kolu, Ragıp Hulusi Özden derleme kolu, Hasan Ali Yücel, linguistik filoloji kolu, İbrahim Naci Dilmen, yayın kolu başkanlığına getirildi. Cemiyet 1934'te yapılan kurultayda Türk Dili Araştırma Kurumu adını aldı. 1936'daki kurultayda ise adı bugünkü Türk Dil Kurumu olarak değiştirildi. Türk Dil Kurumu 94 yıl önce çok sayıda bilim adamı, gazeteci, yazar, devlet adamı ve sanatçı gibi önemli meslek gruplarını topladığı Türk Dil Kurultayı'nda Türkçenin önemini vurgulamak için 26 Eylül gününü Dil Bayramı ilan etti. Türkçe'ye verilmesi gereken önemi işaret eden Türk Dil

Bayramı'nı 94 yıldan beri çalışmalarıyla güçlendiren kurum, kurulduğu günden bugüne Türk dilinin gelişmesi, doğru kullanılması ve yaygınlaşması için ulusal ve uluslararası alanda projelerini sürdürmektedir.

Değerli dinleyenler, birazdan arkadaşımız Serkan Ersöz'ün çevre mühendisi Cem Arıv'le Dünya Çevre Sağlığı Günü üzerine yaptığı söyleşiyi dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye, müzikle devam ediyor.

0: Değerli dinleyenler, bugün 26 Eylül Dünya Çevre Sağlığı Günü. Bu konuyu çevre mühendisi Cem Arıv ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Çevre sağlığı nedir diyerek sohbetimize başlayalım mı?
1: Efendim, çevre sağlığı dediğimiz zaman insan sağlığıyla bir bütün halinde değerlendiriyoruz aslında. Çünkü çevrede meydana gelen olumsuz etkiler insan sağlığını doğrudan etkiler nitelikte. İnsan sağlığı boyutu tabii takdir edersiniz ki farklı bir disiplinin konusu, ama ben çevrenin kendi sağlığı açısından birkaç şey söylemek isterim. Biz insanoğlu olarak dünyaya geldiğimiz günden beri sürekli olarak tüketen, bununla birlikte bu tüketimi yaparken de doğal kaynakları kullanan bir canlı türüyüz. Ve tüm faaliyetlerimiz esnasında bir şekilde atık üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz atıklar, evsel ve endüstriyel atıklar, hayatımızı devam ettirmemiz için hepsini bir şekilde doğaya veriyoruz ya da bertaraf ediyoruz. Özellikle son yıllarda denizlerdeki mikroplastik kirliliğinden tutun, plastik kirliliği dahil olmak üzere pek çok kirliliği, akarsu yataklarındaki kirliliği, toprak alanlarındaki kirliliği ve sucul sistemlerdeki kirliliği bir bütün halde değerlendirdiğimizde son derece hoyratça bir doğal kaynak kullanımımızın olduğunu tespit ediyoruz. Şimdi normal şartlar altında doğaya verilen materyallerin kendi süreci içerisinde belirli bir sürede o doğaya verilen materyalin ortadan kalkması beklenir. Yani bir başka deyişle doğada yer alan mikroorganizmalar, kimyasal yapı, meteorolojik olaylar bir şekilde atığın verildiği yerdeki kirliliği seyreltir, azaltır ve yok eder. Böyle bir doğanın kendi kendini yenileme kapasitesi vardır. Ancak biz bu taşıma kapasitesinin üzerindeki kirliliği doğaya verdiğimiz anda bir birikme etkisi yaratıyor. İkincisi, özellikle çözünenler döngüsel sebeplerden dolayı

0: böyle karışıyor, soluyorsunuz ve akut ölümlere de varan sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla çevre sağlığını korumak aslında doğrudan doğruya insan sağlığını korumakla ilişkilendirebileceğimiz bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Bu birbirinden ayrılamaz bir bütün olarak duruyor efendim.
1: Aslında temiz su, temiz yemek, temiz hava, yaşamın sürdürülebilir olması için bunlara ihtiyaç var. Tabii bazen bunlara uyulmuyor. Dediğiniz gibi örnek verdiğiniz mikroplastiklerden tutun, egzoz gazlarından falan hep etkileniyoruz. Peki bu dönüşüm nasıl sona ermeli? Nasıl bunları yok etmeliyiz? Ne yapabiliriz?
0: Şimdi ben klasik olarak söylenmesi gerekenleri söyleyeyim. Yani eğitim şart diyeyim ki öncelikle. Yani insanlarımızın bir kere atık yönetimini özümsemeleri gerekiyor. Bu bir etik kural olarak hayatımızın bir parçası olmak zorunda. Bir başka deyişle kendimizi değiştirmek zorundayız. İçtiğimiz sigaranın izmaritini sokağa atmamalıyız. İçmiş olduğumuz suyun pet şişesini sokaklara atmamalıyız. Bakın yarın bir gün bir yağmur yağıyor. Yağmur yağdıktan sonra bütün atılmış sokaklara atılan materyaller temizlenmediği zamana da denk geldiği zaman özellikle bu sokaklar denizlerle buluşuyor ya da akarsu yataklarıyla buluşuyor. Sonra hiç ummadığınız bir anda turizm sezonunun en yüksek olduğu dönemde bir bakıyorsunuz sahillerinizde plastik kirliliğinden bahsediyorsunuz. Şimdi bu kirletici unsurlar doğada kendiliğinden oluşmadığına göre tamamıyla insan kaynaklı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada öncelikli olarak insanlarımızı eğitmek zorundayız, çevre eğitimi vermek zorundayız ve akabinde de bunu bir yaşam biçimi haline çevirmemiz lazım. Diğer taraftan bazı ülkelerde normal şartlarda biz asayiş tedbirleriyle ilgili olarak polisliği kullanıyoruz. Emniyet mensuplarını kullanıyoruz. Bazı ülkelerde mesela çevre polisi vardır. Örnek vermek ise Portekiz'de bir çevre polisi vardır. Amerika'da bir çevre polisi vardır. İtalya'da bir çevre polisi vardır. Siz çevreye eğer bir zarar verici unsuru, kirlilik yatışı unsuru verecek olursanız eğer polis anında müdahale eder. Şimdi biz kamusal olarak sokaktaki sigara hizmeti atan vatandaşa ya da sokağa pet şişesi atacak olan vatandaşa hangi müeyyideyi uygulayacağız sorusunu, hangi kurumu uygulayacak sorusunun cevabını veremiyoruz. Dolayısıyla burada olayın müeyyideysel kısmını uygulayacak kurumsal mekanizmaların emniyet teşkilatı bünyesinde de oluşturulmasında özellikle turizme hassas yörelerde son derece önem arz ettiğini ifade etmem lazım. Bakın eğitimi vereceğiz. İnsanlar kendileri buna göre yaşam biçimlerini değiştirecekler. Yapmayan olursa da emniyet tedbirleriyle gerekli tedbir alacağız. Ya da zabıta kuvvetleriyle gerekli tedbirleri alacağız. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde plajlara gidin, turistik merkezlere gidin. Emin olun bu etik değerlere uymayan işletmelerin, insanların var olması mümkün değil. Ben geçen haftalarda bir İspanya'ya gittim. Her yer pırıl pırıl. Portekiz keza öyle, İtalya keza öyle. Bunlar Akdeniz kuşağı ülkeleri. Biz de bir Akdeniz kuşağı ülkesiyiz ama bizde sokaklarımız çok pis. Bütün ürünlerimizi sokaklara atıyoruz. Burada insan faktörü çok önemli arz ediyor. Ben atayım da atıktan kurtulun ne olursa olsun mantığıyla olaya yaklaşamayız. Bir de atmış olduğumuz her ürün aslında ekonomik bir değer. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın mihmandarlığında bir sıfır atık projesi yürüyor. Bu proje belki de Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından bugüne kadar kurulduğu günden bugüne kadar yapılan en önemli projelerden bir tanesi. Buna emin olabilirsiniz. İdeolojik yaklaşmıyorum konuya. Emin olabilirsiniz. En önemli projelerden bir tanesi benim mesleğim açısından. Bu sıfır atık olayını 4 elle, 5 elle, 6 elle, 10 elle sarılmamız lazım. Ve atık miktarımızı çok ciddi azaltmamız lazım. Bakın iklim değişikliğiyle beraber çok ciddi anlamda hem mevzuat yaptırımları beraberinde gelecek, hem ticari hayatımız değişecek, hem yaşam biçimimiz değişecek. Buna hazırlıklı olmalıyız. Burada insanın kendi rolünü insanca oynamasında çok büyük önem arz ediyor. Bakın çevre sağlığını korumazsak eğer, çevrenin sağlığını korumazsak eğer dünyanın sağlığını koruyamıyoruz. Dünyanın sağlığını korumadığımız takdirde tüm insanlığın yok oluş serüveninden bahsediyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili olarak çizilen senaryoların hepsi bir felaket senaryosu pozisyonunda şu anda. Karşı karşıya kalacağımız durum bu. Para harcasanız da artık çözemeyeceğiniz çevresel sorunlarla, iklimsel anomalilerle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla biz insan olarak önce yaşadığımız yere sahip çıkacağız.

0: ile sahip çıkacağız, ilçeye, köye sahip çıkacağız, ülkeye sahip çıkacağız. Biz üstümüze düşeni yapacağız ve tüm dünya devletlerinden de üstüne düşenlerin yapmasını bekleyeceğiz. Burada sorumlu bir davranış içerisine girmemiz gerekiyor efendim.
1: Aslında biraz geri gidiyoruz gibi. Önceden bilmiyorum hala yapan var mı ama yapanlar var mı diyeyim. Hani pikniğe gittiğimiz zaman karpuz kabuğunu, çöpünü bırakanları uyarırdık. Şimdi dediğiniz gibi iş daha da büyüdü.
0: Tabii ki.
1: Demek ki daha da kötüye gidiyoruz. Hani arabasındaki kül tablasını asfalta dökeni uyarırdık. Şimdi iş daha da kötü anlattığınız örneklere göre.
0: İşte emniyet tedbirleri, burada bir çevre polisinin kurulması mutlaka gerekli derken bu yüzden söylüyorum efendim. Çünkü siz sokağa kül tablasını döken vatandaşa müdahale ettiğiniz anda şiddete maruz kalabiliyorsunuz. Bakın televizyonda izlemiş olduğunuz pek çok görüntüler var biliyorsunuz. Anormal görüntüler var. Adam arabadan iniyor. Arkadaki arabanın camına sopayla giriyor. Şimdi buradaki olay sadece trafikteki kullanım hatalarından kaynaklanmıyor. Adam belki o esnada bir pet şişe attı. Yanında geçen arabanın camına çarptı. Öteki vatandaş öfkeyle sinirlenen zaman durduruyor arabasını. Vatandaş vatandaşla yüz yüze geliyor. Bir başka da işte bir vatandaşın uyarma etkisi ortadan kalkıyor. Çekiniyor insanlar. Dolayısıyla bu noktada bir ara kademe girmesi gerekiyor. Ben o yüzden şiddetle, iyi duygularla, çevre polisinin iyi yetiştirilerek, özellikle mühendis meslektaşlarımız içerisinden de seçilebilir bunlar, amirleri. Ondan sonra böyle bir yapının oluşturulması ve bu yapının çevre kirletici faaliyetler ve kişiler üzerinde etkin bir şekilde kurumsal mekanizmasını kurmasını istiyorum. Eğitim bir yere kadar gayet iyi ama eğitim vermenize rağmen, yüzlerce kez uyarmanıza, binlerce kez uyarmanıza rağmen, kamu spotlarına rağmen, eğer siz hala davranışınızda ısrar ediyorsanız eğer, bunun bir müeyyidesi olmalı. Bu kişilerin keyfiyetine bırakılacak bir durumda değiliz. Bakın, Antalya'da yaşıyoruz. Antalya Türkiye'nin salonu. Zirveler düzenliyoruz, platformlar kuruyoruz, toplantılar düzenliyoruz. Binlerce insan, milyonlarca insan her yıl Antalya'ya gelip gidiyor. Bu insanların yaşamış olduğu ülkeler bizim ülkemiz kadar, tırnak içinde söylüyorum, kirli değil.
1: Şunu demeyi bırakmalıyız. Bir tane attım, ne olacak?
0: Tabii ki. Zaten en büyük sıkıntı oradan başlıyor. Ben bir tane atsam ne olurdan başlıyor. Ama lütfen Düdençay'ın etrafını bir dolaşın. Denize döküldüğü kadar ki hattın kenarından araç yolu var biliyorsunuz. Lütfen arabayla gidin ve o Düdençay'ındaki kirletici unsurları lütfen görünüz.
1: Öyle olursa son ne olur? Hani bunu da tahayyül etmelerini sağlayalım dinleyenlerimizin.
0: Çöplükte yaşamış oluruz. Açık konuşayım. Yani ben bunu Mısır'da, Kahire'de gördüm. Kahire'de dozerlerle sokakları temizliyorlardı. Herkes çöpünü sokaklara atıyordu. Emin olun çöp tenekesini adam sokağa boşaltıyordu. Ve kepçelerle taşıyorlardı. Hayvan ölüleri vardı sokaklarda. Şimdi böyle bir şehirde yaşamak istemiyoruz. Öteki taraftan bakın belediyelere çok yükleniyoruz bazen. Yeteri kadar temizlik yapmıyorlar, görevlerini yerine getirmiyorlar falan diye çok yüklendiğimiz dönemler oluyor. Ama belediye her ne kadar temizlik hizmetlerini yerine getirmiş olsa da vatandaş eğer bu konuda duyarsızsa belediye ne yaparsa yapsın başarılı sonuç elde edemiyor. Bakın bu atıkların hepsinin zararı bizzat kendisinden kaynaklanmıyor. Eğer doğada kalacak olursa, sokakta kalacak olursa oradaki kontaminasyon neticesinde ya da çözülmesi neticesinde bir şekilde atmosfere, toprağa, doğaya karışması neticesinde meydana gelen reaksiyondan kaynaklı ve insan sağlığı direkt olumsuz yönde etkileniyor. Kurtulma şansınız yok. Öyle söyleyeyim size. Yani su mesela çok ciddi bir parametre. Siz şebekeye su basıyorsunuz. Nereden basıyorsunuz? Kuyularınızdan basıyorsunuz. Peki bu kuyuya su nereden geliyor? Üst düzeyden süzülerek geliyor. Sen sokağa bir organik atık attığın anda o ilk yağmurda süzülerek o yeraltı suyuna karışıyor ve sen yeraltı suyuyla tekrardan alıp ben bunu kullanma suyu olarak kullanacağını şebekeye verdiğinde senin musluğundan akar hale geliyor. Bu sefer otomatikman o döngüsellik sebebiyle insan sağlığını olumsuz etkiler yaratan süreçlerle karşılaşıyoruz. Bakın unutkanlık, dizlerim tutmuyor, dirseklerim ağrıyor, sırtım ağrıyor, ayaklarımın altı ağrıyor, yanıyor gibi şikayetlerin büyük bir kısmı mesela sudan kaynaklanan problemlerdir. Son yıllarda evlerimizde kullanılan arıtma cihazlarımız var biliyorsunuz. Şebeke suyuna güvenmiyoruz, arıtma cihazları kırıyoruz. Burada sertlik değeri vardır. 10 Fransız sertliğin altındaki suyun mesela hiçbir şekilde kullanılmaması gerekir. Biz öyle bir arıtma cihazı koyuyoruz ki en iyisini koyacağım diye suyun sertliği düşüyor 4'e, 3'e. Bir başka türlü suyu agresif hale getiriyoruz. Vücutta ne kadar mineral varsa bünyesinde top.

0: başlıyor. Ondan sonra magnezyum hap içiyorum, kalsiyum hap içiyorum, kemik erimem var. Konuşuyoruz. Sebebi su. Emin olun su. Ya da suda bir kirletici oluyor, salgın hastalıklar meydana gelmeye başlıyor. İshal salgınının önüne geçemiyorsunuz. Virütik etkiler ortaya çıkıyor. Bakın bir şehirde her türlü şeyi kanalizasyon atık sudan izleyebilirsiniz, biliyor musunuz? Bir şehirde hangi semtte hangi hastalık var? Kanalizasyon atık suyundan izleyebilirsiniz. Nerede adını telaffuz bile etmek istemiyorum ama uyuşturucu kullanılıyor. Kanalizasyon atık suyundan test edebilirsiniz. Nerede virütik bir vaka var? Hangi mahallede yaygın? Onu kanalizasyon suyundan test edebilirsiniz. Böyle bilgilere, böyle veri data setlerine sahibiz. Dolayısıyla halkın doğal kaynakları, suyu, havayı, denizi, alıcı ortamları ne şekilde kullandığı direkt kendi hayatının yaşam kalitesiyle alakalı bir süreç. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız lazım. Çıkarttığımız gün birbirimizi hasta ediyoruz demektir. Birbirimize zarar veriyoruz demektir. Bu ne kadar kötü bir şey değil mi? Bilinçsiz yapılan davranışların bizi getirmiş olduğu nokta.
1: Evet, büyük resmi görmek lazım.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Artık söyleşimizin sonuna geldik ama ben sizden yine bugünün anlamı ve önemiyle ilgili birkaç cümle almak isterim. Ondan sonra teşekkür edeceğiz.
0: Efendim şöyle söyleyeyim. İnsan hayatını çok sınırlı bir süre. Dünyada biz geçici olarak kalıyoruz. En iyi yaşayanımız işte yaş ortalaması Türkiye'nin 70'li 74-75 erkek bayağı birazcık aralarında bir iki yaş fark var ama ondan sonra bu seviyelerde. Biz buranın misafiriyiz. Bu dünyanın misafiriyiz. Bize en yakın gezegen 4 ışık yılı ötede. Başka bir insana benzer canlı varlığın uzayda var olma olasılığı trilyonlarca trilyonlarca trilyonlarca küçük olasılıklarda. Başka da işte biz bu dünya bizim hapishanemiz. Gidecek bir yerimiz yok. Biz bu dünyayı korursak insanlığın geleceği uzun olacak. Korumadığımız takdirde çok kısa bir süre içerisinde, 100 yıl, 200 yıl gibi bir süre içerisinde insanlık kendi kendini yok edecek. Çevre sağlığı direkt insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek ve nüfusta çok ciddi projeksiyonunda çok ciddi azalmalar meydana gelecek. Lütfen dikkat edelim.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim efendim.
2: Günaydın Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Özgür Gül vardı. Ben Rıza Okur sundum. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor. Saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: Kuş Öyküleri.
1: ...19. yüzyılda insanların hızlı bir şekilde yer değiştirme ihtiyacı... ...şehirlerin büyümesi nedeniyle artış gösterir. İşte bu ihtiyaç taksinin doğuşuna ilham verir. Alman mucit Wilhelm Grün tarafından 1897'de icat edilen taksimetrede... ...bu hikayenin başrol oyuncusu olur. Mesafe ve zamanı ölçerek yolcuların adil bir ücret ödemesini sağlayan bu cihaz ilk başta atlı arabalara takılır. Zamanla motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla birlikte de modern taksiler ortaya çıkar. Taksimetreler şehirleşme sorunlarının yeni yaşandığı o dönemlerde sadece bir ölçüm aleti değil,

0: aynı zamanda şehir hayatının adalet ve düzen arayışının da bir simgesi haline gelir. ...1900'lerin başında motorlu taksileri kullanan ilk şehirlerden biri Paris olur. O yıllarda bu sarı arabalar Sen Nehri'nin kıyısında hızla ilerlerken şehrin romantik havasına modern bir dokunuş katar. Taksi şoförleri de sadece birer sürücü değil, aynı zamanda şehrin sırdaşları olur. Yolcular bazen duygusal bir ayrılıktan sonra, bazen de bir iş görüşmesine yetişmek için onların koltuklarına oturur. Ve taksiler insan hikayelerine tanıklık eden, şehirlerin nabzını tutan sessiz kahramanlar haline gelir. Teknoloji her şeyi dönüştürdüğü gibi taksileri de dönüştürür. Artık akıllı telefon uygulamalarıyla bir tıkla çağrılabilen ve elektrikle çalışan çevre dostu taksiler bile mevcut. Ancak taksinin ve taksiciliğin özü hala aynı. İnsanları bir noktadan diğerine güvenle taşımak. Tabii artık Wilhelm Bruun'un yarattığı o küçük taksimetrenin oldukça geliştirilen dijital versiyonlarıyla.
1: Buluş öyküleri.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine işaret ederek, terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğine vurguladı. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, fon soruşturmasında sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti tamamlandı. Avrupa Boks Şampiyonası sona erdi. Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Başlıkları aktardık, şimdi ise ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine işaret ederek, terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir, dedi. Erdoğan, Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir mesajını da verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Kürtler bizim kardeşlerimiz diyen Erdoğan şöyle devam etti. Bin yıldır beraber iç içe yaşıyoruz. Sevincimiz de bir. Her zaman söylüyorum, Kürtler, Araplar ve Türkler olarak etle tırnak gibiyiz. Kürt kardeşlerimizin huzurunu, güvenliğini ve refahını terör örgütlerinin veya dış güçlerin hesaplarından ayrı tutuyoruz. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir. Terör, şiddet ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir. Bölgemizde hiçbir topluluğun başka ülkelerin vekalet savaşlarında kullanılmasına müsaade edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Newsweek dergisinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör meselesini kalıcı olarak gündemden çıkarmak istediklerini söyledi. Erdoğan, PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları bu bakımdan önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz bölge hedefi doğrultusunda Suriye'deki gelişmeleri de değerlendirdi. Kalıcı bir çözüm için istikrarlı bir Suriye'ye ihtiyaç olduğunu altını çizen Erdoğan, oradaki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin tahkimi açısından zaruridir, dedi. Bu sürecin eşit vatandaşlık temelinde ilerlemesini desteklediklerini belirtti. Suriye'nin birliği güçlendikçe bölgemizin güvenliği de güçlenecektir, diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek dergisine yaptığı açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini de vurguladı. İttifakın gücünü de net bir ifadeyle ortaya koyan Cumhurbaşkanı, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak, dedi. Anlaşmanın üçüncü bir ülkeyi hedef almadığının altını çizen Erdoğan şöyle devam etti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir. Bölge meselelerinin bölge ülkeleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaş konusunda büyük bir belirsizlik olduğunu da ifade etti. Erdoğan, gerilimi büyütecek adımlardan kaçınmak ve tarafları müzakere zemininde buluşturmak gerektiğini vurguladı. İsrail yönetimiyle birçok konuda ciddi görüş ayrılıklarının bulunduğunu da belirten Erdoğan şöyle konuştu. Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Bakan Fidan ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta Türk evinde görüştü. İran, Bahreyn ve Venezuela Dışişleri Bakanları ile de bir araya gelen Bakan Fidan özel bir oturuma katıldı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. 14 şüpheli daha adliyeye getirildi, ikisi tutuklandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin kimsenin mal kaçırmasına ve mağdurların haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir dedi. Sermaye piyasası kanununa ise Kurulunaysa Özata denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul, 2 işlem yasağı, 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararları da aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasında sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır dedi. Numan Kurtulmuş, Ankara'da parlamento muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
0: Ortada çok sayıda insanın, hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık 500.000'lık bir büyük kitleden bahsediyoruz. Belki aileleriyle, çevreleriyle birlikte birkaç milyonu etkileyen bir meseleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Yani kim, nerede, kime uzanıyor, kimin bu işte bir dahli, payı, kimin bu işte bir kusuru, noksanı varsa bunlar ortaya çıkarılmalıdır. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim varsa, nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye Süreci İzleme Komisyonu'nun da süratle kurulacağını söyledi. Numan Kurtulmuş, komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi.
0: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak ve yasanın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirerek inşallah bu sürecin bir şekilde izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Ve inşallah büyük bir olgunlukla komisyon raporunda nasıl yani gerçekten hepimizin beklentisinin üstünde bir ittifakla rapor ortaya çıktıysa, bu sürecin takip ve kontrolü ile ilgili izlemede aynı şekilde büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşecektir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sağlıkta erişimin en güçlü olduğu ülkelerden biri olduğunu söyledi. Nitelikli yatak sayısının 184 bini aştığını vurguladı. Elazığ'da konuşan Yılmaz, sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının %69'u geçtiğine dikkati çekti.
2: Bizim vatandaşımızın yıllık ortalama poliklinik sayısı OECD ülkelerinin ortalamalarının oldukça üzerinde. Sağlıkta erişimin en güçlü olduğu ülkelerden biri olarak Türkiye çok farklı bir yere gelmiş durumda. Bugün 1521 hastanemiz milletimize hizmet veriyor. 2002'de 19.000 düzeyinde olan nitelikli yatak sayımız 184 bini aşarken 2000 civarındaki yoğun bakım sayısını bugün 48 bine çıkarmış durumdayız. Sadece 2000'di yoğun bakım yatak sayısı, şu an 48 bin.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Hatay'da Türkiye Yüzyılı buluşmalarına katıldı. Yazıcı, buradaki konuşmasında terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasıyla Türkiye modelinin tarihe geçeceğini söyledi.
3: İnşallah Türkiye bu kanunun öngördüğü şekilde uygulanmak suretiyle bu illeti sona erdirecek. O zaman birlik ve bütünlüğümüz pekişmiş, İç cephemiz güçlü bir hale gelmiş olacak. Dünyada benzerlerinde hep diş güçler. Üçüncü bir göz müdahil olmuş. Ama Türkiye, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projemizin kendi imkanlarıyla gerçekleştiren bir ülkedir. Onun için bu modelin ismi tarihe Türkiye modeli olarak geçecek.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kurdu tatbikatı ile Türk donanmasının caydırıcı gücünü ve yüksek kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Yaşar Güler, Türk donanmasının dünya denizlerinde de parmakla gösterilen bir güce ulaştığını vurguladı. Prevese Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindekileri kabul eden Milli Savunma Bakanı Güler açıklama yaptı.
4: Deniz kuvvetlerimiz mavi vatanımızda ve dünyanın farklı denizlerinde görev yapabilen etkinliği, caydırıcılığı ve harekat kabiliyeti yüksek, seçkin bir deniz gücü olarak ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasında da önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Nitekim bu yüksek kapasitenin en somut göstergelerinden birini bu hafta icra ettiğimiz Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatında da ortaya koyduk. Yalnızca bu tatbikata iştirak eden unsurlarımızın sayısı ve niteliği, modern silah ve sistemlerimizin teknolojik seviyesi ve personelimizin yüksek harekat kabiliyeti, şanlı Türk donanmasının ulaştığı gücü ve dünyanın sayılı deniz kuvvetleri arasındaki seçkin konumunu açıkça ortaya koymaktadır.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, pandemilerin küresel bir sorumluluk olduğunu, birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. New York'ta pandemilere hazırlık konulu yüksek düzeyli toplantıda konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin koronavirüs salgınında küresel dayanışma örneği gösterdiğini belirtti. Memişoğlu, İsrail'in Gazze'de masumların ilaca ve tedaviye ulaşmasını engellediğini de söyledi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okulun bulunduğu sokaktaki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırganla annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi tamamlandı. Tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu belirtildi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı.

Çakçı gözaltına alındı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti Beyaz Saray'daki programla tamamlandı. Çin Devlet Ajansı Xinhua'ya göre iki ülke stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkiler kurma konusunda anlaştı. İki ülke arasındaki somut anlaşmazlık konularındaki ilerleme ise sınırlı oldu. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ateşkes iki ay daha uzatılırken Çin, Tahran'a yönelik tutumundan da taviz vermedi. Yapay zeka gelişmeleri konusunda iki ülke arasında diyalog mesajı verilse de çip üretimi ile ilgili rekabet aşılamadı. İki ülkenin karşılıklı gümrük tarifeleriyle nadir toprak elementleri ve Tayvan gibi başlıklarda da kalıcı çözüme ulaşılamadığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir sonraki görüşmesinin Kasım ayında Çin'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Mekke İttifakı'na dikkat çekti. Bu ittifak, bölgesel barışa yönelik kolektif bir taahhüttür, dedi. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, enerji alanındaki gelişmelere değindi. Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda müzakereler başlayacak mı? New York'ta heyetler arasında görüşmeler yapılırken Pezeşkian'dan İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlere bağlı kalınması çağrısı geldi. Görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde, dedi. Rusya-Ukrayna savaşında gözler yeniden diplomasi masasına çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Putin'le görüşmeye hazırım, dedi. Washington yönetimi de hem Rusya hem de Ukrayna'nın sınırlı ateşkese sıcak baktığını duyurdu. Üçlü görüşmeye yeşil ışık yakan Kremlin ise Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü toplantının yakında gerçekleşebileceğini açıkladı. Diplomasi çabalarına rağmen sahadaki karşılıklı saldırı da devam ediyor. Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev, Odessa ve Zaporijya'ya saldırdı. Başkent Kiev'deki saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Reni limanındaki depolar ve askeri yük taşıyan bir gemide hedef alındı. 14 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına karşılık verdi. Ukrayna güçleri 2 petrol rafinerisi ve 1 savunma sanayi tesisi ile 2 radar istasyonu vurdu. Saldırılarda bir Rus vatandaşı hayatını kaybetti. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yükseliyor. Suudi Arabistan, ülkenin güneyinde bazı bölgelerde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine işaret ederek, terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini vurguladı. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, fon soruşturmasında sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti tamamlandı. Avrupa Boks Şampiyonası sona erdi. Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Spor. Sayın dinleyiciler, Amilli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. Amilli Futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak. 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ümit Milli Takımımız Ukrayna ile karşılaşacak.
H grubundaki mücadele bugün saat 19'da başlayacak.

0: UEFA Şampiyonlar Ligi playoff rövanşında Lyon maçının ardından 4 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin 4 maçlık cezasında indirime gitti. Buna göre Fransız futbolcunun ikisi 1 yıl ertelemeli 3 maç ceza almasına karar verildi. Böylece Roma maçında oynayamayan Guendouzi Aston Villa karşısında forma giyebilecek. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği sponsorluk anlaşmasında konuşan Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatma konusunda görüşeceklerini söyledi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz'la anlaşıldığını duyurdu. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun son gününde milli boksörler Hatice Akbaş, Buzenaz Sürmeneli ve Emrah Yaşar altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Ve Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş sezonun ilk maçlarına çıktı. Fenerbahçe Tarfin, İtalyan rakibi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti. Beşiktaş ise 13 yıl aradan sonra çıktığı ilk mücadelede Valencia'ya evinde 96-94 mağlup oldu.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Trakya, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Antalya, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Konya, Eskişehir ve Van 24, İstanbul, Çanakkale ve Sakarya 25, İzmir 27, Aydın 29, Antalya, Muş ve Bingöl 30, Adana 34, Trabzon ve Ordu 22, Samsun 23, Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece.
1: Yol durumu.
0: Sakarya-Bilecik yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak düzenleniyor. Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güven yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Ülkemizin karayolları altyapısı son 20 yılda ciddi bir şekilde iyileştirildi. Yurt çapında duble yollar ve otobanlar yapıldı. Şehir içi yollar birçok noktada yenilendi veya genişletildi. Ancak birçok noktada yer alan ufak köprüler aynı şekilde kaldı. Dolayısıyla geniş yollar belirli noktalarda dar köprülere bağlanmaktadır. Bu tür köprülerin her iki ucunda dikey, beyaz üzerinde siyah çizgiler bulunan dikdörtgen levhalar bulunmaktadır. Bu köprü başı levhaları köprünün korkuluklarının her iki tarafına takılarak köprü genişliği hakkında bilgi verir. Bu tabelalar aynı zamanda köprüye gelindiğini ifade eder ve sürücülere tehlike uyarısı yapar. Bu noktalarda sürücüler hızlarını düşürmelidir. Zira dar köprülere genişletilmiş yollar bağlanır ve araçların yaklaşım hızları yüksektir. Dar köprüler sürücüleri şaşırtır. Bazılarına iki araç yan yana sığabilirken bazılarına sığamaz. Sürücüler köprülerin genişliğini tahmin etmekte zorlanır. Sürücülere önerim bu gibi noktalarda her zaman karşıdan gelen araca yol vermeleridir. Unutmayın, yol veren sürücünün trafik kazasına karışma ihtimali çok düşüktür. Güvenli yolculuklar.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonuyla karşınızdayız. 26 Eylül Cumartesi günü TRT Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Harun Balaban, mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. İlk iki konuğumuzla beraber haftanın öne çıkan gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Türkiye'nin bu hafta ne konuştuğuna dair soruları yanıtlayacağız. Akabinde geçtiğimiz hafta Zonguldak ilinin ve ilçelerinin isim hikayelerini konuşmuştuk. Bu hafta rotamız Eskişehir'de. Eskişehir'i değerlendireceğiz. Son bölümde de Eskişehir mutfağını konuşacağız. Yemek araştırmacısı uzman konuğumuz bizlere bu sofrayı açacak. Tüm bu içeriklere geçmeden önce bugünün gazetelerinin de birinci sayfasına bir bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet. Katibimden okkalı yanıt manşetine yer veriliyor. BM'de Erdoğan'a hedef alan Netanyahu'nun çirkin sözlerini, Türkiye'nin yanıt hakkını dışişlerinde 3. katip seviyesinde görev yapan İhsan Taylan Özver kullandı. Özver Netanyahu'yu yerden yere vurdu. Genç diplomat İhsan Taylan Özver, Netanyahu konuşurken BM Genel Kurulu'nun boşalmasına dikkati çekti ve çok sert bir açıklama yaptı. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kötü niyetli suçlamaları reddediyoruz. Netanyahu konuşurken çok sayıda heyetin salonu terk etmesi önemsiz bir hareket değildir. Bu güçlü bir diplomatik kınamadır. Mesaj açıktır. Söylediklerinin itibarı kalmamıştır. Politikaları reddedilmektedir ve uluslararası alandaki yalnızlığı her geçen gün derinleşmektedir. Uluslararası toplum savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan, ahlaki meşruiyetini yitirmiş birini dinlemeyi kabul etmemektedir. Hiçbir propaganda gerçeği silemez şeklinde konuştu. Netanyahu New York'ta binlerce kişi tarafından protesto edildi. Polis aralarında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ve Hannah Einbender'ın da bulunduğu 103 kişiyi gözaltına aldı. Hibrit çalışma resmen başladı. Resmi gazetede dün yayınlanan yönetmelikle hem ofisten hem uzaktan çalışma hibrit model resmen başladı. Uzaktan çalışma yapılacak günler ve saatler artık iş sözleşmesinde de yer alacak. Uygulamadan yalnızca işçiler yararlanacak. Yeni yönetmelikte sayfa 5'te nasıl bir anlamda çalışma modeli sunuluyor detaylıca açıklanmış. Süreç tıkır tıkır işliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye konusunda değerlendirmelerde bulundu. Her şey tıkır tıkır yolunda işliyor. Örgütün fesih ve silahsızlanma sürecinin yolunda gittiğinin tespiti yapılmadan uygulanmayacak. Süreçte yabancı bir üçüncü göz yoktur. Üçüncü göz bizatihi milletin kendisidir. Otelde organize işler. İstanbul'da hep dolu olan 5 yıldızlı otel zarar edince sahibi polise başvurdu. Polis, genel müdür, muhasebe müdürü ve 6 çalışanın organize bir şekilde otelin yaklaşık 1 milyon dolarını zimmetlerine geçirdiklerini, bu parayla yeni bir otel açtıklarını tespit etti. Şüpheliler gözaltına alındı. Sıradaki gazetemize bakalım hemen. Türkiye gazetesindeyiz. Hepsinin kökü kurutulacak. Masak'taki FETÖ sisteminin kapağı 8 yıl sonra açıldı. Yazıcıoğlu suikastindeki isimler 17 yıl sonra çözüldü. Foncuların ardından sıra sistemden nem alanlarda. Kimse hukukun üstünde değil. Adalet Bakanı Gürlek, fon yöneticileri ve yakınlarının mal varlığına el konulduğunu söyledi. Unvanı, görevi, ekonomik gücü fark etmez, sorumlular hesap verecek dedi. Mali suçları araştıran MASAK'ın istihbarat yazılımını FETÖ'cü şirketler hazırlamış. Cumhurbaşkanı ve bazı bakanlara ait bilgiler sorgulanıp log kayıtları silinmiş. Eski MASAK Başkan Yardımcısı ile 22 kişi askeri casusluktan gözaltına alındı. 3 eski başkan da

ifadeye çağrıldı. Yavaş'ın şifresi tabanda birleşme. Mansur Yavaş'ın istifası kulislerde siyasete nokta koyduğu olarak görülmüyor. CHP kurmayları Yavaş'ın tabanda birleşme mesajına dikkati çekerek bunu söylemeseydi jübile derdik, yeniden gelmek isterse parti meclisi kabul eder mi bilemeyiz diyor. Çağrı Bey'e dörtlü koruma. Somali açıklarında sondaj yapan Çağrı Bey'i savaş gemilerimiz gölge gibi takip ediyor. Donanmamız Somali açıklarında korsanlık ve silahlı saldırı riskine karşı sıkı tedbiri aldı. Petrol ve gaz arayan Çağrı Bey sondaj gemisiyle yardımcıları Korkut ve Sancar'a TCG Göksu, TCG Gelibolu, TCG Bartın ve TCG Güngör Durmuş refakat ediyor. İBB davasında bir itiraf daha geldi, Boğaz'a çöküldü. İmar danışmanlığı yapan sanık Süleyman Atik, İstanbul Boğazı'ndaki rüşvet çarkını mahkemede deşifre etti. Ekrem İmamoğlu ekibinin tahsilatçılığını yapan Süleyman Atik, rüşvet alışverişlerini tek tek anlattı. Bir otelin sahibinden sokakta 150 bin dolar aldığını belirten Atik, savcının ulu orta bir yerde nasıl yaptınız sorusuna arabadan arabaya diye cevap verdi. İş adamı Faruk Baştürk de Atik'e kreş yardım adı altında 13 milyon verdiğini söyledi. Tokatçılar her yerde. Adana'da esnafın güvenini kazanan galerici karşılıksız çeklerle 110 milyon liralık vurgun yaptı. Fatih'te 8 otel çalışanı müşterilerin 50 milyon lirasını kasaya koymak yerine ceplerine indirdi. Merdiven altı zehirli makarna, uygulamadan aldığı makarnayı yiyince zehirlenen İbrahim Kaya siparişin izini sürdü. İşletmenin 2022'de kapandığını belirleyen Kaya, yemeklerin bir evde yapılıp dağıtıldığını öğrendi. Bir diğer gazetemize de bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. Mekke İttifakı barış için. Başkan Erdoğan, Mekke İttifakı herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak değil dedi. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluk. Güvenliğimizi tahkim etmek, caydırıcılığımızı artırmak ve bölgemizde kalıcı istikrarı güçlendirmek istiyoruz. Anlaşma BM şartının 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanmaktadır. Üç devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmetmektedir dedi. Şampiyonlara başkandan tebrik. Başkan Erdoğan, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Sürmeneli ve Hatice Akbaş'ı tebrik etti. Başarılarının devamını diledi. Suudi Arabistan çağrı yaptı. Genelkurmay başkanları toplandı. Yemen'deki Husi saldırılarının artması üzerine Riyad yönetimi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı acil koduyla devreye soktu. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın genelkurmay başkanlarını ülkesine davet etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Riyad'a gitti. Zirvede Suudi hava sahasının korunması ve Husilere karşı uygulanacak ortak askeri caydırıcılık stratejileriyle savunma destekleri görüşülecek. Enkaz tarandı, naaş çıkmadı. Girne açıklarında 15 kişinin ölümüne, 13 yolcunun da kaybolmasına neden olan geminin enkazında tarama işlemleri tamamlandı. Aramaların sona erdiğini belirten KKTC Başbakanı Üstel, deniz altında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmaların sürdüğünü anlattı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Bir şarkı molasıyla devam edeceğiz. Ardından konuklarımıza söyleşimize başlayacağız.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Gündem hafta sonu programına yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından birlikteliğimize devam ediyoruz. Konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. Gündem haberlerini değerlendireceğimizi ilk olarak belirtmiştim. Gazeteci Fatma Nur Ak bizlerle beraber telefon attığımızda. Sayın Ak, hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın, hoş buldum.
1: Şimdi haftanın haberlerini inceleyeceğiz. Öncelikle tabii siyasi taraftaki gelişmeleri bir bakalım istiyorum müsaadenizle de. Yeni Parti ve Yenilik Parti arasında bir isim tartışması var belirli bir zaman diliminden beri. Yeni Parti'nin kurulmasıyla beraber Yenilik Partisi bu durumdan rahatsızlığını ifade etmişti. Bunun mümkün olamayacağını da söylemişlerdi. Bu konu tabii biraz daha mahkemelere taşınan bir aşamaya da geçti. Dinleyicilerimize aktarır mısınız, neler yaşanıyor?
2: Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim krizi açısından bu hafta yeni bir perdeye de taşındı diyebiliriz. Mutlak mutlam kararı sonrası Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki bu isim krizi yavaş yavaş aslında gelmeye başlamıştı, yolda görünmeye başlamıştı. Bu hafta Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz bir kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Yeni Parti'ye 5 Ekim'e kadar süre verdi. Gelin bu sorunu çözelim. Bu 5 Ekim'e kadar eğer istiyorsanız bu sorunu gelin birlikte çözelim dedi. Ama aynı zamanda Yeni Parti'ye birleşme çağrısında da bulundu. Hafta içerisinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Yeni Parti biliyorsunuz isim tartışmalarını Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Yargıtay kendilerine tebligat gönderdi ama Yeni Parti Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunmuştu. Yeni Parti Anayasa Mahkemesi'nde gelecek olan isim başvurusuna göre hareket edecek çünkü. Anayasa Mahkemesi ise bu hafta Yeni Parti'nin

0: çağrısına karşılık bu konuyu gündemine aldı. 29 Eylül'de yapacağı toplantıda alacağı kararla Yeni Parti ve Yenilik Partisi arasındaki isim krizi çözülecek gibi duruyor. Peki Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'nin ismini değiştirmesini isterse, böyle bir karar gelirse ne olacak? Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Mahkeme'nin isim değişikliği istemesi halinde partinin mevcuttaki isminde bulunan yeni kelimesinin korunarak yanına bir ekle yola devam edeceğini belirtti. Bu hafta içerisinde Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'den isim değişikliği isteyecek mi? Yeni Parti 5 Ekim'e kadar Yenilik Partisi ile bir temas kuracaklar mı? Bir birleşme olacak mı iki parti arasında? Bu sorular için aslında gözler bu hafta iki partide de olacak diyelim.
1: Takip edeceğiz. Burada Yenilik Partisi özellikle yeterlilik sayısını sağlayamayacak birleşme olmazsa Yeni Parti diyerek de aslında bu birleşme teklifinin alt metnini daha da güçlendiriyor zannediyorum ama tabii gelişmeleri takip edeceğiz. Diğer taraftan tabii ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası da çok önemli bir gelişmeydi. BM Genel Kurulu'ndaki toplantılar takip edilirken de Türkiye'deki aslında bu haberler gündemin önemli bir yerinde tabii tuttu. Şimdi Sayın Yavaş, daha önce parti içinde şahsımla ya da izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim dedi. Bu sebeple de bugün bazı açıklamalar nedeniyle CHP'den istifa ettiğini, ayrıldığını açıkladı. Akabinde neler yaşandı, nasıl bir ortam var, neler gözlemliyorsunuz?
0: Aslında bu hafta siyasete geniş yankı uyandıran gelişmelerden bir tanesiydi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası. Çünkü aslında malumun ilanı oldu da diyebiliriz. Çünkü 9 Eylül'den itibaren Cumhuriyet Halk Partisi ile Mansur Yavaş arasında bir karşılıklı bir açıklama, bir sürtüşme vardı. Çünkü Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin 9 Eylül'deki kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmamıştı ve bu da partide büyük tepkiye sebep olmuştu. Hem CHP sözcüsü Nitin Sarı hem de partinin grup başkanı Faik Öztrak sert sözlerle yüklenmişti Yavaş'a. Son olarak aslında iplerin koptuğu gün çarşamba günüydü diyebiliriz. Son olarak çarşamba günü CHP sözcüsü kahvaltıda gazetecilerle bir araya geldi ve işte o buluşmada elbette Mansur Yavaş sorusu da soruldu Müslüm Sarı'ya. Çünkü kulislerde hep CHP'nin Bolu kampının ardından Yavaş'ın istifa edeceğini söylentileri vardı. Bu söylentiler son zamanlarda arttı. Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değildir dedi. İşte Yavaş'ı da istifaya götüren sebebin tam da bu olduğu belirtiliyor. Çarşamba günü Mansur Yavaş istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı ve yola devam edeceğini belirtti. Başkent Belediye Başkanı'nın istifası Ankara'da adeta bir deprem etkisi yarattı. Yavaş'ta yol yürüyeceğini açıklayan tam 8 ilçe belediye başkanı da istifasını duyurdu. Bunlar Kalecik, Beypazarı, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı bu isimlerde.
1: Şimdi tabii bütün bu gelişmeler arasında özellikle mahkeme sahasında soruşturma camiası içerisinde de çok yoğun bir gündemi takip ediyoruz. Böyle olunca da aslında belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir ara verdiğini fark etmiyoruz bile. Çok yoğun bir çalışma ortamı, haberlerini yaşadığımız için, ama aslında böyle de bir süre vardı geride bıraktığımız ve 1 Ekim'de açılıyor meclis. Çok yoğun bir çalışmaya ara vermişti. Yine bir yeni yoğunluğun kapısını açacak. Neler söylemek istersiniz?
0: Meclis 1 Ekim'de açılıyor. Bu hafta meclisin açılışıyla birlikte aslında gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak diyebiliriz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamladı ama çok yoğun bir gündemle tamamladı ve Ağustos ayında tatile girdi. Şimdi artık gözler yeni yasama yılına çevrilmiş durumda. 1 Ekim'de mesaiye başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla 5. yasama yılı başlamış olacak. Meclisin bu dönemdeki öncelikli konuları uluslararası tatil sitelerine yönelik düzenlemeler ve 13. yargı paketi olacak. Sosyal medya kullanımına ve nafaka düzenlemelerine dair önemli gelişmeler için de gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. 13. yargı paketi elbette önemli. Adalet Bakanlığı ile ve ilgili parti grubu tarafından hazırlanan ve devam eden teklif kapsamında sosyal medya kullanımı, nafaka ve boşanmalara ilişkin önemli düzenlemeler yer alacak. Anayasa Mahkemesi'nin biliyorsunuz süresiz nafakayı iptal gerekçesiyle paralel olarak yeni bir düzenleme yapılacağı söylenmişti. Nafaka için bir alt sınır getirilmesi gündemde ve evlilik sürelerinin kademelendirilmesi

0: adelerde bu sürecin sakin bir şekilde yürütülmesinin önemini vurgulamıştı. Yine bu hafta Irak hükümetiyle Sincar'da terörün temizlenmesine dair bir anlaşma yapıldığını biliyoruz. Bunun da takibi eklendi. Zaten var olan bir konu ama gündemin akışına eklendi diye olarak da düzelteyim bunu. Neler aktarırsınız yine bu hafta, nasıl takip ettiniz?
1: Tabii Irak'taki gelişmeler aslında çok kritikti bu hafta. Çok kritik bir gelişmeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının başlamasıyla aslında gözler bir yandan da terörsüz Türkiye için atılacak adımlarda olup, biliyorsunuz meclis tatile girmeden hemen önce milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi kabul edilmişti. Ve bundan sonra artık nasıl düzenlemeler yapılacak, gözler bir yandan da burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte izleme komisyonunun hızla kurulacağını söyledi. Kurtulmuş, yeni safhada meclise 3 tane mesuliyet düşüyor dedi. İlki izleme komisyonu eliyle takip etmektir. İkincisi güvenlik kurumlarının tespitlerini izlemek. Üçüncüsü ise yeni yasal düzenlemeleri mutabakatla ele almak için çalışmaktır dedi. Demokratik standartları yüksek, terörden tamamen kurtulmuş olan bir Türkiye'nin kurulduğunu göreceğiz dedi Kurtulmuş. Terörsüz Türkiye sürecinin artık ete kemiğe büründüğünü dile getirdi hafta içerisinde. Bu hafta kritik gelişmelerden bir tanesiydi Irak'ta yaşanan, Irak'la yapılan mutabakat. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı'nı kabulünden sonra yapılan açıklamada iki ülke arasında birçok konuda mutabakata varıldığı belirtildi. Bunlardan bir tanesi de terörsüz Türkiye ve dolayısıyla terörsüz bölge hedefine yönelikti. Görüşmenin ardından bir ortak açıklama yayımlandı. Güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi ve Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi. Başika ve Zilkan yerleşkesinin belirlenen mekanizma ve takvim doğrultusunda Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim etmesi kararlaştırıldı bu görüşmede. Açıklamada ayrıca Sincar'da devlet otoritesinin bütünlüğüyle tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silah unsurlarının varlığına son verilmesi konusunda da iki tarafın ortak irade koyduğu da belirtildi. Hafta içerisinde dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş parlamento muhabirleriyle bir görüşme, bir toplantı gerçekleştirdi yeni yasama yılını değerlendirmek adına. Kurtulmuş bu toplantıda bu Irak'ta yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi ve Irak'ta devletten başka kimse de silah olmayacağını vurguladı. Bu da yine önemli bir gelişmeydi.
0: Peki Sayın Kurtulmuş'un erken seçimle ilgili açıklamalarını da aktaralım mı tam burada? Çünkü yeni bir partinin kurulması, partilerin birleşme teklifi, hatta partisinden istifa ettikten sonra da seçimlerle ilgili güçlü bir aday olup olmayacağıyla ilgili sorgulamaların yapıldığını görüyoruz. Arka planda seçimle ilgili nihai bir hedef var nihayetinde. Bununla ilgili burada seçim tartışmalarında nasıl bir açıklamalar geliyor?
1: Tabii onu da hemen aktaralım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dün o yaptığı toplantıda aslında seçimle ilgili, erken seçimle ilgili de açıklamalarda bulundu. Evet. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uç'un seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapacağını söylemesinin ardından aslında siyasetteki seçim tartışmaları başlığı da yeniden açıldı diyebiliriz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da hafta içerisinde yine açıklamada bulundu. Seçimlerin normal zamanlarından 1-2 hafta önce yapılmasıyla maksat hasıl olur dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu konuda aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti. 360'ı bulduğumuz anda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alır dedi. Bizim yasamızda erken seçim yok. Seçimlerin yenilenmesi kararı var. Seçimlerin yenilenmesi kararını alacak olan merci de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi Numan Kurtulmuş. Erken seçim tartışmaları da hali hazırda sıcaklığını koruyor.
0: Nur Hanım, tabii gündemdeki haberleri konuşacağımızı aktardık. Tabii siyasi haberlerle de başlayınca ton böyle de ilerliyor ama dinleyicilerimize biraz daha hafta sonu olmasa bile bu tonu da yumuşatalım. Hafta sonunun tatlılığını da hatırlatalım istiyorum. Ankara'da bir dondurma ve tatlı festivali düzenleniyor. Zannediyorum dün başladı herhalde, hatalıysam lütfen beni düzeltin. Bununla ilgili süreci hatırlatabilir misiniz? Ne zamana kadar sürecek, neler var?
1: Evet, aslında hafta sonu dondurma ve tatlı düş günleri için son bir gün diyebiliriz Büşra. Baştan da uyaralım hemen.
0: Evet.
1: Dondurma ve tatlı üreticilerinin ürünlerini BMİ'ye sunduğu Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali başladı. Bu Altın Park Expo Center'da düzenleniyor. 72 firmanın katılımıyla satışa sunulduğu dondurmalar ve çeşitli

0: yöresel tatlılarda ziyaretçilerine bekliyor. Altıncısı düzenleniyor bu festival. İlgi çekici olan acı ve ekşi dondurma yeme yarışmaları düzenlendi dün hafta içerisinde. Kazananlara dondurma hediye edildi. Şef Salih Güney bu acı ve ekşi dondurmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Nasıl yaptığını detaylıca anlattı. Ekşi dondurmayı sumak ekşisinden yaptığını söyledi. Acı dondurmayı ise acı aromayla birleştirdikten sonra dondurmayı bir gece beklettiğini anlattı. Ankara'da aslında dondurma ve tatlı düşkünleri için son gün diyelim tekrar. Buradan da uyarmış olalım. 27 Eylül'e kadar efendim ziyaretçilerini bekliyor. Ankara Altın Park Expo Center'da düzenleniyor.
1: Böyle havalar biraz soğudu ama hala çok güzel de bir tablo var doğrusu bu havaları
0: yaşamak için. Dondurmanın da mevsim olur mu onu da tabii.
1: Siz seven birisiniz muhtemelen. Evet, ama ben de katılıyorum. Ben de çok seven birisi olduğum için hiçbir zaman hayır diyemem. İyi bir dondurma yiyebilmek adına da hep gezerim doğrusu itiraf etmek için. Bu festival hepimize iyi gelecek, o yüzden de duyurmuş olalım. 27 Eylül'e kadar da ziyaret edilebilecekmiş. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmayı arzu ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Gazeteci Fatma Nurak bizlerle beraberdi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine gündem haberlerini aktaracağız. Türkiye'nin bu hafta konuştuğu başlıklar yer alacak. Gazeteci Armağan Canbaz bizlerle birlikte. Armağan Bey, hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk Büşra Hanım, günaydın.
0: Bu sefer uzaklardan sesleniyorsunuz ama stüdyoda yine bekliyoruz sizleri. Kolaylıklar diliyoruz tabii, yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Şimdi Armağan Bey, Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Zirvesi'ni takip ettik. ABD ile İran arasında beklenen bir temas gerçekleşmedi. Tahran'ın nükleer programındaki ısrarını sürdürmesi, savaşın tabii geleceğine ilişkin belirsizlikleri artırmayı devam ediyor. Piyasalarda da bir belirsizlik var, artan petrol fiyatlarına da yansıyor bu konu. Dün bakıyoruz, yükselen petrol fiyatları bugün bir nebze olsun düşüş kaydediyor. Düşüş dediğimiz andaki aşamada da tam tersini gözlemleyebiliyoruz. Motorine zam bekleniyor haberlerini de aslında daha sık görmeye başladık bu sebeple. Son günlerde de bunları siz de işaret ediyorsunuz, yakıt fiyatlarının epey yükseldiğini. Ama plastik atıklardan benzin ve motorin üretmiş Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Bu da sürecin ilginç yanına eklendi doğrusu. Nedir ayrıntılar?
1: Yani çok önemli gelişmeler. Tabii şimdi Amerika'da yapılıyor bu ama dünya için, belki de gelecek için önemli ayrıntılar. Bizim bildiğimiz polietilen maddesi, ya plastik maddesi. Bu madde bizim aldığımız alışveriş poşetinin veya beyaz plastik kesme tahtalarının içinde bulunuyor. Yani hayatımızın içinde bulunan o plastik maddelerden benzin ve motorin üretmeyi başarmışlar. Tabii bunda bazı erimiş tuzlar bir araya getiriliyor. Onlar parçalanıyor ve önemli maddelere dönüşüyor. Onun sayesinde de 200 derecenin altında özellikle yakıta dönüştüğü ortaya çıkmış. Tabii şu an için deneme aşamalarında bunlar ama gelecek için dediğim gibi önemli gelişmeler. 200 derecenin altında dediğim gibi çalışarak yaklaşık %60 oranında benzin elde edildi o plastik ürünlerden. Geleneksel plastikten yakıt üretim yöntemlerinde de yine bu maddeler kullanılıyor. 400-500 derece sıcaklık gerekiyor o ürünler içinde. Ama daha düşük sıcaklıklarda bu benzinin ve motorinin üretilmesi ileri dönem için iyi olacak. Bakalım, göreceğiz ama daha çok uzun yılların zaten getirdiği bir araştırmaya dayanıyor bu. Ama bu ürünlerde de en önemli sorun nemmiş Büşra Hanım. Nem çekmesi yaşanıyormuş bu dönüştürülmüşlerden kaynaklı. Tabii o da büyük problem yaratıyor. İnşallah üretirler, daha ucuza yakıt alırız.
0: Evet, büyük bir atık sektöründen bahsediyoruz. Bu tarafa yöneliyor olması ilgi çekici olur elbette ama o sorunların da çözülmesi lazım herhalde hala. Bununla ilgili bir fikir olarak en azından dinleyicilerimize duyurmuş oluyoruz. Şimdi sıradaki haberimiz aslında çoğu zaman bizleri mutsuz eden bir konu. Yani evet. Bu anlamda ya sağlık yönünden verdiği zararları konuşuyoruz ya da artan kullanım popülasyonuyla ilgili, hatta yaşın ne kadar düştüğünü konuşuyoruz. Sigara kullanımından bahsediyorum. Daha bir iki gün öncesinde 12 yaşa kadar düştüğünü gördük. Ortalama bir bakışta söylüyoruz bu konu. Siz nasıl takip ettiniz? Bu hafta buna dair haberler de vardı.
1: Buna dair de önemli.

0: Önemli gelişmeler yaşanıyor aslında. Önemli haberler yapılıyor. Anadolu Ajansı bu konuda bir çalışma serisi başlattı gördüğüm kadarıyla ki zaten son günlerde de atılan adımlara dair ayrıntıları duyuyoruz ama
1: evet.
0: Başlık şu. Her 4 dakikada bir kişi hayatını kaybediyor. Bu dünyada değil, Türkiye'de. Yani yılda yaklaşık 125 bin kişinin tütün nedeniyle hayatını kaybettiği paylaşılıyor. Ortalamada her 4 dakikada bir kişinin yaşamını yitirdiği anlamına geliyor. O istatistiklere baktığımızda 25 bini pasif içiciliğe maruz kalıyormuş. Bu 125 bin kişinin 25 binine yakını da pasif içiciliğe maruz kalıyor. Ve dünya genelinde tütün ve tütün ürünleri kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor 7 milyondan fazla kişi. 2 milyona yakını da pasif içicilik nedeniyle, yani sigara kullanmıyor ama o ortamlarda, sigara içilen ortamlarda bulunduğu için onlar da hayatını kaybediyor. Şimdi dinleyenlerin biraz içi daralacak ama maalesef tablo böyle gerçekten. Yani stres yaptık, yani işte kahvenin yanında içtik, hadi çayın yanında içtik, hadi mutlu anda içtik. İçtik ama gerçekten sigara işte kalp damar hastalıklarında zaten 20'den fazla kanser türünün nedeni kendisi.
1: Evet. Bir de içiyor sadece kendisiyle de sınırlı kalmıyor.
0: Tabii,
1: İçmeyenlere de böyle bir zararı var ne yazık ki. En az onlar kadar etkilendiğini söylüyor zaten uzmanlar.
0: Tabii sadece kalp damar sağlığı değil, beyin sağlığını da etkiliyor. Bebek sahibi olma şansını azaltıyor. Birçok etkeni var. Şimdi önümüzdeki günlerde bazı adımlar da atılıyor zaten. 2015 sonrası doğan kişilere tütün ürünleri satışı yasaklanacak. Bu slim sigaralar yine tamamen ortadan kaldırılacak. 2040 yılında zaten Türkiye genelinde tütün ürünlerinin üretimi ve satışının kökten yasaklanması da planlanıyor. Ya umarım başarabiliriz bunu toplum olarak.
1: Tabii bunları olarak konuşabiliyor olmak bile büyük bir değişim. Tabii aslında.
0: Ya bir yerden başlamak gerekiyor artık.
1: Evet, çünkü çok yani hayatı boyunca sigara satışı olmayacak bir kuşağın teklif ediliyor olması muazzam.
0: Kesinlikle
1: bir çıkış
0: önemli
1: diye düşünüyorum. Dileriz bu kanun teklifi de meclis açıldıktan sonra da sunulacak, elbette dev bir kısıtlamaları getiriyor. Hemen bununla ilgili yürürlüğe konulur.
0: Burada da şey gülü aklıma, lafınızı kesmiş olmayayım ama Neşet Ertaş'ın hani garibanın bir sigarası var, onu da elinden almayın diyor ya, ölüm yıldırımın ne zaman hatırlıyorum ama Neşet Baba'nın böyle bir sözü var tabii.
1: Ya ona saygımız sonsuz ama kuşakları kurtaralım bu dumandan.
0: Tabii,
1: o da o çocukların önemli elinde o sigaraları görmek istemez elbette. Şimdi diğer taraftan da hakikaten bu haber pes de dedirtirdi Armağan Bey. Sakarya'dan geliyor bu haberimiz. Yumurta üstündeki kotlar. Bu evet. Aslında çok sık gündeme çıkmıyor ama yine de bununla ilgili bir bilinç kazanıldığında gözlemliyorum. Yumurta alırken üstünde hangi kod var diye bir takip eden zaman zaman marketlerde müşterileri de görmekteyim. Ama hak etmediği bir kodu bastırarak evet satıyormuş. Bununla ilgili haberin detayları nedir?
0: Yani bu işletmenin sadece 3 kodlu, yani kafesli yetiştiricilik, yani kafeste yetiştirilen tavuktan çıkan yumurta anlamına gelen 3 kodlu izni bulunuyor. Ama yumurtalarına 1 kodu bastığı belirtiliyor. Çünkü kafes değil, açık dolanım, yani serbest dolaşımda olan tavukları temsil eden kodu oraya koyuyor. Ama tabii bu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Haliyle o 1 kodları ya da 0 kodları mesela tamamen organik olduğunu belirtiyor ama dolaşım açık olsa da yine de bir organik algısı oluşuyor. Bunun için yapıyorlar ve bunun sonucunda da öyle olmadığı ortaya çıkmış. Gezen tavuk yumurtası diye alıyoruz, işte markete gidiyoruz, daha fazla paralar deniyor.
1: Evet.
0: İşte o kodları değiştiriyorlar, daha fazla kazanmak için de bu işletmeler böyle hileler yapıyorlar maalesef.
1: Mümkünse aslında kodu olmayan ürünleri almamak tavsiye edilir genelde.
0: Tabii o da
1: en
0: var.
1: Azından bildiğiniz yerlerden almak belki, ama diğer taraftan ambalaj üzerindeki kodla yumurta evet üzerindeki kodu da kıyaslamanın önemli olduğunu da görüyoruz. Bu tarz farklılıklarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. İlginç haber ama bununla ilgili en azından bir tedbiri bizlere tekrar hatırlatmış olduk. Şimdi diğer tarafta da sizinle PISA'daki başarımızı konuşmuştuk. Bununla ilgili bayağı güzel gelişmeler vardı. Diğer dünya ülkelerinin arasında Türkiye burada sıçramasıyla dikkat çekmişti. Ama bu sefer ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik bir ilginç açıklamalar da vardı da ailelerle ilgili bu neticede neler söylemiş? Tam tersi biraz üzücü.

0: tablo mu var?
1: Evet, yani helikopter ebeveyn uyarısı yapılıyor. Ne bu helikopter ebeveyn uyarısı? Şimdi aileler okul ve öğretmen tercihlerine müdahalesi artıyor. PISA 2025 verilerine göre açıklanıyor bu. Okula, öğretmene müdahalesi artıyor ama çocukların günlük okul süreçleriyle ilgilenme oranı düşüyor. Yani oğlum bugün okulun nasıl geçti? Hangi dersi gördün? İşte yazılıdan kaç aldın? Bunlar yok. Ama aileler maalesef hangi okula gideceğine karar veriyor. Öğretmen bir değişiklik olursa öğretmenle ilgili ona fazlasıyla müdahale ediyor. Ama ilgilenme noktasında epey bir düşüş var. Bu düşüşler de rakamlarla yine açıklanıyor. 2025 PISA verilerine göre %43'lere kadar gerilemiş durumda ki önceden bu oranlar daha yüksekti. 3 yılda 10 puanlık bir düşüş yaşanmış. Yani %53'ten %43'e düşmüş. Gerileme ama sadece Türkiye'ye has değil burada Büşra Hanım. OECD ülkelerinde de 2022'de %77 iken şu anda %71'e kadar inmiş. Yani dünyanın genelinde böyle bir eğilim var. Bizde 10 puanlık bir düşüş fazla. Peki neden oluyor bu? Araştırmalara göre tabii ailelerin yoğun çalışma temposundan bahsediliyor. Evet. Ekonomik kaygılar, dijitalleşmeyle azalan, burası çok önemli, aile içi iletişim. Hı. En çok etkileyen faktörler arasında olduğu belirtiliyor. Dikkat çeken bir başlık daha var. İlgili olmakla müdahil olmak arasında önemli bir fark olduğu belirtiliyor. Yani çocuğun notunu öğretmeni sorgulamaktan çok bugün okulda ne öğrendin diye sormak öneriliyor. Gerçekten bu ilgiyi daha fazla artırmak gerekiyor. Zaman zaman aileler çocukların mesleklerine kadar karışabiliyor. Ama buna karışmaktan ziyade oğlum ne yaptın diye sormak ya da kızım ne yaptın diye sormak daha önemli ki uzmanlar da bu konuda uyarılarını bu yönde yapıyor. Evet,
0: bilgide niteliğin ön plana çıkartılması, değil mi? Dijitalleşmeyle kopan iletişimin aslında bu sohbetle de biraz daha kaynaşmayı sağlayabilecek, evet, o aile tablosunu tekrar gösterebilecek bir çizgiye davet var bu raporda. Önemli bir gelişme. Daha şimdiden bu kadar etkilendiysek bundan sonrasında nasıl atmosferi, evet, konuşacağız? Doğrusu beni de o düşündürdü. Şimdi son dönemlerde de Armağan Bey, düğünlerin takip ediyoruz ama gelen haberler çok ilginç olmaya başladı. Her hafta bir başka takıyla ilgili haber çıkıyor karşımıza. Bu hafta da ilginç tercihlere dair gelişmeler vardı. Belki bu son haftaların da değerlendirmesi olabilir. Siz nasıl takip ettiniz? Böylesine bir canlı hayvanın mesela takılması neler hissettirirdi?
1: Geçtiğimiz hafta bir tane köpek, bir av köpeği vermişlerdi gelinle damada. Bu hafta da Tekirdağ'da bir düğün yapıldı. Tabii Tekirdağ hani eğlenceli bir yer. İnsanları eğlenceli, elbette, gülmeyi, eğlendirmeyi severler. Altın yerine buzağı takmışlar şu an. Bayağı bildiğiniz buzağı ve gelin damatla fotoğraf çektiriyor buzağı. Bir de süt var. Damat o buzağı sütle besliyor o sırada. Bilmiyorum hani gülmek için, ya tabii ki hani sonuçta buzağa baktığımızda o da ucuz bir şey değil aslında.
0: Tabii.
1: Ya belki büyüdüğünde hani satmak istenirse ya da hadi satmadık diyelim, sütünden işte peynirinden faydalanacağız, kaymak yapacağız, onu belki satacağız ya da kendimize yararı olacak. Aslında birçok faydası var ama biz alışıyoruz ya, işte damada geline altın takılır, bilezik takılır.
0: Daha renkli görüntüler de çıktı tabii karşımıza.
1: Evet, belki de bu misyonu değiştirecek ilerleyen dönemlerde ya. Buzağı da öyle ucuz bir şey değil sonuçta.
0: İlgilenebileceklerse tabii bir sorun tabii yok. Eğer onlara verilen bu canlılara sahip çıkabileceklerse neden olmasın? Bu da bir yeni gelişme olarak 2026'ya yakıştı diyelim. Şimdi diğer tarafta da yine kadın ve erkekler üzerinde araştırmalar var. Çok sevmediğim bir konu aslında ama yine de tabloyu görmemiz önemli. Dedikodu yapılmasına dair nasıl bir karne çıkarmış bu sosyal medyada yapılan araştırma?
1: Tabii hani dedikodu yapmayalım. Onu söyleyelim öncelikle ama. Evet. Ya şimdi alışıktır ya. Yani böyle bir nasıl diyeyim, şehir efsanesi vardır. Kadınlar daha çok dedikodu yapar diye. Hayır, öyle değilmiş. Araştırmacılar 2200'den fazla kişi de bu soruları yöneltmişler ve erkekler kadınlara oranla daha fazla dedikodu yapıyormuş. Ayrıca erkekler başlarından geçen hikayelerin çoğunu uyduruyormuş. Bir de böyle bir durum var. Ofiste dedikodu yapma olasılıklarının eşit olduğunu bulmuşlar bu araştırmada. Kadınlar meslektaşları hakkında destekleyici konuşma eğilimindeyken erkekler rakiplerini küçümsemeye çalışırlarmış. Ya biz bunun tam tersini duyuyoruz, gidiyoruz zaman zaman ama araştırmada da bambaşka bir boyutu var. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz Büşra Hanım ama cinsiyetler arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu da ortaya koymuş bu sonuçlar. Kadınların dedikodusunun erkeklere göre daha olumlu kodlandığını da doğrulamış. Yani kadınlar daha yapıcı dedikodu yapıyorlar.
0: Ne mutlu, ne güzel. Ama enteresan. Enteresan yani. Ben hani cinsiyetçi yaklaşmam, en azından öyle söyleyeyim. Yani dokuda böyle bir karakter varsa dedikodunun zaten genel itibari bence çok olumlu olmuyor. O da ayrı mevzu ama.
1: Aynen öyle.
0: O bilgi aktarımı gibi olmuş herhalde. Güzelliği artırabilmek için olumlu tarafı öne çıkarmışlar. Ama yapmasak, özellikle iş yerlerinde bunu hiç ön plana çıkarmasak, duyduğumuzu, gördüğümüzü, bildiğimizi kendimizde tutsak, hepimiz için, kendi sağlığımız için başta, çok daha iyi olacaktır. Şimdi bu hafta içerisinde yine denizlerimiz aslında, özellikle komşuya güven, düşmana, artık biliyorsunuz bundaki noktaları siz doldurun lütfen.
1: Evet.
0: O tatbikatlarımızdan bir tanesinin de haberi vardı. Deniz kurdu bir tatbikatı ama ilk defa mı 3 denizde birden yapıyoruz? Sanki öyle okudum diye hatırlıyorum ama emin de değilim. Siz düzeltin lütfen beni.
1: Yani her sene zaten yapılıyor. Genelde işte Marmara'da, Ege'de, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de, daha doğrusu Akdeniz kıyılarında yapılıyor. Yine aynı seviyedeydi. Sizin de söylediğinize ek olarak dosta güven, düşmana korku. Gerçekten öyle ama. Bu tatbikatlar ki gerek Ege'de, gerek Doğu Akdeniz'de, işte Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargolarının bir yıl daha kaldırılması Amerika tarafından. Zira Yunanistan'ın hemen bizim yakın adalarımıza silahlandırma çabaları ki bu noktada Paris Anlaşması'nda kurallar açıkken, yani silahsız bölgeler olarak Yunanistan'a verilmişken böyle adımlar atıyor. Türkiye bu tatbikatları her yıl yapıyor ama ne kadar başarılı yaptığını gösteriyor. İnanın her atış kusursuz şekilde hedefleri vuruyor. Ki hem hava unsurları var, hem deniz unsurları var. İşte mesela bir Yılancık Adası'na çıkartma yapılıyor. Türkiye tarafından, yani Türk mühendisleri tarafından üretilen zahalar, zırhlı amfibik hücum araçları, ki bu araçların içerisinde personel taşınabiliyor. Bir tank gibi düşünün, daha küçük bir tank. TCG Anadolu'dan denize çıkıyor bu araçlar. Denizde de gidebiliyor, karada da gidebiliyor. Onlarla çıkartmalar yapılıyor ve hepsi kusursuz bir şekilde başarıyla gerçekleştirildi. Ama bu yılın dikkat çeken bir noktası vardı. Kalkan DİHA Baykar tarafından üretilen deniz üstü insansız hava aracı. Deniz üstünde hedefleri tespit edebilen bir araç. İlk defa TCG Anadolu'dan dikey iniş kalkış yaptı. Çok önemli bir gelişme bu. Çünkü dünyada böyle büyük savaş gemileri var TCG Anadolu gibi ama onlarda SİHA'lar ya da böyle insansız hava araçları İniş kalkış yapamıyor. Bu dünyadaki ilklerden birisiydi zaten TCG Anadolu için. Şimdi o kalkış yaptı. Baykar tarafından üretilen Kalkan DİHA hedefi belirledi. Ardından da makine kimya endüstrisinin ürettiği Pirana kamikaze deniz üstü saldırı aracı diyebilirim ona. Yani denizde ilerliyor. Küçük bir gemi gibi düşünün. Çok küçük. Ama üzerinde bir patlayıcısı var. Ve hedefi deniz ortasında vurabiliyor. O denendi ve o da başarıyla gerçekleştirildi. Yani iki ayrı Türk savunma sanayi gücü orada güçlerini birleştirdi ki her anında zaten bu tatbikatın görebiliyorsunuz. Aselsan'ın işte füzesi var ya da radar tespit cihazı var. Roketsan'ın füzeleri var. Her yerde bir Türk imzası görüyorsunuz. Mühendislerin imzasını görüyorsunuz. Onlar da başarıyla icra edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı da yine katıldı. Genelkurmay Başkanı da aynı şekilde Selçuk Bayraktaroğlu bu tatbikattaydı. Gerçekten göz doldurdu. 4 gün 5 gün boyunca sürdü. Ve Türk Savunma Kuvvetleri'nin, Deniz Kuvvetleri'nin gücünü bir kez daha görmüş olduk. Tabii bunları sadece biz görmüyoruz. Emin olun yakında Yunanistan'da izliyor, İsrail'de izliyor, Güney Kıbrıs Rum kesimi de izliyor. Ama bizim en büyük şiarımız şu: yurtta su, dünyada su. Hala da bunu söylüyoruz. Biz barıştan yana izliyoruz. Gerek Milli Savunma Bakanlığı bunu belirtiyor. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler konuşmasında bunu sık sık vurguluyor. Ama karşı taraftan da yıkıcı adımlar geliyor. Bu adımlara karşı da Türkiye'nin tutumu bir gün ortaya çıkar. Umarız en güzel şekilde ama ülkeler hareket eder,
0: çevrilecek. Umarım. Bu tatbikatın görkemine siz de yakından tabii şahitlik ettiniz.
1: Tabii.
0: Takip ettiniz haberi.
1: Evet, evet.
0: Hem şanslısınız ama kolay da değil böylesine bir programı takip edebilmek. O yüzden kolaylıklar diliyoruz yine sizlere çalışmalarınızda. Çok teşekkür ederiz Armağan Bey aktardıklarınız için. Önümüzdeki hafta yine Türkiye'nin bu haftaki gündem başlıklarını konuşalım. Gazeteci Armağan Canbaz bizlerle beraberdi.

0: sevgili dinleyicilerimiz. Araştırmacı yazar Nezih Kuley'inle beraberiz stüdyomuzda. Nezih Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Büşra.
0: Şimdi bugün rotamızı İç Anadolu'nun genç ruhlu ama tarihi oldukça eski bir yerleşimine Eskişehir'e çevireceğiz.
1: Evet.
0: Türkiye'mizin hani genç ruhlu şehri dediğin zaman direkt herhalde ilk akla gelen şehri olacaktır. Eskişehir ismini nereden almış Sayın Hocam?
1: Valla şimdi ilk çağlardaki ismi burayı kuran bir komutan var, Doruleos. Doruleos'tan dolayı Doruleon, Latince'de Dorulerium falan. Çok uzun süre Bizans'ın önemli kalelerinden biri olmuş. Ama daha da öncesi var bunun. Eskişehir'de yaşam milattan önce 3000 yıllarına kadar uzanıyor. Yani yerleşimler var milattan önce 3000'den, yani 5000 yıllık falan bir yerleşim. İşte 2. Kılıç Aslan Manuel Komnenos'u yendikten sonra burayı alıyor. Aldığında Türkler fark ediyorlar ki burası çok eski bir şehir. O zamandan itibaren Eskişehir demiştim.
0: Antik yapılar,
1: yapıları görünmesi. Görünce çok Eskişehir, yani Eskişehir olduğunu fark edip gerçekten de enteresan. Bu hat uzun süre Eskişehir olarak kalmış. Ama Eskişehir büyük bir kent olmamış Osmanlı tarihi boyunca. Hatta bazı ilçeleri daha da büyümüşler. Eskişehir'in birden büyüyüp il olması 1800'lerin ortasından sonra oluyor. Demiryolu oradan geçiyor. Demiryolunun bir tamir atölyesi kuruluyor. Cer atölyesi. Bugün Eskişehir'in bu lokomotif üretimine falan büyük bir lokomotif fabrikamız falan var biliyorsunuz, evet. Eskişehir'de. Onların ortaya çıkmasına neden bu cer atölyesi oluyor. Birinci faktör bu. İkinci faktör, orada yerleşik manavlar var. Türk boyu manav, biraz konuşuruz manavları. Manavlar bir Türk boyu, orada yerleşikler. Fakat buraya Tatarlar geliyorlar. Kırım'dan göçmen olan Tatarlar geliyorlar. Ve şehrin nüfusu hızlı bir biçimde bir büyüyor.
0: Zaten Anadolu'ya, evet, doğu tarafına özellikle böyle bir göç durumu vardı.
1: Ama yani Tatarların doğrudan Karadeniz'den gelip Eskişehir'e yerleştirilmesiyle burada çok ciddi bir şey oluşuyor. Şimdi büyük Tatar çoğunluk nüfusu. Evet, kalıp şehir büyüyor. Bu manav biliyorsunuz bir meslek gibi Türkçe'de. Hani sebze meyve aldığımız yere manav, evet, diyoruz. Manav aslında bir Türk boyunun adı, manavlar. Ve bunlar Bilecik, Kocaeli, Sakarya çok kalabalık olarak yerleşikler Eskişehir tarafında. Şöyle deniyor, Türk'ün yürüyenine yörük, yürümeyenine manav denir. Böyle bir şey
0: öyle
1: var.
0: Bir tabi,
1: evet,
0: var.
1: Bunların kendi türküleri var. Hatta kendi manileri var. İşte şeylerde, kına gecelerinde söyledikleri bizim manav türküleri diye ayrı bir kültür var mesela. Dolayısıyla bunların bu buraya yerleşmeleri, yani buradaki bu şeyden dolayı bir etkileşim de oluyor ve Eskişehir işte günümüzün en modern bir üniversite kenti oldu. Buna başka faktörler de etkilemiş. Şimdi Eskişehir'in iki tane merkez ilçesi var. Bunlardan bir tanesi Odunpazarı, bir tanesi Tepebaşı. Odunpazarı, şimdi Sabahattin Günday Parkı var orada. Eskiden insanlar gelip odunlarını orada sattıkları için Odunpazarı denilmiş. Konuşmuştuk, Trabzon'da da Şal Pazarı var. Bu, Rize'de de pazar var. Bu pazarla ilgili şeyler şehirlere, hatta şöyle söyleyeyim ben. Çarşamba, Perşembe falan gibi verilen isimler de aslında Çarşamba Pazarı, Perşembe Pazarı. O, yani pazar.
0: Çay Cuma.
1: Evet,
0: doğru. Zonguldak'ta.
1: Evet, insanlar bir araya geldikleri yerleri ilçe adı olarak.
0: Merkezileşme buralardan itibaren
1: Ankara'da
0: başlıyor.
1: Da Saman Pazarı var biliyorsun. Bir semt, evet, olarak var. At Pazarı var.

0: İşte dolayısıyla odun pazarı bu alışveriş merkezi, odunların alıp satıldığı yer anlamında kullanılmış.
1: İsmi yansıyor aslında.
0: İsmi yansıyor. Ama odun pazarı çok önemli bir ilçemiz. Yani diğer ilçeler de çok önemli de çok sayıda müze var burada. Mesela Ahşap Eserleri Müzesi var. Lületaşı Müzesi var. Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı Balmumu Heykeller Müzesi var. Saymakla bitmez. Ama mesela Tayfun Talipoğlu'nun Daktilo Müzesi. Çok enteresan müzelerin olduğu bir yer. Tepe başında da var bu. Bu müzeler. Yani bir müze kenti aslında bir anlamda da. Eskişehir'in içi. İkinci merkez ilçesi de Tepebaşı. Tepebaşı yani. Tepenin başı.
1: Coğrafya.
0: Dedik ya şehirler bazen coğrafya özelliklerinden dolayı Tepebaşı olurlar. Ama orada da çok önemli. Devrim ilk yerli otomobilimiz bizim. Devrimin şeyi var, sergileniyor. Sonra ilk lokomotifimiz var. Karakurt, kömürle çalışan ilk lokomotifim orada.
1: Çok da pratik aslında gezmesi. Yani çok, gitmeyenler varsa tavsiye ederim.
0: Evet, çok yani bir günde sabah gidip akşama kadar gezilip dönülen turlar yapılıyor. Anadolu Üniversitesi'nin Çağdaş Sanatlar Müzesi var. Bunları buradan şey yapmış olalım, söylemiş olalım. Çok seyircilerimizin işine yarar. Gelirsek dış ilçelerimizin adlarına, mesela Alpu ilçesi var. Resmi kayıtlarda diyorlar ki Selçuklu Uçbeylerinden Bozan, şimdi hala orada Bozan diye bir mahalle var. Bir tane han yaptırdı. Oraya da 6 aile yerleştirdi. 6 ay, 6 önce Altu, sonra Alpu oldu. İlçenin adı buradan kaynaklanır diyorlar. Fakat buna bir Bilgi Omar gene bir itirazı var. Diyor ki Alpu adı buradan gelmemiştir. Alpuava diye bir Hitit adlandırmasından gelmektedir. Bunun adı ışıltılı suların yöresi anlamına gelir diyor. Ben de gerçekten merak ettim bu kadar su. Hakikaten Porsuk Çayı, biraz üzerinden Sakarya Nehri falan gibi çok sayıda nehir geçiyor Alpu'dan.
1: Destekleyici bir
0: su.
1: Hititlerden
0: gelen üst üste gelmiş de olabilir. Ama Alpuava'dan geldiğini söylüyor. Beylikova ilçesinin adı eskiden Beylikahır'mış. Biliyorsunuz bu Selçuklarda ve Osmanlılarda, hatta bizim Cumhuriyet'in ilk yıllarında bile süvariler çok önemli bir şey. Yani ordular atlıların gücüyle atlı, yani güçlü. O zaman adı Beylikahır'mış. O Selçuklu'nun atlarının yetiştirildiği bir bölgeymiş. Burası
1: Beylikova.
0: Beylikova. Sonra işte hani modernleşmeyle birlikte ahırın anlamının küçümsendiği düşünülerek herhalde Beylikahırlılar demişler ki bizim adımız Beylikova olsun. Adı Beylikova'ya dönüştürülmüş. Şimdi çok enteresan.
1: O da çok eski değil.
0: Çok eski değil. Çok eski olan yerlerden bir tanesi bu Çifteler ve birlikte ele almamız gereken yan yana iki ilçe bunlar. Biri Çifteler, biri Mahmudiye. Şimdi buranın çok önemli bir özelliği var. Osmanlı Avrupa ile mücadele etmesi gerektiğini 1700'lerde çok sıkı bir biçimde hissediyor. İşte 3. Selim'le başlayan bir ne yapacağız biz, bu nasıl mücadele edeceğiz diye bir çalışma var. İkinci

0: ülkenin tarımını geliştirip Avrupa'ya karşı mücadele etmek gerektiğini düşünüyor ve çok büyük, biz Atatürk Orman Çiftliği gibi çok büyük alanları alıp çiftlikler yapmaya karar veriyor. İşte şimdi şu anda iki tane ayrı ilçe olan Yer Çifteler ve Mahmudiye ilçesinin tamamı 2. Mahmut tarafından aslında bir çiftlik gibi düşünülmüş. Ve orada bir Harayı Hümayun kuruluyor. Bir işte Hümayun, yani padişahın çiftliği burası. Ve padişah adına kayıtlı. Şu andaki oradaki insanların tapu kayıtlarında da Sultan II. Mahmud'un kurduğu çiftlikten alındığına dair bir belgeler var. Evet. Böyle bir çiftlik kurmuş ve 1.800.000 dönüm alanı çiftlik olarak ilan etmiş.
1: Yani düşünün. Bir savaş hazırlığı döneminde acaba arkayı destekleyecek?
0: Tabii. Yani hem o hem gıda ihtiyacı var, hem de tarımla birlikte bir yükselme şeyi var.
1: Önemli hocam.
0: Evet, doğru.
1: Siz meselenizi öğreniyoruz.
0: Evet, şimdi çok iki ilçenin de adı Hemma Çift, biliyorsunuz çiftlik denir. Çiftlik aslında İki inek bir aile demektir. Çiftlik, çift inek, evet. İki çift, evet, çift. Çiftlik aynı zamanda bizim tarımımızda önemli bir
1: yer alıyor. İki inek bir aile.
0: Evet, iki inek bir aile çiftliktir yani. Evet,
1: bunlar. Bu bir ailenin kurulmasına.
0: Bir ailenin yetecek kadar toprak deme
1: anlamına geliyor.
0: Evet, çiftlik anlamına geliyor. Şimdi şöyle kıt bir bilgi daha verelim isterseniz. Mihail Gazi ve Mihalçık ilçeleri de var.
1: Evet.
0: Köse Mihal adını alıyor. Sonra Abdullah Mihal deniyor. Osmanlı kuruluşunda çok önemli bir tekfur var. Harmankaya tekfuru. Osmanlılardan yana tavır aldığı için Osmanlılar orada hızlı bir biçimde büyüyorlar. Ve dolayısıyla kılıç hakkı olarak verilmiş bir ilçe Mihail Gazi. Fakat onun torununa da Gazi Mihail'e de verilmiş bir başka ilçe var. Mihal Açık. Onların adları da buradan geliyor. Gene zamanımızın oldukça geçtiğini fark ediyorum.
1: Değil mi? Her bir ilçemize yetişemesek de yine de son bir tanesini alabiliriz hocam. Sizi kırmak istemiyorum.
0: O zaman şöyle söyleyeyim. Ben Seyit Gazi hakkında bilgi vermek istiyorum. Seyit Gazi, bu Seyit Battal Gazi adına kurulmuş bir ilçemiz. Seyit Battal Gazi 700'lerde ölüyor. Fakat Alaaddin Keygubat'ın annesi var, Ümmü Gülsüm Hanım. O onun adına büyük bir külliye yaptırdığı için orada ilçenin adı Seyit Gazi oluyor. Bunu da burada söylemiş olalım.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. Ne demek?
1: Birbirinden değerli bilgileri öğrenmiş olduk.
0: İşte yani böyle oluyor.
1: Hikayesi de tanımaya son derece değer. Evet. Her bir isminin hikayesini öğrenmek adına bir kere daha göstermiş oldunuz. Yine sürpriz olsun. Önümüzdeki hafta bir başka yerimizde görüşeceğiz.
0: Görüşmek üzere.
1: Araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizlerle beraberdi sevgili dinleyicilerimiz.

0: Eskişehir'imizin il ve ilçelerinin isim hikayelerine baktık. Şimdi de sofrasını konuşacağız. Mutfağında neler var? Hangi ürünler hakim olmuş? Tolunay Sandıkçıoğlu'na soracağız. Yemek araştırmacısı, uzman konuğumuz. Tolunay Hanım, hoş geldiniz. Günaydın.
1: Hoş bulduk. Günaydın, merhabalar.
0: Çok teşekkür ederiz. Tabii hemen bir çiğ börek giriyor ama sizin sıralamanızı da bozmak istemem. Nereden başlayalım?
1: Tabii çiğ börek olabilir. Eskişehir deyince herkesin aklına o geliyor gerçekten de. Şehre gelen Tatarların kendi kültüründeki yemekleri getirmesiyle birlikte Eskişehir'i özdeşleşmiş çünkü bu. Bugün de Eskişehir'deki çiğ börekçiler her yerde zaten bu demin hocamın bahsettiği işte günübirlik turlarda olsun, Eskişehir'e her gelen olsun tatmak istediği için Eskişehir her yerinde çiğ börekçileri görebilirsiniz. Aslında çiğ börek gibi geliyor ama çiğ güzel demek Tatarca'da. Güzel börek, iyi börek anlamında kullanılan çiğ. Sadece iki harften oluşan bir börek aslında. Kıyma, soğan ve karabiber, tuz karışımıyla yapılan bir karışım var ve sonra işte açılan hamura bunları koyup kapatıyorlar. Daha sonrasında da işte güzel kızartıyorlar ve bunu ayranla, geleneksel olarak işte ayranla servis ediliyor. Gerçekten de lezzetli, sıcak sıcak tüketilmesi gereken bir börek ve çiğ böreğin iyisi de hani kabarmasından belli olur. Kızartırken kabarıp puf puf bir hale geliyorsa gerçekten de lezzetli.

0: Güzel bir çiğ börek olur. Tatarların çok sevdiği bir börek dedik ama hani getirdikleri bir börek dedik ama sadece Tatarlar değil, şehirdeki herkes ve gelen turistlerin de çok severek tükettiği bir börekten söz ediyoruz çünkü.
1: Elbette. Çok lezzetli. Yani muhakkak bununla ilgili bir deneme yapılmasını ben de tavsiye ederim. Başka yerler bile olsa bunun merkezi Eskişehir'den açılıyor doğrusu. Hangisiyle devam edelim, sonra soframıza neyi koyacaksınız?
0: Balaban kebap da yeni, son zamanlarda çok meşhur olan. Eskişehir'in köftesi aslında meşhur. Güzel köftecileri vardır merkezde. Hani çok eski, çok tarihi köftecileri vardır. Son dönemlerde hani bu balaban kebap diye tırnak pidelerin üstüne işte köftelerin konulup daha sonra işte kemik suyuyla işte ıslatılıp böyle sarımsaklı yoğurtlu yani bir güzel işte kırmızı biber salça soslu bir kebap haline dönüştürülmesinden bahsediyoruz balaban kebap derken. Son dönemlerde bu da Eskişehir'de çok yükselen bir lezzet. Onun dışında Eskişehir'de çok meşhur yine Tatar yemeklerinden gıygaşa, hani bu sabahları kızartılan pişi benzeri hamur. Yine Eskişehir deyince bir başka akla gelen ve çarşıda herkesin severek tükettiği boza. Boza ki tarihi çok eskidir. Boza'nın tabii ki Boza'nın tarihçesine Antik Mısır'a, Anadolu'ya ve Akdeniz'de tüccarlar aracılığıyla bütün Avrupa'ya kadar gittiğini biliyoruz Boza'nın. Tarihi çok eski.
1: İşte siz çok önemsiyorsunuz da.
0: Diğer Çelebilerin anlattığı bir şey.
1: Yani tek bir mevsime sınırlı kalmasını da istemiyorsunuz bildiğim kadarıyla.
0: Tabii. Zaten içeriğinde çok zengin B vitamini, protein ve mineraller var. Hani bizde genelde alışkanlıktır. Hani kış akşamlarının içeceği olarak biliriz değil mi? Eskiden hep bozacılar öyle geçerdi.
1: Tabii.
0: Ama Eskişehir'de hani artık yazın bile hani yani çok sıklıkla ve çok severek tüketildiğini biliyoruz ve gerçekten de çok faydaları var. Şehirde ciddi bir boza kültürü var, o yüzden onu da hani söylemeden geçemeyeceğim. Yine Eskişehir deyince bu meşhur türküsü de vardır, halkalı şeker. Türkü aklına gelir belki diyen dinleyicilerimizin. Hani halkalı şekerler eskiden işte kahvelerde falan dağıtılırmış, kahvehanelerde. Hani böyle herhangi bir söz kesildiği zaman, bir kız istendiği zaman falan. Hala böyle poşetlerde satılır. Yine meç helvası şehirde çok ünlü. Gidince alınabilecek ve mutlaka tadına bakılması gereken lezzetlerden biri. Met helvası dediğimizde işte eskiden met diye bir oyun varmış. Çelik çomak oyununa benzer, böyle aşık kemikleriyle oynanan bir oyun. Bu oyunu oynarlarken kaybeden taraf diğer tarafa işte bu helvayı çekiyor ve biraz bizim şey gibi düşünün, pişmaniyelerin saray helvası gibi bastırılması gibi düşünebilirsiniz. Bunu çekiyor uzun uzun ve sonra o met şeklinde, yani ince çubuk şeklinde kesiyorlar ve dağıtıyorlar. Şu tabii aralar bu artık oyun oynamaya gerek yok. Şehirdeki bütün ünlü helvacılarda bunu bol bol bulabilirsiniz. hediyelik de alabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Tereyağıyla yapılan harika bir helva oluyor kendisi. Onun dışında mesela Eskişehir'de aklımıza gelen haşhaşlı çörekler çok fazla. Yine şehirde çok satılır. Haşhaş Afyon'da, Eskişehir'de biliyorsunuz bütün yetişen hani ciddi bir ürünümüz bizim. Ticari bir ürün değeri de var. O haşhaşın işte tohumlarını alarak yağla açarak, kimi zaman cevizli, kimi zaman işte şekerli, kimi zaman tahinli, farklı farklı çörekler yapıyorlar. Ama en klasiği tabii sade olan ve cevizli olan, tava lokumu da diyorlar buna. Eskişehir'de bütün gezdiğiniz zaman fırınlardan burnunuza buram buram haşhaşlı kokusu gelir ve sıcak sıcak alıp bunu istersiniz.
1: Gerçekten tam loko. Peki Tolga Hanım, sorpa nedir?
0: O da bir kuzu etiyle yapılan bir çorba. Yine Tatarların çok sevdiği bir çorba. Düğünlerde, özel günlerde, bayramlarda ilan edenler. Sorpa aslında çorba. Ama gerçekten de hem et suyuyla yapıldığı için hem de içine küçük kuzu etleri didiklendiği için çok lezzetli, çok besleyici ve kışında özellikle tercih ettikleri bir çorba. O da yine Tatar mutfağına ait. Yine yani keşkek tarzı yemekler, işte kelem dolması, Eskişehir'de lahana dolması, yani kelem diyorlar lahanaya ve çok sevilir. Hani etli lahana sarması. Yörede tabii miyalıççıkta demin hani hocam da ilçelerden bahsetti. Yaprağının ekşi olmasından dolayı ve biraz daha hani böyle kirazı vesaire geç olduğu için de böyle çok güzel meyve sebzenin olduğu bir yer. Oralardan yetişen yaprakların, çıkan yaprakların ekşice dolma haline getirilmesi, etli dolma yapılması.

0: yörede yine sevilen yemeklerdendir.
1: Böyle dolmalar, börekler sıra sıra diziliyor ama bir Tatar evet. Mutfağı hakimiyetinde gözlemliyoruz herhalde her birinde de. Peki tabii göbeteyi işte, de aşmanızı rica edeceğim. Bu isimlere
0: evet,
1: de yansıyor.
0: Göbete de aynen değişik isimlerden biri. Aslında şöyle, ben ona şey diyorum, kıymalı baklava diyorum. Tabii bir tanımlama olarak böyle
1: kıymalı baklava.
0: Evet, yani bu da yine kıyma ve bazen tavuktan da yapılır ama tercihen kıymadan ve pirinç de mesela bir iç hazırlanır. Daha sonra güzel kat kat açılan yufkaların arasına döşenip pişirilir. İlk başta belki denemeyen için biraz kulağa böyle garip gelebilir. Hani pirinç, kıyma ve hamur birleşiyor, nasıl bir tat oluyor diye düşünebilir insanlar. Ama yenildiği zaman o dış yufkalarının çıtır çıtırlığı, içteki o işte pirinçin...

0: Tatarından direkt yiyebilirseniz, hani
1: kaçırmayın
0: sahibinden, inanın gerçekten şimdiye kadar niye yemedim diye hayıflanabilirsiniz.
1: Bunu bir not olarak alalım. Tabii ki burada sizin fikirleriniz çok önemli. Sadece çiğ börekte sınırlı olmayan önemli bir ilimiz, evet, olduğunu da gözlemliyoruz. İsimleri bile tanımak bu anlamda fazlasıyla önemli olacaktır. Tolunay Hanım, çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için.
0: İyi günler diliyorum. Afiyetle kalın diyorum bütün dinleyicilerimize.
1: Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu aktardı sevgili dinleyicilerimiz Eskişehir mutfağını. Kelam dolması, göbeği, her birini öğrendik. Böylelikle veda ediyoruz sizlere. Yarın tekrar huzurlarınızda olacağız. Melik Baysal, Harun Balaban, Büşra Tayır'dan. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında, ittifakın gücünü net bir dille ortaya koyan Erdoğan, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine de işaret eden Erdoğan, terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci izleme komisyonunun süratle kurulacağını belirterek, komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Numan Kurtulmuş, Ankara'da yaptığı açıklamada fon soruşturması konusunda da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır diye konuştu. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. 14 şüpheli daha adliyeye getirildi. İkisi tutuklandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin kimsenin mal kaçırmasına ve mağdurların haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir dedi. Sermaye piyasası kuruluysa Özata denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararları da aldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okulun bulunduğu sokaktaki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırganla annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi tamamlandı. Tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu belirtildi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Tarakçı gözaltına alındı. Ankara'da jandarma ekipleri bir iş yerine sahte gıda operasyonu yaptı. Halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünüyle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Bakan Fidan, ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta Türk evinde görüştü. İran, Bahreyn ve Venezuela Devlet Dışişleri Bakanları ile de bir araya gelen Bakan Fidan, özel bir oturuma katıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda müzakereler başlayacak mı? New York'ta heyetler arasında görüşmeler yapılırken Pezeşkian'dan İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlere bağlı kalınması çağrısı geldi. Görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar

0: ABD'nin önünde, dedi. Spor. Sayın dinleyiciler, A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. A Milli Futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun son gününde milli boksörler Hatice Akbaş, Buhsenaz Sürmeneli ve Emrah Yaşar altın madalya kazandı. Sürmeneli ve Emrah Yaşar altın madalya kazandı ve Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Antalya, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Konya, Eskişehir ve Van 24, İstanbul, Çanakkale ve Sakarya 25, İzmir 27, Aydın 29, Antalya, Muş ve Bingöl 30, Adana 34, Trabzon ve Ordu 22, Samsun 23, Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.

0: Hayat radyoda.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evde, işte. Belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, belki de sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Ömer Faruk Öğüt. Teknik yapımda Zühal Ergür. Mikrofon başında ben Çağatay Sevdi. Sizlerle birlikteyiz. Hayatı radyoya sığdıracağız. Hayat Radyo'da başlıyor. Mucize nedir? Türk Dil Kurumu sözlüğünde insanları hayran bırakan, olağanüstü, garip, tuhaf şey manalarına gelen mucize, terim olarak peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah'ın iznine bağlı olarak gösterdikleri olağanüstü olaylar diye tanımlanır. Emel Müftüoğlu söylüyor, mucize.

Hepimiz aslında bir mucize yaşıyoruz. Her gün bu mucizeyi tekrarlıyoruz. Yanlış duymadınız. Hayat bir mucize. Nefes almak, yiyeceklerin birbirinden lezzetli tadına varabilmek, dünyadaki her şeyi gözlerimizle görebilmek bir mucize. Fark etmesek de her gün bizler bu mucizeyi yaşıyoruz. Demet Akalın, Dans Et albümündeki Mucize şarkısıyla sizlerle.

0: Mucizelerden biri de düşüncelerimizi yönetebilmemiz. Mesela bir isteğinizi aklınızdan geçirin. Bir zaman sonra düşündüğünüz o şey karşınıza çıkar. Kurduğunuz o hayal gerçek olur. Her şeye kulp bulduğunuz gibi bu duruma da tesadüf der geçersiniz. Aslında sizin bir mucize olduğunuzun göstergesidir. Çünkü bizler her ne istersek, neye inanırsak o oluruz. Bu sebepten dolayı kendimize inanarak pek çok mucizeye imza atabiliriz. İmkansızlığın içinde kendimize belirlediğimiz kurtuluş yoludur mucize. Yaşamda ters giden her neyse isteğimiz doğrultusunda değişir diye bekleriz. Bazen sözlü, bazen de ruhumuzun derinliklerindeki haykırıştır mucize. Değişmek ve değiştirmek için istediğimiz güçtür. Deniz Vardar Yıldız'ı söylüyor. Mucize.
1: Kırık dökük paramparça

Mucizelerden biri de insanın varoluşudur. Düşünün, anneden gelen bir yumurtayla babadan gelen bir sperm birleşiyor, insan denilen varlık oluşuyor. Bu süreç iç organların oluşumuyla da akıl almayacak bir şekilde devam ediyor. Bedenleri neredeyse aynı olsa da ruhları, karakterleri birbirinden farklı birer birey haline dönüşebiliyor. İşte insanın oluşumu mucizenin ta kendisi değil de ne? Grup Gündoğarken, mucize şarkısıyla sizlerle.

Kuşlar, çiçekler, böcekler, doğanın her bir parçası olan canlılar doğanın bize sunduğu mucizelerdir. Onların bizim gibi hayatları ve amaçları var. Baktığımızda mucize diyebileceğimiz pek çok şey oluyor doğada. Mesela örümcekler kendilerini korumak adına kuklalarını yapabiliyorlar. Ya da bir bal kavanozu dolsun diye 22.700 arının hayatı boyunca çalıştığını biliyor muydunuz? Özge Fışkın, mucize diyor.

Dilimizde mucize kelimesi deyimlerin içinde de yerini almıştır. Örneğin mucize göstermek, olağanüstü bir olay yaratmak anlamına gelirken, mucize kabilinden umulmayan, beklenmeyen bir biçimde yer alır. İlhan Şeşen söylüyor, mucize yok,

Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın ve unutmayın, Hayat Radyo'da, radyonuzda, yanı başınızda.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklamlar.
3: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet.

0: istekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
3: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Sevgimi toprağa gömdüm. 1. bölüm. Yazan Zerrin Tığlıoğlu, dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Ömer Atilla Ulaş.

Bu bölümde oynayan sanatçılar Ahmet Erdal Küçükkömürcü, Fatma Özlem Ersönmez, Ayşe Ana Elçin Şanal, Lütfiye Berin Ötenel.

0: Bütün gün sıratını assın durdun.
1: Ne yapacaksın?
0: Neşelen biraz.
1: Nasıl neşeli olurum? Birkaç güne kadar gidiyorum.
0: Ne var bunda?
1: Ben sensiz ne yapacağım?
0: Bu kadar büyütme. Sen de biliyorsun bu köyün erkeklerinin yarısı gurbette.
1: Biliyorum da. Biraz daha kalsaydın diyorum.
2: Yo, bir an önce gitmeli.
1: Bu kadar erken gitmen şart mı? Bunca yıldır gitmemişsin. Birkaç ay sonra gitsen ne olur?
2: Bir an önce gitmek lazım. Vakit kaybetmek olmaz.
1: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.
2: Boş laf bunlar. Ben oralarda ekmek kavgasında olacağım. Sen neler düşünüyorsun?
1: Hep yanımda olasın istiyorum.
2: O da olacak, biraz sabret. Ben gurbette çalışıp didinirken unutma, anam babam sana emanet.
1: Elimden geleni yaparım.
2: Biliyorsun babam yatalak, anam yaşlı. Benden başka da candan kimseleri yok.
1: Bana iyi davranırlar değil mi yokluğunda?
2: Seni kızları gibi sevdiler. Sen de onları hoş tutarsan gül gibi geçinip gidersiniz.
1: Ananı anam, babanı babam bilirim.
2: Ama
1: seni çok özleyeceğim. Hem resmi nikah da kıymadın.
2: Hele biraz soluklanalım. Ona da sıra gelecek kız.
1: Sen de gitmek için evlenmeyi beklemişsin.
2: Uzun ettin ama. Hadi söndür ışıklar da yanıma gel. Bir bardak da su getir gelirken ha.
3: Gidiyorsun oğul.
2: Gidiyorum ya anacığım. Ama gözüm arkada değil. Fatma güçlü kuvvetli. Çekip çevirir buraları. Zaten neyimiz var ki? El kadar bir toprak.
4: Gitmeden Fatma'yı iyice tembihle. Sözümüzden dışarı çıkmasın. Evden tarlaya, tarladan eve. Tutturmasın sağa sola gideceğim diye.
2: Yok be ana, nereye gidecek? Kimi tanıyor ki köyde? Tarlada işi bitince gelip oturacak dizinin dibinde. Ne işi var öyle sağda solda?
4: Sen yine de kulağını bük.
2: Bükerim. Siz de hoş tutun biraz. Gönlünü yapın ki size iyi baksın.
4: Sen merak etme oğul.
2: Ben dayımlara yazacağım. Yengem okur mektupları size. Fatma'nın bilmesini istemediklerimi de okumazlar. Allah da okur yazar diye. Ay,
4: sık sık yaz oğul. Habersiz koma bizi. Gidip de unutma.
2: Unutur muyum ana?
4: Yok. Sen dönmezsin artık buralara.
2: Öyle ana. Ne var ki buralarda? Bir avuç toprak. Bir tas çorbayı güçlükle koyuyor sofraya. Aman ana, Fatma duymasın. Biliyorsun birkaç seneliğine gittiğimi sanıyor.
4: Ya tutturursa? Ne kadar oyalayabiliriz onu?
2: Oyalayabildiğiniz kadar. Ne işi var İstanbul'da? Onun yeri burası. Ne diye evlendim ki sevmeden? Ayağıma bağ olsun diye mi? Sizlere baksın diye.
4: Öyle de. O senin gibi değil. Sevdalı sana. Yüzüne nasıl bakıyor görmüyor musun ha?
2: Görmez. Ya. Ama böylesi daha iyi. Sevda gözünü kör eder de gerçekleri görmez.
4: Korkulur senden oğul. İşini iyi biliyorsun.
2: Öyle ha. Ne demişler? İş bilenin kılıç kuşananın.

0: Çok şükür geldi otobüs. Vallahi hiç gelmeyecek sandım ha.
1: Hemen gitmek ister gibisin.
0: Yola çıktık bir kere. Oyalanmamak lazım.
2: Bir eksiğin yok değil mi oğul?
0: Yok yok hanım yok.
2: İyi.
0: Hadi kalın sağlıcakla.
2: Sağ olasın.
0: Fatma.
1: Hı.
0: Sana söylediklerimi unutma. Anam babam sana emanet. Tarlada işin bitince doğru eve. Yanlarına. Ha.
1: Merak etme. Nereye gideceğim?
0: Gider gitmez yazacağım ha.
2: Aman oğul. Habersiz bırakma bizi tamam mı?
1: Ha? Güle güle git. Gözün arkanda güle kalmasın.
0: Güle. Hoşça kalın.
2: Güle güle oğul. Habersiz bırakma bizi.
1: Güle güle git Ahmet'im. Yolun açık olsun.

0: Ana.
1: Söyle.
0: Kaç gün oldu gideli? Bir satır olsun yazmadı. Başına bir iş gelmiş olmasın?
2: Sen uğursuz uğursuz konuşma. Ne iş gelecekmiş başına? Ha? Gider gitmez telgraf çekmedi mi?
0: Öyle ha. De yine de bir mektup yazsay.
2: Yazar yazar. Aa, daha gittiği ne oldu ki? İş peşinde koşuyordur. Vakit bulamamıştır. Aman hem sen gevezeliği bırak da biraz odun getir. Bak baban üşüdü.
0: Hemen ana.
2: Hadi. Ah. Of of. Şimdiden sızlanmaya başladı. Ah be ya. Konuşamıyorsun ama her şeyin farkındasın. Görüyorsun. Her işimize koşturuyor.
3: Ayşe abla.
2: Ha?
3: Ayşe abla.
2: Ne var?
3: Ayşe abla müjdemi isterim.
4: Aa, bu telaşın ne? Ne oldu kız? Ay, yoksa mektup mu geldi? Ay, gel otur. Gel otur şöyle.
3: Vallahi yemeği otur. Ocakta bıraktım, koşturdum.
4: Gel otur. Mektup mu geldi?
3: Hayır, geldi. Hadi gözün aydın Fatma. Ay, dur bakalım dur.
2: Hadi oku kız oku.
3: Neler yazmış? Cümleten merhaba.
2: Merhaba. Merhaba.
3: Nasılsınız?
2: İyiyiz.
3: Beni soracak olursanız iyiyim.
2: Çok şükür.
3: Tek sıkıntım sizlersiniz.
2: Yavrum.
3: Burada iş bulmak çok zor.
2: Ya.
3: Şu anda geçici bir işte çalışıyorum.
2: İş bulmuş ha?
3: Aman bulmuş abla. Geçici bir iş ama olsun.
0: Daha neler yazmış?
3: Dur bakayım dur nerede kalmış?
2: Geçici bir iş.
3: Dur daha çalışıyorum. Buldum şurada. Anam babam nasıllar? Fatma onlara iyi bakıyor mu?
2: Bakıyor.
3: Hepinize selam eder. Ay. Ellerinizden öperim. Oğlunuz Ahmet.
0: Ay. Hepsi bu kadar mı?
3: Ay daha ne olsun? Sağlık haberini aldık çok şükür.
2: Ağzına sağlık. Fatma. Ay. Sor yengene ne içer.
4: Yok yok abla ben gideyim. Yemeğin dibi tutmasın. Sonra yine uğrarım.
2: Sen bilirsin. Dur seni geçireyim dur. Hadi güle güle. Ayaklarına sağlık.
4: Abla. Nasıl da heyecanlandım. Oh. Ay insanın işi parçalanıyor.
2: Bu mektup onu bir müddet sakinleştirir.
4: Ya, inşallah.
2: Son zamanlarda iyice huysuzlaşmıştı.
4: Bak mektubu masanın üstüne bıraktım.
2: Sağ ol. İşini bitirirsen gel birlikte çay içeriz.
4: Olur abla.
2: Hadi.
4: Olur. İşleri toparlayabilirsem gelirim.
2: Bekliyorum hadi lütfen.

0: Fatma. Hayırdır, ne oldu?
1: Yenge, sana bir şey soracağım.
0: Nedir bu telaşın kızım? Allah Allah. Sor bakalım ne soracaksın.
1: Dur. Kimseye bir şey demeyeceksin ama.
0: Hay Allah, iyice meraklandım şimdi. Tamam, kimseye bir şey demem. Söyle bakalım.
1: Diyecektim.
0: Ne diyecektin?
1: Okuma yazma öğrenmek çok mu zor?
0: Okuma yazma mı? Neden soruyorsun?
1: Hiç, öyle işte.
0: Hadi. Sen bunları boş ver. Ne yapacaksın okuma yazma öğrenip?
1: Nasıl desem ki? Ben okuma yazma bilsem Ahmet'imin mektuplarını tekrar tekrar okurdum. Sonra ona mektup yazardım.
0: Sen ne zaman istersen ben mektupları okurum yavrum. Tamam mı? Hadi şimdi dön artık. Seni merak etmesinler.
1: Peki. Sağ ol yenge. Anama bir şey deme, olur mu?
0: Olur. Merak etme. Hadi güle güle. Ah yavrucak, çok talihsiz kızmış bu. Talih olsa anası babası olurdu. Ağabeyi de hiç arayıp sormuyor. Allah yardımcısı olsun garibin.

0: Çabuk gel, gel.
1: Geldim ana, geldim. Ay, ne var ki?
0: Nereye yok oldun yine? Yardım et de babanın çarşafını değiştirelim. Ay, ben yerinden kımıldatamıyorum. Gitgide ağırlaşıyor.
1: Sen bırak ana, hadi, sen bırak, ben hadi yaparım.
0: Kıpırda herif, kıpırda biraz. Ha, ha şöyle. Oh, çok şükür. Oldu işte.
1: Ha. Ana.
0: Söyle.
1: 2 aydır mektup gelmedi.
0: Öyle.
1: Başına bir iş gelmiş olmasın.
0: Aman, ne işi gelecek? Konuşma öyle saçma sapan.
1: Gideli neredeyse 1 yıl olacak ana. Yazdığı 3-5 mektup. Hey. 2 aydır da tek satır yok.
0: Hadi hadi. Merak etme. Bak, ben merak ediyor muyum? Aklıma hiç kötü şeyler getiriyor muyum?
1: Öyle
0: gönlünü
1: mi?
0: Gönlünü ferah tut kızım, ferah tut.
1: Anne. Ha. Gurbette bizi unutmasın.
0: Aa, benim oğlum öyle vefasız değildir. O orada ekmek kavgasında, sen burada neyin derdindesin? Şuna bak.
2: Evde misin?
1: Yenge geldi. Lütfiye yenge geldi.
0: Git karşıla hadi. Hadi.
1: Hoş geldin. Ben de mektup getirdin sandım.
2: Mektup yoksa içeri almayacak mısın?
1: Yok, ay, kusura bakma yenge, geç.
2: Nasılsın Ayşe abla?
0: Ay, çok şükür kızım. Fatma. Hı. Sen ocağa çay koy. Sonra da çamaşırları as.
1: Olur ha? Ana.
0: Hadi.
2: Hadi hadi, üzme canını.
1: Üzmem yenge.
2: Ya bu kızı her gördüğümde içim biraz daha eziliyor be abla. Giderek sessizleşiyor, içine kapanıyor.
0: Sorma, sorma. Ben de ne yapacağım şaşırdım.
2: Haklı be abla. Genç gelin. 1 senedir ayrı kocasından.
0: Bazen benim de içim sızlıyor. Allah için bize de çırpınıyor.
2: Öyle.
0: Ama ne yapayım? Oğlanın bunda gönlü yok.
2: Ya.
0: Bize baksın diye aldı. Ama nasıl söylersin garibe?
2: Ha? Söylenir mi abla? Aklını yitirir
0: öyle,
2: kızcağız.
0: Öyle öyle. Ne yaparsın? Sevdi bir kere bizim oğlanı.
2: Kimsesi yok da ondan iyice bağlandı abla.
0: Ya.
2: Hayırsız bir ağabey. Ne arayıp ne sorar.
0: Son yazdığı mektup sizde değil mi?
2: Bizde abla.
0: İyi.
2: Korktum mektubu getirmeye.
0: Güzel.
2: Sanki yazılanları anlayacakmış gibi.
0: Doğru.
2: En iyisi ben onu yarın alıp geleyim de yeni göndermiş gibi okuyayım ha.
0: Aman yanlış bir şey deme ha.
2: Sen merak etme. Ben kafamda ezberlerim söyleyeceklerim. Biliyorsun dönüp dönüp okutuyor.
0: Çok da akıllı.
2: Öyle cin gibi. Allah Allah. Nasıl anlamadı Ahmet'in ona ettiği oyunu bilmem.
0: Sevdadan gözü görmez oldu zahir.
2: Dua edelim de gözü açılmasın abla.

0: İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.

0: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Saat 10.
2: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Erdoğan, terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir mesajını verdi. Gündemde Suriye'deki gelişmeler de vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Bakan Fidan ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta Türk evinde görüştü. İran, Bahreyn ve Venezuela Dışişleri Bakanları ile de bir araya gelen Bakan Fidan, özel bir oturuma katıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 18. Milli İrade Buluşması'nda güvenlik politikalarına ilişkin verileri açıkladı. Asayişten organize suçlara, okul güvenliğinden siber suçlarla mücadeleye kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmaları anlattı. Çiftçi, yurt dışına kaçan suçluların iadesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, pandemilerin küresel bir sorumluluk olduğunu, birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. New York'ta pandemilere hazırlık konulu yüksek düzeyli toplantıda konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin koronavirüs salgınında küresel dayanışma örneği gösterdiğini belirtti. Memişoğlu, İsrail'in Gazze'de masumların ilaca ve tedaviye ulaşmasını engellediğini de söyledi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Manisa merkezli 12 ilde siber dolandırıcılık operasyonu yapıldı. 14 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da trafikte sürücüler arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. 3 sürücüye toplam 196.738 lira ceza kesildi. İsrail gazetesi Haaretz, katliamcı Netanyahu'nun ülkesinin ABD'deki itibarına ağır zarar verdiğini yazdı. Gazetenin başyazısında soykırımcı İsrail'in hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar nezdindeki desteğinin gerilediği belirtildi. Haaretz, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'deki hiçbir gösterişli konuşması bu kasvetli gerçeği örtemez değerlendirmesinde bulundu. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yükseliyor. Suudi Arabistan ülkenin güneyinde bazı bölgelerde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.
2: Spor.
1: Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörler peş peşe başarılara imza attı. Buzenaz Sürmeneli ve Hatice Akbaş finalde rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu, altın madalya kazandı. Büşra Işıldar gümüş, Esra Yıldız kahramansa bronz madalyayla şampiyonayı tamamladı. Erkekler 90 kiloda ringe çıkan Emrah Yaşar da altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Amili futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Hey!

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Reklamlar.

0: Mutlu günler sevgili dinleyenler. 26 Eylül Cumartesi, güzel, güneşli bir Antalya sabahından tüm dinleyenlerimize merhaba. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından seslendiğimiz bölge gündemiyle sizlerleyiz. Antalya, Isparta ve Burdur'da bizi dinleyen, internet ve uydu aracılığıyla dünyada sesimize kulak veren herkesi saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Hemen hatırlatalım, telefonunuza TRT Dinle uygulamasını indirerek internetin ulaştığı her ortamda bizi dinleyebilirsiniz. Saatlerimiz 10.07'yi gösteriyor. Bugünkü programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve spikeriniz ben Ayşen Merve Temiz. Saatlerimiz yaklaşık 11'i gösterene kadar bölge gündemiyle sizinle olacağız. Bugün bölge gündemi programımızda sizleri neler bekliyor? Hemen paylaşalım. İlk köşemiz, ilk sayfa, öne çıkan yerel gazete başlıklarını aktaracağız. Hava durumu tahminlerini alacağız. Karayollarında son durumu ileteceğiz ve kültür sanat gündemi köşemizde Antalya'daki etkinlikleri gazeteci Göksel Yapar'dan öğreneceğiz değerli dinleyiciler. Ve sevgili dinleyiciler, bölge gündemi programımız şimdi ilk sayfa köşemizle başlıyor.
1: İlk sayfa.
0: Değerli dinleyiciler, bugün sizlerle paylaşacağımız ilk gazetemiz Antalya Lider Gazetesi ve manşet haberiyle başlayalım. Vali Şahin, dünya kentimizin değerlerini görecek diyor. Antalya'nın izleri COP31'e taşınacak. Antalya'da COP31 hazırlıklarıyla Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Vali Hulusi Şahin, kentin doğal ve kültürel değerlerinin korunarak uluslararası alanda tanıtılması gerektiğini vurguladı. Ve çevre çalışmalarından söz ediliyor toplantıda. Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında yürütülen çevre çalışmaları da ele alındı. Antalya genelinde 25 içme suyu istasyonuna ulaşıldı, 28 akarsuya bariyer uygulanmasının planlandığı bildirildi, 3 adaların korunması, dumansız plaj uygulaması, geri dönüşüm çalışmaları ve ulu alandaki biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik projeler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Uluslararası tanıtım hedefleri kapsamlı şekilde ayrıca değerlendirildi diyor toplantıda. Ve zeytinde rekolte yüzleri güldürdü. Zeytin üretimi ve ticaretinde köklü bir geçmişe sahip Antalya'da bu yıl zeytin

zeytinde yüksek rekolte bekleniyor. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, bu yıl zeytinde yaklaşık %30 rekolte artışı var. Buna göre bu yıl zeytinde var yılımız diyebiliriz dedi. Ve Akdeniz Gerçek Gazetesi ile devam edelim. Sazlıklar kellilik değil. Antalya Boğaçay'da kellilik tartışması sürerken belediye 320 ton sucul ot toplandığını açıkladı. Uzmanlarsa sazlıkların ekosistem için önemine dikkat çekti. Atso'da kurakçıl peyzaj dönemi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın hizmet binası bahçesinde hayata geçirdiği kurakçıl peyzaj uygulaması, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su verimliliği ve sürdürülebilir peyzaj anlayışı açısından iyi uygulama örneği olarak değerlendirildi. Atso Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacı Süleyman, "Suyu korumak bugünün değil, geleceğin meselesi." dedi. Akdeniz Manşet Gazetesi ile devam edelim. Güçlü eczacılık, güçlü sağlık. Türk Eczacıları Birliği 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada eczacıların sağlık sistemindeki stratejik rolüne dikkat çekerek istihdam, eczacıların ekonomik sorunları, eğitim, kamudaki kadrolar ve dijital dönüşüm başta olmak üzere mesleğin temel gündemlerini ortaya koydu. Ve Avrupa Sinema Günleri başlıyor. Avrupa Sinema Günleri 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Antalya Kültür ve Sanat'ta sinema severlerle buluşuyor. Zengin film seçkisinin yer aldığı etkinlikteki tüm gösterimler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Antalya Ekspres gazetesinden bir başlık, film foruma rekor başvuru. 63. Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki film foruma 269 proje başvurdu. Genç sinemacıların projelerini sektör profesyonelleriyle buluşturacağı forum 26-27 Ekim'de gerçekleştirilecek. Ve nar hasadında fiyat beklentisi diyor, Serik'te nar hasadı başladı. Yaklaşık 80 ton ürün bekleyen üretici, artan maliyetler nedeniyle kilogram fiyatının en az 50 lira olmasını istiyor. Antalya Körfez gazetesinden bir başlık, müzik ziyafeti diyor. Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği işbirliğiyle düzenlenen 15. Uluslararası Antalya Gitar Festivali Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde başladı. Festival 3 gün boyunca dünyaca ünlü virtüözleri Antalyalı sanatseverlerle bir araya getirecek. Ve tırmıklı mücadele diyor, 3 saatte söndürüldü. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken mahalle halkı da tırmık ve küreklerle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Kepez Santral Mahallesi'ndeki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü ve yerleşim yerlerini tehdit etti diyor. Yeni Yüzyıl gazetesinin manşeti, Antalya dünyayı ağırlayacak. Antalya turizmi yılın son çeyreğinde arka arkaya düzenlenecek uluslararası organizasyonlarla dünyanın farklı ülkelerinden gelecek misafirleri ağırlamaya hazırlanıyor. Antalya'daki yoğun organizasyon takviminin ilk durağı Ekim ayında düzenlenecek olan Uluslararası Uzay Kongresi olacak. Ardından Kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, Aralık ayında ise International Asian Seed Congress Antalya'da düzenlenecek. Ve Alanya gazetesinin manşeti, satılık, kiralık rekoru. İnşaat ve emlak sektöründe maliyetler hızla artıyor ama talep yok denecek kadar az. Durgunluğa dikkat çeken sektör temsilcileri, Alanya'da konut arzı en yüksek seviyelerinde diyor. Sevgili dinleyiciler, Alanya Postası'nın manşetinde ise yıldızlı tanıtım. Alanya'nın turizm tanıtım atağı sürüyor. Altav öncülüğünde sürdürülen tanıtım çalışmaları kapsamında Alanya, İstanbul Turizm Fuarı'nda ilk kez özel tasarım standıyla yer aldı. Şehirde ise dünya starı voleybolcular spor turizmi için tanıtım yüzü oldu. Tescilli ürüne özel festival diyor. Alanya'nın coğrafi işareti ürünlerinden keçi boynuzu tatlı ve tuzlu olarak çeşit çeşit lezzete dönüşerek 2. Alanya keçi boynuzu hasat şenliğinde görücüye çıktı. Toros gazetesi

Çiftçi kayıt sistemi kayıtlarının 30 Aralık'ta sona ereceğini hatırlatan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, üreticilerin tarsim, sübvansiyonlu krediler ve diğer tarımsal desteklerden yararlanabilmeleri için işlemlerini süresinde tamamlamaları gerektiğini belirtti. Bugün 10-15 arasında üreticilerin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Ziraat Odası bugün de hizmet verecek. Göktepe, kırsal mahallelerdeki üreticilerin merkeze gelerek yorulmaması amacıyla Batı Mahallesi'nde de hizmet verileceğini bildirdi. Ve Gazi Paşa Manşet Gazetesi'nden bir başlık: Selinus'un kaderi değişiyor. Selinus Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmalarının 2026 yılı çalışma sezonunu tamamladı. Doçent Doktor Tuna Akçay başkanlığında yürütülen çalışmalarda yamaç mezarları başta olmak üzere Akropolis, savunma duvarları, limana bakan yamaçlar ve Traianus tapınağı çevresi çağdaş yöntemlerle kayıt altına alındı. Araştırma ekibi Selinus'un ilerleyen yıllarda arkeolojik kazıya dönüşmesini en önemli hedeflerden biri olarak gösterirken, antik kentin Gazi Paşa'nın kültürel kimliği ve yerel kalkınmasında önemli bir rol üstlenebileceğini belirtti. Burdur'un Gücü gazetesinden bir başlık: Makü'nün hayvancılıkta dijitalleşme projesine Erasmus Plus desteği. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecek Digitek Farm projesi, çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde dijital teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Erasmus Plus kapsamında 120 bin avro hibe desteği almaya hak kazandı. Ve değerli dinleyiciler, Burdur'un Gücü gazetesinden bir başka haberimiz: Bakan Yumaklı, gıda arz güvenliği için tarım diplomasisi şart diyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda arz güvenliğinin ülkeler için milli güvenlik meselesi haline geldiğini belirterek, bu nedenle tarım diplomasisinin klasik diplomasi anlayışının ötesine geçtiğini söyledi. Açılış tarihi belirsiz diyor. Burdur Canlı Hayvan Pazarı kapatıldı. Burdur Canlı Hayvan Pazarı'nın faaliyetlerini şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında belirsiz süreyle ara verildi. Pazarın açılış tarihi henüz açıklanmadı diyor haber ayrıntısında. Ve değerli dinleyiciler, son gazetemiz Demokrat Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta'ya dere boğazı talimatı. Isparta'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şehrin ana gündem maddesi olan Dereboğazı yolu ile ilgili olarak şimdi ihale çalışmalarını başlatıyoruz, keşiftir vesaire başlatıyoruz, 2027'nin hemen başında ihalesini yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullandı. Uraloğlu söz konusu çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yürütüldüğünü de belirtti. Ve son haberimiz, Isparta'da elma hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul hasat döneminde üreticilerle bir araya geldi. 2025 yılı TÜİK verilerine göre Isparta 799.126 ton elma üretimiyle Türkiye üretiminin %34,95'ini karşılayarak ilk sırada yer aldı diyor haberin detayında. Ve bu haberle beraber ilk sayfa köşemizi sonlandırıyoruz.

0: Hava durumu.
1: Değerli dinleyiciler, hava durumu tahminlerini Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden hava tahmin uzmanı Ataberk Sak aktaracak. Günaydın Sayın Sak.
2: Merhaba, günaydın merhaba.
1: Efendim, bugün bölgemizde hava nasıl olacak?
2: Hemen aktaralım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava parçalı bulutlu. Gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve batı, öğle saatleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini tahmin ediyoruz. Güncel bir meteorolojik uyarımız bulunmamakta, bazı merkezlerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde. Antalya 30, Kemer 28, Taş 30, Demre 30, Finike 29, Kumluca 28, Muğla 25, Seydi Kemer 29, Fethiye 28, Isparta 26, Burdur 27 derece. Denizcilerimiz için deniz hava raporumuz: rüzgar kuzey ve batı, Antalya Körfezi kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı, hava parçalı bulutlu, gece saatlerine itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş iyi, yağış anında zayıf olmasını bekliyoruz. Aktarıcı Can Bilgel bu kadar. Merhaba, iyi yayınlar, mutlu hafta sonları diliyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim. Aktardığınız bilgilerden dolayı sizlere güzel bir hafta sonu diliyoruz.

0: Yol durumu.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aldığımız verilere göre bölgemiz karayollarında çalışma yapılan yollar hakkında bilgi aktarıyoruz. Isparta-Burdur yolunun 3 ila 7, Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ila 22, Elmalı-Fethiye-Göbeğli yolunun 4 ila 23, Elmalı-Finike yolunun 26 ila 47, Kaş-Elmalı yolunun 0 ila 34, Eğirdir-Gelendost yolunun 42 ila 50, Söğüt-Kızılcada-Korkuteli yolunun 19 ila 34, Çin'e-Taşkapı-Yeşilbaşköy yolunun 6 ila 9, Güzelbağ-Gündoğmuş yolunun 28 ila 55, Alanya-Hadim-Taşkent yolunun 0 ila 41, Seydişehir-Akseki yolunun 22 ila 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyoruz. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet adresine, Alo 159 yol danışma hattına ve 0312 415 88 00 ve 0312 425 47

0: Kültür Sanat Gündemi.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün Kültür Sanat Gündemi köşemizde Antalya'daki etkinlikleri gazeteci Göksel Yapar'dan öğreneceğiz. Konuğumuz şu anda telefon hattımızda. Merhaba Sayın Yapar, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, iyi hafta sonları herkese.
1: Efendim, bu hafta dinleyenlerimizi, bizleri hangi etkinlikler bekliyor? Buyurun, sizi dinliyoruz.
2: Evet, Eylül ayının ortasından itibaren festivaller peş peşe başlamıştı. Festivallerle başladık, festivallerle devam ediyoruz. Çok yoğun bir sezona girdik diyebiliriz. Yani çok fazla seçeneğin olduğu bir döneme girdik. Bu akşam da 3 farklı festivalin final konseri var çeşitli yerlerde. Bir tanesi 16. Fatalist Festivali'nin kapanış konseri bu akşam yapılacak. Bahtan Türk Müziği başlığını taşıyor. Solist olarak direkt Türkan'ın yer aldığı gecede her biri usta 4 violonsel sanatçıdan oluşan Çelli İstanbul sahne alırken Doğu ile Batı Fasilis'te yeniden buluşuyor. Klasik eserlerden Aşık Veysel'e, Türk sanat müziğinden tangolara uzanan geniş bir repertuar sunulacak Fasilis'te. Kanun sanatçısı Serkan Mesut Halil de eserlere eşlik ediyor. Bir diğer festivalde Uluslararası Aspanız Opera ve Bale Festivali bu akşam sona eriyor. Spartaküs Balesi'ni ikinci ve son gösterimiyle bu akşam izleyebilirsiniz. Bir festivalde Muratpaşa'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Muratpaşa Belediyesi'nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği işbirliğiyle düzenlediği 15. Uluslararası Antalya Gitar Festivali bu akşam sona eriyor. Saat 20'de David Martinez Garcia konseriyle sona erecek. Klasik gitara 7 yaşında başlayan Garcia, İspanyol klasik gitar geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olarak tanıtılıyor. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde bu konseri izleyebilirsiniz. Bu festivaller bitiyor ama yeni bir film festivali var. 21. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Antalya ayağı başlıyor bugün. Festival kapsamında 4 Ekim'e kadar Antalya'nın farklı noktalarında 53 filmi ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Bu akşam da Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılış gecesi olacak. Festivalin Antalya'nın açılışı olacak. Önümüzdeki günlerde de 30 Eylül'de de Avrupa Sinema Günleri başlıyor ve 4 Ekim'e kadar sürüyor. Antalya Kültür Sanat'ta yapılacak bu sinema günleri, Avrupa Sinema Günleri. Zengin Film seçkisinin yer aldığı etkinlikte tüm gösterimlerde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bu her iki film festivali ya da günleri ücretsiz oluyor. Bu hafta bir de Alanya'da 8. Alanya Kitap Fuarı başladı. Dün başladı aslında ve 4 Ekim tarihleri arasına kadar devam edecek. Birçok yazar da katılıyor, söyleşiler yapılıyor, imza günleri yapılıyor. Antalya merkezde de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 16.sı düzenlenen Antalya Kitap Fuarı başlayacak bu hafta sonu. 2 Ekim'de başlıyor, 11 Ekim tarihleri arasına kadar Can Premit Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Bu yıl bugünü oku, geleceği yaz temasıyla düzenleniyor bu kitap fuarı. Onur konu ise Osman Balcıgil olacak. Konyaaltı Belediyesi de bir festival düzenliyor. 3-4 Ekim'de önümüzdeki hafta sonu düzenliyor. 2 günlük bir festival. Bir Sentezer ve Jüride Özçelik sahnede olacak. Bu arada Konyaaltı Belediyesi demişken hafta sonuna itibaren hani birçok yaş kategorisindeki belediyelerin müzik toplulukları, tiyatro toplulukları da eğitimlerine başlıyor. Son başvurular da yapılıyor. Bunlardan birisi de Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu yeni dönem seçmeleri. Geçen cuma günü opera baleninki sona ermişti. Diğer özellerininki de sona ermişti. Konyaaltı Belediyesi'nin Halk Oyunları Topluluğu da 30 Eylül'e kadar yeni dönem

0: seçmeleri yapılacak. Muratpaşa Belediyesi bu akşam 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Neşet Ertaş Türküleri Gönül Doğu'ndan Esinler programında davet ediyor. Manavgat Belediyesi, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde. Programda Tahir Ayne, Ali Mahsuni Seven, Mustafa Kemal Aksay ve Eren Yavuz sahne alıyor. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserlerini, Anadolu'nun eşsiz ezgilerini hep birlikte dinleyebilirsiniz bu akşam ücretsiz olarak. Antalya merkezi de AKM'de 21.30'da da Sandalit Balet olacak. Canlı müzik ve bale gösterisi olacak 21.30'dan. Birçok turne de var tabii ki. Çok fazla turne oyunu var. Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda bu akşam Hayko Cepkin konseri var. Elektrik adlı konseri olacak. Yarın da Crash adlı grubun konseri olacak. Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nu da bu akşam Alanya'da Gökhan Türkmen'i izleyebilirsiniz. Lady Macbeth oyunu var. William Shakespeare'ın en ünlü oyunlarından birisi. Yarın akşam Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet sahnesinde izleyebilirsiniz. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 2 Ekim'de Ceren Gündoğdu, Sen de Sayısın geliyor. Antalya Açık Hava'da 1 Ekim'de Afife oyunu geliyor. Çok geniş, güzel bir kadrosu olan bir tiyatro oyunu. Ve 2 Ekim'de de Sıla konseri olacak Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda. Birçok konser peş peşe geliyor. Küçük tiyatrolarda Selda Bağcan Butik sahnede Küçük Kadınlar adlı oyun var. Mesela Lady Macbeth'in başka bir oyunu var. Başka bir topluluğun oyunu. Bunları da görebilirsiniz. Bir taraftan da artık kamu toplulukları gelecek hafta itibariyle peş peşe perde açmaya başlıyor. İlk perde açan 1 Ekim'de Antalya Devlet Tiyatrosu olacak. 2 Ekim'de Opera, 3 Ekim'de Senfoni Orkestrası ve 10 Ekim'de de Antalya Şehir Tiyatrosu perde açacak. Antalya Devlet Tiyatrosu duyurdu. 1 Ekim'de Shakespeare'in bütün oyunlarıyla perde açıyor. İki tane premieri var ilk haftalarda. 6 Ekim'de çocuk oyunu 3 Kedi 1 Dilek için bir premier düzenliyorlar. 14 Ekim'de de yetişkin seyirciler için Taziye adlı oyuna premier yapacaklar Haşim Şişan Kültür Merkezi'nde. Aynı kültür merkezi paylaşan Antalya Devlet Opera Balesi de yeni sezon programını sundu. 2 Ekim'de Nekropol Müzesi konseriyle sezona başlıyorlar. En ses getiren açılış da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan olacak. 2026-2027 sanat sezonunu Aspendos Antik Tiyatro'da açıyorlar. 3 Ekim'de özel bir konserle perde açacaklar ve bu hafta her hafta her cuma akşamı olduğu gibi konser dizisini başlatıyorlar 3 Ekim'de. Karl Orff'un ölümsüz eseri Carmina Burana ile ilk gösterini yapacaklar. Aspendos Antik Tiyatrosu'na izleyebilirsiniz. Ve son olarak Antalya Şehir Tiyatrosu 10 Ekim'de Doğu Garajı'ndaki sahnelerinde Fırtına adlı oyuna premier yaparak perde açacaklar. Böylelikle hem Yıldız Kenter sahnesi hem Doğu Garajı'ndaki iki sahnesinde peş peşe 10 Ekim'den itibaren oyunlar oynanmaya başlayacak. Özel tiyatrolarda biliyorsunuz Doğu Garajı'ndaki performans sahneyi kullanıyorlar. Onlar da önümüzdeki haftadan itibaren, hatta bu ayda başladılar. Hafta bir ya da iki tane özel tiyatronun oyunu vardı. Önümüzdeki haftadan itibaren de giderek daha fazla tiyatro oyunlarını görmeye başlayacağız. Ben son birkaç aydır hep açık havalardaki konserlerden bahsettim. Yoğunluklu olarak bunlardan bahsettim. Yine konserler var. Yine açık hava tiyatrolarında konserler olacak. Festivaller olacak ama bu dilimden, zaman diliminden itibaren artık daha fazla tiyatrolardan bahsetmeye başlayacağız. Kapalı mekanlardaki gösterilerden bahsetmeye başlayacağımız bir zaman dilimine girdik diyebilirim efendim. Bu haftanın öne çıkan başlıkları bunlardı.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Bizlerle paylaştığınız için tüm bu etkinlikleri, haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyiciler, Kültür Sanat Gündemi köşemizde gazeteci Göksel Yapar telefon hattımızda bizlerleydi.

Değerli dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızın sonuna geldik ve yayınımız birazdan Hayatın İçinden programıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

TRT Antalya stüdyolarından bölge gündemiyle başladığımız yayınımız Hayatın İçinden programımızla devam ediyor. Saatlerimiz 13'ü gösterene kadar radyolarınızda olacağız. Her İnsan Bir Öykü köşemizde bugün Konyaaltı Su Sporları Derneği Genel Sekreteri Deniz Demircan'la hem hayat hikayesini hem de derneğin çalışmalarını konuşacağız. Ardından müzisyen ve söz yazarı Ceren Gündoğdu TRT Antalya Radyosu frekanslarında bizimle olacak. Tarih, kültür, coğrafyada araştırmacı yazar Boran Eser Kavaz'la sohbetlerimize bugün de devam edeceğiz. Program boyunca şarkılarımız, türkülerimiz de bize eşlik edecek. Atacan Yücel'i NB Orkestrası'yla dinliyoruz. Hayallerimi verdim.

Sevgili dinleyiciler, az sonra Konyaaltı Su Altı Sporları Derneği Genel Sekreteri Deniz Demircan konuğumuz olacak. Şimdi bir müzik arası veriyoruz.

0: İngilizce öğretmeniyim. Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü yönetim kurulu üyesiyim. Lisanslı açık su yüzücüsüyüm. Evet, yani sporla ilgileniyorum. Sporla bütün
1: Ama
0: yönlü.
1: özellikle de yüzmeyle,
0: Kesinlikle tabii.
1: denizle.
0: Evet.
1: Peki yüzmeye olan ilginiz, bunu bir spor olarak yapmaya başlamanız nasıl? Bu başlangıç ve bu süreci öğrenelim sizden.
0: Şimdi evet, bu Kundu bölgesinde Belek tarafında 1990'lardan da önce oteller, tatil köyleri yoktu.
1: Evet.
0: O yakın arkadaki yakın köyler denize yazları serinlemek için köylüler yani çardak kurarlardı.
1: Evet, o
0: Bizim de
1: ovalardan bahsediyorsunuz.
0: evet ova köyleri falan. Ondan sonra işte Kadriye gibi, Dikmen gibi o köylerde.
1: Evet.
0: Babam da benim emekli öğretmen. Her yıl yazın biz denize göçerdik, çardak kurardık falan. Ben çocukluğumda işte 7-8 yaşlarında ilkokulda okurken falan akşamları öğleden sonra ikindin bir adam çok uzaktan 500 metre açıktan aheste aheste yüzüyor. Her aynı saatte yüzüyor ama belli mesafeyi kat ediyor. Bakardım uzaktan şöyle ne güzel yüzüyor diyordum aheste aheste. Kulaç atarak süzülerek yüzerek falan böyle. Ondan feyz aldım ben. O abimizden feyiz aldım.
1: Etkilendiğiniz kişi o
0: Etkilendim.
1: 7-8 yaşınızda dikkatinizi çekti.
0: Çekti, evet. İşte ben de böyle yüzmeye başlayacağım. Ben de böyle yüzeceğim dedim. İşte bizim yüzme hikayemiz öyle başladı. Denizde, işte havuzda. Ondan sonra açık su yüzücüsü oldum. Ulusal ve uluslararası yarışlara giriyorum. Çeşitli derecelerim var. Ulusal ve uluslararası yarışlarda.
1: Şimdi şunu öğrenmek istiyorum. O dönemde evet ondan feyz aldınız. İlham kaynağınız, örnek aldığınız kişi oldu. Ama şimdi herkes denizin üzerinde bir şekilde kalabiliyor. Yüzmeyi çat pat biliyoruz değil mi
0: Evet,
1: toplum
0: evet.
1: olarak? Fakat siz profesyonel anlamda bir yüzücüsünüz.
0: Evet.
1: Haliyle bunu siz kimden öğrendiniz?
0: Bunu ben ders aldığım hocalarımda oldu. Profesyonel anlamda. Türkiye Yüzme Federasyonu'na bağlı hocalarım var. Yüzme antrenörlerimiz oldu zamanında. Onlardan ders aldım. Teknik anlamda dersler aldım.
1: Evet.
0: İşte bizim master yüzme takımımız vardı. Hocalarımız vardı. Onlardan ders aldım. Daha da geliştirmek için master yüzme kulüplerine gittim geldim. Yani yüzme ile ilgili ve açık su yüzme ile ilgili bütün her şeyi yaptım diyebilirim. Yani bütün kurum ve kuruluşlara başvurdum, araştırma yaptım, inceledim. Onlardan evet.
1: Yani bu alanda ilerlemek için ne varsa bunların hepsinin peşinden
0: Evet,
1: koştunuz
0: peşinden
1: ve
0: koşturuyorum. Zaten kat ettiğim mesafeleri, yüzdüğüm mesafeleri de kayıt altına alıyorum. İşte açık suda.
1: Şimdi bize evet onu anlatır mısınız? Açık suda yüzmenin farkları neler? Açık deniz yüzücüsünüz, değil mi?
0: Evet.
1: Nasıl olunur? Bu alanda da bilgi alalım sizden.
0: Normal bir şekilde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne başvurarak onların isteyeceği sağlık raporları, değişik belgeler, işte EKG ve değişik sağlık raporları, yüzme bildiğine dair yüzme biliyorsa eğer beyan. Bu sporu yapacaksa, profesyonel anlamda yapacaksa daha geniş ve detaylı bir sağlık raporu. Bunlar gerekli. Ondan sonra başvuruyor. Bireysel anlamda ferdi yüzme bildiğine dair ferdi lisans alabiliyor. Evet. Ferdi lisans alıyor. Ondan sonra herhangi bir kulübe girmek istiyorsa herhangi bir kulübe giriyor. Biz de ANTSAK olarak yardımcı oluyoruz tabii.
1: Evet, peki şimdi açık suda yüzmek için olmazsa olmaz ekipmanlar var mı?
0: Evet. Açık suda olmazsa olmaz ekipmanlarının başında yüzme şamandırası geliyor. Yüzme şamandırası çok önemli. Yüzme şamandırası arkada bizimle beraber gelen belimize iple bağladığımız bir balon aslında. Turuncu ve sarı renkte olmak durumunda görünebilirlik açısından. Çünkü deniz araçları eğer o olmadan deniz araçları bizi fark edemeyebiliyor. Jetskiler, tekneler, diğer deniz araçları bize çarpabiliyor. Böyle ölüm vakaları olmuştur tarihte.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu önemli. Bir bone önemli. Bone yine sarı ve turuncu olmak durumunda. Ondan sonra bir yüzücü gözlüğü, açık su yüzme gözlüğü. Goggle dediğimiz yüzücü gözlüğü olması gerekli. Ya yani bunlar önemli.
1: Evet.
0: Açık suda yüzmek için.
1: Bu ekipmanlar
0: Tabii bu
1: bulunmalı.
0: ekipmanlar olmazsa olmaz ekipmanlar zaten. Evet, bunlar önemli.
1: Evet, şimdi açık suda

0: Yüzme mesela ne kadarlık bir mesafeden bahsediyoruz biz ve bu mesafeyi için bir kondisyon da gerekir elbette.
1: Evet.
0: Nefes kullanımı, vücut senkronu bunlar hakkında da detaylı bilgi alalım.
1: Tamam. Şöyle, en az bir 500 metre açık suda yüzmek lazım. Ben açık su yüzücüsüyüm demek için 500 metre durmadan nefes alarak, nefes kontrolü yaparak yüzmek lazım 500 metre. İşte bu mesafeler 500, 1000, 1500, 2000, ondan sonra 3000, 5000, 10.000, 10.000'den sonra ultramaratona geçiyor, ultramaraton.
0: Tabii.
1: Böyle mesafelerimiz var. Bu mesafelerde yüzmesi gerekiyor açık su yüzücümüzün, profesyonel açık su yüzücümüzün.
0: Peki bunu kat etmesi için gereken bir süre var mı? Sınırlı bir süre var mı?
1: Bu hemen ben lisans aldım, denize giriyorum, bir şekilde yüzmeye başladım, sporcu oluyorum, olmuyor. Belli bir eğitimden geçmesi gerekiyor, alışması
0: Tabii.
1: gerekiyor, antrenmanlarını takip etmesi gerekiyor, antrenman yapması gerekiyor, pratik yapması gerekiyor. Düzenli bir şekilde beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Her gün aynı saatlerde hemen hemen antrenman yapması gerekiyor. Her antrenmanın kayıt altına alınması gerekiyor. Gözlemlenmesi gerekiyor. Ve birçok buna benzer detaylar.
0: Peki bu durumda kişi kendi başına ben evet açık denizde yüzüyorum olmazsa olmaz dediğimiz o ekipmanları aldım, giyindim, yüzüyorum. Kendi başına değil de yanında birilerinin de olması gerekiyor mu bu durumda?
1: Evet
0: Kayıt
1: evet.
0: altına da
1: Açık su
0: alınması
1: yüzme
0: gerekiyor dediniz
1: kesinlikle.
0: çünkü.
1: Tabii açık su yüzme yaparken açık denizde, açık suda mesafeye göre yanımızda muhakkak bir arkadaşımızın olması lazım yüzerek. En az iki kişinin beraber yüzmesinde fayda var, yarar var açık suda. Üç olur, dört olur, beş olur ama genelde işte tek yüzülmemesi daha önemli. Çünkü açık suda da bazı tehlikeler var ama bizim sularımız Akdeniz gayet güvenli bu konuda. Evet.
0: Bu konuda diyorsunuz ki bir sorun olmaz ama en az iki kişiyle
1: İki
0: beraber
1: kişi,
0: olmak
1: evet,
0: daha
1: yüzülmesi,
0: avantajlı.
1: evet, aynen.
0: Efendim bu alanda da yarışlar var değil mi? Yarışların kategorileri var mı? Onu da öğrenelim. Hangi dönemlerde yapılıyor?
1: Genelde bu yarışlar ulusal bayramlarımızda oluyor. Mesela şimdi önümüzde 29 Ekim'de bir açık su yüzme yarışması düşünülüyor. Yüzme Federasyonu düşünüyor. Ama Antalya'da havuzda, tam olimpik havuzda kısa kulvar, masterlar yüzme yarışmamız var 29 Ekim'de. Yine her 3 Mayıs'ta uluslararası bir yarışma var, X-Waters. Yine bizim o Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü bölgesinde oluyor. Biz yarışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Ondan sonra hemen hemen bütün zaman zaman bütün milli bayramlarda bu yarışlar düzenleniyor.
0: Evet,
1: Açık su
0: özellikle o
1: yüzme yarışları
0: dönemlerde
1: evet
0: diyorsunuz.
1: o dönemlerde düzenleniyor. Bu açık su yüzme ile ilgili değişik gruplar var, değişik arkadaşlar. Bunlar da yarış düzenliyor bunlar zaman zaman.
0: Peki bunun da kendi içinde kategorileri var mı? Mesela yaş olabilir.
1: Tabii, genelde yaş kategorisi var. Yaş kategorisi 5-5 gidiyor. Mesela işte 30-34, 35-39, 40-44 falan diyerekten 5 yaş kategorisi var. Profesyonel anlamda olması gerekiyorsa.
0: En küçük yaş grubu nedir?
1: Biz şöyle 25'ten sonra master yüzücü olarak geçiyoruz. 25'ten önce yaş öncesi işte genç yüzücülerimiz, yıldızlar.
0: Yıldızlar
1: Tabii genç
0: kategorisi.
1: yüzücülerimiz var.
0: Sonrası da master.
1: Sonra da
0: 25
1: master yüzme.
0: sonrası da
1: Yani
0: master.
1: mesela yıllar önce Meis'te bir yarışa katılmıştım. O Meis'te bizim 80 yaşında Mısırlı bir yüzücümüz katıldı. 80 yaşında 7 kilometreyi yüzdü. Yani Meis'ten Kaş'a, yani Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzdü. Biz o abimizi omuzumuza aldık. Gezdirdik, dolaştırdık, kutladık. 80 yaşında 7 kilometre yüzmek önemli. Onun
0: Tabii.
1: için yüzme sporu, özellikle deniz açık su yüzmeyi herkese tavsiye ediyorum. Yani 60 yaşındaki bir adam da yapabilir. 80 yaşında, 90 yaşında yüzücümüz var, o da önemli. Bunlar var dünya genelinde. Ve açık su yüzme dünya genelinde artık yavaş yavaş daha da popüler hale gelmeye başladı. Biz de Antalya'da açık su yüzme konusunda kulübümüz, Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü açık su yüzme konusunda gereken açık su yüzme önem veriyor, değeri önem gereken önem veriyor. Yarışmalara ev sahipliği yapıyoruz, sporcu yetiştiriyoruz. Özellikle kendi alanımızda işte paletli yüzme, ne bileyim, sualtı görüntüleme falan Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü olarak Varyat bölgesinde. Zaten Varyat bölgesini bir açık su yüzme alanı haline getirdik.
0: Evet, bunu da öğrenmek isterdik. Antalya'da özellikle tercih edilen kulvarlar var mı bu alanda? Siz de Varyant
1: Evet,
0: bölgesi dediniz.
1: Varyant'ta. İlk defa biz Antsak'ta ilk defa, bu arada bizim başkanımızın ve yönetim kurulumuzun başkanımız Alim Tuğ ve yönetim kurulumuzun sizlere selamları var, TRT çalışanlarına.
0: Bizler de
1: Başarılar
0: selam ve
1: diliyorum. Evet.
0: sevgilerimizi iletin. Efendim, şimdi dernek çalışmalarına da değineceğiz ama bu alanda yapılacak en yakın sanırım yarış 29
1: 29
0: Ekim'de.
1: Ekim'de, evet.
0: Ona
1: Ona
0: hazırlanıyorsunuz.
1: hazırlanıyoruz. Evet, 29 Ekim'de yarışlara hazırlanıyoruz. Ama yine Ekim'de Fethiye'de bir yarış var. Ekim'de açık su yüzme yarışı var. İşte 1000 metre, 1500, 2000, 3000 metre yarışlar var. Bu yarışlara lisanslı sporcular giriyor ve yarışıyorlar.
0: Evet. Ekim'de o da var
1: Evet.
0: diyorsunuz. Efendim, şimdi dernek olarak faaliyetlerinizi öğrenelim sizden Sayın Demircan.
1: Biz Antalya Ponyaltı Sualtı Sporları Kulübü olarak faaliyet alanımız oldukça geniş. Ve sualtı sporlarının gelişmesi, güçlenmesi ve ileriye doğru gitmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim faaliyet alanlarımız, en önemli faaliyet alanlarımızdan bir tanesi de sporcu yetiştirmek. Birinci
0: Evet, şimdi
1: derecede,
0: sporcu
1: evet.
0: yetiştirmek, bu da önemli bir husus. Kaç yaşında başlayabilirler? Alt sınır nedir? Üst sınırın olmadığını öğrendik.
1: Bu açık su yüzmede böyle de sualtı sporlarında farklı. Sualtı sporları daha yeni yeni gelişiyor. Yeni yeni geliştiği için bizim mesela geçenlerde bir sualtı sporcumuz vardı. Kaş'ta düzenlenen Altın Palet sualtı görüntüleme yarışmasında Türkiye üçüncüsü olduk kulüp olarak.
0: Tebrik ederiz.
1: Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Yine faaliyet alanlarımız arasında dip temizliği, deniz temizliği, sualtı temizliği, ondan sonra limanların temizliği. En son yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de yapay resif çalışması. Yapay resif çalışması konusunda gerçekten kamu kurum ve kuruluşların yapmış olduğu, beraber yaptık. Mesela bu konuda yine Sayın Valimiz Hulusi Şahin'i bize çok yardımcı oldu. Tebrik ediyorum. Valimiz gerçekten deniciliğe ve deniciliğin gelişmesi için, deniciliğin ve deniciliğin gelişmesi için eline gelen her şeyi yapıyor. Bu konuda ona teşekkürlerimizi bildiriyoruz ve bize de desteklerini esirgemiyorlar. Bizim faaliyet alanlarımız bahsettiğim gibi çok geniş. Ondan sonra ne bileyim böyle spor, dip temizliği, limanların temizliği,
0: Sporcu eğitimi.
1: sporcu eğitimi, ondan sonra üniversitelerle ve kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde olarak sualtı araştırmaları falan. Bunları yapıyoruz. Projelerimiz var. Denizcilikle ilgili. Yani özetlemek gerekirse denizciliğin gelişmesi ve güçlenmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu arada Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı Sayın İzzet abiye de buradan selamlarımı söylüyorum. İzzet Ünlü gerçekten Antalya'da denizciliğin gelişmesi ve güçlenmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor.
0: Efendim, peki şimdi eğitimlerden bahsettik ama sualtı konusunda alt yaş olarak sınır nedir?
1: Sualtı konusunda alt yaş olarak
0: Kaç yaşında gelebilirler, başlayabilirler, bu eğitimleri
1: bu
0: alabilirler?
1: eğitimleri aslında 10 12 yaşından sonra 12 yaş, evet, sınır
0: 12
1: diyebiliriz
0: yaş
1: yani, evet.
0: diyebilirsiniz. Evet, sualtı
1: Evet.
0: sporları konusunda.
1: Sualtı sporları yani teorik eğitim önemli, yani
0: Peki
1: öğrencilerin eğitimi
0: açık deniz
1: önemli.
0: konusunda yaş olarak?
1: Açık deniz konusunda yaş olarak vallahi biz master olarak yüzüyoruz. 25 yaş üzeri.
0: Evet. Öncesinde o
1: Öncesi
0: yıldızlar mesela kaç yaşta
1: tabii.
0: başlıyor?
1: Onlar 5-6 yaşlarında başlayabiliyorlar, evet.
0: Yıldızlar
1: Tabii yüzmeyi
0: 5-6
1: sevmeye,
0: yaşında.
1: yüzmeyi öğrenmeye 5-6 yaşlarında başlayabiliyorlar. Daha sonraki yaşlarda da kendilerini geliştirip güçlendiriyorlar zaten.
0: Peki bu alanda Antalya'da vatandaşların, gençlerin, çocukların, yetişkinlerin ilgisi ne düzeyde?
1: İlgisi
0: Sizin
1: dürüst olmak
0: kapınızı
1: gerekirse
0: çalanlar.
1: evet, yani denizlere ve açık su yüzmeye ve yüzmeye ilgi düşük diyebilirim. Yani biraz
0: Su
1: düşük.
0: üstüne, su altına
1: Evet,
0: dair hani
1: evet.
0: böyle bir sınıflandırma yapacak olursanız hangisi daha çok ilgi çekiyor? Şimdi ilgi düşük dediniz ama biri yine de biraz daha fazladır herhalde.
1: Evet, son zamanlarda sualtı sporlarına, sualtı dünyasına ilgi giderek artıyor. Diğeri de artıyor. Aslında ikisi beraber, yani sualtı ve su üstü sporlar aslında birbirinden kopmaması gerekir. Birbirini destekleyen sporlar bunlar. Kondisyon gerektiren sporlar. Mesela bir paletli yüzme veya serbest yüzme, açık su yüzme birbiriyle bağlantılı, destekliyor. Dolayısıyla yavaş yavaş gelişiyor ama, yani ülkemizde gelişiyor. Gelişmekte olan bir spor.
0: İlgi
1: Gençlerimiz de
0: giderek
1: yavaş
0: artıyor.

0: Buna
1: Fark
0: ilgi
1: ediyorsun.
0: gösteriyorlar, evet.
1: Ne güzel.
0: Okullarımızda da sağ olsun mülki amirlerimiz bizlere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Özellikle bulunduğum okulda okul müdürümüz bu konuda bana yardımcı olmaya çalışıyor. İşte okuldaki geri kalan mesaimde Konyaaltı Sualtı Sporlar Kulübü'ne zaman harcayabiliyorum denizciliğin gelişmesi ve güçlenmesi için. Deniz
1: Evet.
0: sporlarının gelişmesi ve güçlenmesi için.
1: Sizin de o okulda var olmanız
0: Evet.
1: zaten çocukları yönlendirme konusunda, örnek alma konusunda sanırım teşvik ediyordur.
0: Kesinlikle. Tabii
1: Evet.
0: tabii tabii. Okulumuzda zaten denizcilik kulübünü kurduk.
1: Evet.
0: Denizcilik kulübünü. Her sene okulumuzdan ve diğer okullardan aşağıya kulübümüze öğrencileri getiriyoruz. Denizciliği öğrensinler, tanısınlar falan diyerekten. Yani gençlerin bir şekilde dijital dünyadan uzaklaşması çok önemli. Yani
1: Tabii.
0: en büyük hastalık şu anda, en büyük bağımlılık bence telefon bağımlılığı. Bunlardan kurtulmaları gerekiyor. Dikkatlerini toparlamaları gerekiyor. Onun için deniz sporları, sualtı sporları giderek daha da önem arz etmekte.
1: Ki Antalya'da yaşıyoruz zaten. Böyle de
0: Evet,
1: bir
0: evet.
1: avantajımız var. Haliyle neden kullanmayalım bu imkanı? Peki Konyaaltı sahili açık su yüzme yarışlarına uygun mu?
0: Kesinlikle uygun, evet. Konyaaltı sahili, şunu söyleyebilirim. Bu konuda bir araştırma yapılıyor, yapıldı zaten. Açık su yüzme yarışlarının en uygun bölge. Özellikle Antalya, Konyaaltı, 10 kilometrelik bu sahilimiz. Bu yarışlara çok uygun. Özellikle sabahtan öğleye kadar genelde deniz durgun oluyor, su
1: Evet,
0: oluyor. Açık
1: evet.
0: su yüzme deyince zaten şöyle, yani öğleden sonra dalgada da yarış yapılabilir. Yani bence yani. Bir şekilde dalgada da yarış var. Açık su yüzme yani out of comfort zone, konfor alanının dışına çıkma.
1: Tabii.
0: Dalgalı suda ne bileyim çok yüksek dalgalı değil yani değil ama normal dalgalı suda bence bir şekilde spor yapılabilir. Yani bu da ne olur? Extreme open water swimming olur. Yani extreme yani böyle maceracı diyelim biraz böyle su üstü sporu diyebiliriz yani. Evet dünyada gelişiyor bunlar zaten.
1: Efendim şimdi derneğin eğitimleri de var dediniz, etkinlikler de oluyor
0: Tabii.
1: elbette. Önümüzdeki günlere dair bu eğitimler hususunda özellikle bilgilendirebileceğiniz dinleyenlerimizi bir takvim var mı?
0: Evet
1: Veya bir başvuru koşulu?
0: var. Evet önümüzdeki günlerde zaten biz yavaş yavaş sporcularımızı toparlamaya başladık. Kulübümüz bünyesinde. Kulübümüz değişik sualtı sporları konusunda sporcularımızı toparlayıp antrenörlerle sözleşmelerimizi yapıyoruz, yaptık. Sualtı sporları 7 başlık adı altında falan mesela işte sualtı hokeyi, sualtı rugbisi, paletli yüzme, işte serbest dalış, zıpkınla balık avı, sualtı görüntüleme, ondan sonra sualtı orienteering falan 7 ana başlıktan oluşuyor. Bu konularla ilgili çalışmalarımız var, ön hazırlıklarımız var. Bu konuda belli mesafe kat ettik. Bir şekilde mücadelemizi bu konuda yine sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ederiz.
0: Rica
1: Konuğumuz
0: ederim.
1: olduğunuz için, bu
0: Ben teşekkür
1: konumuza
0: ediyorum.
1: dair bizleri dinleyenlerimizi bilgilendirdiğiniz için.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün Her İnsan Bir Öykü köşemizde Konyaaltı Sualtı Sporları Derneği Genel Sekreteri Deniz Demircan stüdyomuzda bizlerleydi.

kocası. Tanrı ne verirse geçinir gider, yeter ki mutlu olsun yuvası. Dışarıda bir yağmur başlar, yüreğinde derin ısısı.

Sevgili dinleyiciler, az sonra müzisyen ve söz yazarı Ceren Gündoğdu konuğumuz olacak. Öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, güzel bir eserde Ceren Gündoğdu'yu dinledik. Cumartesi keyfi köşemiz başladı. Değerli sanatçımız, telefon hattımızın diğer ucunda konuğumuz Sayın Gündoğdu. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi hafta sonları, iyi yayınlar.
0: Efendim, müzikle ilgisi olanların, TRT camiasının yakından tanıdığı bir isimsiniz. Tabii radyoları başında bizi dinleyen dinleyicilerimizden bilmeyenler için kimdir Ceren
1: Ceren Gündoğdu kimdir? Ah, çok zor bir soru bu
0: Gündoğdu?
1: aslında. İnsanın kendini anlatması böyle bizim anlayışımıza göre biraz da ters bir şey tabii
0: Değil
1: ama
0: mi? Evet.
1: dilim döndüğünce 88 İstanbul doğumluyum. Müzisyen bir anne babanın. Babam TRT'nin çok önemli Türk halk müziği şeflerinden Zafer Gündoğdu'dur. Annem de Türk müziği ses sanatçısı. Müzisyen bir anne babanın tek kızı olarak dünyaya geldim. Ve hep hani şöyle tanımlıyorum. Doğduğum evin salonunda bir köşede piyano, bir köşede bağlama vardı. Ve şu gün önüme geldiğimde yaptığım şeylere baktığımda herhalde en belirleyici unsurlardan biri de bu oldu. Yani farklı müzik türlerinin içerisinde büyümüş olmak ve en sonunda kendi müziğimi yapmak noktasında o doğduğum evin piyano ve bağlamanın yan yana duruşunun bence çok önemli bir etkisi oldu. Sonrasında ben konservatuvarda müzikal tiyatro eğitimi aldım, piyano eğitimi aldım, sosyoloji eğitimi, iletişim eğitimi, bir sürü böyle farklı dalda kendimi geliştirdikten sonra ama her zaman müzik benim için hayatımın merkezinde olacağı belliydi. Profesyonel hayatıma devlet tiyatrolarında bir müzikalle başrol oynayarak başladım. Sahne tecrübesi öyle başladı. Ama yıllar boyunca lise çağlarından beri piyano başında kendi şarkılarımı yazıyordum. Çeşitli projeler ve sahne deneyimlerinin sonucunda gönlümde yatan asıl şeyin kendi müziğimi yapmak ve kendi anlattığım hikayeler üzerinden dinleyiciyle buluşmak olduğuna emin olarak karar verdiğimden beri de yaklaşık 8-9 senedir kendi yazdığım şarkıları yayınlıyorum. İki tane albüm yayınladım bu zamana kadar. Bütün eserlerin söz müziği bana ait. Ama işte böyle aile mirası türkülerde olduğu için her konserde bir tane de türkü mutlaka söylüyorum. Yani ben lirik pop, slow pop yapıyorum ama bütün müzikleri de kucaklamayı seviyorum diye özetlemiş olayım.
0: Efendim şimdi evin içerisinde ebeveynler elbette müzikle ilgileniyorlar. Dediğiniz gibi evde farklı müzik aletleri de mevcut. Siz de zaten bunları görerek, duyarak onların yolundan gitmişsiniz. Ama şimdi bazı ebeveynler çocuklarının farklı alanlara yönelmesini tavsiye eder, yönlendirir. Sizin ailenizde bu durum, bu süreç nasıl ilerledi?
1: Ben o konuda çok şanslı bir çocuktum bence. Benim kendi yeteneklerimi ve renklerimi nasıl işleyeceğim konusunda bana sınırsız bir alan ve özgürlük tanıdılar. Yani ne babam kendi yolundan gitmem için bana ısrar etti, ne annem kendi yolundan gitmem için bana ısrar etti. Ben o özgürlüğün içerisinde zaten kendi müziğimi, özgün bir müziği yaratabildiysem o özgürlükle geldi. Hakikaten özgürlük ve özgünlük kelimesinin bu kadar birbirine yakın olması da bir tesadüf değil. Beni çok özgür bıraktılar o alanda.
0: Ve dile getirdiğiniz söz yazarlığınız, besteciliğiniz, bu alanda da çalışmalar yapıyorsunuz. İki albüm söz konusu. İlk denemelerinizi hatırlıyor musunuz?
1: Hatırlıyorum valla okul zamanlarında teneffüslerde bile şarkı yazdığımı, bazen İngilizce şarkıların sözlerini Türkçe'ye çevirip onlar üzerinden oyunlar kurduğumu, yani çok dürtüsel bir şekilde başladı bende şarkı yazma hikayesi. Şimdi artık kendi şarkını yazmak, yayınlamak dijital platformlarda çok alışılagelmiş bir şey. O zamanlar öyle değildi. Hani bir kariyer yönetimi olarak ben de şarkı yazayım ya diye yola çıkılmış bir şey değil bu. Artık insanlar birazcık da popülerite uğruna aslında öyle yetenekleri olmasalar da o yollara giriyorlar. Ben gerçekten ilk ortaokul lise çağlarımdan beri şey gibi yani bulmaca çözer gibi hep kelimelerle, müzikle böyle haşır neşirdim. Ama tabii ki yaş ilerledikçe üniversite döneminden sonra o şarkıların şey kalitesi, niceliği, niteliği birazcık artmaya başladı. Bu bir şey, yaşam biçimi şarkı yazarlığı bence. Bir hayata bakış açısı öyle söyleyeyim. Yani sizin için her şey ilham olabiliyor. Metroda yanınıza duyduğunuz bir diyalogdan, izlediğiniz bir filmden, zaten kendi hayatınızda yaşadığınız duygular. Her şey bir ilham kaynağı olabiliyor. O yüzden böyle doğuyorsun bence birazcık da. Buna yatkın bir şekilde doğuyorsun. Ben de öyle doğanlardan biri olduğumu düşünüyorum.
0: Evet, şanslıyım da demiştiniz zaten. O şansla devam ediyor sanırım. Peki,
1: Evet.
0: sanatsal üretim bir serüven denebilir. Şu an bu serüvenin hangi noktasında olduğunuzu düşünüyorsunuz?
1: Valla bunu ben çok uzun soluklu bir yolculuk olarak görüyorum. Aslında bölümlere de çok ayırmıyorum dürüst olmak gerekirse. Ama tabii ki artık böyle bir şeylerin biraz daha olgunlaştığı, gittikçe daha da gönlüme göre işler yapmaya başladığım bir dönemdeyim. Zaten her

0: zaman öyleydi. Yani endüstrinin koşulları, endüstrinin gerekliliklerine göre değil, kendi hani tabiri caizse paşa gönlüme, aklıma, zevkime, ruhuma göre, yani zamanın ruhuna göre değil, kendi ruhuma göre işler üretmeye çalışan, ona göre konserler tasarlayan, öyle şarkılar yazan, belli temalar üzerinden albümler yapan biriyim. Tabii insanın birazcık daha başlangıç noktasında kaygıları oluyor kendi sesini duyurmakla ilgili, ama zaman geçtikçe sesini duyurmaktan öte gerçekten sana ait bir ses çıkarabilmenin, yani seni yansıtan bir dürüst bir müzik yapabilmenin önemli olduğunu hissediyorsun. Ben de oralardayım galiba. Yani ne kadar kendi içime sadık kalarak bir şarkı yazarsam o şarkı dinleyenleri daha da çok yakalıyor. O yüzden kurallara uymak değil de kendine sadık kalmak önemli dediğim bir noktasındayım kariyerimin. Bunun da avantajlarını görüyorum. Daha çok benimsendiğini hissediyorum müziğimin bu şekilde ilerlemeye başladığımdan beri.
1: Evet, sizi anlatan, siz olduğunuz için var olan eserlerle gündemdesiniz. İki albümden söz ettiniz. Kapalı Gözlerle ilk albüm ve ardından geçen sene ikinci albümünüz Işık Olur Gözlerin yayınlandı. Geçtiğimiz Temmuz ayında da Seni Bulmak isimli tekliniz müzikseverlerle buluştu. Efendim izninizle şimdi o eseri dinleyelim, ardından eserle ilgili sohbetimize devam edelim isteriz. Ceren
0: Tamamdır.
1: Gündoğdu'dan dinliyoruz teklinizi, Seni Bulmak.

0: Sevgili dinleyiciler, Cumartesi Keyfi köşemizde Ceren Gündoğdu'yla sohbetimiz devam ediyor. Seni Bulmak isimli teklisini dinledik. Sayın Gündoğdu, esere olan ilgi nasıl? Önce bu konuya değinelim ve tabii eser nasıl ortaya çıktı?
1: Valla her şarkının bir kendine ait bir yolculuğu oluyor. Ve bu şarkı da böyle durumunu güçlendirdi. Yani dinleyenler ne zaman bir şarkı yayınlasam ya tam benim aklımdan geçenleri yazmışsın. Ya sanki benim hikayemi yazmışsın. Bu yorum çok fazla alıyorum. Özellikle YouTube kanalından, sosyal medyadan.

0: Çok fazla bu tarz yorumlar geliyor. Bir şekilde bence hayat bize artık o kadar hızlı akıyor ki sanki hep bir yere yetişmemiz gerekiyor. Mesajı pompalanıyor. Ve her sosyal medyaya girdiğimizde bir yere geç kaldık. Bir şeyi halletmeyi unuttuk. Sanki yapmamız gereken bir şeyi eksik yaptık gibi bize eksik hissettiren, bizi aceleye sokan bir dil hakim aslında. Bu bize iyi gelmiyor bence hiçbirimize. Şarkı da birazcık şeyi anlatıyor. Yani inişler, çıkışlar, tökezlemeler, beklemek, sabretmek bunlar hepsi hayatın bir parçası. Yani hiçbir şey sosyal medyada gözüktüğü kadar kolay ve şıkır şıkır değil, pırıl pırıl değil hayatta. Vakti gelince, doğru zaman gelince insan kendisine iyi gelen şeyleri bir şekilde buluyor. Yani bu yolculuk halini anlatan bir şarkı ve neşeli bir şarkı. Benim genelde şarkılarım çok romantik ve melankolik. Yazdığım nadir neşeli şarkılardan biri. Birazcık da yaz enerjisiyle bütünleşmesini istemiştim herhalde. Dinleyenler de o şeyi bu yüzden sevdi galiba. Yani herkesin bir şeyi hatırlamaya ihtiyacı var. Ya aceleye gerek yok ya. Bu kadar strese gerek yok. Zamanı gelince her şeyi yoluna koyacağım hayatımda ya, hatırlamaya ihtiyacı var herkesin. Benim de vardı çünkü. O yüzden güzel bir karşılık buldu diyebilirim. Bu arada dün de bir yeni şarkım daha yayınlandı. Böyle ben hiç şey kesmeden, hız kesmeden dinleyiciye şarkılar hediye etmeye devam ediyorum.
1: Yeni bir tekli yayınlandı dediniz dün. Onunla
0: Evet.
1: ilgili de bilgi alalım o zaman.
0: Bu şarkında şöyle bir özelliği var. Kaç yalnız var bu şarkının ismi de. Gerçekten dünyada çok fazla yalnız insan var. Az önce bahsettiğim gibi yani kalabalıklar içerisinde yalnız hissediyoruz artık kendimizi. Biraz tema olarak birbirine yakın şarkılar. Hani ekranı kaydırdıkça kaydırıyoruz. Yüzlerce insanın suratını görüyoruz. Bir sürü insanın hayatına dair fikir ediniyoruz. Gün içinde sürekli birileriyle yazışıyoruz. Hep bir iletişim halindeyiz. Herkes çok ulaşılabilir. Ama ilişkiler çok sığ. Kimse kalbe temas etmiyor. Kimseyle gerçek anlamda yakınlık kuramıyoruz. Bu kalabalıklar içerisinde yalnız olma durumunun da bence günümüzde çok herkes tarafından deneyimlenen bir şeyi var yani hali var. Bu şarkıda birazcık bunu anlatan son derece romantik bir şarkı. Klibini de Paris'te çektik. O romantizmi ve zamansızlığı yansıtmasını birazcık da arzu ettiğimiz için çok heyecanlıyım bu şarkı ile ilgili. Daha çok tazecik, dün yayınlandı. Umuyorum ki dinleyenlerin çok sevdiği bir şarkıya dönüşecek zaman içerisinde.
1: Evet, hayırlı olsun. Tebrik ederiz. Efendim, aslında siz
0: Teşekkürler.
1: şarkılarınızda günümüzün ilişkilerini, hatta sosyal ilişkilerden söz ediyorsunuz. Sanırım
0: Evet.
1: sosyolojide okudum demiştiniz. Bunun da
0: Evet.
1: etkileri var. Çok iyi gözlem yapıp bunu bize ayna şeklinde yansıtıyorsunuz eserlerinizle. Peki devamını da öğrenelim. Şimdi daha dün yayınlandı dediniz ama ilerleyen süreçte yine bir tekli veya albüm var mı? İlerleyen günlerde sizi takipte olanlar hangi gün yeni bir albüm duyacak veya dinleyecek?
0: Şimdi şu anda üretime bir minik ara verdiğim bir dönemdeyim. Zaten ikinci albüm geçen sene yayınlandı. Üzerine demin bahsettiğimiz gibi iki single geldi ama üretime güzel bir sebeple ara veriyorum. Önümüzdeki hafta 2 Ekim'de Antalya'ya geliyorum. Antalya ile turneyi başlatıyorum. 20
1: Ne
0: şehirlik bir
1: güzel.
0: turnemiz olacak. Candle Session adını verdiğimiz yani mum ışığı, piyano ve ben son derece yalın bir konsepte buluşuyor olacağız dinleyicilerimle. Çok heyecanlıyım bu turne için. Hem kendi şarkılarımı söyleyeceğim, hem herkesin çok iyi bildiği, herkesin çok iyi eşlik edeceğini düşündüğüm kült eserler, kült şarkılar seçtim. Her bir şarkıyı çok özenerek, çok düşünerek seçtim. Böyle bir terapiye de benziyor bizim konserlerimiz. Yani çok fazla sohbet de ediyorum ben dinleyenlerle. Aynen şu an sizinle yaptığım gibi. Sonuçta her birimizin hayatları farklı ama hep ortak duyguların etrafında geziniyoruz. Kaygılarımız hep ortak, sevinçlerimiz hep ortak. Hani bu ortaklığı paylaşmak da bir şekilde insana iyi geliyor. İnsanın yalnızlığını alıyor bence. Müzik de bunun için var bana kalırsa. İşte tüm bu fikirlerle tasarladığım bir konser serisi bu turne.
1: 2
0: O
1: Ekim
0: yüzden
1: itibariyle başlıyor dediniz. Antalya'da
0: evet.
1: başlangıç.
0: Evet.
1: Konser takvimi var mı? Çevre illerden de bizi dinleyenler vardır. Onlara da ulaşacak mısınız?
0: Sosyal medya hesaplarımda hepsini bütün detaylarıyla paylaşıyor oluyoruz. Gelmek isteyen, dinlemek isteyen herkes oradan bütün bilgileri ulaşabilir ama ben şu an ilk 4 konseri söyleyeyim. 2 Ekim'de Antalya'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeyiz. 3 Ekim'de Burdur'da Burdur Kültür Merkezi'ndeyiz. 13 Ekim'de Manisa'dayız, 14 Ekim'de İzmir'deyiz ve sonra Kasım, Aralık yine aynı yoğunlukla
1: Turne
0: devam ediyor.
1: devam
0: Epey bir
1: edecek.
0: şehir gezeceğiz. Umarım bir araya geliriz.

0: hatırlatsın istiyorum ben dinleyenlere. Konserlerimde bütün kaygılardan, sıkıntılardan arınıp tebessümle eve döndükleri konserler olsun istiyorum. Birlikte olmak bence gelen herkese iyi gelecek. 2 Ekim'de Antalya'daki herkese Antalya'ya bekliyorum ve devamında da buluşmayı yine dört gözle bekliyor olacağım diğer şehirlerde de. Çok teşekkür ederim size de.
1: Bizler teşekkür ederiz efendim katılımınız ve sohbetiniz için. Sizlere yolunuzda başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Ve
0: Sevgiler.
1: efendim son eserimizi de yine sizden dinleyeceğiz. Ceren Gündoğdu'yu dinliyoruz. Ben hep seni sevdim.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım

0: Adım at, hayatını geri kazan.
1: Sevgili dinleyiciler, Musa Eroğlu'ndan dinliyoruz. Telli Turnam.

Sevgili dinleyiciler, az sonra tarih, kültür, coğrafya köşemizde araştırmacı yazar Boran Eser Kavaz'la sohbetlerimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası diyoruz.

0: Tarihin Rehberi.
1: Sevgili dinleyiciler, geçmişten günümüze değerlerimizi konuştuğumuz Tarihin Rehberi köşemizde araştırmacı yazar Boran Eser Kavaz'la sohbetlerimize devam ediyoruz. Sayın Kavaz, merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar. Yine her şeyiyle çok güzel, hoş bir yayın akışının içerisine girdim. Çok memnunum. Sizler için bugün özel bir konuyu derledim.
1: Evet,
2: bir tanıklığı
1: nedir?
2: Anlatmak istiyorum. Bu tanıklık Antalya'da yaşayan Alevilerin dini törenlerinden biriyle ilgili. Bir cem törenine tanıklık ettik ve o tanıklığı gözlemlerimi size aktarmak için derlemeye çalıştım ana hatlarıyla. Öncelikle bu şey dinler tarihine girmeden işte Aleviliğin, Sünniliğin ayrıldığı zamanlara ayrılma nedenlerine girmeden bu konunun pratiğini aktarmak benim amacım. Yani pratikte bir cem nedir? Bir cem töreni ne amaçla yapılır? Bir cemin katılımcıları kimlerdir? Gibi daha teknik bir gözleme odaklandım. Bu yüzden bazı yerleri bilerek girmediğimi baştan söylemek isterim. Öncelikle bir cem, yani birlik, cem, toplanma, bu anlamda kullanılan bir kavram olduğu için de o gün toplanmayı kasteder. Yani birlik toplantının bir adıdır, cem diğer adıdır. Birliğe gidiyoruz derler mesela eskiler. Yeniler ceme davet edilirler. Dolayısıyla kavram aslında aynı şeyi tarif eder. Cem, toplanma aslında bütün dinlerde etimolojik olarak tapınakların ve dini ritüellerin adını almıştır. Mesela kilise eklesya'dan gelir, toplanmak demektir. O yüzden bu çok oturaklı bir şey. Çünkü dini paylaşmak, ritüelleri paylaşmak için belli bir toplantı gününün olması lazım. Hristiyanlar pazar günü, işte Müslümanlar cuma günü toplantı günü yapmışlardır. Cemlerde ise belirli bir takvim yoktur. Hani yılda kaç cem yapılacağı çok belirlenmez. Çünkü bu bütün köy ahalisinden belli kişilerin katıldığı, genel olarak hani yetişkinlerin diyelim ve bir de düşkün ilan edilmemişlerin, yani yüz kızartıcı suç işlememiş, toplum tarafından dışlanmamış kişilerin katıldığı bir toplantıdır. Ve amaç birliği bir arada tutmaktır. Cem öncesinde duyurular yapılır ve cemi ev sahibi olacak olan kişi, ağırlayacak olan kişi, kurbanı, cemde yenecek yemeğin masrafını, kurbanını üstlenecek olan kişi önceden bellidir. Senenin başında kimin aşağı yukarı o sene cemi başlatacağı, ağırlayacağı, ev sahibini yapacağı belli olduğu için günü gelip çattığında o cem kimindi diye bir konu tartışılmaz. Çünkü zaten bilinir. Ve cem öncesinde görevlerin dağıtımı söz konusudur. Mesela bir ağırlama yapılacak, orada bir çay yapılacak. Bunu kim yapacak? Yer süpürecek, kim süpürecek? Kim haber verecek? Kapıdan gelene kim hoş geldin diyecek? Yani bir muhakkak bir operasyon işi yürüyor ve o görevlerin paylaşılması lazım. Cem'i yönetecek kişi, dedenin orada pozisyonu belli, onun yardımcılarının pozisyonu belli. Dolayısıyla çok önceden, tabii yüzlerce yıllık bir geleneğin sonucu olması nedeniyle de görevlerin adları belli, görev tanımları belli ve bunları hani kimin yapacağı da o sene belli olmuş bir organizasyon. Başlangıcında herkese duyurulur. Gelecek olan kişiler isimle davet edilir. Öyle çok ulu orta duyurularak yapılmaz bu. Cemimiz var, buyurun diye giderek bunların görevlileri haber verir ve gelirler. Sonra katılımcılar katıldıktan sonra akşamın hazırlığı için bir araya gelindiğinde herkes yerinde hazırdır. Yemek zaten gündüzden pişmiştir. Yemek gündüzden piştiği için herkes yemekle ilgili bir şey düşünmez. Ancak öyle çay demlenecekse o kalmıştır. Daha basit operasyonlar kalmıştır. Peki acaba cem başlamadan önce ritüelde bir davranış var mı? Yani neyi konuşurlar önce? Şunu konuşurlar. Bir kere birinin sorunu var mı? Bir problem var mı? Yaşadıkları bir kavga, yaşadıkları bir huzursuzluk, bir sorun var mı? Bu nedenle de cemin başında öncelikle insanların dertleri olanları bildirilir. Bu kişinin kendi inisiyatifine bırakılmaz. Kişinin kendi inisiyatifine bırakılmaz. Bu nedenle de baştan denir ki bilip de söylemeyen var mı? Sorunu olduğu düşünülen var mı? Bilip de söylemeyenin sorumluluğu kendisine bırakılır. Yani eğer bilip de o sorunu söylemiyorsa o vicdan muhasebesine bırakılır. Bu nedenle de genelde orada konuşturulacak kişiler o meclisin başlangıcında bildirilir ve sorun tartışılarak çözülür. Yani köy içerisinde büyük bir nizaya dönüşmeden, büyük bir soruna dönüşmeden yumaklar cemden ceme çözülür. Bakın bu çok kritik bir konudur. Bir evde dört kardeşin yaşadığını düşünün. Çocuklar arasındaki kavgaları biriktirip iki sene sonra çözmeye kalkarsanız çok zorlanırsınız. Ama çocukların davranışları arasındaki uyumsuzluğu, onların fark etmelerini daha birikmeden sağlarsanız büyük problemlere, kangrenlere dönüşmeden çözersiniz. İyiliğin en büyük sosyal şeyi bu. Çözümü bu. Küçük sorunları çözüyor. Ya o onun tarlasından bir şey mi almış? İneği öbürünün tarlasına mı kaçmış? Tavukları onun bitkilerini mi yemiş? Bunlar hep daha erkenden alınacak önlemler söylenerek çözülür. Ve bu sayede de toplum içerisinde kangren olmadan sorunlar çözülür. Şimdi daha ilerleyen aşamalarında Cem'in artık beraber duaların edildiği hüyü sesleri, yani Arapça Allah demek olan hüyunun sesleri eşliğinde ibadetlerini yaparlar. Bu arada deyişlerini müziklerle dile getirirler ve aynı zamanda da geleneksel, aslında Türkistan'dan getirdiğimiz, bugün Uygur Türklerinin dansına benzeyen, Saka Türklerinin dansına benzeyen bir semah gösterisiyle el ve ayakların asimetrik hareketlerinin senkronizasyonuyla oluşmuş bir figürle devam ederler. Bu özellikle önce problemlerin çözülüp sonra birlikte söyleyip birlikte dua edip birlikte zaman geçirme ritüeli, yemekle son bulur. Herkes yemekleri yer. Aynı anda yemekler konur, aynı anda sopa örtüleri konur, aynı anda, yani diyelim 10 tane yuvarlak masa kondu, yer sinesi kondu, 10 masa aynı anda oraya götürülür, orada yere bırakılır, sonra 10 sopa örtüsü aynı anda götürülür, orada bırakılır. Ama bu Cem'in bir kitabı kanunu mu var? Yok, hayır, her zaman her yerde aynı olacak diye bir şey yok. Ben kendi deneyimimi aktarıyorum ve sonrasında herkes aynı anda konan ve aynı sırayla konan bu yemeklerden karınların doyurduktan sonra dualar eşliğinde kaldırılır. Sonra da o ceme emek veren herkese teşekkür edilir. Herkes meydana çıkartılır ve dedenin önünde duasını eder. Herkes tarafından aşk olsun diyerek emeğinin kabul olunduğu söylenir. Ve ondan sonra cem töreni biter. Bu yaklaşık 4-5 saatlik bir ritüel. Yani akşam 7-8'de başlayıp gece 12'de falan biten bir ritüel. Sonrasında herkes köyde evine gider. Bu yaşadığım deneyimi aktarmaktan ben mutluluk duyuyorum. Çünkü köklerimizi, dini hoşgörümüzü, bakış açımızdaki farklılığı, toplumsal sorunlara bulduğu çözümü anlatan, kendimize hak, bize hak, dünyada bizden başka bir yerde olmayan bir dini ritüel. Umarım derlememi beğenmişsinizdir.
1: Evet. Efendim, bizlerle paylaştığınız için bu ayrıntıları teşekkür ederiz. Haftaya tekrar yeni bir konuyla görüşmek dileğiyle.
2: Görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyiciler, Tarihin Rehberi köşemizde araştırmacı yazar Bora Neyser Kavaz telefon hattımızda bizlerleydi.

Sevgili dinleyiciler, Hicaz bir eserle devam ediyoruz. Tuğçe Pala ve Koray Safkan seslendiriyor. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Hayatın İçindenin bugün de sonuna geldik. 26 Eylül 2026 Cumartesi gününde programları prodüktör arkadaşımız Emre Altınışık ve Serkan Ersöz hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve spikeriniz ben Ayşen Merve Temiz. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Yarın yine 10 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türk dünyasına ortak hareket çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli eğitim, dış politika ve milli savunmanın günlük tartışmaların dışında tutulması gerektiğini söyledi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, asayişten organize suçlara, okul güvenliğinden siber suçlarla mücadeleye kadar yürütülen çalışmaları anlattı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek dergisine yaptığı açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini de vurguladı. İttifakın gücünü de net bir ifadeyle ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Anlaşmanın üçüncü bir ülkeyi hedef almadığının altını çizen Erdoğan şöyle devam etti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir. Bölge meselelerinin bölge ülkeleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri

0: bir senaryo yazmak doğru olmaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaş konusunda büyük bir belirsizlik olduğunu da ifade etti. Erdoğan, gerilimi büyütecek adımlardan kaçınmak ve tarafları müzakere zemininde buluşturmak gerektiğini vurguladı. İsrail yönetimiyle birçok konuda ciddi görüş ayrılıklarının bulunduğunu da belirten Erdoğan şöyle dedi. Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini işaret ederek terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Erdoğan, Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir mesajını da verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Kürtler bizim kardeşlerimiz diyen Erdoğan şöyle devam etti. Bin yıldır beraber iç içe yaşıyoruz. Sevincimiz de bir. Her zaman söylüyorum, Kürtler, Araplar ve Türkler olarak etle tırnak gibiyiz. Kürt kardeşlerimizin huzurunu, güvenliğini ve refahını terör örgütlerinin veya dış güçlerin hesaplarından ayrı tutuyoruz. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir. Terör, şiddet ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir. Bölgemizde hiçbir topluluğun başka ülkelerin vekalet savaşlarında kullanılmasına müsaade edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Newsweek dergisinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör meselesini kalıcı olarak gündemden çıkarmak istediklerini söyledi. Erdoğan, PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları bu bakımdan önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz bölge hedefi doğrultusunda Suriye'deki gelişmeleri de değerlendirdi. Kalıcı bir çözüm için istikrarlı bir Suriye'ye ihtiyaç olduğunun altını çizen Erdoğan, oradaki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin tahkimi açısından zaruridir, dedi. Bu sürecin eşit vatandaşlık temelinde ilerlemesini desteklediklerini belirten Erdoğan, Suriye'nin birliği güçlendikçe bölgemizin güvenliği de güçlenecektir, diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Cevdet Yılmaz, silahların bırakıldığı teyit edilmeden ikinci aşamaya geçilmeyecek dedi. Elazığ'da konuşan Yılmaz, sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gözetim ve denetiminde yürütüleceğini belirtti. New York'ta yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katıldı. Türk dünyasını ilgilendiren bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda teşkilatın uluslararası kuruluşlarla işbirliğini güçlendirecek adımlar ele alındı. Fidan, ortak akıl ve yakın eşgüdüm vurgusu yaptı. Türk devletlerinin bölgesel ve küresel sınamalar karşısında birlikte hareket etmesinin önemine dikkati çekti. Ortak açıklamada da teşkilatın Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsü kazanmasının önemi vurgulandı. Fidan'ın gündeminde ikili görüşmeler de vardı. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Bahreyn, Venezuela, Gine ve Bangladeş Dışişleri Bakanları ile de görüştü. Diplomatik temaslar kapsamında Türkiye ile El Salvador arasında da anlaşma imzalandı. Fidan ve El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill, çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını imza attı. Bakan Fidan, ABD'deki düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle de bir araya geldi. Dönüşen dünyada çok taraflılığı yeniden değerlendirmek, bölgesel sahiplenmenin rolü başlıklı oturumun açılışında konuştu. Ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli eğitim, dış politika ve milli savunmanın günlük tartışmaların dışında tutulması gerektiğini söyledi. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grubu değerlendirme toplantısında konuştu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim konusunda, dış politika konusunda, milli savunma konusunda bunların günlük siyasal malzeme konusu olmadığını, bunların aynı zamanda partiler üstü bir devlet politikasıyla yönetilmesi gerektiğini savunan bir partiyiz. Milli savunma adı üstünde milli. Milli eğitim adı üstünde milli. Dış politika bizim beraber olmamız, Türkiye'nin çıkarlarını savunmamız gereken bir politika olduğunu bilincindeyiz. Diğer partilerden bizi ayrı kılan budur. Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Önemli olan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada saygınlığını kazanmasıdır. Önemli olan sağlıklı politikaları sürdürebilmesidir.
0: Aselsan üretimi Korkut 35 hava savunma sistemi operasyonel kabiliyetini sergiledi. Konya'da düzenlenen atış gösteriminde 12 uluslararası savunma heyeti Korkut 35'i izledi. Hava savunma sistemi Korkut, savaş uçakları, seyir füzeleri, havadan karaya füzeler ve helikopterlere karşı etkinlik sağlıyor. Bu kez insansız hava araçlarına karşı savunma kabiliyetine odaklanıldı. Kamikaze, sabit kanatlı, delta kanatlı gibi farklı İHA'ları takip ve imha yeteneği sergilendi. Korkut 35 savunma yeteneğini başarıyla ortaya koydu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu pandemilerin küresel bir sorumluluk olduğunu, birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. New York'ta pandemilere hazırlık konulu yüksek düzeyli toplantıda konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin koronavirüs salgınında küresel dayanışma örneği gösterdiğini belirtti. Memişoğlu, İsrail'in Gazze'de masumların ilaca ve tedaviye ulaşmasını engellediğini de söyledi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesine başvurular sona erdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerinin ardından kura sürecine geçileceğini belirtti. Bakan Kurum, en sosyal hesabındaki paylaşımında başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor, dedi. Koşulları sağlayan vatandaşlar arasından 1071 konutun sahiplerinin Ekim ayında kura ile belirleneceğini belirten Murat Kurum, kuranın ardından ilk anahtarların teslim edileceğini ifade etti. 15.000 konuttan oluşan projede tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Kira bedeli 1+1 konutlarda 10.000, 2+1 konutlarda 12.000, 3+1 konutlarda 15.000, 4+1 konutlarda 18.000 liradan başlayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 18. Milli İrade Buluşması'nda güvenlik politikalarına ilişkin verileri açıkladı. Asayişten organize suçlara, okul güvenliğinden siber suçlarla mücadeleye kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmaları anlattı. Çiftçi, yurt dışına kaçan suçluların iadesine yönelik çalışmalarında sürdüğünü söyledi.
2: Biz İçişleri Bakanlığı olarak başarıyı yalnızca operasyon sayılarımızla veya işte ele geçirdiğimiz suçlularla ya da yaptığımız denetimlerle ölçmüyoruz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, asayiş suçlarında son 5 yılın aynı dönemine göre %13,6 azalma kaydedildiğini açıkladı. Aydınlatma oranlarındaysa artış kaydedildiğini belirtti.
2: Aydınlatma oranları da %99,3'e yükselmiş. Bunun manası şu, faili meçhul herhangi bir olay kalsın istemiyoruz.
0: Ruhsatsız silahlarla mücadelede 64.372 silah ele geçirildiğini söyleyen çiftçi, 68.310 kişi hakkında işlem yapıldığını ifade etti. Okul güvenliği için 7 bakanlığın ortak çalışma yürüttüğü bilgisine veren çiftçi, 31.000 bahçe görevlisinin illere dağıtıldığını söyledi. Ailelerin de silah güvenliği konusunda sorumluluk taşıdığına dikkati çekti.
2: Eğer evimizde silah varsa bunu çocukların erişemeyeceği, ulaşamayacağı bir yere saklamak lazım. Bir çelik kasa olabilir, bir dolap olabilir. Yani evdeki silaha sahip çıkmak da artık devletin görevi olmasa gerek. Aileler bu noktada üzerine düşeni yaparlarsa ben daha isabetli olacağını değerlendiriyorum.
0: Çiftçi, organize suçlarla mücadelede 492 çeteye yönelik 1388 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. 1 Ocak 25 Eylül arasında Türkiye'ye iadesi sağlanan suç örgütü elebaşı ve üyelerinin sayısının 714'e ulaştığını açıkladı. Siber suçlarla mücadele konusunda da suça karışan 7798 kişinin tutuklandığını ifade etti. Bakan Çiftçi'nin gündeminde bir diğer konu başlığı ise trafikti. Yeni trafik düzenlemelerinin ardından makas atma ihlallerinde

%93 düşüş yaşandığı bilgisini verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması derinleştiriliyor. Başsavcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadarki yatırımcı hareketlerini istedi. Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların bilgilerinin gönderilmesi talep edildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Özat'a denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul, 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararı verdi. Masak çalışması kapsamında da 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın mal varlığına yönelik de tedbir uygulandı. Son olarak 4 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ankara'da jandarma ekipleri bir iş yerine sahte gıda operasyonu yaptı. Halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünüyle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in suikastleri durduracağına dair hiçbir güvence olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye Katar aracılığıyla 7 günlük kesin bir ateşkes planı sunduklarını açıkladı. Amerikan basını Trump'ın teklifi reddettiğini yazdı. Tayland'da şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı. Hindistan'da yağışların neden olduğu toprak kayması çok sayıda eve hasar verdi. ABD'nin New Jersey ve Hawaii eyaletlerinde de hafta sonu şiddetli fırtına bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'na dair dikkati çeken açıklamalar yaptı. Ukrayna'nın müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirten Putin, teklifleri değerlendireceklerini söyledi. Sahada ise çatışmalar sürdü. Rusya, başkent Kiev dahil Ukrayna'nın birçok bölgesini vurdu. Ukrayna'da Rusya'ya ait petrol tesisine hedef aldı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türk dünyasına ortak hareket çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli eğitim, dış politika ve milli savunmanın günlük tartışmaların dışında tutulması gerektiğini söyledi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, asayişten organize suçlara, okul güvenliğinden siber suçlarla mücadeleye kadar yürütülen çalışmaları anlattı. Spor. Amirli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. Amirli futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak. 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ümit Milli Takımımız Ukrayna ile karşılaşacak. H grubundaki mücadele bugün saat 19'da başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff revanşında Lyon maçının ardından 4 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin 4 maçlık cezasında indirime gitti. Buna göre Fransız futbolcunun ikisi 1 yıl ertelemeli 3 maç ceza almasına karar verildi. Böylece Roma maçında oynamayan Guendouzi Aston Villa karşısında forma giyebilecek. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği sponsorluk anlaşmasında konuşan Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatma konusunda görüşeceklerini söyledi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz'la anlaşıldığını duyurdu. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun son gününde milli boksörler Hatice Akbaş, Buse Naz Sürmeneli ve Emrah Yaşar altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

0: yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Konya, Eskişehir ve Van 24, İstanbul, Çanakkale ve Sakarya 25, İzmir 27, Aydın 29, Antalya, Muş ve Bingöl 30, Adana 34, Trabzon ve Ordu 22, Samsun 23, Gaziantep 31 ve Diyarbakır 33 derece.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya Havaalanı yolunun ilk 18 kilometresindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister o.
6: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:
7: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
8: Güzel bir yatsan.
2: Reklamlar.

Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu yapımı olan Çalışma Hayatı programı ile sizlerleyiz. Ses kayıtta Semaat Şallı, program yapımcımız Berkin Güvendik ve ben programı hazırlayan ve sunan Tarkan Zengin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hafta Çalışma Hayatı programımızda özellikle çalışma hayatında çok önemli bir konu olan iş kazaları ve meslek hastalıklarını konuşacağız. Özellikle iş kazalarının nedenleri üzerinde duracağız. Türkiye tabii iş kazalarında özellikle 2012'de müstakil bir iş sağlığı güvenliği kanunu çıkardı. Eskiden iş kanunu içerisinde bir bölüm olarak yer alıyordu iş sağlığı ve güvenliği meselesi. Ancak müstakil bir iş kanunu çıkararak önemli bir adım atıldı. Bu konuda duyarlılıklar oluşturmak, güvenlik kültürü oluşturmak adına da önemli çalışmalar yapıldı. Ancak tabii ölümlü iş kazaları Türkiye'de de dünyanın her yerinde de maalesef çalışanlar açısından, yani insanların hayatlarını kaybetmesi, uzuvlarını kaybetmesine neden oluyor. Onun için insan hayatı söz konusu olduğu için de bu konularda her daim duyarlılık oluşturmak gerekiyor. Biz bu programımızda özellikle iş kazalarının nedenlerini biraz merkeze alarak onun üzerinde konuşacağız. İlerleyen programlarımızda da belki bu iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin neler yapılmalı, çalışanlara,

iş yerlerine, işverenlere, sendikalara düşen görevler neler? Bunları da ilerleyen dönemlerde bir başka yayınlarımızda da inşallah konuşacağız. Şimdi iş kazaları ve meslek hastalıkları hem işçiler, çalışanlar açısından, nitekim bizim kanunumuzda eskiden hani iş kanununda var demiştik, işçileri ilgilendiren bir konuydu. Ancak 2012'de çıkan yeni yasayla birlikte çalışanlar kavramı geçiyor. Burada devlet memurları da bu kapsamda, esnaf ve sanatkarlar da bu kapsamda. Dolayısıyla çalışma hayatının içinde yer alan herkes aslında iş kazaları, meslek hastalıkları konusunda korunması gereken gruplar arasında. Tabii bu kazaların sadece işverenler açısından değil, işletmeler açısından ve ülke açısından da ekonomik ve sosyal kayıplara neden oluyor. Özellikle iş kazalarını ya da meslek hastalıklarını önlemenin yolu da aslında bunlara neyin neden olduğunu bilmekten geçiyor. Yani doğru bir teşhis yapılabilirse kazaları önlemek de mümkün olabiliyor. Nitekim ILO'nun çeşitli raporlarında kazaların %95'inin önlenebilir olduğu ifade ediliyor. Yani gerekli tedbir alındığında bu konuda işveren, işçi ve etkili bir denetimle kazaların önüne geçilebileceği ifade ediliyor. Bizde de özellikle bu iş kazalarının nedenlerine baktığımızda da literatürde, dünyada insana bağlı nedenlerle yine fiziksel ve mekanik çevre koşullarına bağlı nedenler olarak iki temel başlıkta iş kazalarının nedenlerini görebiliyoruz. Burada insana bağlı nedenleri de tehlikeli davranışlara yol açan kişisel özellikler, fizyolojik aktörler ve psikolojik aktörler olarak 3 alt başlıkta ele alabiliyoruz. Fiziksel ve mekanik çevre koşullarına bağlı nedenleri de makinaların yol açtığı kazalar, yine üretim organizasyonunun yol açtığı kazalar diye 2 alt başlıkta ele alabiliyoruz. Şimdi tabii insana bağlı nedenler dediğimizde burada karşımıza kişilerin tehlikeli davranışları ortaya çıkıyor. Özellikle iş kazalarında tehlikeli davranışların önemli etkisi olduğu hem yaşanan kazalarda hem de raporlarda önümüze çıkıyor. Burada tabii kişinin özellikle bir güvenlik kültürü dediğimiz şey aslında bir alışkanlıktır aynı zamanda. Bizde bu alışkanlığın yeterli düzeyde iş yerlerine yansımadığını görüyoruz. Ama son dönemde özellikle 2012'den sonra kanun çıktığından beridir bu konuda hem denetimler, hem mevzuat, hem de iş yeri uygulamaları bu duyarlılığın giderek artmasında önemli bir etki oluşturduğunu görüyoruz. Fiziksel ve mekanik çevre koşullarına bağlı nedenler, yani o ikinci temel başlığa baktığımızda da buna biz teknik nedenler de diyebiliyoruz. Buradaki kazalar da genelde makinalardan, örneğin makinaların bakımı zamanında yapılmamışsa, yeterli donanım yoksa, kişisel koruyucu donanım anlamında, ya da bu donanımlar nitelikli değilse, bunlar da kazaya neden olabiliyor ya da kaza olduktan sonra korumadığı için hem ruh hem de beden bütünlüğüne zarar verebiliyor. Şimdi yapılmış çalışmalarda şunu görüyoruz. İş kazalarının %90'ı insana bağlı nedenlerden, %10'unun da bu fiziksel ve mekanik çevre şartlarına bağlı nedenlerden ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi bir de kaza dediğimiz şey nedir? Aslında iş kazası dediğimiz şey beklenmeyen, aniden ortaya çıkan ve olduğunda da çalışana maddi ve manevi kayıplara uğratan bir olaya biz iş kazası diyoruz. Tabii bunun hem sosyal güvenlik anlamında iş kazası tanımı var, iş sağlığı güvenliği kanununda tanımları var. Ancak biz çalışana maddi ve manevi zarar veren olaylara biz iş kazası diyoruz. Şimdi kişilerin, yani kişilerden kaynaklanan nedenler ya da insan odaklı kaza

hatalar dediğimiz insana bağlı nedenler. Bunları temel olarak kişinin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, statüsü ve mevkisi, yine kıdemi, eğitim düzeyi, bir kişinin yaşadığı kazalarda kişisel özelliklerine göre de farklılık gösterebiliyor. Ya mesela iş kazalarında nasıl bir etkisi olabilir yaşın? Şunu görüyoruz, yine hem yaşanan kazalarda hem de literatürde kişinin yaşı ilerledikçe daha güvenli davranışlar içinde bulundukları görülüyor. Yani genç yaşlarda ise biraz daha tehlikeli işlerde çalışma ya da daha tedbirsiz davranma eğilimi olduğu görülüyor. Dolayısıyla yaşın bu kişisel özelliklerde kazalarda bir neden olduğu görülüyor. Cinsiyete baktığımızda erkeklerin kadınlara oranla daha fazla iş kazasına uğradıkları görülüyor. Tabii bunun sadece cinsiyetle ilgisi yok. İş gücü piyasalarında erkeklerin ağırlıklı olarak çalışmasından kaynaklanan bir nedenle de böyle. Yani işte kadınların iş gücüne katılma oranı ya da istihdamdaki oranı %30'lu seviyelerde, erkeklerin %70. Dolayısıyla çalışma hayatında özellikle ağır ve tehlikeli işlerde erkekler çalıştığı için daha fazla kazaya da maruz kalmaları mümkün. Medeni durum, bekar ve yalnız yaşayan çalışanların iş kazasına uğrama oranı evli ve çocuk sahiplerine göre daha fazla. Yani muhtemeldir ki sorumluluk duygusuyla daha dikkatli, daha özenli davranabiliyorlar. Burada tehlikeli davranışlara yol açan fizyolojik faktörler, yani insana bağlı nedenlerin ikinci alt başlığı. Burada fiziksel yetersizlikler, fiziksel uyumsuzluk, uykusuzluk, yorgunluk gibi meseleler de iş kazalarına neden olabiliyor. Yani fiziksel yetersizliklerden kastettiğimiz, örneğin görme ve işitme kaybı varsa bir kişinin kazaya uğrama oranı daha fazla olabiliyor. Fiziksel uyumsuzluktan kastettiğimiz, kişinin yaptığı işte beden yapısının uygun olmamasından kaynaklanıyor. Mesela işçinin boyu ile kilosu arasındaki orantısızlık kazalarda bir etken olarak önümüze çıkıyor. Uykusuzluk yine insanların fiziksel gücünü ve direncini azaltıyor. Dikkat eksikliğine neden oluyor, konsantrasyon kaybına neden oluyor. Dolayısıyla böyle durumlarda iş kazasına uğrama ihtimali artıyor. Yorgunluk da öyle. Yani iş yerinde eğer çalışma süresi uzunsa, yeterince dinlenme imkanı verilmiyorsa, iş temposu çok hızlıysa, bütün bunlar da çalışanlarda bir yorgunluğa neden oluyor. Dolayısıyla yorgunluk da kişilerin kaza yapma ihtimallerini artıran bir etkisi oluyor. Yine insana bağlı nedenlerin üçüncü faktörü de psikolojik faktörler. Kişinin duygusal yapısı, aşırı güven duygusu mesela ya da stres içinde olması, yapılan işe, ortama uyum sorunu, bütün bunlar da kazalara neden olabiliyor. Şimdi bazı iş kazalarında biz şunu görüyoruz, aşırı güven duygusunun, yani hani bana bir şey olmaz, ben bu konuda çok uzmanım, uzun yıllardır çalışıyorum sözü de bazen maalesef iş kazalarına neden olabiliyor. Stres, eğer yoğun bir stres altındaysa, kendini baskı altında hissediyorsa bu tür çalışanların da kazaya uğrama ihtimalleri artıyor. Şimdi buraya kadar biz insana bağlı nedenleri konuştuk. İkinci temel başlığımız da iş kazalarının nedenlerinde fiziksel ve mekanik çevre şartlarına bağlı nedenler. Biz buna teknik nedenler de diyebiliriz. Burada da bir makinelerin yol açtığı kazalar var. Üretim organizasyonunun yeterince düzenlememesinden kaynaklanan kazalar var. Bu da işverenin sorumluluğunda. Yine çevresel faktörlerin yol açtığı kazalar söz konusu. Mesela makineler neden kazaya yol açabilir? Makinenin üretim hatası nedeniyle arızalı olması örneğin. Makine kapasitesinin aşırı zorlanması yine kazaya neden olabilir. Makinenin standartlara uygun üretilmemiş olması, yine makinelerin kullanım alanları dışında kullanılması, periyodik muayenelerinin yapılmamış olması gibi nedenler iş kazalarına neden olabilir. Üretim organizasyonunun yine yol açtığı kazalar,
Burada makine kullanımının ve çalıştırma düzeninin

insanın yapısına uygun olmaması. Buna ergonomi diyoruz. Eğer ergonomik değilse kazalar olabiliyor. İş sağlığı güvenliğine ilişkin gerekli tüm tedbirlerin alınmamış olması kazaya neden olabilir. Yine iş sağlığı güvenliğine ilişkin gerekli kişisel koruyucu donanımlar, araç gereçler verilmemiş olması. Yine bu kişisel koruyucu donanımların nitelikli olmaması da üretim organizasyonundan kaynaklanan kazalar olarak karşımıza çıkabiliyor. Çevresel faktörler dediğimiz şeyler de bir kere gürültü, belli bir desibelin üstünde gürültü olması kazalara yol açabiliyor. Çünkü dinleme, işitme kaybına neden olup kazalara neden olabiliyor. Aydınlatmanın çok düşük ya da yüksek olması yine kazalara neden olabiliyor. İçerideki ısı ve nem oranı yine kazalara neden olabiliyor. Radyasyon dediğimiz işte elektromanyetik, ses ve parçacık gibi radyasyonlar da yine kazalara neden olabiliyor. Şimdi iş kazaları ve meslek hastalıkların konusunda iş kazalarını önlemede burada karşımıza çıkacak çeşitli faktörler de söz konusu, ama kazaları önlemenin en önemli yolu bu kazalara neyin neden olduğunu bilmekti. Biz bugün iş kazalarının nedenleri üzerinde durduk. Şunu biliyoruz, eğer işverenler iş kazalarını önlemek için gerekli tüm tedbirleri alırsa, çalışanlar alınan bu tedbirlere uyarsa ve etkili bir denetim sistemi ve güvenlik kültürü oluşturulursa iş kazalarını önlemek her zaman mümkün olabilir. Evet, biz de tüm iş yerlerimize çalışma hayatında kazasız ve belasız iş hayatı diliyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, bir çalışma hayatı programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili radyo dostlarımız. Saatimiz 13.36'yı gösteriyor. Spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Ve saat 19'a dek sporun gündemini konuşacağız. Milli takımımızı konuşacağız. Basketbolu konuşacağız. Bunun yanında voleybolu konuşacağız. Kısaca spor gündemini konuşacağız bugün sevgili dinleyiciler. Yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetmen arkadaşlarımız Harun Balaban ve Ertuğrul Kaya ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve iyi bir gün diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve bugün dediğimiz gibi sporu, futbolu, basketbolu, voleybolu konuşacağız demiştik ve ilk olarak milli takımımızı konuşacağız ve teknik direktör Celal Kıbrıslı telefon hattımızda. Sayın Kıbrıslı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce, iyi programlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün milli takımımız Fransa karşısına çıktı. İsterseniz şöyle kısa kısa cevaplarla gidelim. Evet, neden? Evet. Fransa maçına çıkmadan önce ne düşünüyordunuz? Milli takımımız nasıl bir sonuç alır diye düşündünüz? Çıkan 11'i görünce neler düşündünüz? Ve oyunu görünce neler düşündünüz? Kısa kısa başlıklarla alırsam sevinirim.
1: Tabii. İlk önce bir kere hem kadın boks takımı hem erkek boks takımını kutluyorum. İyi dereceler aldılar. Boks federasyonunu kutluyorum. Ondan sonra da kadro açıklandığında, milli takım kadro açıklandığında kadronun eksik açıklandığını ve buraya farklı, daha farklı oyuncuların çağrılabileceğini söylemiştim. Yine aynı kararındayım. Bunun yanı sıra da baktığım zaman Fransa takımı işte şöyle takım, böyle takım, böyle oyuncuları var. Bizde de nasıl Mbappe Real Madrid oynuyorsa bizde de Arda Real Madrid oynuyor. Yani bizde Juventus'ta oynayan oyuncu var, Zeki var. Bizde Almanya'da oynayıp şimdi Türkiye'ye gelen

0: bu sene gelen oyuncularımız var, Talih var. Yani baktığım zaman ben kadronun iyi bir kadro, oyuncu grubu olduğunu ve oyuncu grubuna daha çok oyuncuların ilave edileceği, başta Enes Ünal'ın Ünal'ın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra yine kadroya alınmayan sonradan çağrılar, işte Mustafa Eski Ellaç. Bunun yanı sıra gene stoper olarak alınan oyuncular var. Bunların yanına duygusallığı bırakacak Montella ve örneğin Emin'i alacak Başakşehir'den. Örneğin Gaziantep'ten Arda'yı alacak. Bu tip oyuncularla da daha farklılıklar yaratabilir diye düşünüyorum.
1: Peki şunu konuşalım. Şimdi baktığımız zaman Barış Alper Yılmaz'ı forvette düşünüyor evet. Gördüğümüz kadarıyla.
0: Evet, evet.
1: Şimdi Barış Alper Yılmaz da performans açısından, tabii siz daha iyi biliyorsunuz, bu konuda teknik direktörsünüz. Biz evet. sadece izlediğimizi görüyoruz. Evet. Evet, bir güç, bir fiziki anlamda onlarla mücadele edebilecek seviyede, evet. Ama yetenek olarak eline geçirdiği fırsatı da değerlendiremedi. Mesela Ferdi Kadıoğlu da bir pozisyon hazırlanmış Arda Güler'le, orada onu değerlendiremedi. Mesela İsmail Yüksek bir pozisyon hazırlanmış, orada değerlendiremedi. Mesela Enes Ünal dediniz. Şimdi bunun gibi bir santroforla Deniz Gül mü olur bu artık? Yoksa Enes Ünal mı olur veya Serdar Dursun mu olur veya Ali Habeşoğlu mu olur? Ben şu anda aklıma geldiği için söyledim.
0: Evet,
1: bir santroforu oraya yerleştirmesi gerekmiyor mu veya çok mu erken?
0: Ya Montella'nın problemi var, takınakları var, bir şey kafasını takıyor. Ya kardeşim bak, Avrupa Şampiyonası'na gittik, santroforsuz oynadık, Barış denendi. Dünya Kupası'na gittik, santroforsuz oynadık, Barış denendi. Olmuyor. Olmayan şeyi ısrar etmenin anlamı yok. Olmuyorsa farklılıklar yapmak zorundasın. Teknik adamın görevi nedir? Teknik adamın farklılıklar yaratması gerekir. Teknik adam yani durduğu kararlarında daha isabetli kararlar vermek zorundadır. Kendini yenilemek zorundadır. Mesela ben maçtan önceki basın toplantısında Montella'nın tedirgin olduğunu gördüm. Bunun yanı sıra şunu da izah edebilirim, söyleyebilirim. Mesela basın toplantısına çıkıyor. Sivil kıyafetle çıkıyor. Orada ben onun milli takım eşofmanıyla ya da milli takım tişörtüyle veya milli takım formasıyla ben onun çıkmasını beklerdim. Onu da yapmadı. Burada da eleştirilerim var. Ya bakın, ben hep söylüyorum, Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde de Dünya Kupası, bizim kadromuz, oyuncu grubumuz, çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Bu oyuncu grubunun iyi yönetilmesi, ideal bir 11'le ve 11'den sonra oyuna girecek, oyuna katkı yapacak, oyuncu tamamlayacak oyuncuların süre dakikalarının iyi belirlenmesi gerekiyor. Dün ilk hamleyi biz 76. dakikada yapıyoruz.
1: Evet.
0: 54. dakikada golü yemişsin. 76'da oyuncu sokuyorsun. Ya kalmış 14 dakika. Hadi 8 dakika dün ilave edildi kırmızı karttan dolayı. Evet. Hadi 4 dakika ilave edildi diyelim. Yani 18 dakikada oyuncu kim olursa olsun motivasyonu tavan yapamaz oyuncu grubunun. Ama daha önde mesela 60. dakikada falan soksan, yaklaşık önünde bir 35 dakika var. Normal 30 dakika, 5 dakika ilave dedim. 35 dakika var. Oyuncu kendini daha iyi konsantre eder. Oyuna daha fazla verir. Ya burada bana göre büyük aksaklıkları var. Ve ben Montella'nın baktığım zaman artık değişim zamanının geldiğini de söyleyebilirim. Yani şimdi iyi mücadele ettik. Tabii bu mücadele edeceksin kardeşim. Yani mücadele etmeyeceksin de ne olacak? Bir kere bizim büyük bir avantajımız vardı. Sağ zemininin bozukluğu, Fransa milli takım oyun düzenini, pas hatasını çok yapmasın öne çıkar. Evet. Aynı şekilde biz de pas hataları çok yaptık. Ya ve baktığım zaman tabii öne çıkan, mesela sağda öne çıkan bir oyuncu var Arda. Hem evet. fizik olarak, hem devamlılık olarak, hem dayanıklılık olarak, hem oyunu yönlendirme açısından tempoyu hızlandırma, tempoyu düşürme, oket taraşı gibi sahada maçı yönetti yani. Bu çok çok önemli. Şimdi diyoruz ki işte Fransa milli takımında

0: İşte o çok iyi oyuncular var. Kone var, Rabiot var, Olise var, Mbappe var, Dembele var, Doğru var. Bizde de var kardeşim. Zeki var Juventus'ta, Merih var Avrupa'da, şimdi Arabistan'da. Oğuz yurt dışından gelme, Salih Almanya'dan gelme. Ferdi Premier Lig'de oynuyor, Arda Real Madrid'de oynuyor. Deniz Avrupa'dan gelme, Can Avrupa'dan gelme. Kerem gitti, Avrupa'da oynadı geldi. Altay şu anda Premier Lig'deydi, gitti şimdi. Celta Vigo'da oynuyor. Yani şimdi bizim oyuncularımız kötü oyuncular mı? Hayır, değiller. Bu oyuncuları yönlendirmek, bu oyuncuların oynayacağı oyun düzenini, sistemi taktiksel olarak bunu iyi belirlememiz gerekiyor. Dün bakıyoruz daha üçlü savunmayla çıkıyoruz. Evet. Ondan sonra oyun dönüyor 3-5-2, sonra dönüyor 5-3-2, 4-4-2'ye döndük bir ara, sonra 3-4-2-1'e döndük. Yani ne yaptığı da belli değil Montella'nın. Bana göre milli takımın bu maçtan puan almamasının tek sorumlusu Montella'dır.
1: Peki şunu da konuşalım mı? Çünkü siz bir teknik direktörsünüz. Altyapılardan evet. itibaren evet. Milli takım futbolcu seçen grubun evet. içindeydiniz aynı zamanda.
0: Evet. Evet.
1: Şimdi Uğurcan Çakır. Şimdi baskı var Fransa milli takımından. Bu baskının maçın başından beri de olduğunu görüyoruz ama bir noktaya kadar bunu aştık. Evet. Ardından 56. dakika ya da golü yediğimiz 54. dakika.
0: Evet, evet.
1: Şimdi burada baskı var ve baskıyı öyle bir yaptılar ki topu Abdülkerim'e çıkardı. Abdülkerim de baskıya karşılık veremedi ve topu kaptırdı ve golü yedik. Şimdi bu kadar basit... Basit tabii, biz bunu böyle görüyoruz saha içinde, başka bir şey. Evet, ama evet. bu kadar büyük oynayan, A liginde olan bir milli takımın oyuncusu bunu yapar mı?
0: Ya tabii, bu oyunun başından itibaren o dakikaya kadar hep Barış'ı tercih etti, uzun toplarla başlattı oyunu. Ya da kenarlarda Can'ı tercih etti veyahut ileride Arda sağ kenar olsa Oğuz'u, Arda'yı tercih etti. Ama o dakikada işte oyunu pasla girmek istedi oyuna. Pasla girdi, tabii ki orada artık ne düşündü ne etti onu bilemeyiz. Ama tabii o maçın temposu var, maçın heyecanı var, maçın stresi var. Ama bana göre madem uzun giriyorsun gene orada uzun girmesi gerekirdi.
1: Evet.
0: Çünkü bir baskı yiyorduk biz o sırada Fransa milli takımı tarafından.
1: Doğru.
0: O baskıyı kırmak oyunun temposunu düşürmek de olur. Nedir bu? Uzun vurursunuz, kenar taca çıkarttırırsınız topu. Orada baskıyı bir süreliğine kırarsınız. Ne bileyim bir faul yaparsınız, baskıyı kırarsınız. Yani bir sarı kart görürsünüz oyunun gereği o baskıyı kırmak için. Baskıyı kırarsınız. Yani bunu işte bunları oyunculara anlatacak kişi ben değilim. Oyuncuların başında olan Montella anlatacak.
1: Peki sahi gerçekten...
0: Çıkıp, yani sahaya takımı çıkarmak... Yalnız teknik adamlık bu işte olmuyor. Teknik adamlık farklı düşüncelerde içinde olmak zorundasınız. Yaratıcı olmak zorundasınız. Yani oyunu çok iyi okumak zorundasınız. Hem kendi açınızdan hem rakip takım açısından da çok iyi oyunu okumanız gerekir. Montella'nın bana göre buralarda eksikliği var. Ben geldiğinden beri söylüyorum. Katıldığımız zaman da oyuncu grubunun çok iyi olduğundan dolayı katıldık. Yani becerili olan oyuncularımız öne çıktı. O oyuncuların becerisiyle kazandık. Ama maalesef dünkü maçta işte iyi mücadele ettik. Ya mücadele zaten edeceksin. Futbol koşma oyunu zaten. Koşu oyunu yani. Eğer koşmuyorsan zaten sahada işin yok. Onun için mücadele sonuç yenildik. Nasıl yapacağız? Yani o zaman bu olmuyor yani. Bir futbolda bir terimler var. Yani kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin.
1: Evet.
0: Oraya da getirmişiz işi. O evet. zaman orada kaybetmeyeceksin. Ve biraz evvel de söylediğim gibi madem golü yedik.
1: Evet.
0: Golde de Mbappe gibi bir oyuncunun boş bir yerde duruşu, boş evet. duruşu, baskısının olmayışı da yetenekli bir oyuncu Mbappe'de. Golü yaptı zaten, ondan sonra da sakatlandı. Bana göre dizinde onun bir problem oldu. Buradan da ondan da geçmiş olsun diyorum.
1: Şöyle ki Sayın Kıbrızlı, ben hatırladığım ilk milli takım, siz de tabii çok iyi biliyorsunuz, Coşkun Özarı'nın takımıydı. Evet. Coşkun Özarı'nın milli takımı. Evet. Hatta ben evet. hiç unutmuyorum, Sabri Dino kalede.

0: idi ve İtalya ile oynadık. İtalya'da 0-0 berabere kalmıştık ki İtalya evet. o dönem gerçekten çok iyi bir kadrosu vardı.
1: Evet, evet.
0: Zoff'un ilk daha çıkışları, Bettega'nın.
1: Evet, evet.
0: Şimdi o zaman da mesela 0-0 berabere kalmıştık. Ülkemize geldik, 1-0 mağlup olduk. Şimdi çok şanssız mesela Transtırpan'la kaybettiğimiz
1: evet.
0: Dünya Kupası yolculuğunda evet. Maçlar vardı.
1: Avusturya
0: ama,
1: değil mi? Avusturya
0: evet, maçı. Evet. Şimdi baktığımız zaman çok böyle oyuncuların hatasından dolayı kaybettiğimiz maçlar var. Hani burada teknik direktörün hani Türk, yabancı hani buna da girebiliriz. Belki hani milli takım futbolcularını evet. işte Türk teknik direktör yönlendirsin. Hani Montella'ya diyoruz ya Montella gitsin veya Montella yapamıyor. Ama milli takımımızda yerli teknik direktörler de bu hatalara engel olamıyor bir yere kadar.
1: Ya bakın şimdi son dönemde zaten baktığımız zaman yıllardır Montella bu takım başında.
0: Evet yani 37. Yani... maçına çıktı.
1: Evet, şimdi son Dünya Kupası'ndan başlayalım. Gerçi o diyor ki bazen mesela geçmişi unutalım, geleceğe bakalım. Sonra geçmişten örnekler veriyor
0: evet.
1: basın toplantısında. Orada da onu eleştiriyorum yani. Madem geçmişi bırakacaksak geçmişi hiç konuşmayacağız. Çünkü bu takım dünya 2002 yılında da olsa 24 yıl öncesi olsa
0: evet.
1: Şenol Güneş'te dünya üçüncüsü oldu. Bu takım Avrupa Şampiyonası'na Fatih Terim'le de katıldı. Bu takım Mustafa Denizli'yle de katıldı
0: Avrupa Şampiyonası'na.
1: Tabii ki yarı final üçüncü olduk. Konfederasyon Kupası'nda Şenol Güneş'ten hem de Fransa'da üçüncü olduk.
0: Evet.
1: Yani Mustafa Denizli'yle çeyrek final oynadık. Yani bunlar yani tek yapan bu değil. Ama biz kendi insanımıza güvenmiyoruz ya. Bu nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir zihniyettir?
0: Ben...
1: Ya bizim kendi insanımıza güvenmemiz gerekir. Çoğu ülkede bakın teknik adamlar Dünya Kupası'ndan sonra yaklaşık 12-13 tane teknik adam ülkelerinde milli takım teknik adamlarını değiştirdi. Biz hala değiştirmiyoruz. Bir inattır gidiyoruz. Niye gidiyoruz? İnattır gidiyoruz. Anlamış da değilim. Ya işte burada hep söylüyoruz yani. Futbolun içinden gelenlerin futbolu yönetmesi gerekir diye söylüyoruz. Ama o kapı bir türlü açılmadı. En kısa zamanda açılır. Ben Montella yani kazanabiliriz de maç ama o maç gene oyuncu grubunun o maça kendi ağırlıklarını vermesiyle olacak diye düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Yani bir bakıyoruz dörtlü savunmayla oynuyoruz bir milli maçı. Bir bakıyorum üçlü savunmayla oynuyoruz. Bir bakıyorum beşli savunmayla oynuyoruz. Bir bakıyorum 3-4-3. Bir bakıyorum 4-4-2. Bir bakıyorum 4-3-3. Yani ben anlamış da değilim. Oyuncu orada edilir yani. Oyuncu da karmaşa içine girer. Ne kadar zeki oyuncu olursa olsun yani oyuncu da tedirgin olur. Onun için bunu da önlemek lazım. Yanında onu yönlendirecek antrenör, yardımcı antrenörlerin de olduğunu tahmin etmiyorum. Ve dünkü gene dün işte en basitinden basitinden dediğim şu dikkat çekmek için dedim o ki kelimeyi de kullandım.
0: Evet.
1: Yani 54. dakikada golü yiyorsunuz. Hamleyi 76. dakikada 22 dakika sonra yapıyorsunuz. Ya bu da gecikmiş bir hamledir. Ve hamlenin sonucunda da zaten hiçbir netice de alamadık. Edemedik. Ve İsra'da oynadığımız A grubu maçında da Avrupa Uluslararası A grubu maçında da maalesef Fransa'ya 1-0 kaybettik. Ben bu mağlubiyeti kabul etmiyorum, hazmedemiyorum. Çünkü bizim kadromuz Fransa karşısında en kötü bu maçı yenmese bile beraberlikle bitirirdi diye altını çizerek bir daha söylemek istiyorum.
0: Peki bu çıktığı üçlü savunma mı daha iyi yoksa daha evvelki dörtlü savunma mı daha iyiydi?
1: Bana
0: veya oyun olarak?
1: Yani şimdi üçlü savunma tabii kenarda oynayan oyuncuların savunmaya gelip kenarda sağ ve sol kenarda yardım
0: evet.
1: etmeleri lazım.
0: Evet.
1: Şimdi dün Oğuz sağ taraftaydı, Ferdi sol taraftaydı. Yani orada tabii ilk defa oynuyorsunuz. Ne kadar bu dönem içinde kampa girdikten sonra çalışsanız da burada farklılıklar olur. Ama dörtlü savunma oynuyorsunuz ve dörtlü savunmada oynayacak oyuncularınız var elinizde.
0: Evet.
1: Ve çabuk oyuncularınız da var. İşte Zeki sağda, Ferdi solda. Ortaya işte Merih'le Abdülkerim'i koydun. oraya Ozan'ı da, Ozan Kabak'ı da koyabilirsin.
0: Çok doğru.
1: Yani
0: çok
1: onu doğru. da koyabilirsin. Bu da, Ozan da Almanya'da oynuyor.
0: Evet.
1: Bir de haftanın karmasına seçiliyor geçen sene.
0: Çok da başarılı.
1: Yılın karmasında gördük. Yani bunlar da yapamıyoruz. Bir duygusallığı var, bir takınakları var. O takınaklarında oyuncuları oynatıyor. Oynattığı zaman da oyuncular istenilen verimi o kısa sürede veremiyorlar. Bu süreyi de çok iyi ayarlaması lazım teknik adamın. Oyunun gidişatına göre. Sen 76. dakikada oyuncu sokuyorsun. Normal olarak kalmış 14 dakika. Oyuncunun oyuna girip adaptasyon devresi var. Yani bazen bir girer bir oyuncu. O tesadüftür, gol atar hemen. Yani ilk top değer vermez, kafasıyla veya ayağıyla golünü atar. Yani bu tesadüftür. Ama siz oyuncuyu daha erken vakit sokarsanız oyuncuya güvendiğinizi de ispat edersiniz. O kalmış kısa bir süre orada oyuncuya güvendiğinizi oyuncu hissetmez. Biz yıllardır bu işin içindeyiz. Kulüp takımları da aynıdır, milli takım da aynıdır. Yani değişen bir şey yok. Ha, milli takımda o forma aşkı, takımlarda da tabii. Bugün A takımındadır, yarın C takımda, öbür gün K takımındadır. Ama milli takım daha farklı. O ama ben milli takımın dün iyi oynadığını söyleyemem. Milli takımın ben dün işte mücadele edecek tabii. 10 kişi kaldıktan sonra da zaten kaybedecek bir şey kalmamış. Mağlup durumdasın. Ya bir gol atarsam diye koşuyorsun. Etkilendin tabii oyuncunun atılmasıyla, Uğurcan'ın atılmasıyla da etkilendik. Orada da bir sinir de yaptık. Sinir halde de yaptık. Onun neticesinde de oyuncular orada koşmaya başladılar. Üstün bir performans çizdiler. Yani örnek vereyim işte dün İtalya'da içeride Belçika'ya kaybetti.
0: Evet.
1: Teknik adam değişikliği yaşamış İtalya takımında. Mancini geldi. Ama baktığımız zaman demek ki futbolda bunlar oluyor. Ama bizim takımımız şimdi yeni bir takım değil. Yeni, bizim takımımız eski oyuncu grubuna yeni katılan 2-3 tane oyuncu var. Bu oyunculardan performans bekliyoruz. Ama bu oyun düzeniyle hala Barış'ı santfor olarak düşünerek bu işin altından kalkamayız. Elinde Deniz var, onu oynatabilirsin. Elinde Can var, oynatabilirsin. Enes'i alırsın, oynatabilirsin. Yani bu Enes Premier Lig'de oynadı, İspanya'da oynuyor şimdi. O bir sakatlık geçirdi kaç sene önce çocuk. Ondan sonra milli takımdan bir daha çağırmadılar. Çağırın veya gidin yurt dışında scout ekiplerinizi iyice kurun, fazlalaştırın sayıyı. Yurt dışında Türk çocuklarını araştırın edin. O Türk çocuklarını bulun, milli takıma kazandırın. Bizim ülke futboluna kazandırmaya çalışın. Bunları da yapmıyoruz. Elimizdeki oyuncular var. Bu oyuncularla yola devam ediyoruz. İşte İrem Fakılı'yı alıyorsunuz. Ondan sonra Ümit milli takıma gönderiyor. Ümit milli takımın anlamı nedir? Ümit milli takımın anlamı A milli takıma adam yetiştirme.
0: Evet.
1: Adam getirme.
0: Evet.
1: Orada deneyim, tecrübe kazanır. Ondan faydalanma. Siz İlhan Fakılı'yı alıyorsunuz. Beşiktaş'ta üst seviyeye çıkmış şu anda moral motivasyon olarak, oyun şekli olarak. Alıyor, çağırıyorsunuz. Ondan sonra çağırmadığınız oyuncuyu sonra Trabzonspor'dan Mustafa Eskerilaç'ı çağırıyorsunuz. Milli takım kadrosunu alıyorsunuz. Dün baktık 23 kişilik maç kadrosunda bile yok ismi. Ya o zaman bunlar göstermelik oluyor. Göstermelik işlerde de benim aklım bunları fazla almıyor. Ne oldu, ne bitti, ne ben çok iyi anlıyorum dışarıdan tabii teknik olarak.
0: Şöyle ki son 3 dakika içindeyiz.
1: Tabii,
0: hani
1: tabii.
0: İki önemli sorum vardı. Birini başlarken Buyur. Sordum. Enes Ünal gibi, evet. Serdar Dursun gibi. Evet. Mesela Ali Habeşoğlu gibi santrofor,
1: evet,
0: hani
1: evet,
0: boylu
1: evet,
0: postlu evet, milli takımın geleceği için.
1: Evet.
0: Kaleci olarak da mesela Berke Özer Fransa Ligi'nde, rakibimiz Fransız.
1: Evet.
0: Ve oradaki kültürü, oradaki baskıyı, oradaki taktiğe karşı taktiği üretmeyi bilen bir kaleci ve evet, ayın kalecisi sezonun 11'ine seçilen bir kaleci ve bu baskıyı bildiğiniz halde Uğurcan Çakır'la çıkıyorsunuz ve en sonunda bir hata yapıyor.
1: Evet.
0: Ve bekledi, yani Fransa milli takımı bizim hata yapmamızı bekledi ve yaptı.
1: Evet.
0: Hani buradaki acaba Montella'ya hani oturup böyle konuşulurken, tartışılırken bir de ya şu alternatifimiz de var diyecek adam mı yok?
1: Yani çok güzel yere geldi sevgili Yüce. İşte onu söyleyecek futbolun içinde yaşamış kişi yok. Onu eleştiri yapamıyor. O da

0: bildiğinden ayrı düşmüyor. Bildiği yolda devam ediyor. Bu da işte bizim en büyük eksiğimiz diye söyleyebilirim. Şimdi insanlar hata yapabilir. Hata insanlar için. Tamam, Berker'in kampı terk etti. Diyor ki ben haber verdim yardımcı hocaya. Ya tamam, vermiş de olabilirsin ama hata milli takım kampı.
1: Hangimiz hata yapmadı ki?
0: Tabii yani bugün en üst düzeyde görev yapan insanlar bir de hata yapıyor ya.
1: Evet.
0: Ya insan büyük bir şirkette CEO hata yapıyor ve şirket iflas ediyor. Yani ya neler oluyor ya?
1: Adam
0: hata yapıyor. Değil mi? Hatasından dönmek erdemdir diyoruz. Özür dilemek büyüklüktür diyoruz. Çağırırsınız, konuşursunuz veya Berke der ki ya ben geldim, ben hata yaptım. Ya benim hatamı affedin. Bir şey yapın. Ya insan kaybetmek kolay. Şöyle, insan kazanmak zor.
1: Tabii.
0: İnsanı kaybedersiniz. Çık git dersiniz, affedersiniz. Kaybedersiniz insanı. Farklı kelimeler de kullanabilirsiniz. Kaybetmek. Ama kazanmak zordur. Kazanmak için farklı kompozisyonlar yapmanız lazım. Farklı davranışlar içine girmeniz lazım. Ya biz bunları bilmiyoruz mu? Yani teknik adamın en büyük görevlerinden bir tanesi de oyuncu grubuna eşit davranmaktır. Oyuncuların arasında farklılık gözetmemektir. Oyunculara kendi bilgisini kabul ettirmek zorundayız. Oyunculara ilham veren kişidir teknik adam ya. O zaman siz bunları bilmiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Siz hala farklı demek dünyada yaşıyorsunuz. Biz farklı dünyada yaşıyoruz. Ben Fransa mağlubiyetini bir türlü azmedemiyorum ve kabul edemiyorum sevgili izleyiciler.
1: Sayın Kıbrıs'ı çok teşekkür ediyorum. Noktayı koydunuz. Ben de hazmedemiyorum. Ama şundan da artık sıkıldım. Çok fazla bireysel hatadan maç kaybetmeye başladık. Yıllardır hani 70'li yılları kabul ediyorum ama artık bu dönemde bu hataların yapılmaması lazım. Altyapılarda bu eğitim veriliyor.
0: Aynı düşünce içindeyim.
1: Evet.
0: Tabii ki pazartesi günü, şimdi yarın da programımız var.
1: Evet.
0: Ben yine buradan pazartesi günkü İtalya maçında Bursa'da milli takım bol gollü bir maç diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Golleri de biz atalım. Kolay gelsin.
0: İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları, iyi programlar.
1: Tamam. Yarın görüşeceğiz.
0: Sayın dinleyiciler.
1: Efendim milli takımımız bildiğiniz gibi dün Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 yenildi. Milli takımımızı konuştuk ve teknik direktör Celal Kıbrıs da bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
8: Güzel bir yatsan.
2: Reklamlar.
9: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.02'yi gösteriyor ve sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Tekrar hatırlatmak isterim. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında saat 19'a dek sporun gündemini konuşacağız. İlk konuğumuz Sayın Celal Kıbrıslı'ydı. Teknik direktör Celal Kıbrıslı'yla konuştuk. Ve şimdi de 1. ligi konuşacağız. 1. ligde bu haftaya kadar oynanan maçlar sonunda neler oldu, neler bitti, bunları konuşacağız. Spor yazarı Sayın Ali İhsan Sarıçoban'la. Sayın Sarıçoban, hoş geldiniz.
10: Merhabalar Yücel, iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar. Güzel bir hafta sonu olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz dilekleriniz için. Sağ olun. Şimdi birinci ligi konuşalım. Birinci ligde özellikle şampiyonluk mücadelesini konuşalım. Hani biraz daha böyle tabii daha belli değil ama biraz daha belli olmaya başladı gibi. Hani üst sıralarda kalacak 3-4 takım belli oldu. İsterseniz lider takımdan başlayalım. Lider takımdan itibaren geniş geniş konuşalım. Bir 30 dakikalık bir süremiz var. Neler söylemek istersiniz?
10: Elbette tabii 8 haftalık maratonda 20 takımlı ligde çok kaliteli maçları hep beraber takip ettik. Gollü maçlar oldu, hakem hataları oldu, yönetimsel hatalar oldu ama gerçekten geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezonda çok kaliteli maçları hep beraber izliyoruz. Tabii 20 takımlı ligde 8. hafta içerisinde yani sonunda 6 teknik adam değişti. Öncelikle tabii bu teknik adamlardan söz etmek gerekiyor. Evet. Örneğin Mardin Spor'da Ahmet Cingöz Hoca görevi bıraktı. Muhtemelen Mardin takımında Hüseyin Eroğlu ve Servet Çetin isimleri gündeme geldi. Tabii hafta içerisinde Mardin takımında yeni teknik direktör görevine başlayacak. Baktığımızda esasında Mardin takımı yani o kadar kötü bir yerde değil. Oynadığı 8 maçta 3 galibiyeti, 3 beraberliği, 2 mağlubiyeti 12 puan toplamış. Yani ligin yeni takımı olmasına karşın elde ettiği sonuçlar, elde ettiği puanlar ve ligde de 9 gol atıp 5 gol yiyen bir takım. Genel anlamda başarılı bir takım ama sürpriz bir şekilde teknik kadrosu da bir değişime gitti. Tabii daha önce de Esenler Erok takımında Mustafa Gürsel görevi bırakmıştı. Hikmet Karaman gelmişti. Tabii bunu muhtemelen az sıraları takımları yarın konuşacağız muhtemelen. Evet. Ama genel anlamda baktığımızda işte Boluspor'da Daniel Farrar gitti. Orada da Fatih Atik sesleri yükseliyor. Bu da daha resmi kazanmadı. Hafta içinde Boluspor'da yeni teknik direktörüyle çalışmalara başlayacak. Bir diğer değişim de Antalyaspor'da oldu. Bildiğiniz gibi Bülent Korkmaz Hoca görevi bıraktı. Yerine bu ligi çok iyi bilen, bazı takımlarda şampiyonluk yaşayan Osman Özköylü Hoca göreve geldi. Yine hafta içinde Van Spor'da Murat Yıldırım görevi bıraktı. Van Spor'da sorunlar devam ediyor. Ayrıntılı bir şekilde yarın gündeme getireceğiz, konuşacağız. Van Spor'da da Hakan Kutlu ve Sinan Kaloğlu isimleri gündeme gelmeye başladı. Tabii bu konuda son kararı Banspor yönetimi verecek. Yine lig içerisinde 8 haftalık maraton içerisinde İstanbulspor'da da bir değişim yaşandı. Barış Kambak gitti. Yerine Fatih Tekke'nin teknik ekibinde yer alan Olcay Demir göreve geldi. Bu da şunu gösteriyor. Yaprak dökümü erken başladı. Geçtiğimiz sezonlarda da aynı sıkıntılar olmuştu. Tabii bu da şöyle. Genelde Türk futbolunun genel hastalığı. Genelde Türk futbolunda hem yerel medyaların, hem taraftarların, hem yönetimlerin maalesef sabırlı olmayıştan kaynaklanan sonuçlar. Tabela bunu gösteriyor. Şu bir gerçek. Ne kadar çok teknik direktör değiştirdiniz, ne kadar çok transfer yaptınız, ne kadar çok harcama yaptınız. Bunlar bu yılın örneğin sezon içerisinde acılarını hissetmiyorsunuz ama sezon sonunda veya gelecek yıllarda otomatikman bu sizin karşınıza bir borç yığını olarak, bir borç sarmalı olarak çıkıyor. Sonuç itibariyle tabii böyle bir değişim yaşandı. Siz de söz ettiniz, süreyi de iyi kullanmak lazım. Sizin verdiğiniz süre önemli. Tabii zirvede doğal olarak tabii Kayseri Spor'u görüyoruz. Neden Kayseri Spor'u görüyoruz? Kayseri Spor uzun yıllar Süper Lig'de yer almış. Tabii zaman zaman alt sıralarda yer almış. İşte tehlikeli durumlar yaşamış. İşim değişikliğine gitmiş. Ama buna rağmen Kayseri'deki birlik, beraberlik ve yıllar sonra bu ligde yer almalarından dolayı Kayseri yeni sezon öncesinde Atilla Gerin ile anlaşma yaptı. Atilla Hoca da bildiğiniz gibi ilk kez böyle bir Anadolu takımında, zirveye oynayan bir takımda görev alıyor. Ki geçtiğimiz sezonda Eyüpspor'un ligde kalmasında büyük bir pay sahibiydi. Önemli bir görev, zorlu bir görev. Hani derler ya ateşten gömlek. Öyle bir gömleği sırtına geçirdi Kayseri'de. Transfer yasakları vardı ama bunları aştılar. Kayseri Spor 8. hafta sonunda elde ettiği 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve ligde en fazla gol atan takımlar arasında 15 gol attı. En az gol yiyen 3 gol kick burada da Gökhan Değirmenci'nin büyük payı.

0: var. Savunmanın büyük payı var. 19 puanla Bursa Spor'la hemen böyle sıralamada ilk iki sırayı paylaşıyor. Sarı kırmızılı takımda gerçekten önemli oyuncular var. İşte Seferi gibi gole yakın isim, Hasani gibi önemli oyuncuları var. Benur Keser gibi önemli oyuncular var. Bu da şunu gösteriyor ki Kayseri 8. hafta geride kalırken hemen hemen böyle 3'te 1'lik bir bölüm geride kalmış oluyor ilk yarının da genel anlamda. Baktığımızda Kayseri bu iddiasıyla, bu puan ortalamasıyla ben de varım. Hatta ben şansımı playoff'a bırakmak istemiyorum. İlk ikiye girerek doğrudan yeniden layık olduğum yere dönmek istiyorum diye hesaplar yapıyor. Bütçeleri de iyi. Devre arasında da, ki böyle gittiği sürece devre arasında da yeni takviyeler yapılabileceği yönde yerel medyada da gelişmeler var, konuşmalar var, beyanatlar var ama Kayseri'deki birlik, beraberlik bu şekilde devam ediyor. Ve ligin önemli takımlardan bir tanesi. Bursa Spor. Hani derler ya, en dibi de gördü ve oradan tekrar küllerinden doğarak birlik beraberlik içerisinde borç yığını olmasına karşın sağduyuyla, siyasetiyle, yerel yönetimiyle, sanayicisiyle böyle Enes Başkan müthiş bir birlik beraberlik sağladı. Taraftarıyla çok önemli. Bursa Spor'un gerçekten çok önemli bir taraftar kitlesi var. Daha sezon başlamadan 34 bin bir biletin satılması, kombinin satılması Bursa Spor'un hedefli olduğunu gösterdi. Çok önemli oyuncular aldılar. İhan'a çünkü önemli bir golcüleri var. Zaten şu anda da gol krallığında yukarılarda. Her maçta gol attı. 8 haftada baktığımız zaman yine aynı Kayseri gibi 6 galibiyeti, 1 beraberliği, 1 mağlubiyeti var. 16 gol attı, 7 gol yedi. Biraz fazla gol yediler. 7 gol tabi Bursa Spor'a yakışmıyor. 19 puanla ikinci sırada ama bu yarışı götürebilecek, bu yarışın iddialı ekiplerden bir tanesi Bursa Spor. Özellikle içerideki maçlarda çok coşkulu oynuyorlar ve bu coşkulu oynamanın da karşılığını alıyorlar. Zaman zaman hani tabela önemli. Tabii 1-0 kazanıyorlar, 2-1 kazanıyorlar. İçeride bir Esenler Erlük beraberliği oldu 2-2. O da şundan kaynaklandı bildiğiniz gibi. Mutlaka yeni bir teknik direktör değişimindeki Esenler Erlük'te Hikmet Karaman gelmişti. Hikmet Hoca da Bursa camiasını iyi tanıyor. Daha geçtiğimiz yıllarda da Bursa Spor'da da görev yapmıştı. Tabii futbolda böyle inişi çıkışı grafikler olacak. Bursa Spor bu maçta takılmıştı. Zaten elde ettiği beraberlik de bu beraberlik. Ligdeki iddialı takımlardan bir tanesi, zirvede yer alan takımlardan bir tanesi 3. sırada Iğdır takımı. Alagöz Holding Iğdır takımı geçtiğimiz hafta ben de yerinde izlemiştim Muğla'da. Muğla önünde galibiyeti kaçırdı. Son dakikalarda kalesinde gördüğü gol ile 2-2 bitti maç. Eğer bu maçta galip gelmiş olsaydı hemen 1 puan geride kalacaktı ama 16 puanla yine yukarıda. Geçtiğimiz sezonların aksine Kenan Koçak'ın öğrencileri yaş ortalaması olarak biraz daha genç duruma geldi. Geçtiğimiz yıllarda 34-33 yaş ortalaması, şu anda 29 civarında. Çok koşan, mücadele eden, sonuca giden, zaman zaman da savunmasında hatalar yapan bir takım ama buna rağmen 8 hafta sonunda 5 galibiyeti, 1 beraberliği, 2 mağlubiyeti var. 12 gol atıp 7 gol yedi. Bu 7 gollerin tabii hep savunma hataları. Örneğin işte Muğla maçında bir yan topta, artık maç bitecek, yan topta her iki gol de öyle olmuştu. Hata ettiler ki 16 puan önemli bir puan. Iğdır takımı da bu yarışı kovalıyor. Yani en azından ilk iki için mücadele ediyor. Olmadı, yine umutlarını playoff'a taşımayı hedefliyor. Ki geçtiğimiz sezonlarda da playoff'a hedeflemişti. İlk iki hedeflemişti. Olmamıştı. Geride kalmıştı. Geçtiğimiz sezonlarda da bu ligde, birinci ligde en fazla transfer yapan, bütçesi çok iyi olan, ekonomik sıkıntı çekmeyen, güneşin doğduğu bir kent Iğdır. Tabii saha ve zeminindeki sıkıntılar nedeniyle maçlarını da Ankara'da oynuyor. İlk yarıda öyle gözüküyor. İlk yarıda tüm maçlarını, evindeki maçlarını Ankara'da oynuyor. Tesisleri de daha önceden Fenerbahçe tesisleri olan İncek'teki yeri aldılar. Çalışmalarını orada sürdürüyorlar. Yani bir yanda avantaj mı, dezavantaj mı, bunu tabii ilk yarı sonunda hep beraber göreceğiz. Yine ligin iddialı takımlardan bir tanesi, yeni takımlardan bir tanesi Batman Petrospor. Yayınlarımızda da hep dile getiriyoruz. Taraftarı muhteşem. İçerideki maçlarda türbinler doluyor. Selçuk Şahin Hoca orada bir ivme kazandırdı. İyi de gidiyorlar. Her ne kadar işte geçtiğimiz hafta Bursa Spor'a mağlup olsalar da. Ama buna rağmen iddialı bir kadro, iddialı bir taraftar, centilmenlerden bırakmayan bir yapı var orada. Bu da gösteriyor ki Batman Petrol'de bu yarışın içerisinde kalacak gibi duruyor. 8 maçta 5 galibiyeti, 1 beraberliği, 2 mağlubiyeti var. 15 gol attılar, 13 gol yediler, biraz fazla gol yiyorlar. O da yine savunma hataları, kademe hataları. 16 puan da önemli bir puan diye düşünüyorum. Yine beyaz martılar bir dönem Süper Lig'de, yani eski adıyla birincilikte ses getiren Rıdvan Dilmen gibi, Çelebiç gibi önemli oyuncuları, Sercan gibi önemli oyuncuları kadrosundan yetiştirip Türk futbolunu kazandıran önemli bir futbol takımı, Sarıyer futbol takımı. Bu sezonda geçtiğimiz sezonun aksine iddialı durumdalar. Bülent Büyükbaşı yönetiminde 8 maçta biraz istikrarı gözüküyor. 4 galibiyeti, 2 beraberliği, 2 mağlubiyeti var. 14 puan topladı ve Sarıyer'de yine bu potanın içerisinde yer almak için çaba sarf ediyor. Ligde Ankara'yı temsil eden Ankara'da Keçiören Gücü var. Bildiğiniz gibi Keçiören Gücü mütevazi bir kadro Sayın Yücel. Ayaklarını yorganına göre uzatan bir yapı var Keçiören'de. Genel anlamda baktığımızda bu sezonda Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yine filo potasının içerisinde yer almayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonda yer almıştı. Ligde en az mağlup olan takımlardan bir tanesi. Bir defa mağlup oldu 8 maçta. 3 galibiyeti, 4 beraberliği var. 17 gol attı, 10 gol yedi. 13 puanla şu anda 6. sırada. Bu da gösteriyor ki Keçiören geçtiğimiz sezonda böyle ilk 7'ye yine böyle avarajla puan şeyle girmişti. Bu sezonda yine ben Keçiören'in yukarılarda kalacağını ve bu istikrarlı gidişini pilava taşıyacağını tahmin ediyorum. Çünkü 8 haftalık periyot, 8 haftalık karne bunu gösteriyor. Ligin tabii yeni takımlardan bir tanesi Mardin takımı. 12 puan 8 maçta. Mardin takımında da tabii daha ligin yeni takımı olmasına karşın ufak tefek sıkıntılar olabilir. İşte Ahmet Cengiz Hoca görevi bıraktı. Tabii 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet. Esas da kötü bir karneleri yok ama futbolda bunlar var. Değişimler oluyor. Sabırsızlık olabiliyor. Bazen yönetimden oluyor. Bazen taraftardan oluyor. Bazen yerel medyadan oluyor. Mardin'de böyle bir değişim yaşandı. Hafta içinde de yeni teknik direktör belli olacak. Evet, ligde Antalya Spor daha yukarılarda olması gereken bir takım. Ama onların da transfer yasakları, sıkıntıları maalesef Antalya Spor'u biraz böyle geriye itti. Ve orada da bildiğiniz gibi Bülent Korkmaz Hoca göreve başlamıştı. Hoca görevden ayrıldı. Kısa bir dönem Nedim Yiğit bir maça çıktı. Ardından Osman Özköylü Hoca göreve geldi. Şöyle bir Antalya ile ilgili dipnot var. Ligde berabere kalmayan takımlardan bir tanesi. 8 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyeti var. 14 gol atıp 13 gol yedi. Onların da savunma hataları var. Biraz böyle yaşlı bir savunma. 12 puanda. Bu da şunu gösteriyor. Antalya biraz daha toparlanırsa, devre arasında gerekli takviyeler yaparsa, ki Osman Özköylü Hoca bu ligi iyi biliyor. Elinde mutlaka geniş bir futbolcu portreyi vardır. Oradan da mutlaka yeni isimler alabilir. Burada Karagümrük daha yukarılarda olması gereken bir takım. İlk haftalarda daha yukarıdaydı Karagümrük. Ama kaybettiği puanlarla, beraberliklerle, ki aldığı iki mağlubiyeti var, üç beraberliği var, 12 puanla biraz geriledi. Esasa Karagümrük takımı kadro olarak, istikrar olarak diğer takımlardan daha avantajlı. Alexander Stanovic yönetiminde esasında geçtiğimiz sezon evet önemli bir sonuç alamadı, üzüntü yaşadı ama bu sezon çok da önemli oyuncular var. Ligde oynayan işte Cenk Tosun gibi önemli oyuncular var, Emre gibi önemli oyuncular var baktığımız zaman. Pesic gibi önemli bir golcüleri var. Ben Karagümrük takımının daha biraz daha yukarılarda olması gerektiğini düşünüyorum. Onun sıradaki Muğla Spor'u da analiz ederek sözü tekrar size vermek istiyorum. Muğla Spor'da da bildiğiniz gibi ligin yeni takımlardan bir tanesi, yeniden bir yapılanma var. Hatta bir iki maçını Bodrum'da oynadı. Sonrasında il yöneticilerinin, başkanlarının ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın girişimleriyle stadyum ışıklandırmalı hale geldi. Biraz beraberliği fazla, 2 galibiyeti, 5 beraberliği, 1 mağlubiyeti var. 8 gol atıp 7 gol yedi, 11 puan topladı. Muğla Spor'da da Yalçın Koşukavak heyecanlı bir teknik direktör, bu ligi bilen bir teknik direktör. Muğla Spor'un da ayaklarının yorganına göre uzatıp transferler yaptığını gözlemliyoruz. Tabii ki eksikler var. O eksikleri de lig içerisinde devre arasında giderileceğini tahmin ediyorum. İlk 10 sıranın özeti böyle Sayın Yücel.
1: Sayın Sarıçoban, şimdi bir şey dikkatimi çekti. Şimdi üst

0: Yani bir 10 bin 15 bin civarını bulması gerekiyor. Ki geçen hafta Mardin'in deplasmanda 1-0 mağlup etmişlerdi. Burada mağdur olan bir takım vardı. Bildiğiniz gibi Batman maçında Bursa Spor taraftarı Batman'a gidemedi. İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararıyla baktığımızda. Yani genel anlamda taraftar, örneğin Sivas'ın biraz daha fazla taraftar olması gerekiyor. Evet, puan sıralaması açısından aşağıda. Yarın daha fazla değineceğiz Sivas Spor'a. Ancak biraz daha taraftarlarının mutlaka takımlarına, hani derler ya, iyi günde ve kötü günde renklerinin yanında olması gerekiyor taraftarların. Seyirci farklı, taraftar farklı. Taraftar takımını gönülden seven. Evet, hepimiz istiyoruz futbol takımımız hep galip gelsin.
1: Hep çok şampiyon kolay olsun, hep kupalar hep alsın.
0: Ama ya sonunda, lig sonunda bir takım şampiyon oluyor. Evet. İşte akşam, dün akşam milli maçımızı seyrettik. Kaçan goller var. Yedilen gole bakın. Çok basit bir hata, savunma hatası, kaleci hatası, gol yedik. Evet. Kaçırılan goller var. Futbolda bunlar var. Hani ondan dolayı bütün bu ligde yer alan, özellikle vilayet takımlarının fazla olması, bu ligde vilayet takımlarının fazla olması dikkat çekiyor. Ve taraftarlar da maçlara geliyor. Örneğin işte Batman'da ortalama 7-8 bin taraftar geliyor. Muğla'da işte geçen hafta gözlemledim. 5-6 bin taraftar coşkuyla takımlarını destekliyor. 2-1 geride girmelerine rağmen son dakikada o gelen golle bir bayram havası estirdi. Yani bu da şunu gösteriyor. Taraftarsız maalesef olmuyor. Ama taraftarların da sabırlı bir şekilde gönül verdikleri renklerini giyen futbolculara, çünkü bu saatten sonra en fazla işte teknik direktör değiştiriyorsunuz. Yönetim değiştiremiyorsunuz. Futbolcu değiştiremiyorsunuz. O zaman değişecek kim var? Biraz sabrımızı ön plana çıkarmamız gerekiyor. Çünkü devre arasında mutlaka yeni takviyeler gelebilir. Baktığımızda da zaten geçtiğimiz sezonlarda da aynı periyota bakıyoruz, puan durumuna. Hep yukarılarda olan takımlar, yani baktığımız zaman işte Iğdır takımı geçen sene girememişti ama işte Keçiören takımı yukarılarda, baktığımız zaman işte Bandırma Spor biraz geriledi. Yarın geniş şekilde dile getireceğiz. Genelde ilk 7, ilk 8 takım bu 8. hafta sonunda bu şekilde şekillendi ama bu 10. sıradan itibaren böyle bir süreç. İşte bir örneğin Antalya Spor girebilir, geri çıkabilir puan anlamında. Karagümrük'ün önemli bir taraftar desteği var. Her ne kadar maçlarını zaman zaman Yusuf Ziya Önistan'da oynasalar da, Atatürk Olimpiyatı'nda oynasalar da, Karagümrük'ün de belli bir taraftar potansiyeli var. Antalya'nın keza öyle, biraz Antalya'ya daha fazla destek olmaları gerekiyor. Eğer başarı bekliyorsak sabrı da elden bırakmamak gerekir diye düşünüyorum şahsen.
1: Hemen gözümün önüne şu geldi. Bir dönem siz de hatırlarsınız, eski birincilik, şu andaki süperlik, Vefa takımı vardı. Hatırlar mısınız Vefa?
0: Tabii, yeşil Vefa beyaz. Timsel'i biliyorum. Yeşil beyaz forma.
1: Evet. Vefa takımının yıllar sonra tabii ki birçok ligden düştü. Şu anda bilemiyorum, amatör ligde diye biliyorum. Bölgesel amatör ligde diye biliyorum. Vefa çok geçmişi şampiyonluklarla ünlü bir takımdır. Değişik kupaları vardır. Kök söktürmüştür üç büyüklere. Ama baktığınız zaman taraftar desteğini lisenin dışında fazla görmemiştir, Vefa Lisesi'nin dışında. Ama baktığınız zaman onun kemik bir taraftar kitlesi vardır. 10-15 kişi veya 100-150 kişi. Ve o takım taraftarı esasında biraz daha destek sağlasaydı yukarılara doğru çıkarlardı. Ama o desteği bulamadılar hiçbir zaman ve daha da aşağılara indiler. Hani taraftar desteği koşulsuz, şartsız, her zaman o taraftar o kulübünü desteklemeli. Yoksa hani sevgimizi uzak tutarsak o sevgi duyduğumuz kişiyi, takımı yavaş yavaş da kaybedebiliyoruz. Onun için o taraftar koşulsuz ve şartsız bağlı olmalı diye düşünüyorum.
0: Elbette. Hatta zaman zaman hani medyaya da yansıyor. İşte Bodrum Spor'un bir taraftarı bir kişi gidiyor. Yönetim ona CS yapıyor, işte kombine bilet veriyor. Muğla'nın bir taraftarı uzak bir deplasmana gidiyor aynı şekilde. İşte Bolu Spor'un bir taraftarı bir deplasmana gidiyor. Bir kişi iki kişi oluyor. Bunlar güzel şeyler esasında. Hatta bir diğer güzellik de şu. Özellikle işte Muğla Spor'da, Bandırma Spor'da bunu yaşadık. Yani yöneticilerin hani böyle gol atan futbolcuyu küçük altınla ödüllendirmesi.
1: Evet.
0: Bunlar güzel şeyler. Taraftarın ödüllendirmesi ve bayanların özellikle maçlara gelmesi, çocuklarımızın maçlara gelmesi en azından türbündeki olumsuzlukların önüne set çekiyor. Bunu önlemenin yolu da zaten hep dile getiriyoruz. Biz çocukları

0: çocuklarımızı, biz gençlerimizi, biz kızlarımızı, hanımlarımızı, bayanlarımızı, kadınlarımızı türbinlere kazandırmamız gerekiyor. Daha fazla gelmesi gerekiyor. Geldiği zaman da ne olacak o zaman? Türbindeki o maalesef olumsuzluklar noktalanmış olacak veya azayınmış olacak.
1: Azayınca.
0: Çünkü baktığımız zaman profesyonel disiplin kuruluna baktığımız zaman sadece birincilikte değil, özellikle işte yayının az olduğu, meydanın fazla ilgi göstermediği, ulusal meydanın, yaygın medyada fazla yer almayan işte ikincilik, üçüncülük maçlarındaki olaylar fazla gündeme gelmiyor ve burada sıkıntı kulüplerden kulüplere yükleniyor ve çok sayıda kulübün ekonomik anlamda sorunlarla iç içe yaşadığını hep beraber görüyoruz. Bunun kurtuluş yolu şu: bir defa kulüpler, hep dile getiriyoruz, altyapılarına önem verecek, tesislerine önem verecek. Yarın da zaten sahalar konusunda bilgiler de vereceğim. Bu nedenle kulüplerimizin daha iyi denetlenmesi gerekiyor. Özellikle Gençlik Spor Bakanlığı'nın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerimizi daha ciddi bir şekilde denetlemesi gerekiyor. O nedenle bütün kulüp yöneticilerine büyük görevler düşüyor. Büyük ödevler düşüyor. İşte ödevlerini iyi yapmayan takımlar kaybolup gidiyorlar. Bakın işte bir Denizlispor'un düştüğü durum. Daha 2002 yılında Avrupa Kupası'na giden, yanılmıyorsam çeyrek final oynayan, çeyrek finale kadar yükselen bir Denizli bugün amatör kümelerde. Malatyaspor keza öyle. Çok dikkatli olmaları gerekiyor diye düşünüyorum şahsen.
1: Şimdi bir de Mardin 1969'da Özhan Pulat ismi geçiyor. Bu da ne demek? Buna yorumunuz nedir?
0: Tabii şimdi doğal olarak antrenör ismi çok geçiyor. İşte Servet Çetin bildiğiniz gibi ismi geçiyor. Hüseyin Eroğlu ismi geçiyor. Tabii Özhan Polat Hoca'nın ismi geçiyor. Yani tabii çok sayıda teknik adamla görüşmeler var. Yani bu hem Mardin yerel medyasında yazıldı, çizildi. Bu da şundan kaynaklanıyor. Tabii bazı isimler tabii elbet gündeme geliyor. Ama bu ligi, hani mesela Mardin, Hüseyin Eroğlu'nun başarısı ortada. Servet Çetin genç teknik adamlardan bir tane söyle. Özhan Hoca'yı da yakından tanıyorum. Bir başarısı var işte Hatay'da, o zor evet. dönemde takıma sahip çıktı. Tabii Mardin ligin yeni takımlarından bir tanesi. Çok ciddi, yani bir teknik direktörü seçerken çok doğru kararlar alması gerekiyor. Neden? Çünkü bir teknik direktör bir futbol takımının her şeyi, ağabeyi, hocası, antrenörü, yöneticisi. O nedenle ben Mardin takımının biraz daha böyle sağduyulu bir şekilde, çünkü Boluspor'un işi oldukça zor. Antalya Spor toplanabilir Osman Özgür'üyle. Van Spor'da da aynı sıkıntılar var. İşte orada da Hakan Kutlu ve Sinan Kalon'un ismi geçiyor Murat Yıldırım Hoca gittikten sonra. Yani gerçekten bu ligde geçtiğimiz sezonlarda da böyle olmuştu. Mutlaka en ufak bir şeyde teknik direktörler değişiyor. Umarım şu anda teknik direktör arayan yöneticiler, kulüpler doğru kararlarını duygusallığa kapılmadan, menajerlerin oyuna gelmeden verirler diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bu sefer ligde kalmak için mücadele edenler ya da işte biraz daha üst sıralara yaklaşmak isteyen takımları konuşacağız.
0: Elbette, bugün ilk 10 sıradaki takımları konuştuk. Yarın da 11. sıradan 20. sırada bulunan takımları analiz edeceğiz. Ben iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Hayır.

0: Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Reklamlar.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.29'u gösteriyor. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can, hoş geldin.
4: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi milli takım maçını konuşacağız ama kısa kısa başlıklar halinde konuşalım. Ama şu maçlara başlarken milli takım maçlarını ıslıklamaktan başlayalım istersen. Şimdi biz bizim milli takımımıza karşı ıslık olduğu zaman ya da kötü bir şekilde tezahürat olduğu zaman biz hemen tepki koyuyoruz. Ama bize gelen milli takımların ya da kulüplerin maçlarını, takımlarını, milli maçlarını ıslıklıyoruz. Bunu nasıl değerlendirirsin? Nasıl vazgeçebiliriz bundan?
4: Ya Yücel, şimdi şöyle bir durum var. Ben hani herkes, yani yurt dışına giden bir sürü hani insan var. Gidiyorlar, görüyorlar, yaşıyorlar. Avrupa'nın birçok yeri, dünyanın birçok yerinde. Şimdi ben hep hayatımda şöyle baktım. Nasıl saygı görmek istiyorsam o kadar saygı göstermeye çalıştım herkese. Bizim bayrağımız nasıl çok kutsal ve bizim için çok önemliyse, milli marşımız bizim için çok dokunulmazsa, başka ülkelerin insanları için de kendi bayrakları ve kendi milli takımları, kendi milli marşları kutsal. Dolayısıyla biz buradan bu şekilde bakmayı bilmiyoruz, empati yapmayı bilmiyoruz. Yani dün Fransa, öbürsü gün Hollanda, yarın başka bir ülke. Onların da kendi dünyalarında bir milli duyguları, ülkeleri, bayrakları, vatanları var. Yani biz buralarda kendi merkezimizin dışındaki yere çok bakmıyoruz. Yani biz bunları, bence bu biraz bizim toplumsal bir sorunumuz. Yok sayıyoruz, çok görmemeye çalışıyoruz. Bir ülkeyi, bir insanı sevmemek farklı bir şey. Evet. Ama o ülkenin de 100 yıllık, 200 yıllık bayrakları, kültürleri, vatanları, onların da bir dünyaları var. Biz buradan uzak duruyoruz. Şimdi bu biraz bir spor kültürüyle ilgili. İki, biraz bizim toplumsal bakış açımızla ilgili. Onu saygı göstermiyoruz. Yani ben statta gittiğimde bunu, ben Almanya'da milli takım maçını izlediğimde de bunu gördüm. Bir öfke var. Yani takım, başka bir takım çıktığında, başka bir ülkenin, Fransa'da Avrupa Kupası'nı takip ettim. Başka bir ülke çıktığında bir anlamadığım bir kızgınlıkla bakıyoruz o tarafa. Kazanmak, kaybetmekten öte içer başka duygular harekete geçmeye başlıyor. Onu çözemiyorum neden olduğunu. Bilmiyorum, bu aslında biraz biraz da bizle ilgili bir şey. Yani ben bunu çok değişebileceğini zannetmiyorum. 10 yıl önce de böyleydi. Spor kültürü, futbol kültürü, spor ahlakı çok önemli. Bunlar bize zaten çok düşük miktarda var ama genel olarak biz saygı da göstermiyoruz başkalarına. Çok değişmiyor bu. Yani birisi için hani ölmüş birisi için saygı duruşu yaptığımızda da
3: evet, bu davranışlar oluyor. Aynısını, buna gelecektim. Okan, şöyle ki milli maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Bu uluslararası isimlerden biri için değil, iki Türk vatandaşı, biri futbolcu, biri futbol federasyonu yöneticisi veya çalışanı için, yani kendi insanımız için saygı duruşu, evet Fransa saygı duruşunda bulunuyor. Uluslararası Avrupa, daha doğrusu Avrupa Futbol Federasyonu size bu hakkı tanımış bu maçtan evvel ve orada bile sessiz duramıyorsunuz, saygı duruşunda bulunamıyorsunuz. Bu nasıl bir durumdur? Hep ben düşünmüşümdür.
4: Her şey bu yani bilmiyorum, bizim kodlarla ilgili veya toplumsal bir, bilmiyorum yani, çok derin bir konu. Fikirlerimiz tabii ki var ama yani anlayamadığım noktalar. Ben yurt dışına gittiğimde kendi bayrağımızı bir yerde bir maçta gördüğümde falan ben duygulanıyorum. Yani insan başka bir ülkede bayrağını gördüğünde mutlu oluyor. Ama bu insanlar da kendi bayrağını görünce mutlu oluyorlar. Yani karşı tarafta da böyle bir duygu var. Yani günün sonunda buna saygı göstermek gerekiyor ama maalesef bizde yok. Yani bu böyle, Kayseri'de de böyle oldu, Bursa'da da böyle oldu.
3: İstanbul'da da böyle oldu. Yani İstanbul'da bir tek da böyle oldu,
4: Trabzon'da da böyle oldu, her yerde böyle oluyor. Şehir bazında değil, toplumsal genele yayılmış bir problem olduğunu düşünüyorum.
3: Peki dünkü maça gelirsek, kısa kısa başlıklarla almak istiyorum. Montella'yı nasıl buldun? Şöyle ki, daha evvelki kadrodan gelmeyenler var, daha evvelki kadrodan sakat olanlar var. Ama buna rağmen Fransa, evet, gücü eski gücünde değil ama bir şekilde kendini göstermek, bir hamle yapmak istiyor Zidane'la birlikte. Ve siz de maça çıkıyorsunuz. Montella'nın oyun anlayışını nasıl buldunuz?
4: Şimdi Yücel, bence şöyle bir sorun var. Montella şöyle bir hata yaptı baştan. Bir kere Dünya Kupası çok başarısız bir Dünya Kupası yaşadık. Yani kötü oyun geç, gol atamama, puansızlık. Yani kupanın belki de en kötü takımıydık ve vaat ettikleri, yaptıkları arasında çok ciddi farklar vardı. Şimdi böyle kötü bir Dünya Kupası'ndan sonra çıktığın ilk maçta kadroyu toplumsal hassasiyeti göz önüne alarak gelmek zorundasın. Yani İrfan Can Kahveci'yi çağırmayacaksın. Kerem Aktürkoğlu'nu çağırmayacaksın. Hatta Barış Alper'i çağırmayacaksın. Yani bazı oyuncuları artık yavaş yavaş milli takımla ilişkisini azaltacaksın. Yani daha sonra forma girerler, iyi oynarlar, çağırırsın. Ama bir yerden başlaman gerekiyor. Bu nedir biliyor musun? Bir kere topluma diyorsun ki, ben sizi, eleştirinizi anlıyorum. Tabii ki eleştiriler ve işte ne bileyim, kötü duygulara göre takım seçimi yapılmaz, teknik adamlar duygusal karar vermezdir ama bir şeyin de bedeli olması lazım. Yani bazı oyuncuların, ben Yasan Can'ın neden bir takımda olduğunu anlamıyorum. Yani bunun Fenerbahçe'yle Galatasaray'la alakası yok. Barış Alper haftalardır, aylardır iyi değil. Yani almayacaksın. Dolayısıyla sen maça çıktığında bir kere psikolojik olarak faktörel açıdan, bazı faktörlerden dolayı negatif başlıyorsun. Senin seyircin, senin ekran başında izleyenlerin duygularını bir kere negatife çeviriyorsun. Bu çok önemli. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu 2000'li yıllarda böyle yapılırdı. Hatırlar mısın Yücel? Bazı oyuncular ne yaparsa yapsın milli takıma gelirdi. Prim alırdı.
3: Evet.
4: Oralarda gözükürlerdi. Biz bilmezdik. Bir sonraki öğrendik ki çeteleşme vardı. İşte herkesin bir abisi, bir tanıdığı, bir şeyler oluyordu orada.
3: Evet.
4: Dolayısıyla Montella gibi yabancı bir teknik adamın bile bu çarkın içinde olması bana göre çok yani Montella'dan beklentisi olan bir futbolcu olarak çok üzüldüğümü söylemem lazım. Diğer bir konu, dün Türkiye'nin ben kötü oynadığını, bir takım kötü bir performans sergilediğini düşünmüyorum. Oynayabileceği kadar oynadı. Fransa'ya karşı bu kadar oynardım. Yani bazen pas trafiğimizde, pas kalitesinde problemler vardı. Bizdeki temel sorunlardan biri, bizim ülkemizin defans oyuncularında alanlar genişlediği anda hata yapma durumları artmaya başlıyor. Dolayısıyla futbolcular arasında ve kendi yarı sahasında alan açıklığını daraltmaları gerekiyor. Atılan gol de biraz bununla ilgiliydi. Hatırla mesela Galatasaray'ın son Trabzonspor maçı, bir önceki Kocaelispor maçında Abdülkerim'in sıkıntılarını hatırla. Geç dönemiyordu, koşamıyordu, çok alan veriyordu. Dolayısıyla bence dün de buna benzer sıkıntıları vardı. Ama ben kötü bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. İyi de oynamadık. Bu kadar oynayabiliriz. Fransa çok iyi bir takım. Yani oyuncu kalitesi çok yüksek bir takım. Daha iyi olabilir miydi? Ben çok daha iyisi de olamazdı. Ama çok top kaybı da yaptık. En azından bir puanı alabilirdik diye düşünüyorum. Fransa böyle bizi ezen, müthiş bir konsantrasyona iste koyan bir tarzımız yoktu. Onu söylemem lazım. Bence Dünya Kupası'ndaki Fransa daha iyi bir Fransa'ydı. Bir puan alabilirdik. Olmadı. Yakın mı? Bence değil. Bir şekilde tekrar toparlanabiliriz. Ama başına söylediğim gibi, Montella'nın bence bazı kararlar alması gerekiyor. Yani tartışma yaratacak kararlar alıyor Montella. Bunu söylemem lazım. Ben İrfan Can Kahveci milli takımda gördüğümde benim nazarımda çok ciddiyetsiz bir seçim oluyor.
3: Şöyle ki şunu da konuşmak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman mesela Ferdi Kadıoğlu'yla bir gol kaçırdık. Evet, bir pozisyondu. Belki Fenerbahçe'den çalıştığı Arda Güler'le Ferdi'nin. Sonra Arda Güler'in köşe vuruşunda İsmail...

0: Yükseğin kafa vuruşu. Şimdi belki de bunlar hazırlanmıştı. Barış Alper Yılmaz'la pozisyonlarımız oldu, yere düştü Barış Alper Yılmaz veya işte yuvarlandı. Ama bir doğru dürüst bir forvetimiz yok. Daha doğrusu santroforumuz yok. Ama baktığımız zaman Enes Ünal var. İspanya'da gerçekten çok başarılı bir çıkış yaşıyor sakatlıklardan sonra. Deniz Gül var. Serdar Dursun var milli takımda olan. Şimdi baktığımız zaman ben Hollanda-Almanya maçını da seyrettim. Klopp 4. ligden bir oyuncuyu A milli takıma aldı.
1: Ya muhteşem değil mi Yücel? Ben mesela çok etkileniyorum öyle karar. Yani tabii bu Klopp yani o riski alabiliyor ama
0: Evet.
1: görüyor ve takip ediyor demek ki.
0: Ve şimdi ben fazla tanımam. Bakın Ali Habeşoğlu'nu ama burada bir iki senedir televizyondan seyrediyorum. Şu anda parlayan yıldızlardan biri Ali Habeşoğlu. Bu hemen aklıma geldiği için söylüyorum. Ya böyle bir santroforumuz niye yok veya niye olmuyor? Evet Deniz Gül, evet daha yeni geldi ama bu takımla uyum sağlaması lazım. Ya bir santrofor çıkaramadık mı?
1: Yani güzel yani ben mesela yani Larsson vardı Henrik Larsson hatırlar mısın?
0: Evet, hatırlarım,
1: 2009'da
0: hatırlarım.
1: oturur milli takıma çağırırlardı. Alex Ferguson onu yaşlı bir kadroya koyardı.
0: Evet.
1: Şunu söylemeye çalışıyorum. Ya Serdar Dursun hiçbir şey yapmasını alıp oyuncu şu anda daha çok verim verebilir biliyor musunuz? Sırf ön
0: Evet.
1: yargı ve yaş veya işte takım yani şu anda oyuncu takımın ismi çok büyük olmadığı için yanlış anlaşılmasın. Yani büyük takımda oynatılırdı belki de.
0: Çok doğru.
1: Ben bu açıdan çok Montel'e bende hayal kırıklığı yaratıyor. Yani bu bir kere cesur davranman gerekiyor. Al Serdar Dursun yani alabilirsin. Top indirir, top tutar. O yani İsmail Yüksek'in vurduğu topu gol yapar Serdar Dursun. İki oyuncuyu bloke eder, hani vücudunu kullanır. Yani bir şeyler yapabilirdi orada. Bu açıdan bakın çok ezber, çok kolaycı bir Montel'e davranıyor. Ya yani Barış Alper'in yok. Yani üzgünüm. Forvet oynayamıyor. Avrupa Kupası'nda da oynayamadı. 2 yıl önce. Dünya
0: Evet.
1: Kupası'nı zaten almadın. Kendi takımları zaten sıkıntılı. Barış Alper'in çok enteresan özellikleri var ama hep aynı yani çeşitlilik yaratan bir oyuncu değildir Barış Alper sana. Barış Alper'in başka özellikleri var. Yani zaten tartışılan bir oyuncu Barış Alper. Barış Alper'in bir rakip oyuncu, rakip defans çok rahat savunabilir. Önlem alabilir. Yani Barış Alper fiziki devamlılığı olmadan da vasatlaşabilen bir futbolcu. Yani dolayısıyla senin arkadaşlarına işte kendi vücudunu kullanman, istasyon kurman, boş alanlara koşu yapman, arkadaşlarına koridor yaratman bunlar santrfor bilgisi için işler. Yücel yani
0: Doğru.
1: ondan Montella beni çok ayaklarını unutuyor. Yani Deniz Gül al, Enes'i al. Yani ne işi var Kerem Aktürkoğlu'nun milli takımda ne işi var Yücel ya? Yani bak ben insan konuşmaktan hiç hoşlanmam. Futbolcular üzerine konuşmayı sevmiyorum. Yani hani oyunu konuşuruz, kararları konuşuruz. Ama yani bireysel performans çok sonradır kafamda. Ama lütfen ya Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci ne işi var ya? Yani hiçbir şey yapmıyorsan Uğurcan'ı oynatma kredi. Uğurcan kötü durumda. Dünya Kupası'nda da iyi değildi Uğurcan. Kendi takımları şu anda da iyi değil. Yani Berkin'in oynaması için ne gerekiyor? Yani
0: Hayır,
1: bu o yüzden milli takım
0: evet.
1: 2 yıl önceki Avrupa Şampiyonası'ndaki milli takım bizim milli takımımızdı. Şimdi yine belli ki başka dengelerde dolaşmıyor. Başka kıyılarda dolaşıyorlar. Yani belli ki orada başka bir karar verme mekanizması var. Toplum yani
0: Evet.
1: toplumsal duygulardan uzaklaşıyor milli takım farkında değiller.
0: Evet. Evet, çok doğru. Şunu konuşalım bir de. Şimdi hani ben Sayın Kıbrıslı'ya da bunu sordum. Bu yerli ya da yabancı teknik direktör olduğu için değil ama 70'li yıllarda evet futbol antrenmanlarımız biraz daha düşük olabilir. İşte dünyadan kopuk olabiliriz. Futbolcularımız iyiydi. Ara ara önemli takımları yendi ama işte Dünya Kupası'na 2002'ye kadar gidemedi ki ben 70'li yılları da iyi hatırlıyorum. İşte o zaman Coşkun Özarı vardı. Allah rahmet eylesin. Tınastırpan vardı. Hep son anda ufak tefek bireysel hatalarla kaybettik önemli turnuvalara katılmayı. Mesela dünkü karşılaşmada Uğurcan Çakır, uluslararası bir kaleci. Abdülkerim Bardakçı, uluslararası bir oyuncu. Galatasaray'da oynuyor, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor, yıllardır milli takımda oynuyor. Ama bu tip bireysel hatayı 54. dakikada o Mbappe'nin attığı

0: golden önceki o baskıda topun kaybedilişini hazmedemiyorum.
1: Ya güzel. İşte dün ben dün akşam yani ben açıkçası çok öfkeliyim ya yani. Montella'ya ve milli takım tercihlerine kusura bakmayın ne olur yani çünkü o hatalar ya milli takımın oyuncuları bilet açısından çok kötü durumdalar hepsi. Güzel bak bir tane formunun cephesi yani yurt dışından Arda'yı geçiyorum. Bana bir oyuncu gösteremezsin şu anda iyi durumda olan futbolcu. Ya bak kadroyu sana söylüyorum Yücel. Oyuncu bazında söylemiyorum. Manchester United, Galatasaray, bir Okan Kuşuk var Samsun'dan.
0: Evet.
1: Roma, Beşiktaş, Galatasaray, yurt dışından söylüyorum. Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon. Anadolu'dan bir tane oyuncu yok Yücel. Yani sence bu çok normal bir durum mu? Yani bence yanlış.
0: Şöyle ki Okancan, ben şuna da hani eğer bu takım olarak konuşuyorsak, mesela ben Semih Kılıçsoy'u 2 sene evvel hazırlık kampındayken 1-2 maçını seyrettim ve ilk çıkışını seyrettim. Semih Kılıçsoy gerçekten iyi çıkış yapan bir futbolcuydu. Evet, gelişimini tamamlamadı, odur budur. Şimdi milli takımı almıştı, başka yerden geleceğim oraya. Milli takımı almıştı. Montella sonra onu Ümit Milli Takım'a yolladılar. U19. Bakın İlhan Fakılı. Beşiktaş'ta şu anda Trossard'ın oynamadığı dönemde büyük çıkış yaşayan bir futbolcu. İlhan Fakılı.
1: Ben çok beğeniyorum kendisi bu arada.
0: Evet. Bir renktir, bir nefestir bir anlamda milli takıma. Sen milli takıma seçiyorsun, ardından Ümit Milli Takım'a yolluyorsun. Ya bu yani takımlar bazında da hoşuma gitmemeye başladı. Ama burada şunu yap, yani hep bir bireysel hatadan gol yiyoruz. Ya bir İtalyan teknik direktör, hani her türlü pislik demeyeyim de saha içinde yapılması ya da yapılmasını engelleyecek oyuncuların çözümünü bulduğu bir gelenekten geliyor İtalyanlar. Ya bunu güzel, çok iyi bilen futbolcular bireysel, aynı zamanda.
1: Bireysel hatalarını kesin, çünkü iyi durumda değiller Yücel. Yani bizim oyuncularımız bireysel açıdan iyi noktada değiller. Abdülkerim'in evet. Milli takımda oynamaması gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani en kötü Adil Yönetir'in Abdülkerim.
0: Evet.
1: Beli dönmeyen, geriye koşamayan, yani geçen hafta Salah'ın peşinde kefsel yapıldı motorla giden,
0: evet,
1: koşamadığını evet. gösteren, Kocaeli maçına dönemedi, Kocaeli maçına yetişemedi, yani iyi durumda değil. Bunun Galatasaray Fenerbahçe'yle alakası yok. Hocanın tercihidir, bak hep kolaycılık güzel, hep kolaycılık, yani bütün tercihler kolaycılık. Yani ben o açıdan çok kızdım. Yani Montella yine konformist davranıyor, yine kolaycılığa kaçıyor. Tartışmaların uzağında kalmak için dört büyük takımdan belli oyuncuları seçiyor ve şöyle söyleyeyim, hiç biri iyi durumda değil. Yani Barış Alper'den tut Kerim Aktürkoğlu'na kadar, yani hiçbiri, İrfan Can'dan hatta İsmail Yüksel'e kadar, ben o açıdan gerçekten üzgünüm. Yani milli takımın yine o 2000'li hatırla, yani şeyin zamanlarında 2000-2012-2016 aralarında
0: evet.
1: bir grup vardı, o grubun üstüne oyuncular seçilirdi milli takım içerisinde de.
0: Peki şimdi milli takımı burada noktalayalım. 13 dakikan var, 12 dakikan var. Şimdi bütün dünyada, özellikle Avrupa medyası, bir Premier Lig'de Manchester City'nin başına gelen bir durum var. Daha doğrusu onların yaptığı bir şey var. Herkesten bir farklı yorum çıkıyor. Senden dinleyebilir miyim? Senin de tweetlerin var geçmiş yıllardan Manchester City'nin yaptıklarıyla ilgili. Ne oluyor, ne olabilir? Türk futboluna bunun yansıması olabilir mi?
1: Valla ben 2020 yılında bununla ilgili yazı da yazdım. 2020 yılında bununla ilgili paylaşım da vardı.
0: Yani tekrar altını çizelim Okancan. 2020-21 yıllarında yazıyorsun bu yazıyı.
1: Evet, evet. Şimdi Manchester City biliyorsunuz Körfez sermayesine gittikten sonra hem maddi açıdan problemler vardı, hem de gelir açısından sıkıntıları vardı. O dönem kulüp büyük paralar harcadı. Trin Guardiola, büyük transferler, yani muhteşem bir para trafiği vardı. Parayı da şöyle yapmaya çalıştılar. Orantısız sponsorluklarla parayı kulübe, yani bir X markayı kulübe sponsor yaparak içine şişkin bilançolar koydular. Ve bir anda kulübe para enjekte ettiler. Şimdi bu öyle bir noktaya geldi ki Premier Lig'deki rekabeti bozdu. Yani bir anda sizin rakibiniz 100 milyon

0: milyon euroya, 80 milyon euroya transferler yapmaya başladı. Bu 2021 yılında Yücel, 2020 yılında vardı. Yani 2021 yılı Premier Lig'de konuşuluyordu. Ve bazı usulsüz harcamalar yapmaya başladılar. Bundan sonra da aslında bu İngiltere o dönem 2020 yılında tartışılıyordu. Bugün geldiğimizde geriye dönük inceleme başlattıklarında finansal fair play denmek suçundan City'ye bir inceleme başlattılar ve muhtemelen 60 puanlık bir ceza verecekler. Buradaki sıkıntılardan biri şuydu. Yurt dışından para geçiyor City, Körfez'den söylemek lazım, yani doğru söylemek gerekiyor. O parayı bir şekilde, ya bunu aslında Paris Saint Germain de yaptı. Çok ciddi paralar harcayacak ama City burada Premier Lig'de bunu bütün rakiplerinin üzerinde bir ezici güç olarak da kullanmaya başladı. Daha sonra zaten Premier Lig'de hatırlayın Newcastle satıldı. Zaten Chelsea el değiştirdi ve bütün Premier Lig'in seyri ve şampiyonlukları el değiştirdi. Dünyada bu çok tartışılan bir şey. Hormonlu bilançolar derler bunları. Yurt dışında hormonlu bilanço diyorlar. Siz bir anda bilançonuzu, hatırlar mısın Hakan Safi'nin seçim sürecinde hani para kolay, kulübe işte para lazım falan. Yıllarında şey demişti, o parayı kulübe nasıl sokacaksın demişti. Yani sorun o, yani siz kulübe para vermek istediğiniz de veremiyorsunuz. Vermememiz gerekiyor. Tabii.
1: Bir kere çünkü bunun yasal bir sistemi var. Yasal bir şekilde bunu gösterebilmek gerekiyor.
0: Aynen, yani siz durup dururken bir anda benim param var, ben kulübe hibe ediyorum diyemiyorsunuz. Organik olması gerekiyor. Gelir gider kazandığınız sponsorluk. Yani mesela 10 birimlik bir sponsorluk verildiğini 80 birim gösteriyorlar. Bununla ilgili bayağı bir hani şimdi burada söylememiştim, şirket reklamı olmasın.
1: Evet.
0: City burada büyük bir faciaya yol açtı aslında kendi kulüp tarihi için. Muhtemelen ikinci lige düşecek. Premier Lig bunları affetmiyor. Ama ilginçtir şu, o dönemlerde City'nin oyunu, City'nin yaptıkları çok kutsallaştırılmıştı. Kendi adıma çok rahatsız olduğumu çok rahatsız oluyordum. Çünkü finansal fair play şu, yani insanlar bazen yanlış anlıyorlar. Yani Guardiola işte iyi oyuncular, futbol güzel oyuncularla oynanır, konu ayrı. Ama siz rekabeti bozuyorsunuz. Doğal gelişimi yok ediyorsunuz. Siz normal yollarla şampiyon olmaya çalışan, normal yollarla futbolcu satan alan kulüpleri üzerinde büyük bir baskı yaratıyorsunuz. Ve bütün o sıralamaları, rekabet dengesini, sponsor gelirlerini, çünkü bunun kelebek etkisi var Yücel.
1: Evet.
0: İlk bir sponsor normal başka bir kulübe gidecekken o da size gelmeye başlıyor başarıdan dolayı. Yani bütün akışı değiştiriyor, bütün hayat değişiyor futbol içerisinde. Dolayısıyla ben City'nin aldığı cezanın, alacağı cezanın çok doğru bir karar olacağını düşünüyorum. Umarım kulüpler artık bunları denemezler. Buna dediğim gibi hormonlu bir bilanço diyorlardı ve İngiltere'de bazı gazeteler bunun üzerine çok gitmişlerdi. Hatta Alex Ferguson ve Mourinho da bununla ilgili zamanında açıklamalar yapmıştı. Nedense bugün ortaya çıktı. Ama City bundan sonra buradan kurtulamaz. Başka kulüplerle ilgili bence bunun çıkacaktır yakında, göreceksiniz. Ama City simgesel bir durum. Dolayısıyla Premier Lig bu tür şeyleri geç olsa da bir şekilde affetmiyor. Ben futbol adına doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.
1: Peki şimdi burada şampiyonluklar el değiştirebilir mi İngiltere'de?
0: Yani şu anda yani şu an 60 puan, 60-70 puanlık bir cezadan bahsediyorlar. Tartışmalar o yönde. Onunla ilgili bir formül bulmak kolay değil. Yani çünkü Hücer bunun şusu da var. Ya ben şampiyonluklar alınabilir ama şu durum da var. Premier Lig'den düşenleri de etkiliyor bu durum.
1: Tabii.
0: Şimdi Premier Lig'le ilgili bir bilgi vereyim. La Liga'da da böyle, Premier Lig'de de burada. Premier Lig'de de böyle. Hatta Acun Ozcan'ın da bir açıklaması oldu. Hull'un sahibi, Hull City'nin sahibi. Premier Lig'de oynamak, yani siz Premier Lig'e çıktığınız anda ayak bastı parası, müthiş bir para veriyorlar size. Evet. Üzerinden. Yani bir anda kulübünüz zarar etmiyor ve para kazanıyorsunuz. Yani yatırımcıysanız, eğer kulübü Premier Lig'e çıkartıyorsanız o anda direkt otomatikman kâra geçiyorsunuz. Yani çok büyük harcamalarınız yoksa, böyle marjinal harcamalar yapmadıysanız. Dolayısıyla Premier Lig'de kalmak kulüpleri müthiş bir gelir yaratıyor. Düşmek de müthiş bir kayıp yaratıyor. O yüzden Premier Lig'den düşenler kolay kolay kendine gelemiyorlar. Dolayısıyla sizin yaptığı rekabeti bozucu tavır,

0: davranışlardan dolayı bazı kulüpler Premier Lig'den düşmek zorunda kaldı. Şimdi bunu nasıl organize ederler? Burada maddi kayıplar var, gelirler var. Bu çok zor bir formül. Ama bence şampiyonluklarını alacaklar diye düşünüyorum. Ama diğer konuları nasıl hallederler? Orayı ben de hani açıkçası çok kafam almadı. Yani düşen takımları nasıl tekrar sisteme katarlar mı? Onlara bir ödeme yaparlar mı? Yani çünkü onların bir maddi kayıpları var. Premier Lig'de kalmak çok değerli. Çünkü o gelir çok önemli. Dolayısıyla çok karışık bir iş. Ama Premier Lig'de mutlaka bununla ilgili çözüm üreteceklerdir. Ya Premier Lig çok çok enteresan bir lig. Yani ben geçen bir Liverpool belgesini izledim. Hillsborough faciası ile ilgili, o zaman da böyle benzer Liverpool ligden çekilmek istiyor işte, bazı maddi durumlar falan. Bir şekilde bir çözüm buluyorlar. Yani o anlamda kendi bir kural silsilesi var. O süreci mutlaka sonuçlandırıyorlar. Ben Premier Lig'in de burada bir çözüm bulacağını düşünüyorum.
1: Şimdi tabii ki Premier Lig bir çözüm bulacak ama büyük ses getirecek. Belki de hani bu şirketleşme ve kulüplerin şirketleşmeden sonra bir sahip tarafından elde edilmesi belki de başka bir boyuta doğru yürüyecek. Belki de bir şekilde denetlemeyi daha da sıkılaştıracaklar.
0: Yani muhtemelen öyle olacak. Hatta bir duruşma falan yapılması. Yani hani evet, bununla ilgili bir mahkeme gibi değil de böyle bir hani kulüp yöneticinin böyle bir savunma durumu ortaya çıkacak. Bir duruşma yapılacak. Ama muhtemelen bundan sonra denetim daha da artacaktır diye düşünüyorum. Tabii cezanın tamamlanması, açıklanması, sonra buna bir itiraz olacaktır. Ama günün sonunda City'yi zor dönem bekliyor. Bundan sonra çok kolay değil. Bence bu Premier Lig'deki birçok takımlar için de yeni ufuklar açabilir. Yani çünkü City yıllardır domine ediyordu futbolu İngiltere'de. Şimdi bakalım, yeni Arsenal dönemi var. İşte Chelsea ayağa kalkmaya çalışıyor. Evet. Manchester ayağa kalkmaya çalışıyor. Çok şey değiştirecek ama bence futbol için doğru bir karar olacak. Yani ben futbolun korunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü FIFA'da da mesela tartışmalar var. UEFA'nın FIFA'ya açtığı bir savaş var. FIFA futbolu çok parayla ilişkilendirmeye başladı. Dünya birçok değişikliği tetikleyecektir diye düşünüyorum ben Yücel.
1: 3 dakikalık bir süremiz kaldı da benim sormak istediğim şu: Hollanda-Almanya maçını seyretmiştim. Jürgen Klopp milli takımla sahaya döndü ve yeni kurallar getirmiş Alman milli takımına. Oyuncular takım yemeklerine birlikte ve zamanında inecekler. Maçlardan önce telefon yasak. Takım otelinde saç kesimi olmayacak. Aile ziyaretleri kısıtlanacak gibi kurallar koymuş. Şimdi bizde ise antrenmana çıktılar, hatırlıyor musunuz? İlk basın toplantısının olduğu gün Salih Özcan ve Montella basın toplantısı yaptı. Ardından sahaya çıktılar. Bütün futbolcuların elinde, hatta maç öncesi sahaya çıktılar ısınmaya, bütün futbolcuların elinde telefonları vardı. Şimdi biraz böyle Klopp'tan ülkemize yansıyan kuralları nasıl değerlendiriyorsun?
0: Bir kere yani Jürgen Klopp'un çok büyük bir karizması ve çok büyük bir nasıl söyleyeyim, bunları yapacak gücü var. Şimdi evet, Türkiye'de maalesef futbolcuların daha güçlü olduğu düzende biz futbol izliyoruz. Yani futbolcular daha karar verici. Dolayısıyla yani Jürgen Klopp'un, bir de Almanya, Hollanda, bu tür ülkeler futbol kültürüsünden disiplini seven, disiplin içerisinde sistem içerisinde kalmayı seven bir kültürden futbolcu yetiştiriyor. Biz biraz burada konfora düşkünüz. Bunları yapmak için bence Montella'nın yani Montella biraz güç kaybetti Yücel. İşin aslı bu.
1: Ya güç mü kaybetti yoksa bize mi benzedi?
0: Bize benzedi. Doğru tespit. Bize,
1: evet,
0: benzedi.
1: Bize benzedi.
0: Başarısızlık da geldikçe gücünü de kaybetti. Yerelleşti Montella. Bunu ben daha önce konuştuk diye hatırlıyorum seninle. Bu yerelleşme de bazı şeyleri artık görmezden gelmesine sebep oluyor. Açıklamaları bile çok yerel olmaya başladı. Valla Klopp büyük teknik adam. Bir kez futbol mantalitesi çok doğru. Hatırlarsan bu toplantısında basında ve kamuoyunda beni çok zorlarsınız giderim mimarlı bir açıklama,
1: evet,
0: yapmıştı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bence biraz böyle olmak gerekiyor. Biz futbolculara bazen fazla alan ve

0: şey veriyoruz. Yani onlara fazla anlam yüklüyoruz. Ben genel olarak futbolu çok sevmekle beraber futbolcuların bu kadar anlam teşkil etmesine karşıyım. Çünkü günün sonunda bu oyuncular profesyoneller, maaş alıyorlar, para alıyorlar, hayatları çok iyi durumlara geliyor. Dolayısıyla onların milli duygusuyla benim milli duygum aynı değil. Onların kulüp aidiyetleriyle benim evet. aynı değil. Çünkü ben bu işi gönülden yapıyorum. Onlarınki ise bir yerden sonra profesyonel olarak ilerliyor. Dolayısıyla bence bizim ülkemizde futbolun profesyonel kurallara riayet etmesi gerekiyor. Yani o gün siz nasıl mesaideyken bazı kurallara uyuyorsanız bence bu oyuncuların da bazı evet. kurallara uyması gerekiyor. Biraz bizim kültürümüzle ilgili olduğunu düşünüyorum. İş ahlakıyla ilgili evet. olduğunu düşünüyorum. Bu biraz da kültürel kodlarla ilgili Yücel.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar saat 17 haber bülteninin ardından yine birlikte olacağız. Bu sefer basketbolu konuşacağız, Euroligi konuşacağız, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı konuşacağız. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte oldu. 15 haber bülteninin ardından 16'ya dek sadece voleybol konuşacağız sevgili dinleyiciler. Spor gündemi devam edecek.
2: Saat 15. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Dil Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet tarihine ve geleceğine de sahip çıkar ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında Türkçemiz sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır. Bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin üretim ve yatırımla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü Türkiye'dir, dedi. Celal Adan, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 21. Müsiat Expo'nun gala yemeğinde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri 13. yargı paketi. Düzenlemelerle aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması hedeflenecek. Tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni tedbirler de gündemde olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili konuştu. Birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin, dedi. Şehitlerin haklarına ve hukuklarına halel getirilmeyeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu Isparta'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta Türk dünyasına ortak hareket çağrısı yaptı. Çok sayıda mevkidaşıyla görüşen Fidan, El Salvador'la çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasına imza attı. Bakan Fidan, ABD'li düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle küresel gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. ABD-İran savaşında diplomasi trafiği yeniden başladı. Taraflar arasında New York'taki yapılan görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar ABD'nin önünde, dedi. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörler peş peşe başarılara imza attı. Buse'na Sürmeneli ve Hatice Akbaş finalde rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu, altın madalya aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buse'na Sürmeneli'yi ve Hatice Akbaş'ı telefonla tebrik etti. Erdoğan, milli boksörlere olimpiyatlarda başarı diledi. Büşra Işıldar gümüş, Esra Yıldız Kahramansa bronz madalyayla

şampiyonayı tamamladı. Erkekler 90 kiloda ringe çıkan Emrah Yaşar da altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Amirli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. Amirli futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusuyla, Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
6: Güzel bir yatsan.
0: Reklamlar.
7: Spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 15.07'yi gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor ve voleybol konuşacağız 16'ya dek sevgili dinleyiciler ve ilk olarak da Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni aynı zamanda devamlı konuklarımızdan Savaş Eskigülek telefon hattımızda. Savaş Eskigülek, hoş geldin.
8: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
7: İyiyim sağ olun, siz nasılsınız?
8: Gayet iyiyim. Büyük bir heyecanla bu akşam oynanacak olan üçüncülük ve final karşılaşmalarını bekliyorum. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak Yüce Bey. Olimpiyat oyunlarında Avrupa'yı temsil edecek takım belli olacak. Ve tabii ki heyecan dorukta, çok değişik sonuçları beklediğimiz bir turnuvanın bambaşka finaliyle karşı karşıyayız açıkça söylemek gerekirse.
7: Peki ben mesela ara ara seyrettim. Mesela dün milli takım maçı olduğu için Slovenya-Polonya maçını seyrettim. Milli takım maçından evvel, futbol milli takımımızdan evvel. Gerçekten Polonya'nın bir baskın bir oyunu vardı. Slovenya evet bir şeyler yapmaya çalıştı ama Polonya çok başka bir voleybol oynuyor. Nasıl bir final bekliyorsun?
8: Yüce Bey şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz Slovenya'dan hep sitayişle bahsederim yayınlarımızda. Evet. Slovenya'da son zamanlarda görmüş olduk, özellikle şu 4-5 sene içerisinde inanılmaz işler yapıyorlar. Son ana kadar geliyorlar ama nedense herhalde biz finale çıkmak istemiyoruz tarzında bir haleti ruhiyeye bürünüyorlar. Yani büyük bir emek verip çok güzel bir oyun oynayıp ki Sebulcu'nun da tekrardan sakatlık sonrası takıma dönmesiyle birlikte büyük bir motivasyon kazancı olmuştu Slovenya adına. Ama bahsettiğiniz gibi de Polonya bambaşka bir seviyede, evet. Dünya voleybolunda, evet. Erkeklerde. Slovenya getiriyor ama işte yarı finalden öteye pek geçemiyor şu sıralar. Ama

0: Polonya deyince şöyle bir düşünmemiz lazım. Yüce Bey, öyle güzel bir noktaya temas ettiniz ki son 5 yıldır, bakınız son 5 yıldır oynanan bütün turnuvalarda, bütün turnuvalarda Polonya mutlaka kürsü gördü ve %90'ında da şampiyon oldu. Yani erkek voleybolunda kadınlardaki gibi rekabet değil. Erkek voleybolundaki rekabet çok çok daha fazla. Çok çok daha sert bir rekabet var. İşte İtalya var, Polonya var, Almanya var, Slovenya var. Finlandiya bambaşka bir top oynamaya başladı. Yani hafta içerisinde Kocaeli'de Gebze'de bir turnuvaya gittik. Daha doğrusu hazırlık turnuvasına gitmiştik. Orada da iki oyuncusunu bekliyor Gebze Belediyespor Finlandiya'da. Ama Finlandiya öyle bir hale geldi ki İtalya'yı bile eledi. Ve fakat işte şeye ne derler, devamını getiremedi. Üçüncülük karşılaşması olacak. Onlar da bir tarih yazmak üzereler Finlandiya'da. Ama Polonya ve Fransa, yani en son 2024 Olimpiyat oyunları finalinde karşı karşıya gelmişlerdi. Ve o turnuvada Fransa kendi evinde Paris'te şampiyonluğa ulaşmıştı. Ta ki bir önceki 2021 mi diyelim artık, o da tam karışıklığa sebep oluyor ama 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarından sonra Paris'te de şampiyonluğa ulaşmıştı Fransa. Şimdi onun tam anlamıyla bir rövanşı olacak. Muhteşem bir final bekliyorum. Her iki takım da, ki bana göre Polonya birazcık daha ağır basıyor ama son karşılaşmaları, final karşılaşmalarını iyi oynayan bir Fransa var karşısında olacak. Benim gönlümden geçen İtalya-Polonya finaliydi ama tabii ki hakkıyla geldi Fransızlar da oraya. Bu bakımdan baktığımızda voleybol severleri TRT ekranlarında tabiri caizse böyle çivileyecek şekilde, bağımlı bir şekilde bir voleybol erkekler finali bekliyor. Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Paris'ten sonra bakalım Los Angeles'a da gidebilecekler mi? Zaten hani dünya bir numarası Polonya, her türlü gider dünya sıralamasından. Ama şurası bir gerçek ki bir sene öncesinden bir buçuk sene öncesinden olimpiyatı garantilemek takımın olimpiyat oyunlarına hazırlık sürecini daha da kuvvetlendirecektir.
1: Peki Savaş Eskigülek, dün seyrederken şu geldi aklıma. Baktığınız zaman giren oyuna çıkan Polonya'da hep aynı tip oyuncular ve oyunu gerçekten nerede oynuyorlarsa onun gerektirdiği gibi oynayan sporcular, o bilince sahipler, o şekilde programlanmış ya da planlanmış, yıllarca belki de o şekilde oynamışlar. Böyle bir oyuncu nesli var. Hani basketbola koysanız belki de basketbol oynayabilecek bir milli takımı çıkaracaksınız Polonya'dan. Şimdi bu sistemi, evet biz de milli takımımız, ki yarın erkek milli takımımızı konuşacağız, kadın milli takımı üzerine çok zaman geçti. Evet, çok zaman içinde eğildik ve bu noktaya geldik. Dünyada da en iyi yerdeyiz hemen hemen. Şimdi erkek milli takımımızı acaba böyle bir yapılanma mı yapılsa? Çünkü iki kişi sakatlanıyor, erkek milli takımımız başlıyor mağlubiyetlere. Bir oyuncu işte dizi ağrıyor, yoruluyor, başka bir şekle giriyor milli takım. Yani Polonya gibi veya Filenin Sultanları gibi bir kuşak yetiştirebilmek için neler yapmalıyız?
0: Valla şimdi şöyle söyleyeyim Yüce Bey, yani takdir edersiniz ki Milletler Ligi'nde ilk defa bu seviyeye geldi, Milletler Ligi 6.sı oldu. Dünya 6.sı oldu, böyle bir erkek voleybolunda böyle bir derecemiz hiç olmamıştı bugüne kadar, evet. Biliyorsunuz. Ama tabii ki bunların sebepleri ve çözüm yollarını yarınki konuğumuz Seri, evet, Oktay'dan öğreniriz ama şöyle söylemek lazım. Eğer biz bu turnuvada sakatlıklarla bu kadar çok uğraşmasaydık belki de bazı şeyleri bu kadar erken göremeyebilirdik. Ben evet, işin olumlu tarafından çok bakan doğru, bir kişiyim biliyorsunuz. Doğru. Ama şurası bir gerçek. Eğer biz ya bakıyorum şimdi yenildiğimiz takımlara, çıkamadığımız gruba bakıyorum. Gerçekten biz bu şeyde Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finali çok rahat görebilirdik. Ben öyle düşünüyorum. Yani evet, bir Polonya ile karşılaşacaktık belki ama çeyrek finalden belki öteye gitmemiz zor olabilirdi. Bunların hepsi bir kabul edilebilir bir ölçü ama ne olursa olsun bizim bu gruptan çıkmamız gerekiyordu. Sporcu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de ellerinden geleni yaptılar ama esas şimdi buradan sonra yapılması gereken, her türlü konuda yapılması gereken, yapması gereken bir planlamamız, federasyonumuz, işte teknik heyet, teknik kurul, bu bakımdan bakıldığında yapılması gereken, bana göre yani Polonya gibi bir kim girerse girsin kaldığı yerden devam ediyor, bir makine intizamıyla oynadığından bahsediyoruz. Biz de böyle olabiliriz. Nasıl olabiliriz? Mutlak surette altyapıdan gelecek oyuncularımızın çok çok daha iyi bir şekilde, çok çok daha nasıl söyleyeyim size, planlı bir şekilde gelişmesini sağlamamız lazım. Şimdi bakıyoruz geriye doğru Yüce Bey, liglerimizin başlamasına kadınlarda bir hafta kaldı. Erkeklerde de işte Ekim'in ortasında başlayacak. Fakat erkeklerin ligindeki biz yaklaşık 4-5 yıldır sizinle bu konuyu konuşuyoruz ve diyoruz ki Türkiye'de erkek voleybolunun gelişimi birinci ligle başlar. Birinci ligin de Ankara'nın doğusundan itibaren başlar diye bu kelimelerle anlatır hatırlarsanız. Şimdi bakıyoruz 12-12 iki takım halinde, iki grup halinde oynanan karşılaşmalar erkek takımı olamaması sebebiyle, katılamaması sebebiyle 18 takımlı tek lig haline düşüyor. 18 takımlı lig hali geçen sene 14 takımla oynandı. Bu sene daha başlamadan da 15 takımla oynanacak. 18 takımla yola çıkmayı arzuladığımız, planladığımız şekilde. Bu 15 takımın da içerisinden nereden baksanız gene bir iki tanesi gerek maddi ölçülerde gerekse nasıl söyleyeyim size, biz nasıl küme düşmeyizin endişesini yaşamayacakları için, şampiyonluğu geçtim, nasıl küme düşmeyeceğiz endişesi yaşamayacağı için transferde almış oldukları oyuncuları da başka takımların ihtiyacı olan başka takımlarına, daha da Türkçesini söylemek gerekirse şampiyonluğa gidecek kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlara verip mali olarak bazı yüklerden kurtulma cihetine gidiyorlar. Böyle olunca da erkek voleybolunda kan kaybı fazlalaşmaya başlıyor. Esas bulunması gereken tedbir bu. Buna bir çare bulunması lazım. Evet, altyapılarımız işte voleybol lisesinden övgüyle bahsediyoruz. Altyapıda ikinciliklerde, birinciliklerde daha çok genç oyuncumuzun oynayacağı müjdesini verebiliyoruz. İşte ikincilikte yabancı oynatamıyorsunuz, hep Türk oyuncular oynayacak. Ve bir de yaş sınırı getirildi. Yani yaşını almış oyuncular ikincilikte oynayamayacaklar. Bu da ne demek? Genç oyuncular daha fazla kısa sürede, daha kısa sürede daha fazla deneyimi elde edebilecekler. Ama gelin görün ki eğer biz birinciliklerde, erkekler voleybolunun birinci liginde takım sayısını gene 24'e yükseltmezsek, bunun içinde neler yapılması gerektiğini eğer çözüme ulaştıramazsak, maalesef bizim umutla bahsettiğimiz 2-3 senedir beklediğimiz, 2-3 senedir çok iyi bir oyun seviyesine gelip yükseliş trendini sergileyen efelerimizin, filelerimizin, efelerinin daha fazla ilerlemesinin çok kolay olmayacağı görüşüne sahip oluyorum. Bu da ne demek? Mutlak surette birinci liglerde bazı teşviklerle, bazı kolaylıklarla maddi olarak desteklenebilecek, gerek devletimizin sponsorluk müessesesine verebileceği artı imtiyazlarla, çünkü para olmazsa bu işi geçinmek zorunda olan insanların yapacağını düşünürsek ilerletemeyiz. Genç oyuncularımız eğer bir gelecek vaat edemezlerse sürekli önümüze çıkan okul mu spor mu, eğitim mi spor mu denkleminden insanlar doğal olarak, aileler, anneler, babalar çocukları spora doğru değil eğitime doğru yönlendirecekler. İkisini yapılabildiği örnekler günümüzde mevcut ama çok fazla sayıda olmadığı için aileler doğal olarak burada kendilerini nasıl söyleyeyim size, çocukları kısıtlama yoluna gidiyorlar. Bunun için çözüm sadece Türkiye Voleybol Federasyonu'nda değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Spor Bakanlığı'nda ve mutlak surette federasyonumuzun ortaklaşa geliştirebileceği bir modelle. Çünkü bakın tekrar tekrar söylüyorum, 24 takımdan 18 takımlı lig haline geldik. Geçen sene 14 takımla tamamladık, küme düşme olmadı. Bu sene daha lig başlamadan 15 takımdayız. 2-3 takımın daha çekildiğini düşünecek olursak, ki inşallah olmaz. Yani 12-13-14 takımla lig olursa seviye belli bir seviyenin üstüne çıkamaz. Oyuncular oynasa bile kaliteli oyuncularla iyi antrenman ve iyi maç oynayamayacakları için, erkek voleybolu için övgüyle bahsettiğimiz yükseliş trendini özler hale gelebiliriz üzere.
1: Peki önümüzdeki hafta Filenin Sultanları Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye başlayacak. Nasıl bir lig bekliyorsun Sultanlar Ligi'nde?
0: Valla Yüce Bey şöyle söyleyeyim, şimdi hazırlık karşılaşmalarını takip ediyorum. İşte Aras Kargo'nun dostluk turnuvası vardı, Sultanlar Ligi'nden bahsettiğim için oradan başlayayım. İşte Türk Hava Yolları hazırlık turnuvasına gidiyor. İşte Zeren Spor turnuvaya gidiyor. Şöyle bir yayın

olması sebebiyle İzmir'deki Aras Kargo Dostluk Turnuvası'na şöyle bir baktım ben. 2 gün önce muhteşem bir karşılaşma oynandı ki bunlar ayın 6'sında Antalya'da bir kere daha karşılaşırlar. Vakıfbank'la Eczacıbaşı

0: Bank izliyoruz ki Kaptan Zehra Güneş'in 10 sayılık servis turu olduğu. Yani bu inanılmaz bir şey. İki takım arasında keyif veriyor. Tabii ki ben bir voleybol sever olarak keyif alıyorum bundan. Ama henüz daha takımların oturmadığını görüyoruz. Sezonun ilk hafta karşılaşmalarında da sürpriz sonuçlar olabilir. Ama nasıl olabilir? Şöyle söyleyeyim size. Geriden gelen, yani ilk dördün dışındaki, ilk beşin dışındaki takımların ne yapabileceğiyle alakalı. Bu sene milli takımlar sezonunda çok oyuncu olan takımlarımız var Sultanlar Ligi'nde. Sadece Türk milli takım olarak düşünmeyiniz. Takımlar kadrolarında kendi ülkelerinin milli takımında olan birçok oyuncuyu tekrardan aldılar. Bu da uyum sürecini, takımlı olma halini etkileyecek olan şeyler. Ama şöyle söyleyeyim. Kasım'ın ortasından sonra ligde çok çok daha keyifli karşılaşmalar izleyeceğiz. Aralık'ta da bir küçük ara olacak şeyden dolayı, Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan dolayı, evet. Kadınlarda ve erkeklerde. Böyle olunca da hani ilk aşamada Sultanlar Ligi'ne genel olarak baktığımızda inanılmaz isimli transferler, maliyeti yüksek transferler, Eczacıbaşı Peron İstanbul'un 60. yılda mutlaka şampiyon olma hevesi, ki pazartesi günü açılışları da var. Bakalım neler duyacağız, neler söyleyecekler orada. Şunu söylemek istiyorum. Sultanlar Ligi en az Efeler Ligi kadar, ki Efeler Ligi'ne de gerçekten çok iyi transferler var. Çok keyifli bir lig bizi bekliyor. Bakalım neler gösterecek gelişen zaman. Ama takımların hazır olduğunu söyleyemeyiz daha.
1: Peki şimdi filenin ne diyelim, Sultanlar Ligi'nde mücadele yıllardır devam ediyor ve devam etmeye sürdürmeyi biliyoruz. Ama Avrupa'da nasıl bir sezon bekliyorsun Sultanlar'dan?
0: Yüce Bey, şöyle Şampiyonlar Ligi'nden başlayacak olursak, filenin sultanlarımızla ilgili, yani kadın takımlarımızla ilgili konuşmak gerekirse, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde wild card alarak Galatasaray'ın da dahil olduğunu, Galatasaray, Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Peron İstanbul ve Vakıfbank takımlarıyla, ki en kolay gruplardan bir tanesini Galatasaray Daikin çekti. En zor gruplardan bir tanesini Fenerbahçe Medicana çekti. Kura'da öyle geldi. Biz tabii ki Şampiyonlar Ligi için dört takımımızın da gidebilecek en üst yere kadar gideceğini, bu sefer inşallah, hani kura şansına da bakmamız lazım. En az 3 takımla gene dörtlü finali, ki ev sahibi gene Fenerbahçe olacak biliyorsunuz bu senede. Önümüzdeki sezon için konuşuyorum.
1: Evet.
0: Böyle olunca da yani Şampiyonlar Ligi'nde gene zirveyi Türk takımlarımız inşallah üçüyle birlikte yaşarız diye düşünüyorum. Galatasaray bu seviyeye gelebilecek mi, ne oynadıklarına bağlı. Çünkü önemli bir eksik var. Yabancı bir pasör var. Yedeği Türk rotasyonunda Sultanlar Ligi'nin çok üst elit seviye bir pasörü değil. Aynı şekilde bir smaçöre ihtiyacı olacak. Yerli veya yabancı bir şekilde bir smaçöre ihtiyacı var, ki benim düşünceme göre Ocak ayında bir smaçör transferi gelebilir. O da Çin'deki sezonun bitmesine müteakip gelişebilecek bir transfer olur diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe her zaman için kadro yapısıyla, son şampiyonluğu yaşamış olduğu yeni hocasıyla, Lavarini ile tekrardan anlaştı. Ama bir de bu tarafa baktığımızda da Giovanni Guidetti'nin tabiri caizse şapkadan tavşan çıkartma yeteneği var. Bakalım neler gösterecek. Ama Şampiyonlar Ligi için tabii ki iddialıyım. Sevkap'ta da milli takımlarımız görev yapacaklar. Burada da İtalya'nın dörtten sonraki takımlarıyla karşılaşabilecek olan takımlarımızın ne yapacaklarına bağlı. Çünkü artık Avrupa voleybolunda Türkiye ve İtalya gerçeği var. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Challenge Cup içinde gidebildikleri yere kadar gitmeleri lazım. Çünkü Türkiye'de artık Challenge Cup'u oynayabilecek seviyede çok takımımız var Yüce Bey.
1: Şöyle ki, ben de bunu görüyorum. Yıllardır baktığımız zaman buralarda özellikle iyi organize olan, iyi yöneticileri olan, iyi teknik direktörü, iyi kadrosu olanlar bu kupaları, hani tabiri caizse, süpürüyorlar. Ve biz de bir noktaya kadar geliyoruz ve finalde kaybediyoruz çoğunlukla. Hani bunu bir organizasyon, evet, ama akıllıca adımlar atılması lazım. Bu anlamda federasyonun ya da kulüplerin bu takımları yenebilmek için işte bir yabancı hakkı veya işte biraz daha transfer hakkı veya oralarda oynama şartlarını daha iyileştirmek olarak

0: veya ne diyelim sponsor bularak onları oralarda rahatça oynayabilmesi için desteklemek için. Hani bu Şampiyonlar Ligi için söylemiyorum, diğer kupalar için. Çünkü diğer kupalarda alınan kupalar gerçekten ilk dört takımın dışındaki takımları daha da ivmelendirecek diye düşündüğüm için bu. Böyle bir şey yapıyorlar mı, yapacaklar mı veya yapmayı düşünüyorlar mı?
1: Yüce Bey, liglerimizdeki yabancı sayısıyla ilgili olmak üzere biliyorsunuz 3 artı 2'ye getirildi. 3 artı 3'e döndü. Fakat mutlak surette 3 oyuncu aynı anda sahada olabilecek. Ben yabancı transferinin kulüplerimizin nezdinde Avrupa'daki başarılarla ilgili olarak birebir ilişkili olduğunu fikrine katılıyorum. Ama döndüğümüzde de işte aynı şekilde erkek voleybolunda veya kadın voleybolunda birkaç jenerasyon sonrasında oyuncuları yetiştirebilmemize imkan veren de o yabancı kısıtlaması aslında. Dolayısıyla ne kadar çok Türk oyuncuyu, genç oyuncuyu sahada bulundurabiliyorsak o kadar iyi. Ama yabancı ülkelere, yani Avrupa kupalarında oynadığımız zaman da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde Avrupa Birliği vatandaşı oldukları için bir kendi işlerinde yabancı statüsü olmuyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey hedefler, maliyetler ve ondan sonra yabancı sayısı diye düşünüyorum. Benim öncelik sıram bu şekilde. Ama şimdi diyelim ki 4 tane yabancı oynatıyorsunuz aynı anda. Şimdi futboldaki gibi düşünün. 4 tane yabancı oynadı veya işte 8 tane yabancı oynadı futbol takımımızda. Bunun oyuncularımızın milli takımlar seviyesine geldiğindeki aksinin nasıl olduğunu, yani yansımasının nasıl olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Bununla birlikte Avrupa kupalarında mutlak surette hedef belirlemeli, belirlenen hedefe göre transferler yapılmalı, mutlak surette işin profesyonelleriyle işi yapmalı. Tabiri caizse menajerlerin kurduğu takımlarla ilerlemenin ne kadar mümkün olduğunu yıllardır görüyoruz. Dolayısıyla işi bilen, kaliteli, nitelikli, profesyonel kişilerle oluşturulacak kadroların çok çok çok çok çok yüksek maliyetler olmasa da Avrupa kupalarında başarı getirebilecek takımlar olduğunu düşünüyorum. Hani bu arada hani bunun tersini söylemek de mümkün Yüce Bey. Zamanında Challenge Cup'ı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un şu anda takımı yok.
0: Evet.
1: Kadınlarda.
0: Evet.
1: Yani bu bir yönetici şeyi, tasarrufu. Evet, kurumlarımız mutlaka destek vermeli voleybolumuza, tüm sporlara, veriyorlar da imkanları nispetinde. Ama bu yöneticinin iki dudağı arasında olmamalı. Veya işte bugün X branşın sempatizanı olan veya X branşın sporculuğunu yapmış bir yönetici geldiğinde işte voleybolu kapatalım da şu X branştan devam edelim tarzındaki şeylerin önüne geçilmesini sağlayabilecek bir sistemde olması lazım. Yani her biri ayrı ayrı şeyler. Yani sorunları konuşmaya başlayacak olursak gerçekten çok fazla konuşabiliriz. Bu da ne için? Daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz, biliyoruz. Buna muktediriz. Yani böyle bir gücümüz de var, enerjimiz de var, nüfus potansiyelimiz de var. Ama gelin görün ki o şekilde ilerleyemeyebiliyor. Bu sebeple federasyonun sadece kendisiyle değil, yerine göre Belediyeler Birliği'yle, yerine göre Spor Bakanlığı'na, yerine göre Milli Eğitim Bakanlığı'yla mutlak surette sporcu gelişiminin önünü açmalı. İşte olimpiyat hazırlık komiteleri var biliyorsun. Olimpiyat hazırlık şeyleri var. Merkezleri var. Onun gibi mutlak surette TVF spor lisesinde kalan sporcuların da bu şekilde eğitimini sağlayabilecek mekanizmaların olması yarar sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Telefon hattımızda kalacaksınız. Bir reklam aramız var. Ardından konuğumuzla devam edeceğiz voleybolu konuşmaya.
1: Tamamdır.
0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.29'u gösteriyor. Bir reklam arası, ardından birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026, 31 Mart

0: 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Reklamlar.
4: Spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 15.31'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Voleybol konuşmaya devam edeceğiz. Telefonumuzun diğer ucunda Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek var. Bir kez daha hoş geldin Savaş Eskigülek.
5: Hoş buldum İnce Bey.
4: Stüdyomuzda spor yazarı Özgün Erdoğan var. Her zaman olduğu gibi devamlı konuklarımızdan. Siz de hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, hoş bulduk.
4: Ve bugün programımıza katılan Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Sayın Onur Hoşnut var. Sayın Hoşnut, hoş geldiniz.
5: Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
4: Nasılsınız, iyi misiniz Sayın Hoşnut?
5: Teşekkürler Yüce Bey, iyiyim. Sizler de iyisiniz umarım.
4: Bizler de iyiyiz. Voleybolu konuşunca çok daha iyi oluyoruz.
5: Kesinlikle öyle. Hepimize iyi geliyor. Sezon da başlıyor. Heyecanla bekliyoruz.
4: Evet, çok güzel. Şimdi sezon başlıyor. Heyecanla bekliyoruz ama hakemlerimiz ve gözlemcilerimiz uluslararası boyutta çok fazla maç almaya başladı. Önemli kurullarda yer almaya başladı. Biraz bunları konuşalım isterseniz. Çünkü işte Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray. Evet, işte aşağıda ne oluyor? Filenin sultanları, filenin efeleri ama görünmez kahramanlar var. Hakemler ve gözlemciler. Çünkü bir standardı oluşturuyorlar. İki sistemin kurulmasına yardımcı oluyorlar. Hakemler ve gözlemciler. İsterseniz nasıl hazırlıyorsunuz? Bu uluslararası çapta hakemleri ve gözlemcileri nasıl seçiyorsunuz? Oralarda yer alan gözlemciler ve hakemler bizi nasıl temsil ediyorlar?
5: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yani sezon başlıyor diyoruz ama aslında bizim için sezon hiç bitmiyor. Bir önceki sezonun ardından işte milli takım faaliyetleri, tabii milli takım oyuncularımız sahada ter dökerken hakemlerimiz de kulede ter döküyor. Evet. Veya direğin yanında baş hakem, yardımcı hakem olarak uluslararası müsabakalarda görev aldılar. Yaz dönemi yine plaj voleybolu faaliyetlerimiz hızla devam etti. Hala devam ediyor şu an bir etabı. Dolayısıyla bitmeyen bir biz aslında voleybol sezonu yaşıyoruz her boyutuyla. Bu uluslararası temsil noktasında da çok gurur verici gelişmeleri yaşadığımız bir yaz dönemi geçirdik. Milletler Ligi'nde görev alan bizim gurur kaynağımız hakem arkadaşlarımız Nurtar Hoca, Erdal Hoca ve Ozan Hoca oldu. Onunla beraber takip eden Avrupa Şampiyonası'nda yine görev alan Erdal Hoca, Seçkin Hoca ve Caner Hoca bizi temsil ettiler. Akdeniz oyunlarında iki hakem arkadaşımız vardı. Bir sürpriz gelişme de çok nadir olan bir şey. Başka bir kıta şampiyonasına bizden bir davetle Ozan Hoca gitti. Dolayısıyla her boyutta bunları yaşadık. Farklı tabii Balkan ve diğer kupaları artık tek tek sayamıyorum. Çok evet. Fazla yerde hakem arkadaşlarımız bizleri temsil etti. Keza plaj voleybolunda da uluslararası temsillerimiz vardı. Tabii bir yandan bunlar devam ederken biz bir yandan da gelecek sezona hazırlık faaliyetlerini planlamak durumundaydık. Takip ettiğiniz üzere bu sene hayata geçirilen bazı yorum farklılıkları, ufak tefek de kural değişiklikleri var. Onlara ilişkin hazırlık çabalarımızı sürdürdük yaz döneminde. Bununla beraber bir seminerler serisi gerçekleştirdik. Bu sene farklılaştırılmış klasmanlara göre üst klasman B ve C, iki tanesini yüz yüze, birisini çevrim içi olmak üzere yaklaşık 1000'i aşan hakem ve

0: düzencemize de bu eğitim faaliyetlerini ulaştırdık. Bununla beraber başka altyapı çalışmalarımız da oldu. İşte dijitalleşme için hakem eğitiminin, gözlemci eğitiminin ve hatta daha geniş anlamında bütün paydaşların eğitiminin, voleybolun herkese eşit koşullarda ulaştırılabilmesi amacıyla bir eğitim altyapısı çalışmasını da temelini attık. Bizim açımızdan çok yoğun geçti. Bunu hatta sıcağı sıcağına da geçen hafta Avrupa Hakem Koçları seminerine katıldık. Bu güncel gelişmelerle ilgili hem kendi yaptıklarımızı aktardık hem oradan yorum ve uygulama birliği sağlamak adına da deneyim paylaşımı yaptık. Oraya da bizim yine uluslararası alanda bizi temsil eden Avrupa Hakem Komitesi'ndeki Aziz Yener hocamız ve eski hem kurul üyemiz hem Merkez Hakem Kurulu Başkanımız Ümit Sokullu Hoca ile beraber katıldık. Çok verimli bir yaz geçirdik diyebilirim bu anlamda.
1: Peki Sayın Hoşnut, şu anda Savaş Eski Gülek de telefonumuzun diğer ucunda. Evet. O da sizleri çok daha yakından izleyen bir Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni, o sitenin önemli evet. isimlerinden biri. Onun da sorusu olabilir Savaş Eski Gülek.
2: Bizim sorumuz Onur Hoca'ya hiç bitmez Cem Bey. Yani sabah akşam yeteri kadar darlıyoruz tabiri caizse ama
0: memnuniyetle her zaman.
2: Her şey, her türlü en doğru bilgiyi öğrenebileceğimiz şekilde ve iletebileceğimiz şekilde kendilerini rahatsız ediyoruz. Peşinden özür dileyelim. Yani bu da bizim görevimiz açıkçası söylemek gerekirse. Demin başlayeden bahsettin sevgili Onur Hocam. Bu öncelikle şu koç komisyonunda çıkan kararların federasyonlara yöneltilmesiyle ilgili, çünkü birçok farklı konular var bir güncellenmesi gereken. Evet. Federasyonumuz son kararını verebildi mi? Neler oldu? Öncelikle şu Sofya'daki toplantıdan nasıl geçti? Neler var? Çünkü hakem koçu yeni yeni oturmaya başlayan ve başka evet. bir şekilde bir yere evrilmesi beklenen bir şey. Çok önemli bir mekanizma aslında düşünecek olursanız. Ki sen de artık hakem koçu olarak görev yapabileceksin bildiğim kadarıyla. Evet. Doğru mu?
0: Evet, doğru. Aslında yılbaşında fiilen başlamıştık ama tabii bu seminer daha önemli bir aktarım oldu. Çünkü burada senin de belirttiğin gibi Sevde özellikle, ki yani dünya voleybolunda bir anlamda domine eden Avrupa'daki yaklaşım çok belirleyici oluyor. Sev bu anlamda en kurumsal altyapıya sahip, hakem eğitiminde de ve planlamasında da faaliyetlerde de. Şimdi gerçekten büyük bir zihinsel dönüşüm var burada. Hakem değerlendirmesinden, yani bizim rutin olarak yaptığımız maç sonu kritik ve puanlama sürecinden, aslında maçın öncesinde başlayan, maçta devam eden ve maçtan sonra da bir geri bildirim ve hakemin de kendisine bir ifade platformu, bir zemini bulabildiği bir hakem koçluğuna doğru bir evrilme var. Bu çok önemli bir değişim. Bizler hakemlerin performansını yükseltirken sadece bunun maçta o hataydı, bu değildi şeklinde yorumlanmasının ötesine geçmek istiyoruz. Bu zaten bizim de getirmek istediğimiz bir yaklaşımdır ve çok örtüşüyor. Dolayısıyla çok verimli bir çalışma yürüttük orada. Ümit Sokullu Hoca da bir sunumla katkıda bulundu. Biz de değerlendirmelerimiz, Aziz Hoca ile beraber maç analizlerinde sunumlarımız ve yorumlarımız oldu. Dolayısıyla Avrupa'yla da paralellik taşımak istiyoruz. Tabii burada sezon bizde işte bugün ilk düdük çaldı bu saat. Bugün saat 11 itibariyle ilk servisi hakemlerimiz attırdı. Tabii burada biz kendi seminerlerimizi yapmıştık. Belki Avrupa'dan daha hızlı bir takvimle gidiyoruz. Çünkü liglerimiz yetişmesi için erken başlıyor. Hele altyapılarda daha erken, biliyorsunuz bu sene bir de İstanbul'da Avrupa oyunları var. Daha sıkışık bir takvimde gerçekleşecek. Dolayısıyla biz bazı kuralları kendimiz tabii ki federasyonumuzun onayıyla hayata geçirerek hakemlerimize sunduk. Birkaç noktada da Sev'den teyit beklediğimizi söyledik. Tabii topla oynama izlemişsinizdir bu seneki müsabakalarda, pek çok eskiden çalınmayan düdükler çalınmaya başladı. Dolayısıyla biraz oturtulması zaman alacak bir süreçti. Bununla ilgili biz hem eğitimimiz verdik hem de bu sezonda zaten doğrudan bir kural değişikliği olmadığı, bir yorum gerektirdiği için mevcut kurallar çerçevesinde kendimiz hayata geçirerek başladık. Teyit beklediğimiz ufak bir nokta kaldı. O da oyuncu değişikliği sayısıyla ilgiliydi. Milletler Ligi'nde test edildiği üzere 8 oyuncu değişikliği özellikle izin verildi ve takımlar da buna uygun kadro planlaması yaptı. Dikkatinizi çekmiştir. Bizim milli takımımızda zaman zaman 2 libero yerine örneğin Eylül'ü normal oyuncu olarak evet. oyuna sokup çıkarma şeklinde böyle bir taktik plan uygulama şansı buldu. Dolayısıyla bu gibi değişiklikler takımların kadro planlamasını etkilediği için biz aslında bununla ilgili yorumlarını bekliyorduk. Dün itibariyle SEV kendi yürütme kurullarının toplantısını ve federasyon başkanımız Sayın Akif Sündağ da bu toplantıda temsil ediyor. Onun nihai kararlarını çıktı, yazdı bize, en azından gayri resmi olarak sosyal kanallardan öğrendik. Resmi yazısı da muhtemelen pazartesi federasyona gelmiş olacak. Akabinde biz de oyuncu değişikliği sayısıyla ilgili resmi bildirimleri yapacağız. Tabii SEV'le paralel gitmek arzusundayız. Hem o çatı altında olduğumuz için hem de çok fazla kulübümüzün o kupalarda mücadele ettiği için burada ayrı orada ayrı farklı bir uygulama olsun istemiyoruz biz de.
1: Sayın Hoşnut, şu gerçekten çok gurur verici, voleybolda, kadın voleybolunda öne çıktık. Erkek voleybolunda dünyanın en iyilerine doğru yürümek istiyoruz. Ama evet. hakemliğimiz gerçekten çok değerli. Baktığımız zaman başka organizasyonlardan, mesela Asya'dan bize bizden hakem istiyorlar Asya'daki bir organizasyon için. Şimdi Türk hakemliği anlamında nasıl bir çekirdekten yukarıya kadar nasıl bir çalışma yapıyorsunuz ki bu noktaya geldik? Gerçekten ben bu konuyu, bugünkü konuk oluşunuzu bu anlamda çok yani keyifle sunmak istiyorum.
0: Eksik olmayın.
1: Burada yok, sizler gerçekten çok önemli işler yapıyorsunuz ama biz bazı takımların kazanması, kaybetmesi üzerine kuruyoruz ama arka tarafta bu sistemi uygulayanlar sizlersiniz. Bu sistemi uygulamasanız, dünya standartlarında yönetmeseniz bu noktaya da gelemeyebiliriz. Çekirdekten evet. itibaren nasıl bir çalışma içine giriyorsunuz? Hani ilk ben kapınızı çaldım, hakem olmak istiyorum evet. dedikten sonra neler yapıyorsunuz?
0: Tabii burada bu işin en temelinde, o birinci adımdan itibaren eğitim var.
1: Evet.
0: Şimdi biz zaten bunu da yeniden planlıyoruz, dizayn ediyoruz. Bu eğitim sürecinin aday hakemliğe girmeden önce başlaması gerektiğini de savunuyoruz. Şimdi çağımızdaki bu özellikle uzaktan eğitim ve dijital eğitim araçlarının da gelişmesiyle beraber bunu da çok etkin bir şekilde uygulayabileceğimize inanıyoruz. İlk uygulamasını da yapmaya başladık mevcut hakemlerimizle. Şimdi dolayısıyla bir aday hakem bu camiaya adım atarken hem bir kurs eğitimi, akabinde bir sınavla kariyerine başlıyor. Sonrasında rutin eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yani bizim için her ilin aylık bir seminer yapması ve orada merkezden belirlenmiş bir konuyu izlemesi, ele alması ve oranın kıdemli hakemlerinin, gözlemcilerinin onların soru ve cevaplarına orada karşılık vermesi bizim için rutin bir eğitim faaliyeti. Bu sürüyor ve bu devam ettikçe zaten bu rutinin içinde bir gelişme olanağı buluyorlar. Diğer taraftan bizim Avrupa'ya göre avantajlarımızdan birisi altyapı ve üst liglerimizde çok sayıda maçımız var. Yani hakemlerin özellikle kendilerini geliştirmek istedikleri yerde, büyük şehirler bunun başını çekiyor, çok fazla maça, salona erişme imkanı var. Biz hep diyoruz ki mutlaka maç izleyin, salona gidin izleyin kendi maçınız olmadığınızda. Doğru. Şimdi buna bir şey daha eklendi. Başta TRT'nin ki çok minnettarız sağladığı bu kadar canlı yayın imkanı, yine federasyonun Voleybol TV üzerinden sağladığı sosyal mecralardaki yayın imkanlarıyla artık hakemin kendisini geliştirmesi, eğer o maçı yönetmişse yeniden izlemesi, yönetmemişse başka birisinin maçını izlemesi çok kolaylaştı. Şimdi bu da bir etki. Artı çok ciddi bir de rekabet ortamı var. Hakemlerin kariyer hedeflerinden birisi ulusal hakem olmak. Ulusal hakem olduktan sonra bizim yaptığımız rutin sınavlarla C, B, AB ve A kategorilerine yükselmek için de büyük bir emek sarf ediyorlar. Sanırım bunların hepsi hakemlerin gelişimine bir katkı sağlıyor ve bu rekabet ve maç bolluğu da yine hakemlerin kendilerini geliştirmesi için fırsat sunuyor. Tabii bunu dediğim gibi çağın gerekleriyle özellikle de bu görsel malzemeleri çok etkin bir şekilde kullanarak arttırmak istiyoruz. Bunun bize avantajı şu, bizim şu an artık internet erişimi olan Türkiye'nin herhangi bir noktasında hakemimizin Ankara'daki bir uluslararası hakemin sahip olduğu bir kaynaktan daha azına erişmesi gibi bir riskimiz yok. Aynı kaynakla eğitim görecekler, aynı kaynaklarla, aynı videolarla içerikle muhatap olacaklar. Dolayısıyla kendilerini geliştirmek için çeşitli fırsatları onlara yaratmış ve sunmuş olacağız. Bu da tabii böyle zaman içerisinde onların kariyer gelişimini yükseltecektir. Bizde hakem arkadaşlarımızın şöyle bir özelliği de vardır. Özellikle bu bizim yaklaşan işte klasman sınavları dönemlerinde çok olur. O kadar çok mevzuatla işte hakem oyun kurallarından tutun da federasyonun geçerli mevzuatlarına da buna katabilirsiniz. O kadar çok muhatap olurlar ki artık tabiri caizse böyle şeytanın avukatlığını yapar gibi onları sorgulaya sorgulaya işin teorik boyutunu da çok iyi irdelerler. Bunların hepsi gelişime katkı sunuyor. Bir belki Avrupalı hakemin kariyeri boyunca karşılaşamayacağı veya belki bir iki kere karşılaşabileceği bir sorun ya da soruyla bizim arkadaşlarımız pek çok kez bize gelmiştir, sormuştur. İşte seminerlerimizde böyle sorular gelir, yorumlar gelir. Bence bu da hakemlik açısından onları geliştirmeye katkı sunuyor. Böyle bir avantajımız var ülkece.
1: Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun Sayın Hoşnut. Bu arada demiştim programımızın başında spor yazarı Özgün Erdoğan da stüdyomuzda. Onun da size sorusu var Sayın Hoşnut.
0: Merhaba, merhaba Özgün Bey.
3: Hocam kolay gelsin. Şimdi benim öğrenmek istediğim şu. Diyelim ki hakemleriniz maçlarda üst üste bir hakem hatalar yapıyor.
0: Evet.
3: Bu hatalardan sonra komite nasıl değerlendiriyor ve bu hakemi ne yapıyorsunuz? Daha sonra bu hakemin tekrar dönebilmesi için nasıl bir kural ve yol var?
0: Evet. Tabii burada biz öncelikle o müsabakanın akabinde mutlaka o maçın gözlemcisi bu tür hataları kendisiyle değerlendirmiş oluyor. Bununla ilgili eğer gerekliyse biz o gözlemciden de maça ilişkin bir rapor istiyoruz. Hakemlerin puanlama sistemleri var. Orada da bir değişikliğe gideceğiz yakında. Dediğimiz gibi Sayın Savaş Eski Güley'in de bizim hakem koçluğuna doğru bir geçiş yaklaşımımız var. O değerlendirme puanı çerçevesinde biz her hafta örneğin pazartesi bütün Türkiye'de oynanmış maçların puanlamalarını bir analiz ediyoruz. Bunların içinde riskli gördüğümüz veya doğrudan bize raporlanmış bu tür düşük puanlar veya yüksek hatalı maçlar varsa onları ayrıca ele alıyoruz. Mümkünse görüntülerini inceliyoruz. Hakemin bu konuyla ilgili açıklamalarını, nerede ne hata yaptığını bakıyoruz. Tabii ki o arkadaşımıza hemen ertesi hafta benzer zorluk derecesindeki bir maçı tevdi etmiyoruz. Bir süre bekliyor. Bu tabii müsabakanın durumuna göre. Arkadaşımızın kendisini tabii tecrübesi yüksek arkadaşlar çok daha hızlı toparlanabilirler ve evet, müsabakaya hazır hale gelebilirler. Bunu biz kararlaştırdıktan sonra kendisinin bu hatayı tekrardan yapmaması için ne gibi önlemler alması gerektiğini de konuşuyoruz. Bazen birebir, bazen işte çevrimiçi toplantılarla bunları ele alıyoruz. Tabii buradan yine diğer hakemlerin de örnek alabilmesi adına biz bunları eğitim amaçlı da kullanıyoruz. Yani ben faal hakemken kendim eğitim kurulunda da görev almıştım. Kendi hatalarımı da koyuyordum örneğin. Çünkü hep diyoruz hakem arkadaşlara, başka hakemlerin de hatalarından öğrenebilirsiniz. Onun için çok maç izlemelisiniz. Bu bir hata sporu. Bizim amacımız tabii hakem tarafındaki hatayı azaltmak. Mükemmel maçlar, hatasız maçlar yönetmek. Ve günün sonunda sonuca tesir etmemek. Tek amacımız bu. Takımların oradaki alın terinin hakkını teslim etmek. Bununla beraber öyle karmaşık durumlar oluyor ki işte Milletler Ligi'nde de Avrupa Şampiyonası'nda da izledik. Bu kadar görüntü desteğine rağmen ve orada 3-4 kişinin bu telsizlerle müzakere etmesine rağmen yanlış bir karara vardıkları örnekler de olabiliyor. Biz de bunları mesela bu seneki seminerlerimizde gösterdik. Yani buna rağmen günün sonunda hatalı karar verilebiliyor. Bu da biraz tabii insana özgü bir durum, hata olacak.
1: Şimdi Savaş Eski Gülek, yavaş yavaş son 10 dakikanın içindeyiz bölümümüzün. Senin de sorun ya da ekleyeceklerin olabilir, alabilir miyiz?
2: Ben öncelikle gözlemcilerimize, hakemlerimize, belki kısa sırada olursa hakem koçlarımıza çok güzel bir sezon diliyorum. Nasıl söyleyeyim size, sürekli günah keçisi olan sporun her branşta, sadece voleybolda değil, günah keçisi olan hakemlerimizin sağlıklı, güzel bir sezon geçirmesini diliyorum. Yapılmış olan birçok çalışma var. dijitalleşme uğruna, ki az önce bahsetti Onur Hocam, dedi ki yani İstanbul'daki hakem hangi imkanlardan faydalanıyorsa Türkiye'nin herhangi bir yerindeki hakem

0: hakem arkadaşımız da eğitim materyallerine ulaşma konusunda aynı eşitliğe sahip diye. Bu tabii ki günümüzün getirmiş olduğu teknolojiyi en iyi kullanan kişilerden bir tanesi Merkez Hakem Kurulumuz ve sevgili Onur Hoşnut. Bu bakımdan da emekleri için teşekkür ediyorum ben kendilerine.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Bunun bir ayağında tabii biz medya mensuplarımızı da düşünüyoruz. Özellikle TRT bu konuda çok hassas. Voleybol terminolojisinin kullanımı, günümüz voleybol maçlarının sağlıklı bir şekilde yorumlanabilmesi için terminolojiden tutun oyun hareketlerine kadar pek çok gene bu platformda üretilmiş bilgiyi medya mensuplarımızla da paylaşmak arzusundayız. Oradan irtibatta olacağız yine.
0: İnşallah.
2: Sayın Hoşnut, çok önemli bir noktaya getirdiniz. Şimdi maç anlatımlarındaki terminolojiyi ve oyun kurallarını ve aynı zamanda nerede, nasıl, hangi vuruş tekniğiyle, ki biz bazen Savaş Eski Gülek'le mesajlaşıyoruz bu konuda, arkadaşlarına ilet diye anlatan arkadaşlarımız da var. Bu çok önemli çünkü seyircimize, halkımıza, voleybol severlere veya futbol severlere ya da basketbol severlere doğru dili, doğru kuralı aktarmak gerekiyor. Bunun için de çok önemli bir noktaya değindiğinizi belirtirim.
1: Çok teşekkürler. Kesinlikle aynı hassasiyeti biz de paylaşıyoruz hepimiz. Aynı sporu böyle keyifle izlemek istiyoruz. İzlerken gözümüz nasıl oradaki oyunun temaşasını tecrübe ediyorsa, artık kulaklarımız da değerli spikerlerimizin maç anlatımlarıyla zenginleşiyor. Dolayısıyla elimizden geldiğince buna katkı sağlamaya çalışıyoruz.
2: Bunu esasında ne diyelim, sizlerden birilerinin ya da bunu iyi bilen kişilerden birilerinden de sık sık hem kural değişikliklerini, hem terminolojiyi, hem ne oluyor ne bitiyor doğru telaffuzu spiker arkadaşlarımıza da aktarmamız ve bunları seminerlerde aktarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hoşnut.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Spora, özellikle voleybola zaman ayırmanız da çok değerli. Tüm TRT ailesine saygılarımı sunuyorum ben de.
2: Biz de kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. İyi günler.
1: İyi günler.
2: Sevgili dinleyiciler, çok önemli bir konuğumuz vardı. Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Onur Hoşnut bizlerle birlikteydi. Savaş Eski Gülek çok önemli mesajlar verdi Sayın Hoşnut. Neler söylemek istersin?
0: Valla şöyle söyleyeyim, Onur Hocam'ın sözlerinden anladığım kadarıyla kendisi resmiyete kavuşmadığı için dile getirmedi ama muhtemelen kulüplerin de beklentisinin olduğu üzere 6 oyuncu değişikliğine karar vermişti. Türkiye Voleybol Federasyonu sezon öncesi yapmış olduğu seminerlerde muhtemelen o 8'e olacak çünkü oyuncular az önce Onur Hoca da bahsetti, hani bir kadro yapılarını da FIVB'nin 8 oyuncu değişikliği yöntemine göre kurduklarından bahsediliyordu ki ben de işte hem kadınlarda hem erkeklerde gitmiş olduğum hazırlık turnuvalarında oradaki yönetici arkadaşlarla, teknik direktör arkadaşlarla, menajer arkadaşlarla sağ olsun hani bu konuda bilgilerime inandıkları için veya söyledikleri şeyin hedefine ulaşabileceğini bildikleri için biz bütün işlerimizi, bütün kadro yapılanmamızı 8 oyuncu değişikliğine göre yapmıştık. Çünkü Milletler Ligi'nden itibaren böyle bir şey vardı diye. Muhtemelen 8 oyuncu değişikliği olabilecek diye görüyorum. Kaldı ki şöyle söyleyeyim size. Bu tür karışıklıklar ki esasında hani çok teknik konulara gireceğiz belki ama evet. Yüce Bey, özellikle perdeleme konusunda işte bu tutulmuş top konularında bir şekilde bir standardın oluşması için bu sene birazcık meşakkatli olacak. Hem hakem arkadaşlarımıza, hem izleyenlere, hem de oynayanlara, kenardaki teknik personele. Şurası bir gerçek. Hiç kimsenin, hiçbir hakemin bilerek, isteyerek hata yapacağını, kötü niyetli olabileceğini düşünmemesi, en azından hüsniyet bakımından bunların göz önünde bulundurulması bazı olası tartışmaların da önüne geçmiş olabilir diye düşünüyorum ki önümüzdeki sene özellikle bu itilmiş, tutulmuş, kaldırılmış, itelenmiş toplar nezdinde ki hani top taşıma diye geçiyordu eskiden ama evet, artık bambaşka bir hale geldi o kuralda. O top taşıma diye bildiğimiz kural konusunda hakemlerin uygulamalarındaki standardın yakalanması ve oyuncu arkadaşlarımız da teknik direktörlerin de buna uygun bir şekilde bilgileri tazelemesinde fayda var Yüce Bey. Yani bu anlamda kuralların değişikliği ve uygulanışı ile

0: ilgili birazcık sıkıntılı bir süreç yaşayacakmışız gibime geliyor sezonun başında.
1: Çok teşekkür ediyorum Savaş Eskigülek. Yarın tekrar konuşacağız. Yarın tekrar konularımızla dinleyicilerimizin karşısında olacağız. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Yüce Bey.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte oldu. Voleybolu konuştuk sevgili dinleyiciler. Sizin ekleyecekleriniz var mı Sayın Doğan?
2: Yani şimdi tabii ben Onur Hoca'yı dinleyince... hemen gözümün önüne futbol hakemleri geldi.
1: Benim aklıma da gelmediyse ne olayım? Yani gerçekten çok farklı bir şey. Yani uzaydan gelmiş kesinlikle. Gibi Amerika'da Amerika'dan bir bilim adamıyla konuşuyormuş gibi hissettim bir anda.
2: Aynen öyle. Çünkü
1: ama yanı başımızda.
2: Yapılan çalışmalar, evet. Eğitim seminerleri, onun dışında sezon öncesi eğitimler ve her bölgenin kendi içerisindeki eğitimleri çok önemli bir aşama aslında. Bizim futbolda biliyorsunuz bir önceki maçta büyük hatalar yapmış hakemi bir sonra daha zor bir maça veriyorlar ki evet. Daha çok hata yapsın diye. Ben onu istinaden sormuştum bu soruyu. Gerçekten hocamın cevabı da çok güzel oldu. Defalarca izleniyor. Hatta seminerlerde bu hatalar gösteriliyor. Ne güzel değil mi? Ama futbol hakemlerinin semineri yok artık.
1: Ama şöyle bir şey daha var. Voleybolda seçilen hakemlerle futbolda seçilen hakemlerin bakış açıları, iki eğitim seviyeleri, üç dil konusundaki gelişimleri, dört salisenin onda biri kadar sürede karar verebilme yetileri, futbol kurallarını ya da voleybol kurallarını iyi bilme becerileri.
2: Şimdi bakın çok güzel bir noktaya
1: değindiniz.
2: Salisenin onda biri kadar
1: evet,
2: zamanda.
1: Göz açıp kapayana kadar karar vermek zorundasınız.
2: Futbolda var da o 20 dakika pozisyonu izleyip karar veremiyorlar.
1: Veremiyorlar.
2: Yani düşünebiliyor musunuz
1: evet,
2: aradaki farkı? Çünkü neden biliyor musunuz? O eğitimden kaynaklanıyor. Gerçekten oradaki kuralı iyi bileceksin. Çok iyi gözlemleyeceksin. Ve gördüğünde çok net bir şekilde yorumlaman gerekiyor. Ama bilmiyorsanız defalarca bakarsınız. Oradan bir şey çıkaramazsınız.
1: Gerçekten çok önemli. Şimdi dünkü milli maça bakarsanız evet. Eğer milli maçta da Uğurcan'ın atılmasında dikkat ederseniz maçın hakemi hani fazla inanmadı esasında o pozisyonun kırmızı kart olabileceğini ama nedir o? VAR hakemi ikna etti en azından bir noktaya kadar ve verdi kırmızı kartı.
2: Yani izlemeye çağırdı.
1: Evet, yani bir tek bizde
2: sonra...
1: değil.
2: Evet.
1: Bir tek bizde değil, uluslararası alanda da böyle bir durum söz konusu.
2: İşte çok güzel bir durum. Aslında bakarsanız gerçekten bize de bunun uygulaması lazım.
1: Evet.
2: Yani bakın orada çağırdı, izledi, kararı verdi.
1: Evet.
2: Yani şimdi biz ağır çekimde defalarca izlediğimiz pozisyonda baktık. Uğurcan'ın omuzuna mı çarptı, omuzuyla kolu arasında mıydı? Yani şu omuzla kol, şuradaki
1: ki kola... orası nizami.
2: Evet, tabii. Evet. O arasında mıydı diye evet. Ama buraya çarpıyor sanki buradan aşağı iniyor şöyle bir buradan da dışarı gidiyor gibi yani
1: ama ikna olmadı maçın hakemi
2: evet olmadığı halde ama demek ki ikna ettiler atıldı burada da mı hata vardır olabilir yani gerçekten bir hata olmuş olabilir ama hakem inisiyatifini kullanması gerektiği yerde de kullanabiliyor. Dünkü maçta baktık verilen kararların birçoğu çok yerindeydi ve doğruydu.
1: Evet.
2: Mesela ben Barış'ın ceza sahası içerisinde çok net bir pozisyon yakalayıp vursa belki gol olacak.
1: Aynı fikirdeyim.
2: Yere düşmese belki gol pozisyonuna girecek. Ama kendini bırakması artık yabancı hakemler bir an bizim futbolcular karıştırıyor. Yerli hakem zannediyorlar. Hata yapıyorlar. Yabancı hakemler bunlara düşmüyor bu hatalara. Oyunu devam ettiriyorlar.
1: Ve işin tuhaf tarafı ülkemizdeki hakem standartıyla da ilgili. Ülkemizde nasıl davranıyorsa hakemler, neye faul veriyorsa uluslararası boyutta da öyle faul alabileceklerini düşünüyor bizim futbolcularımız.
2: İşte evet. O mantıkla zaten böyle yapıyorlar.
1: O çok... komik duruma düşürüyor uluslararası camia tarafından.
2: Tabii hem komik duruma düşüyorsunuz hem de veriminiz düşüyor. Yani evet. Sizin dışarıda bir futbolcusunuz, piyasanız olması lazım. Sizi orada izleyen bir takım, hangi takım sizi ister? Yani sürekli kendini yere bırakan, sürekli hakemi yanıltmaya yönelik dönük bir çalışma içerisinde pozisyon arayan insanı hiçbir takım kendi kadrosunda istemez yani. Kolay
1: bir
2: kolay.
1: De hakemler de hazırlık yapıyor hangi oyuncuların nasıl davranacağını
2: evet.
1: Bilerek geliyorlar.
2: İyi ve, çalışıyorlar, çok
1: evet.
2: İyi çalışıyorlar.
1: Ön yargılı olarak gelebilirler.
2: %100.

0: Yüz. Öyle yaparsanız olurlar ama.
1: Evet.
0: Yani. Ne yapacak diyecek ki bu adam sürekli atıyor kendini. Buna öyle davranmam lazım.
1: Maalesef.
0: Gerçek olsa da bazen vermiyor işte, vermiyor.
1: İşte evet. Evet maalesef işte Türkiye'deki futbol hakemlerimizle Avrupa'daki hakemlerin arasındaki fark bu kıyaslama anlamında. Ama voleybol hakemlerimiz gerçekten dünyanın en iyi organizasyonlarında yer alıyor.
0: Hem takımlarımız yıllardır. Kadın da erkekte, erkeklerde de çok iyi mücadelelerimiz var. O yüzden hepsi iyiler yani.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Az sonra 16 haber bültenimiz var, ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Saat 16. Haberler. Haberleri veriyoruz, ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçlularının yerinin Birleşmiş Milletler değil mahkeme salonları olduğunu vurguladı. Erdoğan, İstanbul'da Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında düzenlenen İş Forumu kapanış programında konuştu. Filistin'e destek mesajını yineleyen Erdoğan, bir kez daha Filistin halkı yalnız değildir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dil Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Türkçemiz sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır. Bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin üretim ve yatırımla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü Türkiye'dir, dedi. Celal Adan, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 21. Müsiat Expo'nun gala yemeğinde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri 13. yargı paketi. Düzenlemelerle aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması hedeflenecek. Tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni tedbirler de gündemde olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin dedi. Şehitlerin haklarına ve hukuklarına halel getirilmeyeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Isparta'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türk dünyasına ortak hareket çağrısı yaptı. Çok sayıda mevkidaşıyla görüşen Fidan, El Salvador'la çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasına imza attı. Bakan Fidan, ABD'li düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle küresel gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin iklim karnesinde sıcaklık ve kuraklık rekorları dikkati çekti. 2024 15,6 derece ortalamayla kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. 2025 1964'ten bu yana en kurak yıl olarak kayda geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin zorunluluk olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. ABD-İran savaşında diplomasi trafiği yeniden başladı. Taraflar arasında New York'ta yapılan görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar ABD'nin önünde dedi. Ülkemizin kuzey iç ve batı, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusuyla, Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bu arada Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı. Haberleri dinlediniz.
3: Reklamlar. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: o. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota.

0: Reklamlar.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.06'ya gösteriyor. Saat 14.30'dan itibaren yeni bir teknik ekip geldi. Bildiğiniz gibi programımızı açarken Harun Balaban ve Ertuğrul Kaya vardı. Kendileri vardiyalarını sona erdi ve dinlenmeye gittiler. Ve Kerem Arıkaya arkadaşımız bizlerle birlikte saat 19'a dek birlikte olacak. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz kendisine. Şimdi Sayın Doğan, Avrupa Boks Şampiyonası vardı. Baktığımız zaman gerçekten çok iyi başarılar elde ettik.
3: Doğru.
2: Yani bir fırtına gibi estik. Bir ufak bir duraklama dönemimiz vardı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan sonra. Ama baktık çok farklı bir şekilde çıktı yine Türk genci. Özellikle bir 19 yaşında bir Hava Nur diye bir sporcumuz. Evet. 19 yaşında eğer kaybolmazsa, sakatlık yaşamazsa emin olun yıllarca, ki ağır sıklet çok önemli bir spor.
3: Kesinlikle.
2: Ne diyeyim, kilosudur. Orada yıllarca şampiyonluk yaşar. Çok önemli başarılar elde ettiler. Önce bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Boksun tekrar yükselişi anlamında.
3: Geçmişte boks federasyonu ile ilgili çok ciddi sıkıntılar vardı. Baktığımız zaman futbol, yani sporcu seçmesinde, milli takım sporcu seçmesinde falan zaman zaman çok farklı sıkıntılar yaşandı ve bu sıkıntıların kaynaklandığı noktalarda, çıkış noktaları da böyle insanları tereddüde düşürecek, kafada soru işaretleri bırakacak tarzdaydı. O dönem boks federasyonu yetkilileriyle zaman zaman bir araya gelip bu konuyla ilgili haber yapardık. Mesela işte seçmelere biz de bazen katılırdık. Bakardım milli takım seçmelerinde aynı sıklette 3 tane sporcu yarışıyorsa, milli takıma girecek sporcu, bütün herkesin, orada bulunan herkesin ortak verdiği kararda şu olması gereken dedikleri yerde o girmiyordu kadroya. Sonra da gidiyorduk, bakıyorduk orada şampiyonalarda falan madalyasız dönüyorduk. Ama şimdi özellikle kadınların boks serüvenine başlamasıyla birlikte ciddi anlamda bir yükselişe geçti.
2: Evet.
3: Hani kadınlarımızın voleybolda olduğu gibi, evet, basketbolda olduğu gibi, bakıyorsunuz atletizmde olduğu gibi, yani gerçekten tekvandoda olduğu gibi boksta da ciddi bir çığır açtılar orada. Son derece başarılı boksörlerimiz çıktı. İşte bu Avrupa Şampiyonası'nda işte Buse Naz var mesela, Buse Naz Sürmeli. Öbür taraftan Hatice Akbaş var mesela, bakıyorsunuz. Evet. Bunların ikisi de altın madalya aldılar biliyorsunuz.
2: Gerçekten. Hem de olimpiyatta da madalya alan sporcularla.
3: Tabii tabii. Yani bu aşamada burada Türkiye'nin bu kadar bir şampiyonada madalya aldığı, boks branşında madalya aldığını ben görmemiştim.
2: Evet.
3: Ciddi bir başarı var, ciddi bir çalışma var. Çünkü doğru dürüst işini yapan bir federasyon var artık. Federasyondaki bu seçmelerle ilgilenen birim, milli takıma sporcu seçecek kurulda, heyette yer alanlar son derece titiz davranıyorlar. Sporcuları

0: tek tek kendi kulüplerinde yaptıkları Türkiye şampiyonalarını takip ediyorlar. Kulüpler arası şampiyonaları takip ediyorlar. Özel turnuvalardaki başarıları takip ediyorlar. Bunların hepsi biraz önce voleybol hakemimizin söylediği gibi,
1: evet.
0: Onur Bey'in, gerçekten Onur Hocam'ın dediği gibi tek tek izleniyor hepsi. Takip ediliyor. Bunlara barem veriyorlar, puanlama yapıyorlar. O puanlamayla seçmelere giriyorlar. Seçmeye başladıktan sonra da final seçmesinde de başarısız olursa, çok iyi dereceler elde etmiş ama Türkiye milli takımına seçmesine geldiği zaman orada düşük puan alıyor, eleniyor. Ya bu çok iyi sporcu, geleceği çok iyi vaat eder, burada bir aksilik yaşamıştır diye onu yine de milli takıma alıyorlar. Bu önemli bir ayrıntı. Normalde eleyip gönderirlerdi yani. Ama alıyorlar, orada görüyorlar ki hem dünyada hem Avrupa'da hem olimpiyatlarda çok iyi başarı, üstün başarılar elde ediyoruz artık. Boks bir dönem duraklama dönemiydi,
1: evet,
0: gerçekten.
1: Duraklama dönemiydi.
0: O dönemde bir belirsizlik vardı. Hem sporcu sayısında bir azalma vardı, hem sporcuların çok fazla böyle antrenman tekniğiyle, antrenmanlarla çok haşır neşir olmadıkları bir dönemdi. Hı-hı. Ki o dönemde ben şunu da gözlemlemiştim. Birçok sporcu tekvandoya kaymıştı, kickboksa kaymıştı.
1: Doğru.
0: Yani oralarda, doğru, daha fazla cezbedici şeyler olduğu için oralarda mücadele etmeye başlamışlardı. Ama artık boks o olayın önünü kapattı. Kendi sporcularını alıp çok iyi bir şekilde yetiştiriyor. Burada da başarılı geliyor. Yani hakikaten başarıya baktığınız zaman Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi, bizim bir tek şeye ihtiyacımız var, çalışmak, ama çok çalışmak.
1: Evet.
0: Bizim çok çalışarak başaracağımız, yani bütün dünya böyle aslında. Çalışırsanız, hem de çok çalışırsanız, ama haybeye değil, doğru dürüst çalışırsanız, böyle sistemli bir şekilde çalışırsanız, kurallı bir şekilde çalışırsanız, antrenman veren hocalarınız işi iyi biliyorsa, kendileri iyi bilmesi lazım ki size de verecekler. Sizin eksiklerinizi, hatalarınızı size göstererek defalarca tekrar ettiriyorlarsa, siz o hatadan da dönüyorsunuz, başarı da geliyor. Boksta gördüğüm şu andaki tablo bu.
1: Şu anda uçakla geliyor, ama özel uçakla değil.
0: Evet.
1: Boksörlerimiz tarifeli uçakla geliyor.
0: Futbolun dışında hepsi öyle, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Tarifeli uçakla geliyor.
1: Ve teşekkür etmiş pilot, başarılarından dolayı onore etmiş milli takım sporcularımızı ve oradaki bütün yolcular alkışlamış.
0: Evet.
1: Çok güzel bir şekilde geliyorlar, görüntüleri var, bu hoş bir şey esasında.
0: Tabii.
1: Layık oldukları şekilde karşılanıyor sporcularımız, güzel. Bunun yanında şimdi boksta başarı var ama bir spor kulübü var ki bu milli takımın çekirdeğini oluşturuyor. Fenerbahçe Spor Kulübü.
0: Evet.
1: Ve alınan madalyaların, 10 madalyanın 7'sini, 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7'sini Fenerbahçeli sporcular, Fenerbahçeli boksörler elde
0: kazanmış,
1: ediyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu çok önemli bir şey. En azından futbolun dışındaki diyelim, eskiden amatör sporlardı.
0: Aynen.
1: Artık
0: aynen.
1: Futbolun dışındaki.
0: Çünkü artık hepsi olimpik.
1: Evet, olimpik spor dalları oldu. Çok önemli destek veriliyor. Dün akşam hani milli takımdan dolayı fazla değinemedik ki saat 17'den itibaren konuşacağız Okan Can'la. Euroleague'de de 3 takımımız vardı. Tek galibiyeti Fenerbahçe Tarfin basketbol,
0: evet,
1: takımı,
0: evet,
1: elde etti. Bugün baktık saat 14'te. Fenerbahçe'nin kadın basketbol takımı sezona başladı. Geçen sene Euroligi ve Süper Kupa maçına da çıkacak. 10 gün 15 gün sonra.
0: Evet.
1: Şimdi saat 17'de Fenerbahçe kadın futbol takımı Avrupa Kupası maçı, ikinci tur maçına, evet, çıkacak. Şimdi bir spor kulübü olarak da eskiden böyle değildi. Yani bunu Aziz Yıldırım'dan önce, milattan
0: doğru,
1: sonra vardır ya. Aziz Yıldırım'dan önce, Aziz Yıldırım'dan sonraya konuşmak lazım.
0: Bu işin
1: lazım.
0: Milatı Aziz Yıldırım.
1: Evet. Yani neler söylemek istersin? Hani biz gözümüzün önündeki bu gelişmeyi gerçekten yaşadık. Şimdiki gençlerimiz belki bunu bilmeyebilir ama
0: evet,
1: nerelerden,
0: evet,
1: nerelere geldik? Spor kulübü anlamında mesela Şampiyonlar Ligi'nde futbol takımı var. Avrupa'nın en büyük basketbol kupası Euroleague'de de evet, erkek takımı ve kadın takımı var. Kadın voleybol takımı var. Hani böyle baktığınız zaman neler söylemek istersiniz?
0: Biraz önce dediniz ya spor kulübü. Spor kulübü anlamı şudur zaten. Her branşta faaliyet gösterebilen kulüplere denir. Ben öbürlerine futbol kulübü diyorum zaten.
1: Evet.
0: Yani futbolun dışında bir şeye yatırım yapmayan, herhangi bir branşta büyük bir çaba harcamayan, sporla içe düşündüğünüz zaman onların bir sporla çok fazla haşır neşir olmadığını, alakası olmadığını ortaya çıkarıyor. Varsa yoksa futbol kulübü, bütün yatırımlarını oraya yapıyorlar. Olursa oluyor, olmazsa ondan sonra bütün tribünler ayağa kalkıyor. Bütün seyirci desteğini kaybediyorlar. Bütün arkalarına aldıkları futbol camiası bile bunlara karşı bir takım tedbirler, tavırlar almaya başlıyor. Tukaka ilan ediyorlar yani. Ama şimdi öbür tarafa baktığınız zaman Fenerbahçe geçen sene ligde şampiyon oldu mu? Olmadı. Peki basketbolda? Şampiyon. Oldu. Kadınlarda? Şampiyon. Şimdi bu kadar önemli iki unsur. Voleybolda yine öyle. Şimdi siz bakıyorsunuz, evet arkadaş ben futbolda şampiyon olamadım ama ben bir spor kulübüyüm. Aynı zamanda bünyemde dünyanın sayılı sporları arasına yer almış. Yani şu anda gerçekten hem olimpik branşlar içerisinde hem de spor anlamında bizde futbol her ne kadar da yukarıdaysa birçok yerde voleybol ve basketbol daha önde. Oralardaki anlamına baktığın zaman o ülkelerin, çok başarılı ülkelerin arasından sivrilmiş çıkmış şampiyon olmuş takım yaratıyorsunuz. Bu da kolay bir şey değil. Onun için burada Aziz Başkan'ın yaptığı bir tek şey var. Biz diyor Fenerbahçe Spor Kulübüyüz. Peki Galatasaray Spor Kulübü diyebilir mi? Branşları var.
1: Evet.
0: Ama yatırımı yok. Herhangi bir desteği yok.
1: Bu sene kadın basketbolu, erkek basketbolu biraz destekliyor. Mesela ben Galatasaray Kulübü'nü de çok iyi tarihini basketbol geçmişte anlamında evet, evet, iyi bilen kişilerden biriyim. Ben çok spor sergi sarayında Galatasaray evet, maçlarını evet, seyrettim. Doğru. Kadınlarda şampiyonluklar yaşadıkları dönemi de biliyorum. Biliyorum. Beşiktaş'ın elinden hem Fehmi Sadıkoğlu antrenörünü hem oyuncularını alıp şampiyonluklar serisine girdikleri dönemi de çok iyi biliyorum.
0: Doğru.
1: Şimdi ama Galatasaray ve Beşiktaş'taki sıkıntı bu. Devamlılıkları yok.
0: Tabii sürdürülebilirlik önemli.
1: Evet. Hadi eğer sürdürebilmek de iki sene iyisinizdir, dört sene bekliyorsunuzdur. Bu da değil. Sürdürülebilmek yani devamlı başarı üstüne başarı, yatırım üstüne yatırım ki Beşiktaş erkek basketbolda bunu yapmaya başladı.
0: İşte sorun oradan kaynaklanıyor. Evet. Yani siz sadece bir dönem için takımın işte voleybolun, basketbolun ya da ne bileyim bir başka evet, branştaki evet, alanda başarılı olmasına yatırım yapıp da diğer sezonlarda oradan çekelim, sadece futbolu destekleyelim diye düşünürseniz o zaman kulüp olmaktan evet, yani spor kulübü olmaktan çıkarsınız. Futbol kulübü olmaya yönelirsiniz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Tarihine baktığınız zaman Galatasaray'ın basketbolda bir sürü başarısı vardı.
1: Evet, evet.
0: Ama geçmiş.
1: Evet.
0: Yani artık geçmiş de kaldı o. Yani işte bugün olması lazım değil mi? Yani o bugün de baktığınız zaman evet futbolda lider gidiyor. Basketbolda lider gidiyor. Voleybolda lider gidiyor. Avrupa'da böyle başarısı var demek var. Ya geçmişte çok başarılı, adı üstünde geçmiş, bitti.
1: Mesela geçen sene kadın basketbolunda önemli şampiyonluklar elde eden Galatasaray kadın basketbol takımı geçen sene zirvede Fenerbahçe ile kafa kafaya gitti. Hem finalde, playoff finalinde
0: evet, evet,
1: hem Euroleague finalinde mücadele etti. Şimdi bu sene biraz daha üstüne koydu. Şimdi bunun gibi devam etmesi lazım yıllar içinde.
0: Kesinlikle. Yani
1: 3 sene sonra Sayın Dursun Özbek değiştikten sonra ya biz bu sene basketbol bitsin işte futbola ağırlık verelim dediğiniz zaman durduğunuz anda kaybedersiniz.
0: Kaybedersiniz artık. Bir de futbol hani gına getirdi insanlara.
1: Evet.
0: Ya 4 yıl üst üste şampiyon olmuşsunuz, gözünüzü seveyim yani ne bekliyorsunuz siz artık Türkiye'den? Avrupa'da neredesiniz?
1: Avrupa'da yoksunuz.
0: Yok işte ben başarı orada o çıkacak ortaya. Madem bu kadar büyük yatırım yapıyorsun futbola o zaman karşılığını da almak zorundasın. Sen çıkıyorsun Şampiyonlar Ligi ilk lig aşamasındaki ilk maçında 4 tane yiyorsun geliyorsun.
1: Senden şey, daha tane düşük.
0: Evet, 3 tane yiyorsun.
1: Tabii. 3 tane karşı yiyorsun. 1-0'dan 3-1 yeniliyorsun.
0: Ve geliyorsun sonra dönüyorsun bakıyorsun. Bu sene 5. şampiyon ya 10. şampiyonluğunu al. Hiçbir şey değişmez.
1: Bakın 10 küsür senedir Ludogorets diye bir takım var. Bulgaristan'da şampiyon oldu. Sonra ne oldu?
0: Yok.
1: Şu anda bitti. Avrupa'da yoklar.
0: Hiç.
1: Yani ülkesinde şampiyon olmak yeterli olmaz. Bir anlamda bir noktaya geçiyor.

0: birlikte açıklama yaptı Fenerbahçe Kulübü. Bunu pazartesi günü ödeyeceğiz. 2 milyon 950 bin dolardır. Bu para FIFA'dan gelmiştir. Bunu ödeyeceğiz ve transfer yasağı kalkacak dedi.
1: Evet.
0: Şimdi bir de bunlarla uğraşılıyor. Yani Sayın Aziz Yıldırım evet kulübü bir noktaya getirmeye çalışıyor ama bir de yöneticiler sıkıntı yaşatıyor. Gelen yöneticiler Sayın Aziz Yıldırım'ın yaptığı işlere.
1: Şimdi siz eğer bir yöneticiye bir eleştiri yapabilmeniz için hani diyor ya sizin dik durmanız, başarılı olmanız gerekiyor ki hiçbir hata yapmadan götürmeniz gerekiyor ki evet bizim dönemimizde biz bunları yaptık. Çıkıp hepsi konuşuyorlar biliyorsunuz. Divan toplantısında konuşuyorlar, evet, evet. Genel kurullarda konuşuyorlar. İşte maçlardan sonra çıkıyorlar, bazen açıklama yapıyorlar. İşte biz böyle yaptık, şöyle yaptık. Şimdi bu olayı bugüne kadar açığa çıkmamış olsaydı kaç kişi biliyordu futbolda Fenerbahçe'de?
0: Kimse bilmiyordu.
1: Kimse bilmiyordu.
0: Evet.
1: Şimdi siz eğer yönetimde ben Ali Koç veya ben Saadettin Saran biz bu kadar başarılı işler yaptık diyebilmeniz için bunun olmaması lazım.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Böyle bir şeyle kulübün ayaklarını bağlıyorsanız ellerini ayaklarını sen koluna kelepçe vurmuşsun, ayağına pranga vurmuşsun, sonra diyorsun ki
0: şampiyon ol.
1: Şampiyon ol nasıl olacak yani? Nasıl olabilir? Sonra diyorsunuz ki Aziz Yıldırım bir şey yapamadı. Aziz Yıldırım daha ne yapsın? Senin getirdiğin geride bıraktığın pürüzleri temizlemeye çalışıyor. Yolunu açacak adam. Yolunu açarken de bir sürü engel koymuşsunuz. Bari engelsiz bırakıp gitseydiniz de adam işine baksaydı.
0: Bakın şu anda Fenerbahçe camiasında şu konuşuluyor. 8 senedir Sayın Aziz Yıldırım yok. 8 senedir bir çivi çakılmamış tesislerine.
1: Evet.
0: Kazandıktan sonra, başkanlığı kazandıktan hatta işte o kazandığıyla ilgili olan ne diyelim sertifikayı ya da işte onu verdikten sonra gidiyor kulübe bakıyor özellikle tesislere gidiyor. Çünkü ben diyor artık tesislerde kalacağım bir oda benim olacak diyor.
1: Evet.
0: Futbolcularla konuşacağım. Bakıyor ya bu 8 sene evvelki yataklarda mı yatıyor futbolcular?
1: Aynen öyle demiş.
0: Şimdi
1: doğru.
0: Futbolcuya sen 100 milyon dolar veriyorsun. 50 milyon dolar veriyorsun adama, yıllık 10 milyon dolar veriyorsunuz, siz aynı çarşaflarla aynı yataklarda yatırıyorsunuz 10 senedir. Bu gerçekten bir vizyondur. Sonra geliyor statların koltuklarını boyatıyor. 8 yıldır niye boyatmadınız? Sonra geliyor koltuklarını Sayın Nihat Özdemir, Nihat Özbağ'la birlikte stadı büyütmeye çalışıyor. Şimdi bir vizyondur bu. Siz 8 senedir kulübün vizyonunu geliştiremediniz.
1: İşte bakmakla görmek arasındaki fark,
0: evet,
1: bu işte.
0: Evet.
1: Yani bir yere bir noktaya 10 kişi bakar, farklı bakanlar o noktadaki bütün farklılıkları görürler. Nasıl baktığınız da önemli tabii. Siz sadece gelip orada kulüp başkanı oldum deyince bitmiyor. Ya da gidip kulüpteki tesisleri arada bir gezip oradakilerle konuşup çalışanların derdini sorunu dinleyince bitmiyor. O soruna ne kadar çözüm getirebiliyorsunuz? Gezerken içeride aynı zamanda işte yatağa bakacaksın, duvara bakacaksın. Oradaki bir herhangi aksayan bir yan varsa onu göreceksin.
0: Edin Dzeko ile Tadic'in vedasını mutfakta yapmayacaksın.
1: Ya yapmayacaksın. Bunlar hafızalardan kolay kolay silinecek, evet, şeyler değil.
0: Evet.
1: Bütün bu kötü imajı temizleyebilmek için bir taraftan çaba harcayacaksın. Bir taraftan da yıllardır olamadığın şampiyonluk için elinden geldiğince çaba harcayıp bir ekip kurup o ekiple birlikte de hareket edeceksin. Orada yatıp kalkacaksın, onlarla oturacaksın, onlarla sorunlarını çözeceksin varsa ve bu adamların bu sene şampiyon olabilmesi için önlerini olabildiğince açacaksın.
0: Mesela Ederson.
1: Evet.
0: Ederson gitmek istiyordu. Gidecekti ama tutmuş Ederson'la konuşmuş. Benim birinci kalecim sensin. Şimdi milli takıma seçilmesine rağmen, Ancelotti'nin Brezilya milli takımına seçmesine rağmen affını istedi ve Fenerbahçe'de kalacak, antrenmanlara devam edip form durumunu yükseltmek için uğraşacak.
1: Zaten
0: bu önemli bir hamle.
1: Geldiği noktada da evet, onu gösteriyor. Geçen tabii, sezon tabii. Biliyorsunuz oyundan attırabilmek için kendine tabii ne çaba harcamıştı ama şimdi bakıyorum hem kalede güven veriyor hem de bir yükselme grafiği var. Çok net gözle görülüyor. Ederson gibi bir kaleci kolay kolay ele geçmez gerçekten. Onun için bunun kıymetini bilebilmek için de Aziz Yıldırım olmak lazım demek ki.
0: Evet.
1: Yani öbür türlü sadece ben kulüp başkanı deyince bitmiyor. Biraz da hani anlamak
0: herkesin,
1: lazım.
0: Herkesin düşüncesinde şu da var Sayın Doğan. Hani bir herkes

0: bir taraftar.
1: Evet.
0: Ankara Güçlüyüm. Ben Ankara Gücü'nün futbolcusu olmak isterim. Ankara Gücü'nün başkanı olmak isterim. Gençler evet. Birliği, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Evet. Ama ya bir süzgeç de olması lazım oraya gelebilmek için. Doğru. Ben hatırlıyorum 90'lı yılların sonuna doğru Sayın Aziz Yıldırım futbol şubesi sorumlusuydu.
1: Tabii.
0: Oralardan geldi. Şimdi 98, 30 sene.
1: Kesinlikle.
0: 30 sene ya bir ömür yani düşünebiliyor musunuz?
1: Bir de orada geçirdiği yıllara iyi bakmak evet. lazım. Yani o futbol şube sorumluluğu daha önce de yönetimin verdiği bütün görevlerde bulunmuş. Her türlü şey. Hatta marka olabilmek için çok iyi biliyorum. Nihat Özdemir bana birinde şöyle demişti. Aziz Başkan, başkan olduktan sonra marka olabilmek için yönetimin alt kademelerinde görev yaparken Fenerbahçe formasını, malzemelerini satan o şeylerin,
0: evet.
1: Mağazaların içerisinde bir revizyon yapmamız lazım demiş o zaman. Geldikten sonra da ilk bunu yaptı. Yani biz eğer marka olacaksak ürünlerimizi çok rahat satabilmeliyiz. Bunu satabilmek için de orada reklam, tanıtım, bilmem ne, iyi, çok iyi görünebilecek yerlerde mağazalar almamız lazım falan diye söylemişti. Evet. Ondan sonra zaten dedi forma gelirlerimiz arttı. Forma satışından elde ettiğimiz gelirler arttı diye. Ve bunları düşünebilmek için oralarda boş çalışmamak lazım.
0: Evet.
1: Şimdi bakıyorum birçok yönetimde ismini bile duymadığınız insanlar var. Çıkıyor bazen maçtan sonra bir şeyler söylüyor. Orada bizim spor muhabir arkadaşlarımız soru soruyor. Soru soruyor ama bu nasıl soru diyor.
0: Peki ben de size o zaman şunu söyleyeyim. Salih Özcan milli takım maçı öncesinde, Fransa milli takımı öncesinde, ben hani siz de evet, muhabirlik evet. yaptınız, çalıştınız, spor yazarlığı yapıyorsunuz. Ben çok üzüldüm. Salih Özcan'a milli takım, Fransa milli maçı öncesinde sorulan soru. Ahmet Beşiktaş maçında yaptığın hatalarla Beşiktaş mağlup oldu, ne diyorsun? Şimdi ben bir milli maç öncesi bu soruyu sormam. Milli takım futbolcusuna Fransa maçı öncesinde.
1: Ben,
0: bu nasıl bir sorudur?
1: Ben size şunu söyleyeyim. O spor yazarlığı ya da spor muhabirliği değil. O provokatörlüktür. Başka bir şey değil. Yani sen milli maç öncesi adamın kafasını karıştırıp orada... Yani
0: niye özür dilettiriyorsun?
1: Performansını düşürmekse amacın...
0: Evet.
1: Fransa'ya çalışmaksa amacın... işte içimizdeki İrlandalısın. O zaman sen spor yazarlığı... Hele de Türk spor yazarıyım deme ben. Yani böyle bir soruyu Fransızlar sormuş olsa... bir Fransız basınından birisi sormuş olsa... dersin ki tamam belli amaç.
0: Hani milli takım kampına katılmadan evvel de sorabilirsiniz bunu.
1: Bakın. Ya başa baş yani birebir yakalarsınız, özel evet, röportaj yaparsınız, alırsınız. Ama kamuoyunun önünde...
0: Bir de uluslararası anlamda tabii, yapılan bir basın toplantısı.
1: İşte diyorum ya, kamuoyunun gözü önünde, o kadar insanın gözü önünde böyle bir soru sorup o futbolcuyu küçük düşüremezsin sen. Senin yaptığın hatadan, hatadan ne kadar geçmiş, sen maçtan sonra orada değil miydin? O zaman niye sormadınız?
0: Hani orada sormanız... Tamam da milli takım kampındayken o basın toplantısında milli maç öncesi sorulması
1: hiçbir zaman,
0: ve
1: hiçbir zaman.
0: Futbolcunun performansının bir anda düşürülmesi gerçekten çok üzücü.
1: İşte diyorum ya, provokasyondan başka bir şey değil. Ben ona spor yazarı demiyorum. Bizim öyle spor yazarlarına ihtiyacımız yok. Bizim gerçekten işi bilen, milli maç için gitmişsen milli maçla ilgili sorarsın. Zaten oraya milli maçla ilgili açıklama yapmaya çıkmış. Sen de ona onunla ilgili soru sorarsın. İşte Fransa milli takımını nasıl görüyorsun? Veya bu maçtaki şansımızı nasıl görüyorsun? Kadroları nasıl görüyorsun? Yani iki takımın...
0: Orkun sakat, Beşiktaş'ta iyi bir uyum içindesin.
1: Evet.
0: Burada oynamayacak. Hani nasıl bir değerlendiriyorsun?
1: O senin,
0: evet. performansını nasıl düşürür mü, artırır
1: evet,
0: mı?
1: Evet. Bak çok güzel soru. İşte bunlar sorulabilirdi. Yani yoksa Ahmet maçındaki hatasının ne anlamı var milli maçta? Yani nasıl ya soyular bilir?
0: Ben yani spor muhabirliğinin, spor yazarlığının da biraz farklı bir yere evrildiğini düşünmeye başladım.
1: Düşünmeyin. Öyle oldu. Gerçekten öyle. Dediğiniz çok doğru. Onu biz burada her programda hemen evet. hemen konuşuyoruz. Aynen o noktada şu anda spor yazarlığı. Bir taraftar gibi konuşuyorlar. Bazen provokatör insanların yapması gerekenleri bizim arkadaşlarımız yapıyorlar. Provokasyon yapıyorlar. Bazen de hiç gereksiz. Yani biraz da işi bilmek lazım.
0: Evet.
1: Nerede nasıl soru sormanız gerektiğini, kime ne sormanız gerektiğini de bilmek lazım. Çünkü spor yazarlığı değil, gazeteciliğin temeli soru sormaktır. Ama soruyu doğru sorabilmektir. Doğru adama doğru soruyu sorabilmektir. Bunu yakalayabilmek

0: O eğitimi, o bilgiyi, o donanımı sağlamak lazım. Onu almak lazım. Yoksa her gördüğünüze her soruyu soramazsınız. Onun adı gazetecilik olmaz zaten. Evet. Boş konuşmaktan öteye de geçmiyor. Şimdi karşıdaki adam o duruma düşürdüğünüz zaman size ne yaptılar? Alkış mı yaptılar?
1: Yok. Ve gördüm ben videosunu. Hiç hoşuma gitmedi. Çok bir doğru. Anda ne diyeyim? Morali düştü.
0: Düşmez futbolcu. Mi ya? Mutlaka düşer. Milli maç öncesinde sen Beşiktaş'a maç kaybettirdin. Milli takımda ne yapıyorsun anlamına gelecek o.
1: Evet.
0: Burada da aynı hatayı evet. Yapmayacak. Can nereden bileyim anlamına gelir.
1: Evet.
0: Mahcup ediyorsun adamı. Evet. Olacak gibi değil yani.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir reklam aramız var Sayın Doğan. Spor gündemi tekrar devam edecek. Sevgili dinleyiciler saatimiz 16.31.
2: Reklam. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan. Reklam.
3: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil geleceğinizi de çalar.
4: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
3: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
4: Geleceğinizi riske atmayın.

0: güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 16.32'yi gösteriyor. Evet, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü konuştuk Sayın Doğan'la. Şimdi Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü Nihat Erence ile de Trabzonspor'u konuşacağız. Nihat Erence telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
3: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Nihat Erence, Trabzonspor milli maç öncesi ihtişamlı bir galibiyetle milli maç arasına girdi. Şimdi öncelikle bu galibiyetin yankıları, Salah'ın oyununun yankıları nasıl Trabzon'da ve Trabzonspor camiasında?
4: Ya şöyle, aslında sondan başlayalım sevgili Yüce. Trabzonspor'un hani Muhammed Salah'la tabii ki müthiş bir ilme yakaladı, ama Muhammed Salah'ın dün Mısır milli takımındaki olayı bugün Galatasaray maçını falan şeyde bıraktı, gölgede bıraktı.
3: Evet.
4: Muhtemelen senin de mutlaka haberin vardır. Ya orada şöyle bir olay oluyor. 61. dakikada Hüsam Hasan Muhammed Salah oyundan alıyor Angola maçında.
3: Evet.
4: Ve ondan sonra da hani deyim yerindeyse Kızılca kıyamet kopuyor. Salah neden oyundan aldı? 0-0 beraber izliyor maçı. Bugün biraz Mısır kanallarıyla da sohbet etme imkanım oldu onlarla da.
3: Evet.
4: Şimdi tabii ki onlar hani Muhammed Salah'ın Trabzon'da işte Türkiye'deki mutluluğunu biliyorlar, ama kendi ülkelerinde geldiğinde aynı şeyi yakalayamadığını, yani biraz da oradan da şeyleri var, üzüntüleri var.
3: Evet.
4: Şimdi son gelen bilgiler şöyle, onları bir anlatalım, ondan sonra maça dönelim.
3: Tabii tabii.
4: Son gelen
3: sesin gitti Nihat Erence. Evet, seste kaybolma, telefon düştü, telefon hattı düştü. Tekrar bağlanacağız Nihat Erence, telefon hattımıza tekrar bağlantı kuracağız. Sevgili dinleyiciler, Mısır milli takımında 61. dakikada tabii ki alınınca en azından böyle bir tatsızlık olmuş. Bu tatsızlığı da Nihat Erence'den dinleyeceğiz, ama telefon düştüğü için telefon hattında şimdi Ayşe Yürük arkadaşımız hemen bağlayacak. Gerçekten Trabzon'un Mısır milli takıma yansıması, Mısır milli takımından da Salah'ın bir anlamda gerçekten yaşadıkları, bakalım neler var. Nihat Erence bize bunları ayrıntılı bir şekilde aktaracak. Umarım telefon hattında, evet, bağlantı kuruldu bildiğim kadarıyla. Hemen alacağız Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü Nihat Erence'yi. Nihat Erence, tekrar hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Sanıyorum bir kesinti oldu.
3: Evet.
4: Şöyle kalmıştık. Dedik ki işte o Mısır milli takımının oynadığı, Angola ile oynadığı ve 0-0 biten maçın sonrasında biraz soyunma odasında işte sonrasında bir takım sıkıntılar yaşanmış, yani belli. Şimdi onu Mısır Futbol Federasyonu şöyle çözmeye çalışıyor. Şunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki yani bu suni bir gündem. Mutlaka bu değişecek. Yani sentetik zeminde oynayacağı için oyuncumuzu riske etme istemedik. Ama işin gerçeği de şu. Onu söylüyordum sanıyorum, orada kapandı.
3: Evet.
4: Mısır milli takımının hocasının açıklamaları da zaten olayın yani hangi boyutta olduğunu da biraz ona da ele veriyor diyelim. Orada hoca işte Mısır medyasının niye oyundan aldınız oyuncuyu şeklindeki sorusuna bu benim tasarrufumdur diyor. Böyle bir değerlendirme yaptım, ama tabii ki yani ne olursa olsun Salah yani Mısır milli takımı için de bir marka. Nasıl Trabzonspor için çok değerli, çok önemli bir markaysa Mısır milli takımı için de aynı. Ama herhalde kendi işlerinde çözeceklerdir. Çünkü biz onun moralli gönderdik, moralli dönmesini istiyoruz.
3: Peki şöyle bir durum olabilir mi Nihat Erence? Thomas Reis'i Mısır milli takımının başına teknik direktör olarak anlaşmak istemeleri, böyle bir şey olabilir mi?

0: Yani o biraz tabii ki yani Thomas Reis biraz tabii bu yıl böyle bir ilginç zigzaklar çizerek Ludogorets'ten bize geldi. Bizden Mısır milli takımına gider mi? Gitmez diye.
1: Hani en azından çünkü iki takımı birlikte güzel çalıştırması.
0: Tabii ki sen latife ediyorsun.
1: Evet, şaka tabii
0: olarak
1: ki
0: takılıyorsun ama yani şöyle var. Rice'ın Trabzon'u çok çabuk benimsediğini gördük.
1: Evet.
0: Trabzonspor taraftarının da Rice'e karşı ciddi, özellikle böyle bir muhteşem, görkemli bir galibiyet Galatasaray karşısında. Yani son 4 yılın şampiyonunu 4-0 yeniyorsunuz ve bir tane pozisyon vermiyorsunuz. Yani aslında en önemli olaylardan bir tanesi, en değerli olan olay da bence oydu. Çünkü geçmişte şeylerde hatırlarsın, özellikle French Forest maçları,
1: evet,
0: Ahmet'le oynanan maçlarda falan savunmada çok açık vermişti Trabzonspor. Yani berabere kaldığı maçlarda bile o kadar pozisyon oldu ki, yani neredeyse Onana'nın maçı oldu. Yani 6 tane 5 tane %100 kurtarışlar yaptı. Galatasaray maçında yani çok kolay kazanan, girdiği pozisyonları iyi kullanan, her yakaladığı pozisyonda gol yapan bir Trabzonspor vardı. Taraftarın da bu oyun şekli, oyun planı hoşuna gitti. Ama tabii ki hani şimdi mesela zaman zaman sohbetler ediyoruz bizim taraftarlarla. Onların beklentisi şu: evet, Galatasaray karşısında alınan galibiyet çok değerli, çok önemli. Ama hep şunu istiyorlar, yani hep her fırsatta da söylüyoruz ya, Trabzonspor taraftarının en keyif aldığı şey hücum futbolu.
1: Evet.
0: Yani öyle çok yana, işte sağa sola geriye değil, tam tersi. İşte biraz da zaten hani Fatih Tekke ile biraz Yıldız'ın barışmama nedenlerinden bir tanesi de buydu. Fatih Tekke biraz kendi kafasındaki o oyun şeklini, ki bilmiyorum tabii sen bana katılır mısın, ben dünyadaki o oyun planını hiç sevmiyorum. Kaleden başlayıp çok abuk şekilde bir top kaptırıyorsunuz. Düşünebiliyor musun? Bir maçın tamamını bir şekilde yok ediyorsunuz yediğiniz bir golle. Yani bilmiyorum, böyle bu oyun planı hani ne kadar doğru, işte biraz Guardiola şeyiydi bu, mantığıydı ama
1: evet,
0: görülüyor ki şu anda hani Guardiola da yok artık futbol piyasasında, ama bir türlü bazı hocalar ondan vazgeçmiyor. Ama görünen şu ki artık daha kolay, daha çabuk, daha neticeye giden takımlar tabii ki ayağa oynamak güzel. Tabii ki elinizdeki oyuncu kalitesine göre bazı şeyleri, bazı oyun planlarını daha doğru uygulamanız daha mümkün, ama sizin elinizdeki oyuncular yani çok yetenekli olması lazım ki top kaptırmayacak, işte attığı pasta %100 isabet sağlayacak böyle bir oyuncu kadrosuna sahipseniz, o zaman bu Guardiola oyun tarzını benimsersiniz, oynarsınız. Ama sizin oyuncularınız yani top ayağına aldığında panik yapıp yanındakine bile zor verebilen yapıda bir sürü oyuncular var. Onlarla bu oyun oynanmıyor zaten. Oynanmadığı da hani bazı takımlar ısrarcı oluyor. O anlamda söyledim. Trabzonspor'un şu anda yapması gereken şey şu. Yani iyi bir ivme yakaladı.
1: Evet.
0: Özellikle milli araya böyle işte Galatasaray galibiyetiyle başlaması, 4-0'lık skor çok keyifli bir skor. Ama hani o klasik bir ifade de var ya, hani denir ya bir çiçekle bahar gelmez diye.
1: Evet.
0: Yani bu sadece güzel bir başlangıç. Bundan sonraki çiçeklerin iyi bir sulanması, onların iyi bir bakımı ve sonrasında da tabii ki o ortaya çıkması gerekir. O anlamda da şunu söylüyorum ben. Trabzonspor'un kadro yapısı iyi. İşte sakat oyuncuları vardı. Onlar dönüyor. Folcorelli, Malinovski, Batagol, yani mevcut kadroya onlar da katılacak. Zaten iyi bir kadron var elinde. Bir de onların katılımıyla biraz yarışmacı takım da olacak. Yani bence o da çok değerli.
1: Tabii.
0: Yani şu anda mesela öyle bir şey oluyor da, geçen sene hatırlarsın yine Sevgili Yüce senden programda şunu konuşuyorduk. Diyorduk ki Trabzonspor eğer elinde iyi bir yedekleri olsaydı belki de şampiyonluğu yani alıp götürebilirdi. Öyle fırsatlar da yakaladı.
1: Doğru.
0: Ama ne oldu? Onaçı sakatlandı, yerine işte olmadı. Umut Mayır denendi. Çeşitli alternatifler bakıldı, olmadı. Şey Enes Muçi birkaç maç, 3-4 maç oynayamadı. Onun yeri dolmadı. Hal böyle olunca da yani o şeyi, o özellikteki oyuncuların yeri dolamadı. Bu sene bence Thomas Reis'in çok büyük bir şansı var. Yani her mevkide mutlaka iki ya da üç tane alternatif oyuncusu var. Ha, şu olabilir, tabii ki şunu konuşmak.
1: Nihat Erence? Evet, telefon tekrar mı düştü bilemedim. Ama ses yok, tekrar bağlantı kuracağız. Anladığımız kadarıyla bulunduğu yerde bir sıkıntı var Nihat Erence'nin. Tekrar bağlantı kurabilecek miyiz bilmiyorum. Gerçekten sevgili Özgün Erdoğan, bağlantı kurmaya çalışıyoruz Nihat Erence ile. Bakalım kurabilecek miyiz? Çalıyor mu bilmiyorum ama bakalım hattı. Trabzonspor'da gerçekten bir bayram sevinci var. Evet, en azından doğru. 4-0'la milli araya girildi. Bakalım ne olacak? Bu sanırım bu ivme yükselerek artacak diye düşünüyorum ben gelişme
2: tabii
1: anlamında.
2: Thomas Rice'in gelişiyle birlikte de farklılıklar oluştu. Yani o bir başarı öyküsü yazacak gibi Trabzon'da. Çünkü elindeki gerçekten yani baktığımız zaman Muhammed Salah gibi bir futbolcuya sahipsiniz. Salah'ın bu konuda nasıl bir performans ortaya koyacağını herkes merak ediyordu. Salah sonuçta Liverpool'un ve dünya çapındaki bir yıldız futbolcudur. Yani bunun tabii işin Trabzon'daki başarısıdır. Eğer doğru giderse de sonuç çok güzel olur Trabzon'a.
1: Şu anda Nihat Erence'ye ulaşamıyoruz. Büyük ihtimalle bulunduğu yerde çekmiyor. Tekrar deneyeceğiz. Şimdi şu da var. Trabzonspor taraftarı Salah ve Thomas Rice'la birlikte çok farklı bir gözle bakmaya başladı takım. Özellikle bu 4-0'lık galibiyet buna ama sabretmesi gerekiyor. Hani en ufak bir ayağa takıldığı anda takımın Trabzonspor seyrisi birden harekete geçebiliyor olumsuz anlamda. Bu da hoş olmuyor. Takım demoralize oluyor.
2: Tabii şu da önemli. Şimdi Thomas Rice'la birlikte sanki 4-0'lık Galatasaray galibiyetini sihirli değnek varmış gibi anlatıyorlar.
1: Evet, evet.
2: İlk maçı elbette ki farklılıklar olacağını bekliyorduk. Teknik direktör değişinde her takım aynı reaksiyonu verir ki Trabzon'daki futbolcu kalitesi çok yüksek. Gerçekten çok evet. Yüksek. Baktığın zaman Thomas Rice'in bunlara bir ufak bir dokunuşu oldu. Bazı mevkilerdeki oyuncular da değişiklik yaptı.
1: En azından kendine de güveni var Thomas Rice'in bakarken.
2: Ama yani bir maçlık değerlendirmemek evet, lazım. Evet. Çünkü bu ligde oynanacak maçlar çok ve bu maçlar içerisinde de artık her takım çok ciddi kadrolara, iyi oyun sistemlerine, iyi teknik adamlara da sahip. Beklemek lazım, dediğiniz doğru. Biraz sabırlı olmak lazım. 4-0'dan sonra bakarsınız lig başladığı anda itibaren bir 4-0'lık yenilgi de alabilir. Yani bunlar futbolun içerisinde var olan şeyler. Ama Trabzonspor'un bundan sonra Muhammed Salah'la birlikte yukarıya gideceğine eminim ben.
1: Tekrar Nihat Erence ile bağlantımızı kurduk. Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü Nihat Erence, tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Şey gibi, bizim takım gibi telefonda fırtınalı oluyor galiba.
1: Karadeniz fırtınası kolay değil.
0: Yani doğru söylüyorsun. İşte diyorum ya, öyle bir şey ki sevgili Yüce. Yani büyük bir keyifle biz bir Salah gönderdik bu milli takımına. Dedik ki orada da işte oynar takımına, ülke milli takımına kazanım sağlar, ama orada yani olaylar, hani o fırtınalı şey orada da devam etti. İşte şeylerden bahsediyordum. Yani Trabzonspor'un şu anki kadro yapısının çok çok iyi olduğunu ama kalede bir problem olduğunu, yani onu rahatlıkla söyleyebilirim ki zaman zaman işte yönetici arkadaşlarla yaptığımız sohbette de bu tabii ki genç kalecilere güvensizlikten öte biraz böyle yarışmacı olduğunuz zaman maalesef yani genç kaleciyi o anda kaleye koydunuz, ya o gün kazanıyorsunuz Yüce ya da evet. Tamamen kaybediyorsunuz.
1: Ama kaleciyi de kaybediyorsunuz.
0: Tabii, çünkü ben şeyden onu çok iyi hatırlıyorum. Uğurcan Çakır 2018'di. Onu özellikle, çünkü babasıyla da röportaj yapmıştım. Sonra Uğurcan'la da oturduk, işte evlilik öncesiydi. Şöyle bir şey. Yani o zaman Onur Kıvrak kadro dışı bırakılmıştı. Uğurcan da yedek kaleciydi. Birden Fenerbahçe maçı oynanıyor ve kaleye koydu Ünal Karaman. Korkmadı, çekinmedi. Müthiş bir maç çıkardı. O gün Trabzonspor kazandı. Aslında Trabzonspor o gün kazanırken çok şey kazanmıştı biliyor musun? Bak hala aklımda.

0: işte mesela 5 tane Trabzon'un altyapısından çıkan oyuncu o gün ilk 11'deydi. Ki inan belki de bizi o galibiyetten çok o 5 kişinin takımda olması, işte Yusuf Yazıcılar, Parmaklar, Ömürler, yani Uğurcan Çakırlar, Serkanlar, bunları gördükçe böyle bir gurur duymuştuk ama maalesef sonra devamı olmadı. İşte o belki de Trabzonspor'un altyapıdan gelen son dalga oldu bence. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine o altyapıdan iyi oyuncular gelir. Çünkü Trabzonspor'un öyle ona çok ihtiyacı var. Artı yalnız Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun da, yani Trabzon'dan çıkacak oyunculara ihtiyacı var.
1: Gerçekten çok önemli bir noktaya değindin. Hani Trabzonspor deyince Türk futbolunda esasında önemli bir eşiktir Trabzonspor. Hani herkes üç büyükleri anlatır ama bir Anadolu'dan gelen bir fırtınadır esasında. O zamanki adıyla birincilik, şu andaki adıyla Süper Lig'e çıktığında evet taraftarıyla bir güzellik çıkarmıştır ama futboluyla da çok öne çıkmıştır ve şampiyonluklar yaşamıştır. Gencecik çocuklarla, o zaman Şenol Güneş'inden Necati'sine, Hüseyin'e kadar birçok futbolcusu kendi altyapısından, kendi insanından gelmişti. Hatta üç büyüklerin şöyle bir düşüncesi vardı, işte oradan futbolcu alıp o takımı zayıflatmak diye, ama zayıflatılamamıştı. Necdetler çıkmıştı bu sefer, evet. Serdar Bali çıkmıştı, daha farklı bir şekilde, daha güçlü şampiyonluklar, Dobi Hasan çıkmıştı, evet, mesela, evet.
0: Bravo, doğru.
1: Onun için yani Trabzonspor'un altyapısına, Trabzonspor'un o cevherine, madenine ihtiyacı var Türk futbolunun.
0: %100 haklısın ki biz aslında orada güzel bir ivme yakalanmıştı ama işte, evet, şimdi çok da bunu konuşmak istemiyorum da, Güngör Şahinkaya biliyorsunuz,
1: evet, hatırlarım,
0: aynı zamanda sevgili başkanın da dayısıdır kendisi,
1: evet,
0: Trabzonspor efsanesi, Trabzonspor'da 6 şampiyonluk gören, evet, ender oyunculardan bir tanesi
1: ve sözünü unutma lütfen, fazla da böyle öne çıkmayan, hem mizaç olarak hem oyun olarak öne çıkmıyor gibi görürsünüz ama çok büyük işler yapardı takımında.
0: Evet, doğru. Sarı Güngör, yani bir bakardın, evet, ki takımın,
1: ben çok maçını oldu, seyrettim.
0: Çok koşan adamı, çamurun içinde, evet, mücadele eder. Öyle bir futbolcuydu. 22 yıl milli takımın alt kategorilerinin hepsinde çalışmış. Bugün mesela o Kenan Yıldızlar, Hakan Çalhanoğlu oldular. Ben bizzat kendim, yani benim de İstanbul'dayken spor gazetelerinde zaman zaman yazı yazdırıyordum kendisine. Oradan da biliyorum. Böyle bir ismi biz kazandırdık. Çok mutlu olmuştuk. Ama işte bir takım bazı şeyler, yanlış anlaşılmalar, bir takım yanlışlıklar. Biraz da Güngör çok hassas bir yapıya sahip.
1: Tabii.
0: Küçücük şeylerden hemen alındı, biraz bıraktı falan. Şimdi yeni bir yapılanma var. İşte Hüseyin Çimşir'i biliyorsun, A takımdaydı. 2-3 maçlık bir serüveni oldu. Şimdi pazartesi itibariyle, yani altyapıda düşünülüyor, akademinin başında düşünülüyor. Bu da bence, bana göre şöyle söyleyeyim, belki şu anda sevgili Hüseyin Çimşir de dinliyorsa eğer, ya da yakınları dinliyorsa, bence şu anda ona verilecek en güzel şans bu. Çünkü çok fırsat geldi Hüseyin Hoca'ya ama, evet, olmadı bir türlü. Bazen hani bazı şeyler olmaz ya. A takımda görev yaptı, yardımcı hocalık yaptı, Şenol Hoca'nın yardımcılığını yaptı, işte Ünal Karaman'ın yardımcı, tek başına kaldı ama olmadı. Tek başına gitti, işte Erzurum'da çalıştı, 4 haftada görevi bırakmak durumunda kaldı. Tekrar geldi Fatih Tekke'den sonra, bir süreç yaşadı, yine orada da olmadı. Bence bu onun için altın tepside sunulan bir ikram. Ben onu iyi değerlendirir, akademide de gerçekten kendini de geliştirirse, hem Hüseyin Çimşir için hem de Trabzon altyapısı için önemli bir iş olur diye düşünüyorum.
1: Bir de hani son bağlamak istiyorum özellikle Trabzon'u. Trabzonspor'un geçmişinden gelen isimlere yer verilmesi, oradaki çocukların, filizlerin, gençlerin daha üst seviyelere, Trabzonspor kültürüyle, evet, maçı seyredebilirsiniz, bu bir kültürdür ama bir gelenek olarak futboldan geleneğini aktarması anlamında çok büyük yardımcı olur diye düşünüyorum, böyle futbolcuların oralara gelmesi.
0: Ya şöyle, zaten hani şey yapılır ya sevgili Yüce, örnektir, önünüzde örnekler vardır. Nedir örnek? İşte mesela bir takımın altyapısında oynuyorsunuz diyelim, işte Trabzonspor olur bu.

0: Fenerbahçe olur, Galatasaray olur. Önümüzdeki örnekler eğer yukarılara çıkmış A takımda forma giyiyorsa sizin için o aslında bir şeydir. Dersiniz ki ya bak bu oynuyor, ben niye oynamayayım diye. İşte hatta biraz önce sen onu dedin ya, işte Faraz'dan Ali Kemal'ler, Hamiler, evet, bir sürü oyuncular geldi. İşte Ali Kemal'ler İstanbul'a geldiler. Ne oldu? Yerine Hami geldi. Serdar, evet, Bali geldi. İşte
1: Necdet geldi.
0: Evet. Yani öyle bir şeyler oldu ki aşağıdan hiç problem olmadı yani.
1: Tabii.
0: Her gelen kim koyduysanız, işte mesela bazen Cengiz Akça'yla günlük böyle bizim rutin konuşmalarımız vardır. Yani A takıma nasıl geçtiğini ve neler yaşadığını anlatırken yani o heyecanını da hep hala yani bu yaşında o heyecanı, o günkü heyecanlarını böyle büyük bir keyifle anlatıyor. Yani onları ya da işte bizim sevgili Küçük Hamdi, öyle diyelim.
1: Evet.
0: Hamdi Aslan'la bazen konuşuyoruz. O da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Trabzon bölge sorumlusu. İşte onunla da konuşuyoruz. Yani diyor ki o heyecanı biz hala yaşıyoruz. Belki de futbolun hani evet tamam şu anda profesyonel yöneticilik yapıyoruz. İşte bir takım görevlerde bulunuyoruz ama o günkü şeyleri, yaşadığımız ortamı yani inan diyor şimdi göremiyoruz. En büyük zaten şu andaki problem o. Yani o heyecanı gençler de göremiyor. Çünkü gençlerin görmesi lazım. Önünde örnek olacak ki. İşte mesela diyecek ki kaleciyseniz ya Uğurcan Çakır A takımın kalesini koruyor, öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Benim korumamın için bir neden var mı? Yok. Niye? Bu da buradaydı. Buradan yukarıya geldi. Şimdi son dönemde maalesef bizim ya düşünebiliyor musun? Bundan iki sezon önce Trabzonspor U19 takımı UEFA Gençlik Ligi, evet, Şampiyonlar Ligi finali oynadı, evet, Barcelona'yla.
1: Evet.
0: Yani oradan maalesef bir tane oyuncuyu biz üst yapıya alamadık. Bir, evet, Salih vardı. Bu sezon o da baktı ki forma şansı bulamayacak. O da Arabistan'a gitti. Yani aslında bunlar hep iç acısı şeyler ama sevgili Yüce yine de işte zaman zaman böyle dile getirmek durumundayız. Çünkü anlatmak durumundayız. Evet. Dediğim gibi Hüseyin Çimşir için pazartesi itibariyle büyük bir aksilik olmazsa altyapı koordinatörü olarak göreve başlayacak. Bu onun için belki de kendi kariyeri anlamında da son fırsat diye ben öyle değerlendiriyorum. Bunu iyi değerlendirmesi lazım. Bu böyle bir fırsatı elinin tersiyle itmemesi lazım. Belki de yarın bir gün orada çok başarılı olursa deriz ki ya demek ki bunun yeri burasıydı.
1: Evet.
0: Yani, evet, değil mi?
1: Doğru. Doğru. Çok teşekkür ediyorum Nihat Erence. Ellerine emeğine sağlık. Kolaylıklar diliyorum.
0: Size de kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Karadeniz Gazetesi spor koordinatörü Nihat Erence bizlerle birlikteydi. Gerçekten çok önemli. Hani yıllar önce yerlinin de yerlisi diyerek Trabzonspor kulübünde ya da iki futbolcu Kastamonu'dan, Zonguldak'tan vardı. Hani, evet, yerlinin yerlisi deyince hepsi Trabzonsporluydu. Anladığım kadarıyla endüstriyel futbol Trabzonspor'a, hani diğer kulüplerimize de vurdu ama Trabzonspor'u daha çok vurdu. Hani kaptan olarak bile artık yabancı futbolcuyu
2: görüyoruz.
1: Evet. İşte 19 yaş altı takımıyla Gençlik Ligi'nde Barcelona ile final oynadı. O futbolcuların hepsi Barcelona'nın yedek kulübesinde, o futbolcuların çoğu. Ama Trabzonspor'da işte yol alamayacağını düşündüğü için Suudi Arabistan ligine gitti bir futbolcusu. Şimdi esasında bu futbolumuzun düştüğü durumu da yansıtıyor.
2: Futbolumuzun kanayan yarası bu.
1: Evet.
2: Çok ciddi anlamda böyle altyapı takımlarımızın çok başarılı olduğu, üstte çok iyi futbolcuların verdiği, işte Gençler Birliği öyle besleniyordu.
1: Evet.
2: İşte Beşiktaş öyle besleniyordu, Trabzon öyle besleniyordu, Fenerbahçe öyle besleniyordu, Galatasaray yıllarca öyle beslendi. Şimdi dediğin çok doğru. Çok, o kadar doğru bir tespit ki. Şimdi bu endüstriyel futbol bütün kulüpleri vurmuş ama Trabzon gibi özellikle çok mahalli, çok yerel bir yapıya sahip bir şehirde
1: o
2: bile.
1: O kültürü çok farklı, evet, Trabzonspor'un.
2: Ve orada böyle olması, hep tribünlerden şikayet ediyorlar ya, aslında dönüp biraz buraya bakmaları lazım.
1: Tribüne de biraz, kendine de bakması lazım taraftar.
2: Tabii, taraftar da kendine bakacak ama. Evet,
1: kendi çocuğunu çok hırpalıyor taraftar.
2: İşte onlar da endüstriyel futboldan, evet, etkilenmiş.

0: gelmişler. Endüstriyel taraftar olmuş artık. Onlar da biraz onu istiyorlar. Salah'ın gelmesiyle birlikte bütün şehir kenetlenmedi mi? Tabii ayağa ki. Kalkmadı
1: oturduğu
0: mı?
1: Oturduğu kayanın üstünde fotoğraf çektiren Trabzonlular var.
0: Ve evet, yani bunu artık Trabzon o hale gitmişse diğer illeri konuşmak bile
1: evet.
0: Hiçbir şey ifade etmez. Ama ne oluyor? İşte görüyoruz. İşte milli takımımıza yansıyor. Milli takımımızda futbolcu bulamıyorsunuz. Elinizdeki kadro bu kadar kısıtlı. Dışarıda futbol, yurt dışında futbol oynayan, orada yetişmiş, altyapısında orada almış birçok gurbetçi futbolcumuz var. Onlardan da birisi ikisi gelmediği zaman takım tamamen düşüyor. Ama işte böyle giderse yakında milli takıma futbolcu bulmakta çok zorlanacağız.
1: Devşirmeye başlarız.
0: Evet, bundan sonra devşirmeler başlayacak. Biraz önce o aklıma geldi. Acaba biz 11 yabancı futbolcuyla çıkınca tribünler Türkiye Türkiye diye bağırınca ya da İstiklal Marşımız çalınca ne yapacak o devşirmeler, onu bilmiyorum da.
1: Ben en çok şoka uğradım, bir dakika sonra habere gireceğiz de en çok şoke olduğum durumu, hani Alman milli takımında hep Dünya Kupası'nı kazandılar.
0: Asamoah
1: bir oyuncunun kadroya alınması, milli takımda oynamasıyla benim milli takımlardaki dönüşüm, değişim, devrimi orada gördüm ben.
0: Doğru.
1: Çok farklı bir yere evrildi milli takımlar.
0: Aynen öyle.
1: Onunla başladı ki Almanlar bunu yapıyorsa bütün milli takımlar yapar. Fransa-Senegal maçına baktık. Yedekler dahil 24 futbolcu. Fransa-Senegal dahil Afrika kökenliydi.
0: Doğru. Şimdi bakıyorum. Dünkü Fransa kadrosuna
1: mesela beyaz yoktu.
0: Yok yani, evet, öyle olunca çok ciddi anlamda sıkıntı yaşanıyor, yaşanacaktır da. Yakında dediğimiz gibi tamamen fizik gücü çok yüksek, çok iyi kullanabilen siyahi oyuncuların hakim olduğu bir futbol dünyası, ülkesi gibi biz de olabiliriz.
1: Fenerbahçe Afrika'dan 16 yaşında bir futbolcu altyapısına getirdi.
0: Düşünün.
1: Afrika'dan getirdi. Bu dördüncü getirişi.
0: Türk vatandaşlığına da alırlar onları yakında.
1: İşte bilemiyorum.
0: Devşirip ve milli takıma da çıkar onları.
1: Hakları da var eğer kendi milli takımlarında oynamadığı müddetçe. Öyle bir durum ki yani çok farklı bir yere doğru gidiyoruz. Hani tekrar aynı yere gelelim. Trabzonspor taraftarı Trabzon'dan çıkan gencine kötü davranmasın.
0: Ama ben şuna çok üzüldüm gerçekten. Yani Şampiyonlar Ligi'nde gençlerde final oynamış, Barcelona'yla final oynamış. Evet. O maçtan sonra hüngür ağlayan o genç çocukların en azından 3 tanesine şurada kadroda yer vermesi lazım.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Yedekte bile otursa yer vermesi lazım.
1: Aynı fikirdeyim. O aidiyet duygusu, o farklı bir görüş, felsefe
0: kesinlikle
1: orada bulunması gerekiyordu. Çok doğru söylüyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Sevgili dinleyiciler, saat 17'de haber bültenimiz var. Haber bülteninin ardından saat 19'a dek kesintisiz sizlerle birlikte olacağız, reklamların haricinde. Futbol konuşacağız ama 17 haberlerin ardından yarım saat basketbol konuşacağız.
2: Saat 17. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçlularının yerinin Birleşmiş Milletler değil mahkeme salonları olduğunu vurguladı. Erdoğan, İstanbul'da Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında düzenlenen İş Forumu kapanış programında konuştu. Filistin'e destek mesajını yineleyen Erdoğan, bir kez daha Filistin halkı yalnız değildir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dil Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Türkçemiz sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır. Bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin üretim ve yatırımla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü Türkiye'dir, dedi. Celal Adan, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 21. Müsiat Expo Gala yemeğinde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri 13. yargı paketi. Düzenlemelerle aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması hedeflenecek. Tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni tedbirler de gündemde olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin dedi. Şehitlerin haklarına ve hukuklarına halel getirilmeyeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu Isparta'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta Türk dünyasına ortak hareket çağrısı yaptı. Çok sayıda mevkidaşıyla görüşen Fidan, El Salvador'la çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasına imza attı. Bakan Fidan, ABD'li düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle küresel gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin iklim karnesinde sıcaklık ve kuraklık rekorları dikkati çekti. 2024 15,6 derece ortalamayla kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. 2025 1964'ten bu yana en kurak yıl olarak kayda geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin zorunluluk olduğunu vurguladı. CHP'nin yeni yasama dönemi öncesinde milletvekilleri kampı Bolu Amat'ta başladı. Kampın açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi. Dış politikada asıl olan ülkenin çıkarlarıdır dedi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. ABD-İran savaşında diplomasi trafiği yeniden başladı. Taraflar arasında New York'ta yapılan görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar ABD'nin önünde dedi.
3: Hava durumu.
2: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusuyla, Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bu arada Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamlar.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.09'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can, tekrar hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Basketbol konuşacağız. Hafta içinden itibaren konuşalım. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Kupası vardı ve Fenerbahçe bir kez daha kupayı kazandı Beşiktaş'a karşı. Ve 9. kez kupanın sahibi oldu. Ama çok konuşulan Yasikevicius Alimpievic mücadelesiydi. Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesinden çok. Nasıl değerlendiriyorsun bu maçı? İsim isim istersen konuşalım.
2: Ya bir kere öncelikle iki takım arasında çok ciddi farklar var. Yani hani bütçelerden, yani bütçe tabii ki zaten bütçe farkından dolayı bu farklar, ama yani oyuncu kalitesi açısından çok farklı iki takımdan bahsediyoruz. Yani denk güçlerin mücadelesi gibi değildi bu. Böyle durumlarda tabii ki hani kadro kalitesi düşük olan takımlar tabii ki her zaman kazanma ihtimali var ki rüyette çok fazla olur bu. Yani evet. sürpriz galibiyetler, sürpriz mağlubiyetler çok çıkar. Ama bu maç o maç olmadı ve Saras'ın Fenerbahçe'si Euroleague oynayacak, Euroleague'de mücadele edecek şekilde kurulmuş Beşiktaş'a izin vermedi. Bir kere çok dominant bir kadro kurdu Fenerbahçe. Bir takım sorunları var. Yani hücum açısından, yaratıcılık açısından, skorer açısından bazı sorunları var Fenerbahçe'nin. Özellikle Biberovic gittikten sonra burada bir adam arıyor. İki bunu dün akşamki Bologna maçında da gördük. Yani savunma açısından geçen yıl kaldığı yerden devam edebiliyor ama hücum açısından üretkenlikte problemler yaşıyorlar. Beşiktaş yeni bir kadro. Euroleague'e hazırlandı. Euroleague için kadro kurdu. İyi oyuncular, iyi basketbolcular getirdi ama bu takımın aynı müziği çalması, farklı enstrümanlar kullanarak aynı müziği çalması için biraz zaman ihtiyaç var. Ben zaten Beşiktaş'ın Euroleague'e biraz renk getirmesi, biraz taraftar gösterisi yapmasını bekliyorum. Dolayısıyla sezon sonunda play-in'de kalması Beşiktaş için yeterli bir hedef olabilir diye düşünüyorum. Dün akşam mesela Valencia Beşiktaş maçını izledim mesela ilk yarısını. Yani Valencia geçtiğimiz yıllarda Euroleague'de oynadı. Hatta geçen yıl Final Four'da mücadele etti ki birçok oyuncusunu kaybetti.
1: Evet.
2: Hatta yağmaladılar oyuncuların, yani evet, oyuncularını kaybetti. Ama yine de dün çok iyi oyuncular transfer ettiğini gördük. Yani bazı oyuncuların ben orada olduğunu direnç izlerken yani Mirotic bile Valencia'ya gitmiş. Hani

0: tam yaşlı bir oyuncu ama bir dönemin en iyi oyuncularından biri. Hatta yani öyle küçük kadro yok Valencia'nın ama karar verme anlarında Beşiktaş'ın bir Euroleague takımı olmadığını dün akşamki maçta görmüş olduk. Bu zamanla kazanılan bir özellik. Nedir derseniz bu koçun aksiyon zamanlarında karar verme zamanlarında hem takımın hem koçun bazı kararları çok hızlı ve çok ani şekilde vermesi gerekiyor. Doğru karar alması gerekiyor. Stres baskısı arttığında doğru hareketler yapmanız gerekiyor. Ellerinizin titrememesi gerekiyor. İşte böyle durumlarda Beşiktaş Valencia maçında bunu yapamadı. Çok yoğun bir hafta geçirmiş zaten Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ama Fenerbahçe'nin çok ciddi bir oyuncu kalitesi farkıyla da maçı kurtardığını gördük. Zaten favori Fenerbahçe'ydi. Ama Beşiktaş için bazı transfer eksikleri var. Bunu söylemek lazım. Bazı oyunculara ihtiyacı var. Bu kadro çok zorlanır Euroleague'de. Onu söylemek lazım. Ki Fenerbahçe'nin de bence bir takviye ihtiyacı var.
1: Peki Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin takviyeleri hangi yerlerde, mevkilerde özellikle?
0: Fenerbahçe'nin aslında skorer oyuncu olarak getirdiği Rusya'dan Luzenk var ama yani bence orada eğer yani o verim potansiyeli olamazsa hatta bence uzun açısından da bazı eksik yani bence yaratıcı bir skorer ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Eğer kadro içinde Larkin'le Luzenk'le bunu çözebilirse çözmüş olur. Eğer bunu da çözemezse bir oyuncu ihtiyacı çıkacaktır muhtemelen. Çünkü Biore çok ekstra bir oyuncuydu. Yani geçen yıl hatırlayın, hatta Fenerbahçe Euroleague şampiyon olduğu maç sezonu hatırlayın. Yani Fenerbahçe'nin umutsuzluğa düştüğü, kırıldığı, geri dönüş sinyallerini çaktığı anlarda hep Biorovic'i görüyorduk. Yani çok enteresan yerlerden bir üçlükle oyunda tutuyordu Fenerbahçe'yi. Beşiktaş'ta ise bir bence hem oyun kurucu hem de bir uzun ihtiyacı da olduğunu düşünüyorum. Ama daha sezon uzun. Dünkü maç mutsuz etmemesi lazım Beşiktaş'ın. Eksikler var. Ama zaten Beşiktaş'ın performans beklediğim bir performansı. Savunmayı biraz sıkması gerekiyor Beşiktaş'ın. Savunma açısından ben çok ciddi problemleri var. Bu da zamanla oturacaktır. Ama tabii Avrupa'da oyuncu bulmak çok kolay değil. NBA'den oyuncu getirdiğinizde de ki NBA'den bir tane beklentisi yüksek bir skorer oyuncu getirdi Beşiktaş ama kolay değil. Avrupa basketbolunda oyun sağlamak çok zor. Çok yoğun savunmaların ellerin ayaklarının çok hareketli olduğu bir lig, Euroleague. Dolayısıyla biraz zaman sonra biraz daha farklı değerlendirebiliriz ama Fenerbahçe'nin de yani ben mesela bir önceki akşam Panathinaikos maçını izledim. Yani son yıllarda gördüğüm en dehşet verici kadro Panathinaikos olabilir. Yani enteresan bir kadro kurmuşlar. Yani Panathinaikos'un yani zaten Obradoviç başlarında
1: evet.
0: Ama bir de bir kadro var ki Yücel yani çok korkutucu, çok ürkütücü oluyor. Çok orantısız bir kadro kurmuşlar. Enteresan bir lig olacak. Yani bir de ilginçtir ki Yunan takımların bu kadar çok para harcayıp İspanyol takımların bu kadar geride kalması da ilginç geliyor bana.
1: Özellikle ULEP organizasyonunda.
0: Evet evet yani her yerde İspanyolların mesela Barcelona koç bulmakta zorlandı. Yani sezon başında bir yere koç bulamadılar. Bazı oyuncuları kaybettiler ki farkındaysan Barcelona oyuncuların çoğu çok bilindik oyuncular değil. Yani hani bir Avrupa'da Euroleague takımlarından gelen oyuncular değil. Çok fazla EuroCup tecrübesi, İspanyol Ligi tecrübesi üzerinden oyuncuları çektiler. Ama ne kadar da olsa Barcelona Barcelona'dır. Hala bir Euroleague sefirleri yani orada yaşar, orada yatıp kalkar. Dolayısıyla Barcelona bir şekilde rekabetin içinde olacaktır. Ama Euroleague için şu anda hiçbir takımın hazır olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü yani siz herhangi bir koça sorsanız şu anda iyi performans bekler misiniz diye ben hiçbiri evet demez ki istemezlerdi. Çünkü Euroleague'de zaman yani doğru zamanda form tutmak performansınızın sıfırdan yüze ibre olarak düşürürseniz yavaş yavaş çıkmasını ister koçlar. Dolayısıyla dün akşam Fenerbahçe maçında da gördük. Şu anda iyi oyun beklemek zaten hem saçmalık olur hem de doğru bir beklenti olmaz. Daha çok sular geçer. Bence 6-7 hafta sonra tekrar bakmak lazım oyuncu takımların oyunlarına.
1: Şimdi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi de başladı. Bununla birlikte. Nasıl bir lig geçer Süper Lig'de erkeklerde?
0: Şimdi ben bu hafta sınırın bugün hatta Anadolu Efes Beşiktaş maçı ya da pazar günü Anadolu Efes Beşiktaş maçı olacaktı galiba.
1: Evet. Yarın.
0: Ben yarın Anadolu Efes'in mesela

0: kaybettiği Barcelona deplasmanı ilk periyotta yaklaşık 15-16 sayılık bir fark vardı. Güzel bilmiyorum izleyebildim mi?
1: Evet.
0: Oradan maçı vermesi çok yıkıcı oldu. Anadolu Efes için enteresan bir şekilde yani biraz hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. Yani ben bazı noktalarda biraz sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş'ta oynayacaklar sezonun ilk maçı. İki Euroleague takımıyla oynayacaklar. Şu anda hani bakılan yani buradan baktığımızda maç Anadolu Efes'in sahasında olacak ve Anadolu Efes'in favori olduğunu düşünüyoruz. Ama her şeyden önce şöyle bir durum var. Ligimizde, Türkiye Sporta Basketbol Ligimizde 3 tane yürürlük takım var. Evet. Şimdi Bahçeşehir var diğer tarafta. Bahçeşehir çok ciddi bir yatırım yaptı. Çok iyi bir koç getirdiler. George Bishi getirdiler. Hatırlarsın George Bishi Fenerbahçe'de çalışmıştı. Evet. Avrupa'da yürürlük takımlarında Panathinaikos ve Bologna'da da çalıştı. İlginç bir lige dönüyor. Yani Avrupa'nın Yunanistan'dan sonra bence en şu anda çıkışlı olan liglerinden biri. Bu açıdan Süper Lig, Basketbol Süper Ligi, Türkiye Spor Süper Ligi kalibreyi biraz yükseltti. Bu açıdan ben heyecan verici buluyorum. Mesela Bahçeşehir'in hedefi Euroleague. Geçen sene Eurocup'u biliyorsunuz kaybetti. Kıyısından döndüler. Çok enteresan bir kadro kurdular Bahçeşehir ki Euroleague ayarını bir kadroları var hemen hemen. Ben valla açıkçası Süper Lig'den keyif aldığımı söylemem lazım. Yani bu açıdan basketbolda bize yatırımlar artmaya başladı. Umarız bir dönem onu hatırlarsan Bamit Bandırma yaptı,
1: evet.
0: Tofaş yaptı, evet. Telekom yaptı. Kalıcı olurlar. Diğer taraftan Telekom da vardı Ankara'da konuşmadığımız.
1: Evet.
0: İnşallah bu ilk 6-7 takım kalıcı bir şekilde o rekabeti yukarı taşırlar. Ama tabii basketbol para isteyen bir lig. Yani yücel gelirlerle giderler çok rantısız olduğu için kolay değil bu ligi finanse etmek. İnşallah böyle devam eder ama yani baktığımızda 4 tane Euroleague takımı var hemen hemen Türkiye Süper Ligi'nde, yani basketbol liginde. Yani Bahçeşehir, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Fenerbahçe. Bu açıdan heyecan verici.
1: Şöyle ki Banvit gerçekten büyük bir devrim yaratmıştı. Hala onu yetiştirdiği oyuncular o dönemde şu anda milli takımın iskeletini oluşturuyor. Hani onun gibi altyapıya önem vereceksiniz. Araştıracaksınız, bulacaksınız, getireceksiniz, yetiştireceksiniz. Hem kendi takımınızda oynatacaksınız hem de tutacaksınız milli takıma oyuncu yetiştirmiş olacaksınız. Büyük bir projeydi esasında. Onun gibi takımlara ihtiyacımız var.
0: Ya bir kere güzel bu işler söylemiş. Bir projeyi destekleyen, finanse eden kurumların gerekiyor. İki, yani gerçekçi olmak lazım. Bunlar çok para götüren işler. Spor içerisinde böyle kurumlara veya böyle kulüplere, böyle projeleri bence bir takım avantajlar sağlanması gerekiyor. Yoksa var olamazlar. Yani kolay değil bu işin altından kalkmak. Yani Yücel ben çok ayıp olacak belki ama şeye gitmiştim. Samsun'a işte Samsun Spor'da orada yerel kulüplerle böyle bir proje bazına gitmiştim. Ben şeyi çok merak ediyordum. Yani çünkü hakikaten aklıma takıldı. Ya bir futbol takımının günlük yemek gideri bile inanılmaz devasa bir şeydi. Yani
1: evet.
0: Genç çocukların 17-18 yaşındaki genç takımların yani o yaş grubu çocuklar protein alması lazım.
1: Evet.
0: Çok kolay değil bu çocukların. O işi yani günlük 200-300 milyonluk bir maliyetleri oluyor. Bir takımın yeme içme götürme getirme yani dolayısıyla kolay. Yani bir haftalık hatırlamıyorum bütçeyi ama yani çok büyük para lazım bu işler. Yücel kolay değil o.
1: Tabii.
0: Bir takımı doyurmak, onların etini sütünü ona göre beslemek yani sporcu yetiştirme çok zor bir şey. Kolay değil yani bu şehirden destek gelmesi hiç yapamazlar zaten. Dolayısıyla burada

0: demek evet. istersiniz. Kolay değil bu. Bunlar çok büyük paralar yani günlük baktığınızda.
1: Çok teşekkür ediyorum Okancan. Kolaylıklar diliyorum. Euroligi konuştuk, ligimizi konuştuk. Daha çok konuşacağız. Yarın tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kal.
0: Teşekkür ederim. Bu sene Euroleague enteresan olacak. Yani çok enteresan takımların yatırımları var. Bu açıdan ben daha çok konuşuruz diye düşünüyorum.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok kolay gelsin.
0: Çok sağ olun. İyi günler diliyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte oldu. Şimdi gerçekten çok önemli. Özellikle Euroleague, özellikle altyapıya zaman ayıran, para ayıran kulüpler ki Türk Telekom'u da görüyoruz. Türk Telekom'da da yüzlerce, binlerce sporcu yetişiyor Ankara'da şu salonda ve onun tesislerinde. Büyük bir bütçe.
2: Evet.
1: Büyük bir bütçe. Bakalım neler olacak? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz altyapı ve basketbol?
2: Basketbolda da diğer branşlara göre evet altyapı önemli ama basketbolda biraz daha önemli. Çünkü basketbol gibi, voleybol gibi salon sporlarında altyapıdan sporcu bulup yetiştirmek kolay değil.
1: Evet.
2: O sporcuları yetiştirdiğin zaman mutlaka yukarıda da değerlendiriyorsunuz zaten. İyi bir sporcu yetiştirmişseniz, kendisini geliştirmişse sporcu, antrenmanlarını zamanında yapıyorsa. Ama tabii bunların yetişebilmesi için sevgili Okan Can'ın da dediği gibi ciddi bütçeler gerekiyor. Çok ciddi yatırımlar yapmak gerekiyor. Yani sporcu kalkıp artık yıl olmuş 2026, bundan sonra tavanın aktığı, suyunun akmadığı, duşların çalışmadığı bir ortamda yetiştiremezsiniz.
1: Evet.
2: Yani modern bir yapı içerisinde.
1: Anneler babalar çocuklarını götürmez zaten tabii. Öyle bir tesise.
2: Ya eskiden mesela bizim dönemimizde çalışıyorduk.
1: Evet.
2: Duşun biri çalışırdı öbürü çalışmazdı. Soyunma odasına girerdik bir dolabı üç kişi kullanırdık. Soğuk suyla duş alırdık maçtan sonra. Evet. Gerçekten çok ciddi.
1: Ben şunu gördüm. Lütfen dinleyicilerimiz unutmasın. Şeref Stadı'nda o Çırağan Sarayı'nın o tarihi binası.
2: Evet.
1: Daha otel olmamıştı. Çırağan Sarayı yan tarafında da Şeref Stadı'nda da antrenman yapıyordu Beşiktaş. O zaman Rıza, Feyyaz, evet, evet. Ali. Ve emin olun su akmadığı zaman ki o toprak vardı, çim yoktu.
2: Evet.
1: Yani dinleyicilerimiz gözlerini şöyle bir hayalini kursun. Yan tarafında deniz vardı. Top denize giderdi. İkinci topu kullanmaya başlarlardı. Sandalla denizdeki topu çıkarırlardı, getirirlerdi tekrar topu.
2: Eğer şartlara
1: sular,
2: bakın.
1: Evet, sular akmıyorsa yazın hani sezon açılışında Beşiktaşlı futbolcular Dorde Milic dönemi şampiyon oldukları ilk sene denizde
2: duş alırlardı.
1: Yıkanırlardı terlerini.
2: Evet.
1: Ardından oralarda hani İyi olmayan şartlar tabii. altında Beşiktaş altyapısı ve Beşiktaş takımı çalışırdı.
2: Kesinlikle bizim kramponlar parçalanırdı, giderdik. Kurtuluş'ta Nuri Leflef vardı, bisiklet
1: evet,
2: tamircisi.
1: Evet.
2: Ona diktirirdik, bir de oraya domuz yağı sürerdi ki evet. sert olmasın
1: evet.
2: orası diye.
1: Yumuşak olsun, yumuşasın. Acıtmasın
2: evet.
1: diye.
2: Ya o şartlarda oynuyorduk biz gerçekten. Şimdi
1: kimse annesi babası götürmez çocuğunu
2: kesinlikle.
1: Buraya.
2: Kesinlikle benim çocuğum niye orada o sıkıntıyı çeksin diyor. Ve artık yani kulüp olarak en fakir kulüplerimiz bile maddi olarak daha
1: evet, evet.
2: en iyi şartlarda imkanlar sunuyorlar. Onun için şimdi bu kadar şartların çok iyi olduğu dönemde de hala altyapıdan sporcu yetiştiremiyorsak o zaman bir dönüp kendimize bakmamız lazım.
1: Ama şunu unutmayın, nerede yapıyoruz? Şunu unutmayın, her zaman hani zor şartlarda büyüyen çocuklar
2: tabii.
1: daha iyi
2: çünkü her şarta
1: olurlar.
2: Alışıyorlar.
1: Evet.
2: En zoru başaran adam evet. diğer şartlarda çok daha rahat oluyor.
1: Evet.
2: O doğru bir yaklaşım. Ama hani modern tesislerde çalışmak da farklı bir şey
1: tabii
2: yani
1: ki,
2: gerçekten.
1: Tabii ki.
2: Ama şöyle de bir rakide biliyorsunuz Rus rakibi teknolojiyle çalışıyordu. Oradaki makinalarla çalışıyordu. Raki kızağa bağlıyordu kendini karda, o kızağa çekiyordu. Doğal gücü elde ediyordu. Yani makine gücü değil. Orada da gerçekten o biraz önce sizin söylediğiniz şey çok doğru. Doğal ortamında zor şartlarda çalıştığınız zaman başarı da geliyor.
1: O da o Beşiktaş'ın Şeref Stadı'nda o yaptığı sahada Dorde Milic döneminde o altyapıdan gelen futbolcularıyla çıkarttığı dönemde 6 şampiyonluk alan kadro oradan yürüdü.
2: Evet, evet.
1: O zor şartlardan yürüdü.

0: Tabii tabii tabii şimdiki...
1: Yani bunu unutmasın seyirciler.
0: Kesinlikle seyirciler de unutmasın, sporcular da.
1: Evet.
0: Yani şimdiki genç arkadaşlarımız o günkü abilerinin...
1: O topa nasıl vuramadı kardeşim diyoruz ya.
0: Abilerinin ne şartlarda oraya geldiğini de unutmaması gerekiyor. Ha tabii bu da bir aslında baktığımız zaman ciddi bir sistemsel sorun
1: tabii,
0: var burada.
1: Tabii.
0: Yani iyi bir sistem kurulduğu zaman hani... Siz Trabzonspor konuşurken başında dediniz ya, o gitti o geldi, o gitti o geldi, fark etmiyor. Evet. Alttan çıkan işte Hasan geldi, öbürü geldi tabii, falan devam ettirdiler.
1: Ali Kemal gitti, Dobi Hasan geldi. Ali Kemal işte diğer tarafta Necdet geldi.
0: Evet. Yani geliyordu
1: çünkü Orhan geldi.
0: Bir sistem kurulmuştu ve evet, o sistem içerisinde hepsi yetişiyordu. Şimdi sistem yok.
1: Evet.
0: Şimdi sistem diye bir şey kalmamış. Bakıyorsunuz milli takımda yok, kulüplerde yok, hiçbir şey yok. Doğrudur, sistemsel bir anlamda çalışma yok. Sistemi sağlam oturtursanız oraya kim gelirse gelsin sisteme uyum sağlamak zorunda. Yapıyorlar bunu. Bizde şimdi sistem de kalmamış. O yüzden ciddi anlamda bir altyapılara dönüp sıfırdan bir şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum. Yani kolay değil.
1: Ama
0: yani
1: geç kalmamak lazım. Dün işte Fransa maçında ben çok üzüldüm yediğimiz gole. Yani neden üzüldüm? Fransa yeteneğiyle atmadı golü. Bizim hatalarımızla gol attı.
0: Bir de yani Yüce Bey, böyle bir maçta iki tane, üç tane net pozisyon yakalamışsınız. Atamazsanız
1: hani atamayabilirsiniz de ama bunu yememeniz lazım.
0: Onu da yemeyeceksiniz ama onu da atmak zorundasınız.
1: Evet.
0: Çünkü böyle bir maçta Fransa'ya karşı, öyle bir ekibe karşı pozisyon bulmak o kadar zor ki. Siz çok net iki tane, üç tane pozisyon yakalamışsınız. İsmail'in mesela yere kafa vurdurarak gönderdiği
1: evet,
0: top
1: evet,
0: aslında çok düşünülmüş.
1: Güzel,
0: ama
1: evet, evet,
0: direkt kafayı sert bir şekilde öbür köşeye vursaydı o daha etkili olurdu. Orada ben bir anlık bir karar belki de oraya götürdü.
1: Ben her zaman şunu söylüyorum. Milli takımımız son 3 senedir bu Montella'nın sorunu değil, Türk futbolunun sorunu, bir santrofor yetiştiremiyor.
0: Yok.
1: Ya da oraya Barış Alper Yılmaz'ı koyarak santrofor koymadan idare etmeyi düşünüyor yıllarca.
0: Santroforsuzluk bir şey oldu, furyası
1: evet,
0: oldu. Yani
1: evet,
0: öyle bir moda oldu sanki. Ya santrofor olmadan oynayamazsınız ki.
1: Evet.
0: Mutlaka bir santrofor koymak zorundasınız. İşte Barış Alper'in yapacağı da o kadar.
1: Evet.
0: Barış Alper bir santrofor değil ki.
1: Değil.
0: Yani gücü
1: maalesef
0: de yetmiyor.
1: Ve hata da yaptığınız zaman yeniliyorsunuz ve 1-0 yenilmek, hani puan da alınabilirdi. Puan alınsaydı önemli bir şeydi ilk
0: evet,
1: aşamada.
0: Evet, evet.
1: Ama puan alamamak ve hatadan dolayı puan alamamak kötüydü. Olmadı, hoşumuza
0: i̇şte
1: gitmedi.
0: Nihat Erencen'in de değindiği gibi artık defanstan paslarla çıkıyorlar ya, o da çok yanlış. O artık gerçekten demode oldu futbolda. Ceza alan, kendi ceza alanında pasla çıkıp hata yaptığın zaman da telafi edeceğin baskıyı kurman lazım. Onu da yapmazsan gol geliyor. Hele ki böyle yani Mbappe gibi bir adamın ayağına o top gelirse orada.
1: Yani oraya getirtmeyeceksiniz
0: işte
1: topu. Hani biz ne derler, İtalyan futbolcuları çok seyrettik biz. İstanbul'da milli maçlarda
0: evet,
1: da
0: evet,
1: seyrettik. Dünya kupalarında da. Ellerine geldikleri zaman çalım atmayı düşünmüyorlar. Topu taca atıyorlar ya da uzağa atıyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Biz niye atmıyoruz?
0: Bir de arkada siz nasıl unutuyorsunuz o adamı?
1: Evet.
0: Bomboş kalmış ya.
1: Evet.
0: Ceza sahasının içinde 4 futbolcu bir arada, adam arkada bomboş.
1: Evet. Şimdi bir reklam aramız var. Ardından milli takımımızın son durumunu konuşacağız TRT Spor'dan İbrahim Kırkayak'la. Bakalım neler söyleyecek.
0: Evet.
1: Şimdi kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
2: Stablex. 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otosu.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi Shell.

0: Sen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 17.31'i gösteriyor. Milli takımı konuşmaya devam ediyoruz. Tabii ki en yakından gören, izleyen sevgili arkadaşımız TRT Spor'dan İbrahim Kırkayak telefon hattımızda. İbrahim Kırkayak, hoş geldin.
4: Hoş bulduk sevgili Yüce abi. İyi yayınlar diliyorum. Özgünar Bey'e de güzel bir gün, iyi bir yayın günü diliyorum.
3: Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Dün gerçekten hani yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik ama yenildik. Öncelikle maçı yakından izleyen, orada nefeslerini, sıcak nefeslerini, terlerini hisseden biri olarak neler söylemek istersin öncelikle?
4: Valla bir hafiften geri döndüğümüzü gördüm. Bir moral bulduğumuzu gördüm.
3: Evet.
4: Beklediğimden daha iyi olduğumuzu gördüm. Değil mi? İyiydik belli dilimlerde. Fransa mı henüz Zidane'ına alışamadı? Bunu da gördüm. Çünkü Fransa bu değil.
3: Değil.
4: Fransa'da hani bize de gelip 4-5-6 değil. Fransa bu değil. Fransa bu değil. Bir koordinasyonu sağ içinde sağlayamadı Fransa. O bildiğimiz Fransa. Şimdi iki taraflı zeminden şikayet ediliyor. Biz niye seçtik burayı?
3: Evet.
4: Halkına, taraftarına sonsuz saygım var. Müthiştiler yine 33 bin futbol sever. Zemin kontrolü olmuyor mu? Yapılmıyor mu? Yani biz bu aylar önce biliyoruz Kocaeli'de olacağını. 3 ay önceden. Hatta Dünya Kupası öncesindeydi sanırım. Şimdi Montella, Zidane diyebilir. Diyebilir Zidane. Ama bunu Montella da belirtiyor. Niye, neden? Zemin bozuksa niye biz buraya geldik, oynadık? Bunu da bir düşünmek lazım. Çünkü bunları konuşmamız lazım.
3: Hani şöyle mi düşündüler İbrahim Kırkayak? Sen de futbol tarihini, özellikle milli takımımızı ve dünya futbolunu iyi bilen birisin ve izleyen birisin, arşivi geniş olan birisin. Hani şunu mu düşündük? Fransa gerçekten iyi paslaşan, yetenekli oyunculardan kurulu. Bizde evet yetenekli oyuncumuz var ama fazla değil. Hani zor oyunu bozar, işte zemin biraz kötü olsun. Hatırlıyor musun Mustafa Denizli'nin Finlandiya, İzlanda bu takımları Antalya'ya sıcağı aldık. İşte onlar hani itfaiyeci, sıyı tesisatçı deyip oraya alıp da 3 tane yediğimiz maçı da iyi hatırlıyorum. Acaba öyle mi bir zemin, ortam yaratmak istediler?
4: Yok, sanmıyorum Yüce abi. Sizin verdiğiniz örnekler doğru. 40 yıl önce böyle olmuş.
3: Evet.
4: Doğru, doğru. Ya şimdi biz statlarımızı yapmışız ama Özgüner Bey de yakından görüyordur. Bir şeyleri eksik. Eksik.
3: Evet.
4: Yani zemini de eksik. Dışarıdaki lojistik imkanı da eksik. Eksikler var. Yani biz tamamlayamıyoruz bazı şeyler. Yapıyoruz, çok güzel. Her şey yükseliyor. Her yerde, her şehrimizde, devletimizden Allah razı olsun, her noktada İrili Ufak, Sinop'taki stadımız denizin hemen kenarında, o kadar güzel bir görüntü.
3: Çok güzeldi görüntüler. Evet.
4: Çok güzel bir stadyum. Hani bir şeyler eksik kalıyor. Tamam, zemin böyleydi. Ya şimdi ben Dünya Kupası'ndan sonra daha gruplaşacağız sandım. İşin açığı bu. Ya çünkü öyle bir grup ki Fransa, İtalya, Belçika.
3: Evet.
4: Sonlanacağız. Üst üste maçlar, kayıplar, moraller bozulacak. Montella bir dipnot verdi yaz ayları için.
3: Evet.
4: Geçen haftaki yayınımızda da belirtmiştim. Ben Montella'dan aramız her zaman iyi ama bazı şeyleri de düşüneceğiz, öyle değil mi Özgünel Bey? Pazartesi kampta buluşuyoruz hep birlikte. 14.30'da ilk idmandan önce bir yaz değerlendirmesini bekliyoruz, yani bekledik.
3: Evet.
4: Yani bekledik, bunu yapmıyorlar. Yine böyle bir içine kapanan bir milli takım oldu. Pazartesiden Perşembe'ye kadar, resmi idmana kadar görmedik. Sonra gazetenin bir köşesinde kalır. Sonra televizyon hafta boyu yaklaşan Galatasaray-Kasımpaşa maçını, tabii kıymetli maçlar
3: bunlar.
4: Yaklaşan ligi, 9 Ekim'i şimdiden konuşuyoruz. Biz milli takım konuşuyor muyuz sizce?
3: Hayır.
4: Konuşmuyoruz. Yani ben Instagram'dan, Twitter'dan haber amaçlı çeviri de yaparak bana da çok faydası oldu. Yıllardır bunu yapıyorum zaten. Yüce abi bilir.
3: Evet.
4: Lekibi takip ede geldim. Hem Lekibin TV'sini YouTube'a aktarmışlar, Instagram'a aktarmışlar. Her gün parçacıklar geçiyorlar Fransa milli takımıyla. Yani Zidane büyük etki yaratmış zaten. Büyük bir hava yaratmış. İdmana girişleri, yaklaşık her gün 50-60 taraflara imza dağıtması, onlarla ayaküstü sohbeti, oyuncuların basın toplantıları. Biz pazartesi 18-20'de bir kapandık Özgünler Bey. Perşembe 16 mıydı? 16'ydı. Riva'daki resmi çalışmaya kadar. O da 15 dakikayı bilirsiniz Özgünler Bey. Çıkış, bir yürüyüş, hiçbir şey göremiyorsun. 15 dakika bitiyor hemen. Hemen evet. Bitiyor. Şimdi bu olmaz yani. Ben herkesin milli takımı... Ya bunları artık biraz da tecrübelendim. Bazen Yüce abi derdi ki bana net ol, içindekini söyle. Evet söylüyorum. birlikte çalıştığımız dönemlerde yine birlikte çalışıyoruz.
3: Evet.
4: Ya uzak durmayalım birbirimizden ya.
3: Evet.
4: Öyle değil mi?
3: Peki yani, ben şöyle diyeyim.
4: Bak sahaya gelemiyorum Yüce abi.
3: Evet. Programın başında şöyle.
4: Bir haber çıkartamıyorsun.
3: Evet. Programın başında Sayın Kıbrızlı'yla da konuştum bunu. Hani Montella'nın yanında Montella'yı biraz daha yönlendirecek bir isme ihtiyaç var mı diye düşünmedim değil.
4: Hakan Kadir Balta var. Sevgili Hakan Kadir Balta ama o zaten mikrofondan, röportajdan uzak duran bir isim değil.
3: Evet.
4: Zaten. Soğuk bir isim.
3: Evet.
4: Yani yapısı o. Hiçbir röportajda hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum.
3: Hayır.
4: Hatırlamıyorum. Yani daha böyle değişik yönetim kurulundan biri olmalı. Biz bunu yaz aylarında Dünya Kupası'nda söyledik. Yani söyledik. Yani biraz daha yakınlaşalım. Ha şunda haklı. Seviyesiz eleştiriler. Evet çok çoğuldu. Oldu. Küskünlük oldu. Bu seviyesiz eleştirilere karşıyız. Ben böyle deyince Arda bana kızmıştı maç sonu röportajında. Evet evet açık söyleyeyim. Açık konuşayım. Hiç kızılacak bir şey yok dedim ben. Hiç. Herkes üzgün. İşte abi sen bir şeyler söylemişsin üzgünüz. Evet üzgünsün değil misiniz üzgündür? Yani doğruları da konuşalım. İşte biz üzgün değiliz. Hayır üzgünsünüz. Hepiniz üzgündünüz. Hepimiz üzüldük.
3: Hepimiz üzüldük.
4: Yani o son röportajda ben üzüldüm aslında o tavrıyla.
3: Evet.
4: Açık söyleyeyim.
3: Evet.
4: Açık söyleyeyim yani. Hatırlarsın Özgünler Bey.
3: Evet evet.
4: Hani burada kendimi savunmak adına da söylemiyorum.
3: Doğru.
4: Üzgün değil miyiz? Yani orada TRT adına çok seviyeli bir açılış yaptı. Üzgünüz. Kaptan da üzgün. Merit de üzgün. Sen de üzüldün. Hepimiz üzüldük. Öyle saatlerinde böyle bir şey demişsin abi diye lafa başlayınca ben üzüldüm orada yani. Sanki başka bir şey söylemişiz gibi. Biz her zaman milli takımımızın yanındayız. Bir şey söyledi Zidane Montella basın toplantısında. Bana gelen teklifleri de geri çevirdim dedi.
3: Haydi.
4: Evet.
3: Evet.
4: Maçtan önceki basın toplantısında buradan şunu aldım. Siz böyle yaparsanız ben giderim mesajı mı var acaba?
3: Evet.
4: Ben en çok oraya baktım maç öncesinde. Hani ilk kez Montella'nın tarzı değildir.
3: Evet.
4: Yani Allah var her yerimizde Allah var. Yüce Allah bilir. Hiç böyle ben görmedim. Açık söyleyeyim tarzı değildir Sayın Montella'nın. Evet geçmişte Roma'nın İtalya milli takım teklifleri oldu ama çok sade geçti. Ama belirtti dedi ki yaz aylarına gelen teklifleri de geri çevirdim. Sayın Başkan'ın da desteği var tamam güzel. Ama böyle olursanız giderim mesajı mıydı? Bakın bana da teklifler var giderim bir gün. Şunu belirtti işim daha burada bitmedi dedi. Yeni bir yola çıkıyoruz dedi. Ve milli takımı hazırladı elinden geldiği kadar. İyi oyun vardı zaman zaman.
3: Evet.
4: Hatta bir beşer altışar dakika ablukamız da vardı. Ya bu tür maçlarda geleni atacaksın Yüce abi.
3: Bu kadar. Bu kadar.
4: İsmail dedi mi sanırım ben de uzun.
3: Evet İsmail ya. Yüksek.
4: Evet sevgili İsmail. Bir öyle bir pozisyonda Bükreş'te attı golü kafayla. Hatırlıyorum Avrupa Ligi maçıydı geçen kış.
3: Evet.
4: Burada köşeye bıraktı. Ya biz zaten şuydu dün. Öne geçsek Fransa dönemeyebilirdi.
3: Çok doğru.
4: Biz eritirdik sanki o zamanı. Biz oyalardık. Yine çıkardık hata. Bakın öne geçseydik Fransa dönemeyebilirdi. Zidane'ın şansı oldu. Ama öyle bir ya savunmada artık bu Farioli'nin yüzünden mi oldu Özgünler Hocam? Ya bu paslaşmalar, kaleci, stoperler. Eskiden Toni Schumacher dikerdi kaleye. Öyle değil mi Yüce
3: evet,
4: abi?
3: Evet, evet.
4: Havuz noktasına sevgili kaptan Müjdat gelirdi. Vururdu, oyunu başlatırdı. Bu böyleydi. Ya yani Müjdat'la Nezih'in ben hiç paslaştığını ceza yayının içinde ya da Cüneyt Tanman'la rahmetli olanın sevgili Erhan abinin paslaştığını ben hiç görmedim. Ya da Erhan abi Simovic'in önünde başlatırdı bu kale vuruşunu.
3: Doğru.
4: Ya bu nedir yani? Bakın neye mal oldu? Uğurcan'ın kısa pası yarım kaldı, top gitmek istemedi. Abdülkerim ayağının ucuyla biraz daha havalandırayım dedi. Düşen top

0: geri döndü. Hemen kapı, ama ne yaptılar? Hemen ilk fırsat. İlk fırsat. Hiç boşluk bulamadılar. Mbappe'nin kanadını iyi kapattık orada. Zeki ile Oğuz'la iyi kapattık. Burada Olise'yi iyi kapattık ilk yarı boyunca. Benim çok hoşuma gitti. Can'ın biraz daha yardımcı olması gerekiyordu.
1: Evet.
0: Can'ın biraz daha burada olması gerekiyor. Burada. Burada bu şansları iyi değerlendirmesi gerekiyor. Frankfurt'ta alkışlıyoruz. Can'ın biraz daha Ferdi ile daha uyumlu olması gerekiyordu. Ama Salih, İsmail, Arda zaten. Hani üzüldüm ama Diaz'ın hakkını her zaman veririm. Yönetiyor.
1: Evet.
0: Artık yönetiyor.
1: Evet. Artık farklı yönetiyor. Noktaya geldi artık.
0: Gurur. Evet, tabii ki gurur. Evet. Yönetiyor, saha içinde ilgileniyor, hakemle konuşuyor. Karşısındaki yıldız oyuncular yıldızsa ben de yıldızım artık diyor. Tabii ki o mesajı da veriyor. Onlarla iletişimde itirazları yapıyor. Çok güzel yönetiyor artık. Biraz Arda üzerine kuruluyoruz galiba artık. Bunda belli oldu. 10 numaralı formasında giymişti. Yine bugün baktığım zaman dün geceden itibaren tarafsız herkes Arda'nın peşinde. Arda'yı konuşuyor. Çok güzel bu. Zlatan İbrahimovic bir mesaj yayınlamış. Çok farklı diye. Balon d'Or'u kazanacak o dedi.
1: Evet.
0: Bunlar güzel şeyler. Yeniden kuruluyoruz. Dediğim gibi önemli.
1: Çok doğru.
0: Aynen. Geri dönemeyebilirdi Fransa. Fransa'da da bir Zidane heyecanı vardı. Orada da basın toplantısından şunu aldım. Radyo dedi ki Yüce abi. Ya biz de bir idman yapıyoruz ama Zidane'a bakıyoruz dedi.
1: Çok güzel.
0: Ya çok güzel şeyler çıktı basın toplantısında. Radyo dedi ki iyi güzel çalışıyoruz ama biz de böyle hayran kenarda Zidane'a bakıyoruz dedi. Bu ne kadar güzel ya.
1: Tabii.
0: Ben de şu oldu. Bir gün önce küçük bir biyografisi var. Tutuyordum elimde. 2-3 tane de arkadaşlarım bir cihazı oldu. Şansımı denemek istedim. Bir gün önce hem bir soruyla yolu açtım. Görmüşsünüzdür belki. Dedim ki ben geçtiğimiz günlerde evde otururken sizi de özledim, Zidane'ı özledim, videolarınızı açtım dedim. Hoşuna gitti. Ondan sonra başarı diledim. Hoş geldiniz dedim. Basın toplantısından sonra da kitaplarımı imzalarsanız çok sevinirim dedim. Yeni aklına sorunun özü de şuydu. Yeni Zidane'lar gelecek mi? Dünya futbolu merakla bekliyor dedi. Dedim. O hiç hani Zidane'da kaldı dedi. Bunu belirtti. Hani yenisi gelir mi dünya futbolunda? Bu da zaman gösterecek dedi. Dün şu oldu. Ya çok klaslar gerçekten. Evet çok soğuklar, çok donuklar. Asla böyle bizim gibi sıcak kanlı değiller. Ama dün basın toplantısı biter bitmez köşedeydim. Ben de Hızır Kıt'a bekliyorum, öne geçeyim hemen. Hemen bana baktı, işaret etti, gelmemi istedi. Bir anda kitaplarını da imzalayınca çok
1: harika oldum.
0: Yani yakından da görünce Yüce abi evet bambaşka bir şey özgüverdi. Yani 10 numara o oynar, çıkar oynar. Biraz eksikler tabii, yeni kuruldular, yeniden başladılar. O da Dörfram'ın aksine biraz dokunmaya çalışıyor Fransa milli takımı. Bilmiyorum siz ne dersiniz, Mbappe kanatta oldu mu? Golün sahibi sakatlandı, ona da geçmiş olsun dileyelim. Çok fazla böyle bizi bunalttılar mı, bunaltmadılar. Boğulduk mu? Hayır. Sadece ne denir, en riskli ana fırsat vermediler bize.
1: Evet.
0: Bize de mesela Ferdi'nin o kafa vuruşu. Yani çok rahat bir yumuşak bir kafa vuruşu.
1: Evet.
0: Orada işte bir forvetimiz olsa onu tak diye böyle köşeye bıraksa manyan hiçbir şey yapamaz. Barış'tan hadi konuş olmaz. Merkez santrafor golcü olmuyor çocuklar.
1: Olmuyor.
0: Yoruluyor. Meşgul ediyor mu ediyor ama Tanju Şolak olmaz. Aykut Kocaman olmaz. Aykut Hoca bile kanatlara açılırdı.
1: Tabii.
0: Beyaz Hoca olmaz. O bile kanatlara çizgiye giderdi. Olmayan Deniz Gürük deneyebilir miydi? Çünkü Barış'ın yeri belli, sağ kanat ya da sol iç.
1: Peki
0: olmuyor. 4-6-0'dan 0'ın bu 0 Barış değil.
1: Şimdi gerçekten yani, şimdi dinleyicilerimiz şöyle düşünebilir. Ya işte yorum yapıyoruz. Ama orada yaşadığınız zaman maçı kazanmak istiyorsunuz sevgili dinleyiciler. Yani hiç milli takım işte. Kazanmak milli takımla birlikte kazanmak çok ayrı bir duygu. Orada yaşamak, o yanınıza futbolcu geliyor, bakıyorsunuz tabii. Formasına o terin buharı geliyor. Orada yanınızda dünyanın en ünlü oyuncuları var ve onları yeneceksiniz. Az bir zaman kalmış. Çok tabii. Ne diyeyim? Çok kibarca, yani çok çok büyük hatayla diyeyim, çok büyük hatayla maçı veriyorsunuz. Gerçekten içim bir acayip oldu böyle. Çok üzüldüm.
0: Çok üzüldük yine çok üzüldük ya.
1: Ben çok üzüldüm.
0: Hep birlikte üzüldük yine yani. Evet. Böyle olur muydu dedik.
1: Peki
0: yani.
1: İbrahim Kırkayak, buradan biz İtalya maçına dönebilecek miyiz?
0: Döneriz. Döneriz. Aldık biz o morali.
1: Güzel.
0: O damarı bulduk. O çıkış yolunu bulduk, ışığı bulduk. Yeniden bir arada olmayı bulduk. Attık bir anda yazı üzerimizden.
1: Evet.
0: Çünkü dediğim gibi ablukalar vardı. Oyunlar vardı, oyunlar kurduk. Fransa'nın bir baş döndüğü anlar oldu. Zidane bile müdahale
1: evet.
0: etmedi.
1: Evet.
0: O yüzden ben umutluyum. Ya zaten bakın İtalya'yı, ya İtalya milli takımı, ya ben biliyorsun Yüce abi dedin de sağ olasın, arşive çok meraklıyım. Ben 90 Dünya Kupası'ndaki kadrosunu ezbere sayıyorum ya.
1: Hala. Evet.
0: Renga değil mi? Bergomi, Costa Costa, evet. Baresi, Maldini, Donadoni, Giannini, Roberto Baggio, Çikilerci. Değil mi? Çıktı Vialli önde.
1: Evet.
0: De Napoli. Yani bakıyorum listeye, bakıyorum. Mancini'ye de onu soracağım. Bakıyorum. İnanın Donnarumma ve Zaniolo dışında ezberleyeceğim bir şey yok. Kalmaz abi benim aklımda.
1: Yani İtalya'yı yenebilecek tek kadroyu yakaladık.
0: Evet. İşte o an bu an.
1: Evet.
0: Biz bu ikinciliği oynarız. Ha Belçika. Van Bommel hemen hırsını gösterdi. Çünkü Van Bommel nasıl diyeyim, futbolun kötü yüzü aslında. Çok sertti. Bunu tırnak içinde kimse yanlış anlamasın.
1: Evet.
0: Her şeyi yapar kazanmak için. Çok hırslı bir isimdir. Bu kötü kelimesinde kimse yanlış anlamasın evet. tabii. Her şeyi yapar. Koşar, mücadele gerekirse kendisi sahaya girer. Çalışkan, hırslı bir teknik adam. Belçika rakip. Şimdi ben İtalya maçını kazanacağımızı düşünüyorum.
1: Ben de aynısını düşünüyorum.
0: Evet, İtalya maçını biz kazanacağımızı düşünüyorum. Al Belçika'dan beraberlik, bekle Kasım'ı.
1: Çok doğru. Hatta
0: 12. oyna bir anda. Yani onu düşündüm demin Kocaeli İstanbul yol yaparken. Al 2 galibiyet, 6-7 puan. Oyna, ikinci ol. Oyna bir anda Uluslar Ligi'nde çeyrek final oynuyorsun. Buyur.
1: Çok doğru, çok doğru.
0: Bilmiyorum hatta yani.
1: İbrahim Kırkayak, ben şöyle diyeyim, yıllar önce kalede Sabri Dino vardı, İtalya milli takımıyla karşılaşmıştık. Deplasmanda 0-0 berabere kaldık. O zaman Ziya Şengül var, evet. Alparslan Eratlı var, Metin tabii Kurt ya, var milli takımda. 0-0 gerçekten önemli goller de kaçırmıştık. İstanbul'a geldik, dedi ki İtalya'ya eleyeceğiz. Ben de stattaydım. Maalesef bir anda bir şey oldu. Ne oldu bilmiyoruz ama. Ve 1-0 yendiler bizi.
0: Olmuştur. Hiç haberimiz bile olmamıştır.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Uyuta 1-0 kazandılar ve gittiler. Ama bu sefer ben kazanacağımızı düşünüyorum. İtalya milli takımını yeneceğimizi düşünüyorum.
0: Bursa'da 40 bine yakın futbol sever. Kocaeli'deki 33 bin muhteşem seyirci gibi olacak. Mancini dün Roma Olimpiyat Stadı'nda 2-0 yenildiler Belçika'ya. Büyük protestolar vardı. Üzülmüş evet. Mancini. Maç sonu açıklamalarını gördüm. Mancini'yi de severiz. O da sevdiğimiz evet. bir isim. Ondan da atkı bağlamayı öğreniriz belki yarın. Roberto Mancini, sevdiğimiz isimler bunlar. Düşünün, Mancini 90 Dünya Kupası orta sahasına giremiyordu Özgün Erdem. Yani evet, bu kadar. Evet. 2,5 kadrosu vardı. Bundan yararlanalım. Bu fırsattan. Ya buna bize bir moral olsun.
1: Evet.
0: Aşı olsun. Bir anda biz çeyrek final oynayabiliriz.
1: Çok
0: ama Belçika'da
1: doğru.
0: kaybetmeyeceğiz. Belçika'da, İtalya'yı yenip Belçika'da kaybedersek grup biter.
1: Doğru, doğru.
0: Biter. Üçüncü doğru. oluruz. Kalır mıyız, kalmaz mıyız diye playoff oynarız. Ha, tecrübedir, güzel. Ama sıkı olmaya yeniden başladık. Bir iki eksiğimiz var tabii. Sakatlar önemli dedi Montelli. Hakan, Kenan, Orkun, tabii. Mert. Mert önemli. Bakın Mert milli takım için önemli bir isim. Hamle ismi, başlangıç ismi.
1: Tabii.
0: Sağ stoper, sağ bek, çıkışları hücumu da sever. Rakibi kademesi kontrolünü iyi yapan bir isimdir Mert. Zeki'ye de bayağı bir yardımcı olur orada.
1: Evet.
0: Yani Zeki Mert müdür önlü arkalı oynadı, oynar.
1: Tabii.
0: Mert kritik bir isim. Onların dönüşüyle inşallah yarın milli takım Bursa'ya geçecek. Akşam işte İtalya, Türkiye basın toplantıları. Güzel bir Bursa akşamında, pazartesi günü. Kazanalım. İyiden şu Haziran'ı, Mayıs sonu Haziran başını bir üzerimizden atalım.
1: Doğru.
0: Ya tekrar umutlandım ben. Tekrar bizim çocuklar geri döndü. Güzel oldu. Hani çok mu iyiyiz? Hayır. Çok mu üstündük? Hayır. Ama tuttuk oyunu. 53'e kadar tuttuk. Tuttuk. Oynadık yani. Hani derdi ya Mustafa Hoca. Oynayın diye. Oynadık Özgün Erbey. Oynadık.
1: Doğru.
0: Korkmadan, çekinmeden, ağır paslı, kısa paslarla.

0: Ya sağdan sola şunlar da güzeldi. Sağdan sola atak değiştirmek, yön değiştirmek, bunları da yaptık. Gayet güzel oldu. Ferdi biraz daha kendini bulmalı. Henüz değil daha. Ama çok büyük bir oyun hakkı bizim için sol kanatta.
1: Evet.
0: Çok kıymetli. Ama Barış'ı lütfen sağ bek oynatalım. Aa, bu soruyu basın toplantısında sorduğumuz zaman uyarı alıyoruz. Montella küsüyor bize.
1: Fark ediyorum. Özellikle bizim spor yazarı Okan Can arkadaşımız var. Diyor ki İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu artık bu milli takımda devrini kapattı. Yeni gençleri getirsinler. Daha iyi duruma gelecek diyor milli takım.
0: İşte biz bunu basın toplantısında bu şekilde. Yüce abi yıllarında bir yakınlığı var. Hani nasıl denir? TRT kıvamında kalmak istiyoruz.
1: Evet. Evet, çok doğru. Yani grubumuzdan dolayı bazı şeyleri soramıyoruz.
0: Evet, soramıyoruz. Güzel olsun diyoruz böyle.
1: Evet, evet.
0: Gidişat iyi olsun diyoruz. Çabamız o. Tabii ki yeni isimler kazanmak çok çok önemli. Ozan Emirhan'ı görür müyüz? Merit de iyiydi dün. Abdülkerim çok mu yoruldu Özgün Erbey, bilmiyorum. Çok
1: doğru
0: mu yoruldu?
1: Biraz nefes alması lazım kenarda.
0: Evet, Abdülkerim her yerde Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi, lig, kaptanlık. Biraz yoruldu mu? Bir nefes aldırabiliriz belki. Bu olabilir. Ha, Uğurcan'ın evet. Yani diyelim ki gereksiz çıktı. Çıktı artık orada. Çıktı. Cezalan dışına çıktı. Büyük olasılıkla Altay oynayacak. Muhammed'in bir sakatlığı var. Onur Koçuk da yedek bekler diye düşünüyorum. Bir iki değişiklikle Kerem'le bir başlangıç olabilir. Can bekleyebilir. Bir kez daha söylüyorum. Can bize dönmeli. Buraya bir dönmeli. Çünkü iyi fırsatlar geliyor. Can'ı görmeliyiz bir. Can'ın bir gün maç almasını görmeliyiz. O zamanla tabii yavaş yavaş.
1: Takımında oynadığı gibi oynaması lazım milli takımda.
0: İşte bazen öyle oluyor. İşte buraya gelince milli takım kampına ya da sistemin içinde zaten kayboluyorsunuz.
1: Evet.
0: İyisiyle güzeliyle bir şeyler aldık. Dediğim gibi bu yol bir damar, bu damarı iyice bulalım. Tırnak içinde söylüyorum.
1: Evet.
0: Bir moral bulalım. İtalya galibiyeti bize çok çok iyi gelir. Emin olun çok iyi gelir.
1: Yarın yine bağlantı kuracağız saat 18.30'da. Pazartesinin son notlarını alacağız. Artık antrenmanlar, Bursa'da neler oluyor, neler bitiyor, her şeyi konuşacağız seninle saat 18.30-19 arasında. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Kırkayak. Ellerine emeğine sağlık, kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir cumartesi akşamı olsun.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, TRT Spor muhabiri, milli takım muhabirimiz İbrahim Kırkayak bizlerle birlikte oldu. Gerçekten çok doğru. Kurumumuzdan dolayı aklımıza gelen ilk soruları soramıyoruz. Bir de yayıncı kuruluş oluyoruz bazen.
2: Evet,
1: yayıncı kuruluşta da soramıyoruz gerçekten.
2: İşte bizim hatamız orada aslında. Yani
1: evet.
2: Gazeteci her türlü soruyu sorabilmeli. Siz yurt dışında gidiyoruz işte orada da basın toplantılarında. Ben bu soruyu sorayım mı? Acaba
1: peki,
2: sorabilir miyim diye bir şey.
1: Ben size başka bir şey söyleyeyim o zaman. Hani dinleyicilerimiz bilsin. Sizi genel müdürünüze şikayet edeceğim diyen teknik tabii direktörler var.
2: Var. Yani olacak da.
1: Kulüp idarecileri
2: işte
1: var.
2: İşte orada.
1: Bizim bir Galatasaray muhabirimizi gerçekten haber niteliği olan bir şeyi Mustera'ya sorduğu için değiştirdiler.
2: Ben onu söylüyorum. Kurum arkanızda durması lazım.
1: Evet.
2: Yani burada artık bir burası bir kurum ama ne kurumu?
1: Ama işte diye gazeteciler da rencide etmemek, işte bunu fazla büyütmemek açısından böyle bir yöntem de seçilebiliyor.
2: Ama o da yanlış bir yöntem. Niye yanlış bir yöntem? Eğer bir hata yapmışsa en doğru ağızdan alıp vermek kimin görevi? TRT'nin görevi. Yani siz şimdi bir gazeteciyi
1: düşünün. Hayır, bir spor kulübünün başkanı ya da idarecisinin sayın genel müdüre ya da TRT Spor'un koordinatörünü aramanız nasıl bir şeydir? Yani yok öyle bir şey.
2: Zaten o saçma sapan bir şey de.
1: Orada başlangıcında sıkıntı
2: orada
1: var.
2: Orada ama kurum tepkisini koyacak. Bakın yıllar önce Anadolu Ajansı bir haberinden dolayı hükümeti düşürdü. O zaman genel müdürümüze telefon etmişler. Haberi yapan arkadaşı çağırdı. Belgen var mı? Elinde var. Hiç korkma dedi. Ve arkasında dimdik durdu. Hiçbir şey yapamadılar. Çünkü işimiz bu bizim dedi.
1: Evet.
2: Biz Türkiye'nin hem gözüyüz, hem kulağıyız, hem sesiyiz. Doğru haberi vermek zorundayız. Olan biteni biz yazacağız. Nereden bilecek halk? Şimdi burada böyle bir şey var. Evet.
1: Ben Montella'nın bizim arkadaşımız İbrahim Kırkaya bu soruyu niye sordu diye bakışını biliyorum ben.
2: Evet. Yani
1: bu soruyu sorma diye bakışını biliyorum
2: işte,
1: ben.
2: İşte
1: bana diyor 4-6-0'ı

0: daha sorma diyor.
1: Çünkü o da alışmış.
0: Yok biliyor.
1: Ülkenin durumuna o da alışmış. Yani İtalya'da bunu yapabilir mi? Hayatta yapmaz.
0: Olabilir mi? Olabilir mi?
1: Yani mümkün değil. Ve yapmadığı gibi de
0: yerinden oynatırlar.
1: Tabii. Şimdi onun için gerçekten ciddi anlamda burada yapılan hatalar nasıl olsa üstü örtülebiliyor. Belli insanlar belli sorular soruluyor. Öbür insanlara zaten soru hakkı yok. Bakıyorsunuz olabilecek soru sorabilecekleri de siz engelliyorsunuz. Her şey güllük gülistanlık gibi gidiyor.
0: Şimdi yani yapacak bir şey yok.
1: Tabii tabii.
0: Öyle bir durum ki yani şimdi 4-6-0'ı görüyorsunuz. Bugün 4-6-0 oynadınız işte uygun muydu diye soracaksınız. Diyor ki yine bir 4-6-0 soracaksın diye başlıyor Montella röportaja.
1: Bir sene, bir sezon boyunca Ziya Doğan'a Gençler Birliği'nde güç ve kuvvet antrenmanı için salonu ne zaman açacaksınız sordum. Yine oyuncusunun bir tanesi, Belçikalı bir oyuncusu vardı. Harika orta sahada bir maestro gibi çalışıyordu.
0: Evet, evet hatırlıyorum.
1: Ama her seferinde adamı sol stoper oynatıyordu. Ne zaman yerinde oynatacaksınız diye bir sene boyunca sordu. Bir sezon boyunca. En sonunda Ziya Doğan'ı görevden aldılar. Oraya gelen hoca nihayet yerinde oynatmaya başladı ve başarılar gelmeye başladı. Görüyorsun çünkü gördüğüm hatayı sormak zorundayım ki cevabı alayım yani. Niye o zaman ben varım? Niye benim görevim bu? Ben o zaman ne yapacağım? O dediğini yaz geç, yaz geç. Öyle olmaz ki. Yani gerçekten ciddi anlamda sevgili İbrahim güzel noktalara değindi ama şöyle de bir şey var. Ben mesela tabii ki baktığımız zaman Türkiye'deki futbolun geldiği bir seyir var.
0: Tabii.
1: Bir ivmesi vardı yukarı doğru.
0: Evet.
1: Ama Dünya Kupası'ndan nötrleşti, sonra aşağı inmeye başladık. Şimdi dünkü maçta evet iyi bir mücadele vardı ama bir sistem yoktu. Mücadele hani, gücü yüksekti takımın.
0: Şu da olabilir mi? Bakın bunu hani fazla uzatmak için değil çünkü siz de yolcu edeceğiz. Programımıza da reklam girecek. Hani şunu düşünüyorum. Atletik olarak çok iyiler.
1: Evet.
0: Fizik olarak çok iyiler.
1: Evet.
0: Hız olarak çok iyiler. 80'li yıllardan itibaren bu mantaliteyi koydular Fransızlar. Dünya kupalarında, Avrupa şampiyonalarında iyi bir yere geldiler. Şampiyonluklar evet. Kazandılar. Hani biz yeni genç Avrupa'yı görmüş ve Avrupa'da başarıyı elde eden yeni bir kuşak yakaladık. Hani bizim de emekleme dönemlerimiz aslında bu dönemler.
1: İşte
0: hani o anlamda ben hoş görebiliyorum mücadeleyi daha önce.
1: Şimdi tutuyorum. Bunu çok uzun tutmamak lazım.
0: İşte evet.
1: Aradan yıllar geçmiş hala evet. Yeni gelmişsek biz emekleme evet. Dönemine bu bizim eksiğimiz. Evet. Ama bari burayı çok kısa tutup evet. Direkt yürüme dönemine, koşma dönemine geçmemiz lazım. Mesela dün Fransa çok iyi oynama. Yok Fransa çok akıllı oynadı.
0: Çünkü istediği zaman vitesi evet, yükseltti, istediği zaman vitesi
1: seni
0: düşürdü.
1: Seni bir kere çok iyi analiz etmiş. Tabii. Ve ona göre bir gol yeter bize dedi attı çok fazla bitti. Yorulmadan tabii. Etmeden çok fazla ikili mücadeleye girmeden ki zeminin kötü olduğunu zaten herkes
0: gördü,
1: görüyordu.
0: Gördü.
1: Mbappe'nin sakatlanmasından sonra da zaten tamamen oyunu rölantiye aldılar. Çok akıllı davrandılar. Şimdi İtalya karşısında da İtalyan çok sert bir futbol oynayacak bize karşı.
0: Tabii tabii.
1: Bunun
0: tabii.
1: Ben hem çok net görüyorum.
0: Hem sert.
1: Yıldıracak yani.
0: Hem yıldıracak hem kızdıracak.
1: Tabii.
0: Hem işin pisliğini yapacak.
1: Yaparlar.
0: Yani pisliği dediğimiz sertlik yapacak, küfür edecek.
1: Tabii kart görmeni sağlayacak.
0: Evet.
1: Ona
0: yani
1: çalışacak.
0: Materazzi, Zidane'a neler yaptıysa bizim futbolcularımıza çünkü gelenekleri o İtalyanların.
1: Aynen. Onun için hani böyle çantada keklik görmeyelim değil, İtalyan değil. Maçını. Bizim
0: tabii
1: işimiz
0: ki.
1: Zor. Belçika karşısında da çok zor işimiz var. Yani burada ilk üçe girer miyiz? Yani üçüncü olur muyuz acaba diyorlar ama şu tabloya baktığımız zaman
0: üçüncülük büyük başarı.
1: Evet, çok büyük bir başarı olur. İyi çalışmak lazım. Çok iyi çalışmak lazım. Bir de böyle çok fazla rakiple diyaloğa girmemek lazım. Adamın istediği o zaten sana.
0: Tabii, tabii.
1: Faali yaptırıyor, yapıyor, arkadan da senin tepkini bekliyor. Seni ya da bir laf söylüyor, seni kışkırtıyor. Burada sinirlerine ne kadar hakim olursan o kadar başarılı olursun. Hiç duymadan oyununu oynayacaksın. Hakemle çok muhatap olmayacaksın. Hakemin üstüne de çok gidersen o maçta burada belki tölere etti ama orada etmeyebilir. Çünkü
0: Fransızlar
1: maç
0: daha temiz oynuyor tabii, da İtalyanlar aynı şekilde
1: çok
0: oynamaz.
1: Sert, çok sert ve çok dediğiniz gibi her türlü şeyi deneyeceklerdir. Onun için ben
0: de şu kendi sahasında 2-0 mağlup oldu. Tabii. Bu mağlubiyetin ardından yani bu bir diriliş maçı. Bunu İtalyanlar için çok farklı.
1: Bir de Türkiye'yi farklı görüyorlar biliyorsunuz. Tabii. Yani o maçı herkes
0: Mancini de bizi iyi tanıyor.
1: Tabii o yüzden bir de bizim başımızda da bir İtalyan var.
0: Evet.
1: Yani hani bazı şeyler farklı olabilir.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: yarın
1: ediyorum.
0: Tekrar birlikte olacağız.

0: konuşacağız. Evet. Kolay gelsin. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi. Bir aramız var, ardından tekrar birlikte olacağız.
1: Reklamlar.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamlar.
8: Bağımlılık.
9: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
8: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
9: Unutma, bağımlılık kader değildir.
8: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
9: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
8: Bir adım at, hayatını geri kazan.
9: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
8: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
9: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
8: Hayat bir oyun değil.
9: Yasa dışı bahise dur de.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 18.04'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Yine milli takımımızı konuşacağız. Teknik direktör Adnan Şentürk telefon hattımızda. Sayın Şentürk hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yüce Bey, kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dün Fransa milli takımıyla karşı karşıya geldik. Bir teknik direktör olarak nasıl buldunuz oyunu? Takımın mücadelesini, Dünya Kupası'ndan sonra Fransa'nın karşısına geçtiğimizde gösterdiğimiz performansı.
2: Evet, Dünya Kupası'nda milli takımımızı, özellikle teknik adamımızı, teknik heyetimizi ciddi şekilde eleştirmiştik. Buradaki amacımız da milli takımımızın kapasitesini ortaya koymakta zorluk çekmesine neden olan planlamalardı. Yani maç öncesi analizlerin çok doğru ve sağlıklı yapılıp uygulamaya konulamadığı yönündeydi. Özellikle benim bu konudaki düşüncem böyle evet. olduğu için eleştirel yaklaştım. Fakat genel anlamda Montella'nın bir çizgisi olduğuna ve o çizgide zaman zaman çok ciddi düşüşler olmasına rağmen istikrardan yana bir düşünce ortaya koyarak bir bakış açısı sergilemiştim. Dünya Kupası'ndaki problemlerden, sıkıntıdan ve yansımalardan sonra bu maça iyi hazırlandığını düşünüyorum. Hem de milli takımımızın belki en önemli 5-6 oyuncusundan 3 tanesi yoktu. Kenan yoktu, Orkun yoktu, Hakan yoktu. Bu kadar önemli 3 oyuncunun bir anda olmaması elbette ki çok büyük bir eksiklik olarak görülebilir. Tabii burada Uluslar Kupası'nda bizden güçlü takımlarla oynayacak olmamız

0: kadro seçiminde yine bazı handikaplar olmasına karşın planlamasında savunmayı, orta sahayı, yani öndeki oyuncumuzu da yakın tutarak tek blok halinde blok arası vermeden sıkı, kompakt bir yerleşimle sahaya çıkartmayı düşünmüş ki bana göre doğruydu. Çünkü oynayacağımız rakip Fransa, Avrupa futbolunda bugün kimle oynamak istemezsiniz deseniz İspanya ve Fransa dersiniz ilk önce.
1: Evet.
0: Bu kadar güçlü oyuncular, yetenekli oyuncular olan bir takımdı. Maç öncesi sahaya çıkartmış olduğu kadro ve sahadaki yerleşim planını doğru buluyorum. Ve bunu da oyun

0: Savunma becerisi eksik olan oyuncularımızın olması bazı durumlarda problem yarattı ve birçok göreve Arda soyundu, üstlendi ve birçoğunu da çok çok iyi yaptı ama fiziksel olarak da buna direnmek çok kolay değildi. Her ne kadar dayanıklı, çok iyi noktaya gelmiş bir Arda izlesek de ben bu anlamda beşli savunmanın, önündeki dörtlünün ve onlara yakın oynayan Barış Alper'in her ne kadar santfor özellikli olmasa da kadroya santfor almama iddiası ve inadını devam ettirse de eldeki kadrodan oynayabilecek en uygun oyuncunun o olduğunu düşünüyorum. Biraz da öne gitmek, gol yapmaktan ziyade Barış Alper'in fizik gücünden yararlanarak rakibin oradan oyuna girmesini engellemek ve orada zorlayarak rakibe yaratacağı handikaplarla o bölüme girecek orta sahadan özellikle Can'la Arda'nın pozisyon bulmasını sağlamaktı diye düşünüyorum. Bütün bunlara baktığımda girizgah olarak şunu söyleyebilirim. Maçın kırılma anları var. Hatalar yaptık. Oyunu kaleden kurmamaya, uzun toplarla çıkmaya çalıştık ki bu doğruydu. Nitekim golü savunmadan, oyunu kaleden başlattığımız bir pozisyonda yedik. Bu hataları yapabileceğimiz için ve buna uygun oyuncu yapısına sahip olmadığımız için genelde kalecimizin veya stoperlerimizin uzun kullandığı öne düşen topları kovalayarak ve yapacağımız baskılarla kazanıp önden itibaren oyunu kurgulama düşüncesi içinde olduk. Bu tabii ki Fransa'nın gücünden kaynaklanıyordu. Sahip olduğumuz oyuncu, özellikle orta sahadaki oyuncu potansiyelinden kaynaklanıyordu. Bütün bunlara baktığım zaman Montella'nın bu maç için planladığı kurgunun doğru olduğunu düşünüyorum. Formsuz oyuncularımız var. Golde yaptığımız hata çok belirgin ve basit. Yine kırmızı kart görmemize neden olan pozisyonda yapmış olduğumuz hata çok belirgin ve basit. Bunlara bireysel hata diyoruz. Gerçekten çok aşırı basit hatalar. Yani İsmail hiç kimse baskı yapmazken ayağındaki topu rakibe attı. Etrafında arkadaşları vardı. Evet. Ve bu topu tek topta kullanan rakip takım oyuncusu da karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan'ın da ceza alanından dışına çıkıp golü engelleme çabasında kırmızı kartla sonuçlanmasına neden oldu. Bütün bunlara baktığımızda bu seviyede bireysel hatalar sonucu belirliyorsa buna çok daha fazla üzülmek gerekiyor. Ama ortaya konan mücadele, eldeki kadronun özellikle Orkun ve Hakan'ın eksikliğinde, Kenan'ın eksikliğinde ki bu oyuncular bizim takımımızın en önemli oyuncularından üçü, bu performansın ben kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Sayın Şentürk, şöyle bir 70'li yıllarda da bu bireysel hatalar diyelim, bireysel hatalardan goller yiyorduk. Ama artık uluslararası oyuncularımız önemli performanslar gösteriyorlar. Hala bireysel hatalardan gol yemeye devam ediyoruz. Bunun için ne yapılması gerekli? Yani Montella işte bireysel hata yapmayın, topu ayağınıza geldiği zaman işte böyle bir durumda taca atacaksın diye bunları anlatması mı lazım? Milyon dolarlık futbolcu bunlar. Ya da altyapıda mı öğretilmesi lazım? Nedir bu bireysel hatalar? Hep bireysel hatalardan bir yerlerden dönüyoruz.
0: Tabii ki çok doğru söylüyorsunuz. Yani Montella'nın bunu söylemesiyle olacak iş değil. Bunlar çok üst düzey oyuncular. Yani İsmail'in Fenerbahçe'de kim gelirse gelsin bu kadar özel yeteneklerine, bu kadar defansif anlamdaki performansa, orta alanda en iyi pres yapan Avrupalı oyunculardan biri olmasına rağmen sürekli tercih edilmemesinin nedeni işte bu. İsmail maç içinde bir pozisyonda daha rakibe pası verdi. Salih de aynısını yaptı.
1: Evet.
0: Bu tür paslar sonucu rakip çok çabuk üstümüze gelebiliyor. Çünkü zaten onların teknik kapasitesi topu ilk aldığı anda nasıl kullanacaksa o noktaya, o hale getirebiliyor. Bazen tek topta istediği yere kullanabiliyor. İşte yetenek, meziyet, beceri, altyapıdan itibaren geliştirilmiş olan yetenekler bunlar. Biz de bunlarda sorun yaşıyoruz. Bakın şimdi Montella'nın doğru yaptığı şeylerden birisi maçın başından itibaren savunmadan oyunun kurulmasına neden olmayacak şekilde oyunu başlatmasıydı. Bu biraz çirkin gözükebilir ama uzun toplarla oynayıp Fransa'nın öne çıkan orada baskıya hazırlanan oyuncularının bu topu kazandığı zaman cezayı kesebileceğini bildiği için buna hiç girmedi bile. Yani bu nedenle Uğurcan sayısız uzun top kullandı. Sanırım maçın en çok uzun top kullanan oyuncusuydu. Abdülkerim hakeza sürekli uzun top kullandı. Yani üçlü savunmamızda top ilk ayağına gelen bu topu ön bölgeye doğru attı. Sebebi savunma

0: Dan bu bireysel hatalara neden olacak ortamı yaratmamaktı. Topun Uğurcan'a geldiğinde, Uğurcan oyunu Salih ile başladı. Şimdi burada çok enteresan bir durum var Yüce Bey. Maçı gözünüzün önüne getirin, dinleyicilerimize maçı gözünün önüne getirirse Uğurcan topu Salih'e attı. Salih'in arkasında en az 15 metre hiç kimse yoktu çevresinde. Yani Salih bu topla dönmeliydi. Ama Salih hafta arasında bir sıkıntı yaşadı. Ahmet maçında kalecinin Salih'e attığı topu, Salih dönmek istedi ve rakibin yaptığı baskıyla golü yediler. Bu çok kritik bir goldü. Nitekim üçüncü goldü. Salih milli takımda o pozisyonda, aynı pozisyonda gelen topu tekrar Uğurcan'a iade etti. Ne çevresini kontrol etti, ne de çevresinden herhangi bir arkadaşı onun orada müsait olduğunu, dön uyarısıyla arkaya dönmesi gerektiğini ona söylemedi. Şimdi bunlar iletişim, sahadaki iletişim. O yüzden birbirini kontrol etmesi, kollaması, o tür pozisyonlarda uyarması gibi bir takım eksiklerin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Bireysel hataya neden olan şeylerin başlangıcı. Salih dönse zaten sorun yok. Ve ayrıca bu psikolojideki oyuncuya bunu arkasını boş gördüğü için kullandı Uğurcan ama kullanmamalısın. O da dakikaya kadar kullanmadın. Nitekim bu top tekrar Uğurcan'a geldiğinde sağ tarafta uygun olduğu halde topu sola aldı. O da fantastik bir şey yapmak istedi. Ve zincirleme onun gelişi güzel, yani uzaklaştırmak için. Dembele çünkü ciddi şiddetli bir baskı yaptı.
1: Evet.
0: 60 olduğu topa da Abdülkerim bir stoperin asla yapmayacağı, o da fantastik ayak ucuyla topu yükselterek rakibin üstünden aşırmak istedi. Arkadan Can. Yani futbol bu kadar basit, eğlenceli işleri kaldırmaz. Hele karşınızda topla buluştuğu anda sen hata yapmışsan, eksik yakalanmışsan, bunun cezasını kesecek oyuncular varken, dünyanın bugün itibariyle en iyi öndeki forvet hattındaki oyuncularına sahip takımda oynuyorsunuz. Ve siz o dakikaya kadar bunların bu özelliğinden dolayı savunmadan oyunu başlatmamış, savunmayı beşli oluşturmuş, onun önündeki dörtlü bloğu çok iyi yerleştirmiş ve sürekli bu mücadelenin, koşuşturmanın içinde olmuşsunuz. Sonrasında da bunu yapmaya devam ettiler. Ve en kritik diğer hatayı da yine pas hatasıyla yaptık. Yani ayağımızdaki topu vererek. Dolayısıyla bireysel hata kaçınılmaz. Yani bunu herkes, dünyanın en iyi futbolcuları da yapabilir. Ama biz biraz tedirginlikten yapıyoruz.
1: Evet.
0: Kaygıdan, endişeden yapıyoruz. Özgüven eksikliğinden yapıyoruz. Dünya Kupası'ndaki yaşanmış o durumdan sonra milli takımımızın burada bu kadar özgüvenli olabileceğini de doğrusu ben düşünmedim. Yani daha olumsuz davranışlar da olabilir gibi gelmişti bana. Ama müsabakaya iyi hazırlanmışlar. Analizleri çok doğru, yerleşimleri çok doğru. Ve Fransa'nın özelliklerini ortadan kaldıracak, özellikle Mbappe'nin de kanata geçmesiyle, onun bireysel becerisini de engelleyecek şekilde beşli savunmayla enlemesine hem kademeyi hem desteği, bazen ikili üçlü sıkıştırmalarla kenarlarda oluşturmuşlar. Ve orta sahada da iki tane çok iyi kesen, koşan, bozan, hem Salih hem İsmail'le oynadığımızda top kullanmaktaki eksikliklerini işte Can Uzun'la ve özellikle Arda'yla da ortadan kaldırmaya çalıştığımız bir kurgu oluşmuş. Bana göre bütün bunları gözün önüne aldığımda, haksızlık yapmak istemiyorum, milli takım oyuncularımızın ortaya koyduğu performansın da Montella'nın bu maçın özelinde bu maça uygun planlamayı yapmış olduğunu düşünerek, ben bu maçın sonraki maça da, ondan sonraki maça da doğru şekilde yansıyarak yeniden nefes alabileceğimiz, kadro kalitemizin, eksik oyuncularımızın bir araya gelmesiyle yeniden iddialı turnuvalar oynayabileceğimiz bir yola doğru girebileceğimizi düşünüyorum. Bunun destekle olabileceğini, kösteklemenin, engellemenin ya da çok ağır eleştirilerin kimseye bir faydası olmadığına, milli takımımıza büyük zararlar vereceğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim şahsi fikrim.
1: Evet. Peki Sayın Şentürk, hani çok fazla eleştiri de var. Barış Alper Yılmaz'ın ileride tek başına kalması veya işte 4-6-0 gibi veya ne diyelim forvetsiz, daha doğrusu santroforsuz oynamayı seçmesi Montella'nın, gerçekten ülkemizde santrofor olmadığı için mi? Bu rakiplere karşı böyle oynanması gerektiği için mi? Yoksa hani özellikle tarzı mı budur? Çünkü bazı teknik direktörler vardır, böyle oynamayı sever. Bundan dolayı mı? Ve kaçırdığımız iki gol vardı gerçekten. İki gol ki kaleciyle karşı karşıyaydı. Fransa bu kadar net gol yakalamadı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yüce Bey, en çok milli takıma oyuncu veren takımlarımız, hatta sadece onlar veriyor, dört büyük takımımız.
1: Evet.
0: Yurt dışından gelen oyuncular var. Şimdi hangi takımımızda yerli santfor oynuyor?
1: Doğru.
0: Bir de direkt düzenli olarak oynayan bir santfor var mı? Erzurumspor'da Eren Tozlu'yu hatırladım.
1: Evet.
0: Onun dışında benim aklıma gelmiyor. Yani bizim ülkemizde Süper Lig takımlarımız dahil hiçbirisi alttan gelen ya da genç ya da potansiyelli bir santfora sahip olmadığı için bunları kullanmıyor. Alt liglerde örneğin Bodrumspor'daki Ali'yi Trabzonspor transfer etti. Umarım kısa sürede devreye girer. O da şans alır ama önünde çok iyi iki tane santfor var. Dolayısıyla bazen yokluktan bir takım planlamaları değiştirmek zorunda kalırsınız. Hiç mi yok? Elbette var. Mesela Enes Ünal var. Benim evet. aklıma ilk gelen.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Kadroda olsaydı ne zararımız olurdu? Oynatmasan oynatma ama kadroda olsaydı ne gibi bir sıkıntı olurdu? Yani bu maçın kadrosunda kadroya almış olduğum birkaç stoperden biri Samet olmasaydı ki kadroya almadın ne zararı oldu? Yani Samet'i aldın da diğer taraftan Enes'in burada olmadı. Ya da ön bölgeden herhangi bir oyuncuyu çıkartsan onun yerinde santfor özellikle Enes olsa ne olurdu? Şimdi burada yanlış var elbette. Ama ben bu olaya biraz teknik adamın ne düşündüğünü düşünmeye çalışarak bulmaya çalışıyorum. Çünkü bu konularda açıklama yapılmıyor. Basın mensupları da asıl soracakları soruları sormuyorlar. Yani böyle bir soru sorulabilirdi. Özellikle Enes ismi verilerek sorulabilir. Yani Enes Ünal'ın olmayışının özel bir nedeni var mı? Siz yetersiz mi buluyorsunuz denilebilirdi. Bana göre Enes Ünal daha önce denediği için milli takımdaki kafasındaki formasyona uygun bulmuyor. En azından bu maç için hiç bulmadı. Ben bu maç için Barış Alper'den gol bekleyen, onun gol atmasını birinci planda tutarak bu organizasyonu düşünen bir Montella olarak onu adlandırmıyorum şu anda. Sadece orada baskı yapabilecek dirençli, kuvvetli, enerjik bir oyuncuyla bu maçı beraberliğe 0-0'a bağlayabilir miyim? Olursa Arda Tavşan çıkartabilir mi şapkadan vesaire gibi Can Uzun'un ekstra bir Frankfurt'ta oynadığı varyasyonlardan birini bireysel olarak yapabilir mi gibi bir düşünceyle golü biraz duran toplara biraz da işte bu özel oyuncularımızın becerisine bıraktı. Bence Barış Alper'i takım savunmasının en öndeki önemli parçası olarak kullandı. Ve böyle düşünüyorsa da doğruyu yaptı. Bunu da söylemeliyim. Yani bu maçı beraberliğe bağlayarak oynamayı ve Dünya Kupası sıkıntısından sonra hem kendinin hem oyuncuların nefes almasını sağlayacak bir mücadele performansıyla sahadan ayrılmayı düşünmüş olabilir ki ben bunu da doğru buluyorum. Yani bütün bunları peş peşe eklediğimde bir oysa cesur düşünen, pozitif düşünen bir teknik direktör olarak yani ben bile empati yaptığım zaman buradan çıkışın biraz böyle olması gerektiğini, Fransa karşısında macera aramanın çok da etkili olamayacağını düşünüyorum. Mesela Porto'dan gelen, Galatasaray'a gelen santforumuz Deniz. Evet. Deniz'in son Galatasaray-Trabzon müsabakasındaki performansı belki Deniz'le başlayacağı bir oyundan onu alıkoydu.
1: Evet.
0: Ben de öyle düşündüm maçı izlerken. Yani bu Deniz milli takımda oynamalıydı ama bu performansla oynayamaz diye düşündürdü. Bütün bunları yan yana getirdiğimde şu anda elimizde bulunan kadro ve son psikolojik durumları Dünya Kupası'ndan sonra ilk kendi ülkemizde çıktıkları maçta takımımızın teknik direktörü dahil eşliklere bazı yanlışlara rağmen genel anlamda oldukça olumlu bir sonuç açısından değil ama performans ve mücadele açısından dikkat açısından önemli bir mesafe kat ederek tekrar ivmelenebileceğimizi bana göstermesi açısından umut vericiydi diye söyleyebilirim.
1: Şimdi milli maçımız dündü Türkiye-Fransa. Ondan bir gün evvel Hollanda-Almanya maçı vardı. Bilmiyorum izlediniz mi? Şimdi Jürgen Klopp orada bir futbolcu almış. Ve bu futbolcu Younes Ebnutalip. Siz de görmüşsünüzdür eğer seyrettiyseniz.
0: Evet evet.
1: Şimdi bu futbolcu 2024-2025'te Giesen'de. Bölgesel amatör ligde geçen sene ikinci ligde Bundesliga 2'de

0: Hani biraz daha bize benzedi diye düşünüyorum Montella'nın.
1: Şimdi Klopp'un bu oyuncuyu milli takıma alması tabii ki çok önemli, ama bu oyuncu zaten bu yükselişi sergilemiş ve Eintracht Frankfurt'ta bu sezonki performansıyla onu milli takıma almış ve ayrıca Klopp farklı bir şey de yapmış. Her iki maç için 26'şer oyuncu seçmiş. Yani her iki, yani 40 küsur oyuncu var yanılmıyorsam. 50'ye yakın doğru. oyuncu seçmiş. Ve bunlardan sadece bir tanesi her iki milli takımda da var. Yani ikişer maçlık.
0: Evet.
1: Bu şahane bir şey. Başka bir şey. Uluslar Ligi'ni genel anlamda oyuncuları bir arada kendi çok yakından maç oynatarak görmek, antrenmanlarda görmek ve buradan bu havuzdan asıl milli takımının nasıl oluşabilir ve sıkıntı olduğunda ilk kim gelebilir milli takıma lig performansında gözleyerek tespit etmek amacıyla inanılmaz güzel, doğru ama çok cesur bir hamle yapmış.
0: Evet. Yani.
1: Ama onun Klopp olduğunda unutmayalım. Bu özgüven içinde olabiliyor. Yani teknik adamları başarılı kılan, başarılı olduktan sonra bu başarı performansından istifade edebilmeleridir. Yani aslında Montella'nın elinde böyle bir şans vardı. Ama bunu doğru kullanamadı Dünya Kupası'nda, eleme sonrası Dünya Kupası'ndaki müsabakalarda. Dolayısıyla sizinle aynı fikirdeyim tabii ki. Herhangi bir oyuncunun, onu söylüyorum yani Enes veya Ali Habeşoğlu veya herhangi birisi santfor özellikle Türk milli takımının yarınlarında oynayabilecek, şu anda Ümit milli takımda kullandıklarından birisinin o takımda olması, elbette o havayı teneffüs edip belki 3-5 dakika yer alması son derece önemli. En nihayetinde bu Uluslar Ligi'nde bizim şampiyonluk gibi iddiamız olmamalı. Her zaman en iddialı olalım ama haddimizi bilelim. Kim olduğumuzu bilelim ki doğru planlamayla yol alıp yarınlarda şampiyonluğa, A Ligi'nde de şampiyonluğun hesabını yapalım. Ama şimdi sadece kendini kurtarabilmek ve daha sonrası için moral depolayabilmek adına planlamalar yaptığın bir yerde bunu yapamıyorsun. Yani bu güçten uzaklaşıyorsun. Kulübün farkı orada. Ama sizinle aynı fikirdeyim tabii ki. Yani santforsuzluk nereye kadar? Biz çok iyi santforlarımızın iyi olduğu dönemde bile kenarda kaldığını gördük Montella'yla. Cenk Tosun'un iyi olduğu halde bu kadroya alınmadığı zamanları da biliyoruz. Yani benzeri durumlar belki de onun oyun mantalitesinin bozulmaması adına orada dirençli bir oyuncu veya hızlı bir oyuncuyu bulundurarak o kompakt, sıkı, orta sahayla birleşmiş ön oyuncularını kullanma düşüncesinden kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki Sayın Şentürk, şimdi İtalya ile oynayacağız ki yarın biraz daha geniş konuşuruz İtalya ile oyunumuzu. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Yine aynı şekilde mi oynayacak milli takım, yoksa farklı bir futbol oynayabilir miyiz? Çünkü İtalyanlar da şu anda düşüşte ve bir çıkış arıyor Mancini ile ve Belçika maçında 2-0 kaybettiler.
1: Ben İtalya'nın aslında doğru kategoriye yerleştirilerek müsabakaya çıkması tarafındayım. Yani Dünya Kupası'na katılamadı. İlk maçını 2-0 kaybetti ama burası taktik anlamda en yüksek antrenmanların yapıldığı ve oyuncuların bu yönde geliştirildiği ülkenin takımı ve oradaki oyuncular. Hepsi kendi ülkelerinde oynuyor zaten. Dolayısıyla bunların taktik anlamdaki zenginliklerini sahaya en iyi şekilde koymaya çalışacaklardır mutlaka. Belçika maçını izleyemedim. Bizim maçımız da aynı saatte olduğu için.
0: Evet.
1: Sonrasında da doğrusu vaktim olmadı. Yani maçla ilgili çok fikrim olmamakla birlikte ben İtalya'nın A Ligi'nin önemli ekiplerinden biri olduğu, Avrupa'nın en önemli ilk 7-8 takımından hala biri olduğunu düşünüyorum milli takımlar açısından. Dolayısıyla biz bu ciddiyetle yola devam etmeliyiz. Ve ben şunu daha önce geçen haftaki konuşmamızda söylemiştim. Yani bizim milli takımımızın böyle güçlü rakipler karşısında, İspanya, Fransa, İtalya gibi takımlar karşısında sağlam bir planlamayla oynaması lazım. Yani savunma oyunundan ziyade takımın bir bütünlük arz ederek takım haline savunmayı doğru yapıp geçişlerde ve pas oyununu da iyi yapan bir ülke olduğumuz için, ama Hakan ve Orkun gibi merkezde oynayan oyuncularımız olmadığında bunda aksamalar oluyor. Öne doğru bu şekilde giderek ve duran top becerimizi de kullanarak sonuçlar almaya çalışmalıyız. Ama ben yine de bu müsabakalarda sonuçtan önce bu moral motivasyonla bu takımlarla biz baş başa oynarız başa baş ve onları da alt edebiliriz duygusunun gelişerek artması bize Avrupa Uluslar Ligi A grubunun katacağı en büyük katkı olur diye düşünüyorum.
0: Ben size katılıyorum gerçekten, ama Fransa'dan bir farkı var İtalya'nın. İtalya futbolu özellikle bireysel anlamda çok farklı, çok sert ve hani futbolu sağ

0: Sahanın dışında da oynayabilen oyunculardan oluştuğunu düşünüyorum. Bu da bize farklı bir ne diyeyim deney oluşturacak diye düşünmekteyim.
1: Tabii yani oyunu kazanmak adına kurnazca düşünceler içinde olabileceklerini ben de düşünüyorum. Üstelik biraz hırpalandılar, demoralize oldular, Dünya Kupası'na katılamadılar. A Ligi'ne kendi sahalarında mağlubiyetle başladılar. Teknik adam değişikliği oldu. Daha önce çok başarılı oldukları, Avrupa şampiyonu oldukları bir teknik adam başlarına geldi. Dolayısıyla şimdi buradan onların da çıkmak adına çok özel bir hazırlıkla bizim maça geleceklerini düşünüyorum. Üstelik de Fransa performansında bizim takımımızın yerleşimi, Montella'nın bizim takımımızın başında oluşu, onları çok iyi tanıyor olması maçı çok ilginç kılacaktır. Ama ben tedbirli, temkinli, kontrollü ama tabii ki kazanmak için, her zaman kazanmak için biraz daha birkaç pozitif değişiklikle ofansif anlamda bu tedbiri elden bırakmadan oynamamızın bize daha iyi sonuçlar getireceğini düşünüyorum.
0: Bir paragrafta Arda Güler'i açalım. Arda Güler farklı bir boyuta doğru yükselmeye başladı. Bunu TRT Spor'dan İbrahim Kırkayak da söyledi. Hani biraz daha 10 numarayı da giydi. Şimdi takım kaptanlığına doğru yürümek mi istiyor ya da Montella oyunu Arda Güler'in üstüne mi kuruyor?
1: Yüce Bey, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçtan sonra onun demeciyle ben o hafta sonu yaptığımız programda bunu söyledim. Artık Arda Güler bu takımın kaptanı olmalı dedim. Yani
0: Evet.
1: bu turnuvadan sonra yaşı kaç olursa olsun o maç sonu konuşmasıyla zaten bakış açısıyla yani milyonların ruhunu okşayan onlara özür mahiyetindeki o güçlü konuşmasıyla ve saha içi davranışlarıyla arkadaşlarını yönlendirme çabası, hakemle iletişimi, zaman zaman rakiple, yani buna dalaşma demek istemiyorum ama sürtüşme ise de bunu da yapması gerekiyor bazen oyuncuların. Tabii belli bir ölçekte ve belli
0: Tabii.
1: bir ölçüyü aşmadan. Bütün bunlara baktığımız zaman kafa olarak çok gelişmiş, yaşının çok üstünde olgun ve aynı zamanda teknik anlamda, taktik anlamda ve gittikçe kuvvetlendiği için iki kişiyle, üç kişiyle mücadele ettiğinde müsait arkadaşı varken bile o meydan okumayı sürdüren, o pası vermeyen, o faulü alan, sarı kartı aldıran Arda'ya gittiğimizde, evet, bu takımın saha içinde gerçekten çok iyi bir lideri olma yolunda, hatta şu anda bile bu kabul edilebilir bir oyuncumuz var. Onun etrafını çok iyi bezeyip onun da kontrolünü kaybetmesine müsaade etmeden mental olarak da ona destek olmaya devam ederek Real Madrid'deki performansının uluslararası yaygınlaştığı şu dönemde bu özgüvenle Arda'nın çok farklı boyutta bir oyuncu olarak hem milli takımımıza hem dünya futboluna ses getirerek devam edeceğini düşünüyorum. Onunla gurur duyuyoruz doğrusu.
0: Sayın Şentürk, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler. Yarın tekrar görüşeceğiz.
1: İnşallah. Ben de size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Sağ olun, iyi akşamlar. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi. Şimdi bir reklam arası, ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
3: Spor gündemi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 18.32'yi gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Ve son olarak da spor yazarı Ömer Gürsoy, Fanatik Gazetesi'nden spor yazarı Ömer Gürsoy bizlerle birlikte. Ömer Gürsoy, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sevgili Yüce.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi milli takımımızı konuşmaya devam edelim. Tabii ki bir gazeteci olarak farklı bir gözle de bakıyorsun. TRT Spor'da da önemli yorumlarda bulunuyorsun. Nasıl buldun bir gazeteci olarak öne çıkan ayrıntılar neydi senin için?
1: Şimdi milli takımımızın maçtan önce TRT Spor'da yaptığımız sevgili Erdoğan Arıkan ve Erhan Seven ve Tarık Üstün'le yaptığımız programda milli takımımızın geçmişten bugüne Montella'nın dönemini üzerinde durmuştuk. Bununla ilgili konuştuk ve Montella acaba başarılı mı başarısız mı, gitmeli mi kalmalı mı ekseninde bir milli takım maçı oynadık. Ve tabii ki ben de o zaman şöyle söylemiştim sevgili Yüce. Herkes için bir terazi yapılır. Terazinin bir kefesine artılar, bir kefesine eksiler konulur ve bunun üzerinde değerlendirme yapmamız lazım demiştim. Şimdi bununla ilgili de daha sonra Fanatik Gazetesi'ndeki köşemde de Platini'nin Librası, ki bu bir terazi terimidir, terazidir Libra, ve Montella'nın dengesi. Şimdi Zinedine Zidane ve Belçika, İtalya, bütün o milli takım hocaları yeni bir versiyon ve yeni bir dönem ve 2028'i ve daha sonraki dünya şampiyonasını organize edecek, ona yönelik bir planlamayla, daha yeni bir ruhla, yeni bir sayfayla giriyor. Biz 3 yıllık Montella döneminin artıları eksileriyle ama bir değişim yapmadan bu gittik. Fakat bu dönemde benim en çok merak ettiğim Montella'nın hem Türkiye Ligi'ndeki işte İtalyan'ın oynattığı futbol, hem Ahmet Spor'un teknik direktörü Besni Kasi'nin oynattığı futbol, İsmail Kartal'ın işte uluslararası maçlardaki oynattığı futbol, işte Paraguay, Avustralya maçlarından elde edilecek tecrübeler ışığında nasıl bir milli takım oluşturacağını tabii ki çok merak ettik. Şimdi esas öncelikle Zidane turnuva başlamadan önceki açıklamalarında biz 4 forvetle oynamayacağız dedi. Bu çok önemli. Yani şimdi elinde 5-6'ya yakın forvet varken sadece 3 oyuncu oynayacak. Çünkü o terazideki dengesini bu 3 forvetle oluşturacağını, Mbappé'nin sol tarafta, Dembele'nin ortada ve sağ tarafta da Olise'nin oynayacağını. Ki aslında takımı 3 aşağı 5 yukarı belliydi, fakat Zidane'ın bir dokunuşu olup olamayacağını önce merak ettik ve buna karşı da Montella'nın hamlelerini merak ettik. Şimdi tabii maçın özeline döndüğümüz zaman aslında yine liglerimizde gördüğümüz kolay gol yeme alışkanlığı milli takımın Paraguay ve Avustralya maçında olduğu gibi, Fenerbahçe'nin Lyon Gençler Birliği maçlarında olduğu gibi, Beşiktaş'ın son Ahmet Spor maçında olduğu gibi defanstan, kaleciden Salih Özcan'a gelen toplarla, bir de kaybedilen toplarla ve Fenerbahçe'nin özellikle Lyon maçlarında yediği gollerdeki gibi top çıkartılırken, hücuma çıkarırken yenilen gol. Yani bazen gol atamayabiliriz.
0: Evet.
1: Maçı bazen kazanamayabiliriz. Ama maçı kaybetmemek de mümkün. Şimdi burada yine bu kolay gol yeme alışkanlığının ne yazık ki burada olduğunu gördük. Yani topu kaybettiğimiz zaman aslında topun kaybedildikten sonra nerede duracağımız, nasıl pozisyon alacağımız da çok önemli. Ama tabii ki genel hatlarıyla milli takımımız başarılıydı, efektif oynadı, mücadele etti. Fakat dediğim gibi o kolay gol yeme alışkanlığıyla beraberliği belki de maçın sonlarına doğru da, ki 10 kişi kaldıktan sonra da yükselen bir tempomuz da oldu. Yani orada bir kaotik, ki ben bunu Paraguay ve Avustralya maçında da kitlenmiş bir Avustralya ve Paraguay defansına bir kaotik futbolun da zaman zaman olması, yani kaotik, kontrollü kaotik var, kontrolsüz kaotik futbol.
0: Evet.
1: Bizim son 10 dakikada biraz kontrolsüz olsa bile o kaotik futbolun da işe yaradığını gördük. Dolayısıyla berabere olarak maçı bir son bölüme doğru taşısaydık maçı kazanma şansımız da olacaktı.

0: Bugün bu 1-0'lık mağlubiyet, evet. Yani şöyle de dememek gerek. Evet, iyi oynadık, tamam, güzel. Ama Avustralya çok defans yaptı. Atamadık golü. Paraguay aşırı sert oynadı. 10 kişi atamadık golü. Tamam, Fransa o da çok güçlü. O da olmadı. Ki ben Fransa'nın, Zidane'lı Fransa'nın da temposunu çok da öyle aşırı beğenmedim. Yani daha tam oturmamışlar. Evet. Oyun planları tam oluşmamıştı. Aslında bir fırsat maçı olduğunu da düşünüyorum.
1: Ömer Gürsoy, şöyle bir şey de vardı. Hani yıllar öncesinde dedin ya, kolay gol yeme alışkanlığı. Biz bunu altyapıdan itibaren hazırlamamız lazım, alıştırmamız lazım. Ama bu kolay gol yeme alışkanlığını biz 70'li yıllardan beri yapıyoruz. Ki uluslararası alanda çok da deneyimli oyuncularımız olmasına rağmen yapıyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Çünkü Spor Bakanlığı'nda da çalıştınız, önemli yerlerde de çalıştınız. Bunu neye bağlıyoruz?
0: Vallahi bazen sevgili Yüce, bunu sanıyorum Fatih Terim Hoca kullanmıştı. Bu dünya şampiyonası sırasında teşhisi konulmamış hastalık demişti. Ben de bunun, evet, üzerine bir yazı yazmıştım. Bazen teşhisi konulmamış hastalıklar olabilir. Çünkü farklı dilimlerdeki, farklı maçlardaki farklı oyuncuların ve milli takımda da, yani liglerimizde de bahsettiğim gibi bu hataların hepsi oldu. Yani dolayısıyla neden şu demeyelim ama senin altyapılarla ilgili dediğin yerden yola çıkarak bakarsak, biz İspanya'nın Fransa gibi oyuncu kapasitesi daha yüksek olan bir Fransa'yı Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde kıpırdatmadan çok rahat bir şekilde geçmişti. O zaman seninle yaptığımız programda da, yine yazılarımda da ben şöyle bir şey kullanmıştım. Demiştim ki İspanya takımlar şampiyon olur ama sistemler sürekli şampiyonluğu getirir. İspanya'nın kurduğu bir ekol vardı. Bu ekol sadece futbolunda değil. Yani bu ekol basketbolunda da, tenisinde de, birçok branşında da ta 88 olimpiyatlarından itibaren gelen. Hatta şunu şöyle de söyleyebiliriz. İspanya'nın oynadığı futbolda topu çok fazlasıyla ayağında tutan bir yapıları var. Yani rakibi, evet, aslında freeze ediyor, donduruyor. Hareketsiz bırakıyor, oyun içine sokmuyor. Temposunu düşürüyor ve hakimiyetini alıyor ve en uygun zamanda gol atıyor. Basketbolda da geçmişte 30 saniyenin son anına kadar kullanıp sonradan 24 saniyenin sonra yine o tip bir basketbol oynayıp en uygun oyuncuyu sonuna kadar ararlar. Teniste de Nadal, Alcaraz gibi, evet, özellikle toprak kortlarda oynayan oyuncular sabırlı bir şekilde sayı alırlar. Asla 1-2-3. Vuruş sayı almak değil. En uygun zamanı bekliyorlar. Onlar bir sistemle ilgili geliyor. Biz biraz daha tabii doğal olarak doğaçlama geliyoruz. Fransa'nın da işte en azından Fransa'daki o Paris'teki o meşhur okulları, Fransa altyapısından okullardaki gelenlerden de bir ekol oluşabiliyor. Tabii bizim bu hatalarımız bunlar olmadığı için demiyorum. Fakat bu bir konsantrasyon. Montella'da 100 dakikayı çok, her anını iyi oynamamız gerekiyor diyor. Ama fakat bu işte oradaki bir konsantrasyon kaybı. Yani topa önce ceza sahasının dışına çıkartıyoruz. Oradan top tekrar içeriye doğru geliyor. Tekrar dışarı çıkarken bu kez Can'ın ayağıyla Abdülkerim'den önce bu taraf, şu an Can'a geliyor. Oradan top sola açılıyor ve o topa kaybettiğimiz anda nasıl pozisyon alacağımızı da belirlemek çok önemli. Yani, evet, futbol aslında bir sanat. Her anının bir zanaatkar gibi işlenmesi gerekiyor. Yani bir cama üfleyen zanaatkar gibi. Şimdi cama üflediği zaman bir zanaatkar bunun şeklini güzel verirse o muhteşem bir vazo çıkıyor. Ama eğer üflenemiyorsa o zaman o vazonun eğri büğrü bir şekilde çıkabilir. O yüzden maçın her anı, her saniyesi o kadar önemli. Çünkü gol kaç saniye dedik sevgili Yüce? Toplasak Uğurcan'ın topu ileriye çıkartması, Abdülkerim'in öyle vurması, oradan toplam 10 saniyede
1: 10 saniye.
0: Toplam 10 saniye. Yani 100 dakikanın içerisindeki bir 10 saniyelik konsantrasyon bugün bizi mağlubiyetle o sahadan ayırdı.
1: Ya gerçekten hani 70'li yıllarda da biz bunu gördük. Hani diyorduk ki evet, fazla uluslararası maç yapmadığımız için futbolcularımız çok çabuk

0: eleniyordu o zaman takımlarla oynadıklarında. Hani biraz böyle bir şeyler konuşuyorduk hep aramızda ama hala aynı uluslararası boyutta olan birçok futbolcumuzun hala aynı yerdeki o 10 saniye, hani o anı yaşamak, anı yaşayamıyorlar ve anı yaşamaya devam edemiyorlar. Yani bu bizi çok üzüyor ki ben Fransa maçında en fazla buna üzüldüm.
1: Doğru. Doğru. Şimdi aslında sevgili Yüce, yine son TRT Spor Spor Stüdyosu programında tartıştığımız konulardan birisi de bizim 2021 ile 2026'nın, yani hem Avrupa Şampiyonası 2020 ile 2026'daki Dünya Şampiyonası'nın hesaplaşması değil. Ama biz muhasebesini yapamadık.
0: Doğru.
1: Ben o yayında da bunu çok sıkla söyledim. Senin yayınında da daha önce söyledim.
0: Evet.
1: Ve hala bizim 2021'de büyük bir favori olarak gittiğimiz 3 maçta İtalya, Galler ve İsviçre'ye 8 gol yiyip 1 gol atıp 0 puanla ayrılmamızla Dünya Şampiyonası'ndaki skorlarımız aynı. Hatta
0: doğru,
1: hatırlarsan senin programında da söylemiştim. Oradaki 1 numara Uğurcan'dı, 2 evet, numara Zeki'ydi, 3 numara Merih Demiral'di, 10 numara Hakan Çalhanoğlu'ydu. O kadronun hepsi 2026'da yine vardı. Fakat biz maalesef teknik anlamda, ben bütün teknik direktörlerimizi saygıyla dinliyorum. Evet, yorumlara da bakıyorum. Fakat samimiyetimle söylüyorum, dört başı mamur tatmin olduğum bir analiz göremedim. Yani sen gördüysen lütfen söyle. Biz 2001'de nerede hata yaptığımızı tespit etmedik, analiz etmedik, değerlendirmedik ve aynısını 2026 yaşadık. Şimdi dolayısıyla senin sorduğun soruların cevabını hep buradan bulmak lazım. 2000'li yıllarda Almanya'da Avrupa ikincisi olduğu halde Alman Federasyonu oynanan futboldan halkı da hiç memnuniyet duymadı. Fakat bunun üzerine Beckenbauer'un önderliğinde bir ekip oluşturdular. Alman futbolunun üst düzey teknik adamları bir araya geldiler ve dediler ki, ya bu çok topa hakim olan İspanya'yı biz nasıl geçebiliriz? İşte o zaman daha hızlı ve daha efektif bir futbol oynama, ama bunu yaparken de yaratıcı oyunculara ihtiyaç varken, işte bu tankler, Mesut Özil'lerin devşirme süreçleri de bu politikanın üzerine oluştu.
0: Evet.
1: Bizim bir politikamızın olmadığını düşünebiliriz. Ama hataları söylemek, hataları görmek, o kusurların üzerine bir inşa etmek bir büyük problem değil. Yani biz ama ne yazık ki daha çok yakın, 3 ay önce neyle karşılaştık, neden bunu yaşadığımızı tespit edemedik. 2021'i edemediğimiz gibi. O yüzden de senin sorunun cevabını şudur diye tam olarak söyleyemiyorum.
0: Şöyle ki, hani dünyanın en önemli buluşlarını yapan ekiplerin içindeyiz. Bilim adamlarımız var. Bütün takımlarda, özellikle stafflarında, basketbolda, voleybolda, kadın futbolunda yavaş yavaş önemli spor adamlarımız da var. Özellikle UEFA'da, FIFA'da önemli insanlarımız var. Niye bir araya gelip de bu neşteri vuramıyoruz ya da bunu konuşmak için, yani hep konuşulan şu: Montella gitsin, Montella gelsin. Fatih Terim gelsin, Fatih Terim gitsin, Okan Buruk gelsin. Ya şimdi biz bu önce bir sistemi kurmamız lazım ki bunu niye bir araya gelip de konuşamıyoruz? Egolar mı yüksek? Bunu böyle konuşayım.
1: Vallahi işte aslında Henry Ford'un güzel bir sözü var. Hata değil, çare bulun diyor. Özelinizin
0: evet,
1: olmadığı hiçbir eleştiri yapmamak gerekiyor. Ben de kendi bütün hayatımda bunu uygulamaya çalışıyorum. O yüzden de önerileri verirken de eğer önerilerim yoksa da o eleştirileri yapmaktan imtina ediyorum. Tabii ki kolektif bir dayanışmamızın olmadığının da bir tezahürüdür bu senin söylediklerin.
0: Evet.
1: Ama yine senin programlarda çok sık da söylediğimiz, işte bazen de et tekrarı aksan ve levkane 180 tekrar olacak ama Mevlana'nın güzel bir sözü var. 100 ayak merdivenin iki basamağı noksan ise dama çıkmak isteyen çıkamaz.
0: Evet.
1: Biz o kolektiflik ruhuyla bilimsel çalışmayı bir araya getiremediğim için 98'lere geliyoruz. 90, o iki basamak bunlar. Yani hala 2021'de ne olduğunun analizini konuşmaktan bile imtina ediyoruz. Ama oranın muhasebesini yapmadık. 2026'nın da yapmadık. Ve bizim bu kadar üst düzey

0: Bey, futbol adamlarımız var. Hepsinin çok da güzel çalışmaları var. Fakat ben bu şeyleri izlediğim zaman tatmin edici olarak bir şey görüyorum. Onun için de bir kolektif, yani Beckenbauer örneği o yüzden önemliydi.
1: Evet.
0: Belki sevgili Fatih Terim'in burada bir önderlik edip birçok teknik adamla bir araya gelip bu 2021'i, 2026'ı Şenol Güneş, Mustafa Deniz'le bir analiz yapmalarını ve bunu da böyle bir ekranda da yapmalarını çok arzu ederim. Yani yayınlarda dinlemeyi. Ben dolayısıyla kolektif eksikliğimizi de söylemek isterim.
1: Özellikle de şunu konuşmak da lazım. Tamam, bunları konuşuyoruz ama hepimiz kendi kafamızdaki, hayalimizdeki teknik adamı milli takıma gelmesi için düşünüyoruz. Hani bu analizi yapmak yerine de işte kimi Şenol Güneş gelsin, kimi Fatih Terim gelsin, kimi Okan Buruk gelsin, kimi Aykut Kocaman gelsin. Şimdi esasında dediğin gibi, yani şu anda bir santroforumuz yok. Bir santrofor yok. Yani bir Arda Güler çıktı. Evet, Türk topraklarında çıktı. Bir Kenan Yıldız çıktı. Onun yerine koyacak adamımız yok. Hakan Çalhanoğlu'nun yerine iki kişiyle oynuyoruz. Salih Özcan ve İsmail Yüksek'le oynuyoruz. Şimdi yani gerçekten çok büyük sorunlar var. Bu sorunlar kişisel değil, ülke futbolu açısından, özellikle de okullardan itibaren. Bir kere bir İtalyan futbolcu diyor ki, biz diyor savunmayı diyor daha altyapıdayken öğreniyoruz. Biz kimin damarına nasıl basarız ki, bunu söyleyen de Materazzi, Zidane'ı biliyorsunuz
0: tabii.
1: Ne hale getirdi Dünya Kupası finalinde. Yani bunu bir şekilde bizim öğrenmemiz ve bu sistemin kurulması lazım. İsimler değil, hani Beckenbauer gibi birinin gelecek ve burada biz bu sistemi kuracağız ve devam edeceğiz. En azından bu yazık, çok değerli bir kuşak yakaladık. Yani 20-24 yaş arası bir kuşak var. Bunları değerlendirelim. Hani bir bir çeyrek final, bir yarı final veya bir final görmek istiyorum ben bu kadroyla Avrupa'da.
0: Vallahi o kadar güzel özetledin ki, şimdi bunun üzerine benim sadece şunu söyleyebilirim. Bizim bu antrenörlerin isimleri, oyuncuların üzerinden milli takımın analiz edilmesi, değerlendirilmesini ben de çok doğru bulmuyorum. Oyun planı ve onun üzerinde konuşmak gerekiyor. Hatalarımızı da belirleyerek. Eğer bunun bizim bir de hangi ekolü ve hangi oyun formatını nasıl Beckenbauer'ın zamanında Alman futbolu işte biz böyle oynarız diye bir şey planladılar ve ona özgü teknik adamlar oluştu. Ona göre oyun planları oluştu. Yani biz o seviyeleri yakaladığımız zaman daha başarılı olabiliriz. Ve aslında senin saydığın oyuncuların üzerine ekleyelim. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Orkun Kürkçü, efendim Salih Özcan, Deniz Gül, bunların hepsi de yurt dışı orijinliler.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla milli takımımızın zaten sanıyorum %60-%70 seviyesi yurt dışı eğitimleriyle gelen o ekolden yetişmiş arkadaşlarımız, futbolcularımız. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin içerisinde zaten bu konuyla ilgili bir eksiklik olduğu ortada. Yani ben yıllarca Altın Ordu Kulübü'nün ziyaret edilip, yani böyle hep söylerdim. Ya böyle gidiyor insanlar, bakıyorlardı ve dönüp böyle bir hayranlıkla orayı anlatırlardı. Ben de derdim ki ya bu kadar bir Altın Ordu'yu tavaf etmeye mi gerek var? Yani sadece orası mı olmalı? Yani biz koskoca Türkiye Cumhuriyeti içerisinde Altın Ordu'ya gidip geldik. Ama Altın Ordu'nun modelini geliştirip yaygınlaştıran ve Türkiye'nin birçok yerinde bu tip modelleri kurabilmek için de yaprak kımıldatmadık. Sadece gittik ve geldik.
1: Ömer Gürsoy, şöyle ki esasında biz bunu yıllar önce yaptık. Serpil Hamdi Tüzün'ün ve Adnan Dinçer'in altyapılardaki emekleriyle biz Avrupa'da genç milli takımımızla şampiyon olduk. Şampiyon olan kadro sonra Sepp Piontek ve Fatih Terim'in elinde bir noktaya geldi. Anlatabiliyor muyum? Yani biz yapabildik bunu. Yaptık. Oyun modeliyle de yaptık. Ama ondan sonra bir daha dokunmadık oraya. Yani bizim doğru sıkıntımız bu. Devamlılığımız yok esasında.
0: Doğru. Doğru.
1: Yani yoksa bizim Serpil Hamdi Tüzün'ün oynattığı futbol ki Beşiktaş'ı nereden nereye getiren isimdir Serpil Hamdi Tüzün. Muhteşem.

0: Bir isimdir. Çok da kibardır, çok da bilgilidir, bilim adamıdır. Adnan Dinçer öyle. Birçok anlamda Beşiktaş'ın altyapısını da düzene sokmuştur. Ve bunu yani bir daha Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Bizim bilim adamlarımız bu sistemi de kurabiliyor. Ama bizim devamlılığımız yok. Sıkıntımız doğru. Burada zaten.
1: Doğru. Bir de oynadığımız maçlarda yani bu nasıl bir maç oynayacağımızı tam yani hissedemiyoruz.
0: Evet.
1: Yani 10 üstünden 10'luk da oynayabiliriz. 10 üstünün 2'lik de. Ama bazen 6'lık 7'lik futbol da gerekiyor. Şimdi o yüzden öngörülemeyen istikrarsızlık
0: evet.
1: Sahanın içine de yansıyor. Yani hepimiz diyoruz ya yarın İtalya'yı da muhteşem de olabilir. Ama çok kötü bir sonuç da olabilir. Ama yani ya işte 1-0 2-0 kazanabiliriz ya da 1-0 onu da diyemiyoruz.
0: Evet.
1: Bu, dolayısıyla bir istikrar sorunu var. Ve ben de şöyle söyleyelim. Yani bizim ne olursa olsun futbol kültürümüz eksikleri de barındırsa bu ülkenin lokomotif branşıdır. Toplumda karşılığı olan bir branştır. Tabii bugün yani her bir maçın mağlubiyetin arkasından tekrar böyle deprem olduğu zaman hemen depremde ne yapılacakları konuşmak aslında çok zordur. Şimdi de biz bir Fransa mağlubiyetinin üzerine tekrar böyle çok derinlemesine analizlere girmeyelim ama günün sonunda da o geçmişin muhasebelerini yaparak geleceğe yönelik de bir planlama yapmak ihtiyacı da ortadadır.
0: Son 5 dakikanın içindeyim. Şunu da söyleyelim. Biz basın olarak da spor yazarları olarak da futbolcularımızı çok fazla baskı altına alıyoruz. Neden diyeceksin? İlk sorumuz Salih Özcan'a basın toplantısında Fransa maçı öncesinde sorduğumuz soru Ahmet maçında yaptığın hatalardan dolayı goller yedi Beşiktaş. Bunu nasıl sorar bir Türk spor yazarı veya muhabiri?
1: Ben sana bir şey söyleyeyim sevgilice. Çok güzel bir yere geldim. Ben o soruyu kaçırmışım. Ama bir olaydan bunu bahsedeceğim. Şimdi Serena Williams gelmiş geçmiş dünyanın en evet. büyük kadın tenisçisi. Ve Patrick Muratoğlu ile çalışıyor. İşte Fransa'da akademisi olan Ziverevlerin, Stipasların birçok ünlü tenisçinin yetiştiği akademisinde gidip antrenman yaparlardı ve maçlarına da Serena Williams'ın bir dönem 3-4 yıl süreyle Patrick Muratoğlu koçluk yapmıştı. Şimdi Patrick Muratoğlu anılarında anlatırken Netflix'te izledim sanıyorum. Orada Serena Williams'ın genelde arka oyunu benimseyen bir oyuncu olduğundan file önüne gelmesini de arzu ediyor. Zenginleşsin oyunu diye. Ve ilk maçında maçı kazanıyor ama 13 kere fileye gelip aslında 11 kere hata yapıyor. 2 sayı alabiliyor, 11 hata yapıyor.
0: Evet.
1: Fakat bu oyununu değiştirmek istemiyor. Akşam ona diyor ki bugün diyor file önünde harikaydın Serena diyor. Devam evet. diyor. Ertesi gün 15 kere çıkıyor, 11 sayı alıyor. Şimdi Salih Özcan'a bunu böyle söylenilmez tabii. Yani şimdi siz bir milli maçı öncesinde Ahmet Spor'un kodlarsanız ve onun zihnine bu sokulmaz. Tam tersine Ahmet maçından önceki oynadığı maçlarda bu rolünü çok da güzel oynamıştır.
0: Evet.
1: Ki ben de Salih Özcan'ı ve Kante'yi eğer izin verirsen
0: tabii.
1: böyle bir boşluk metaforuna benzetiyorum. O da şudur. Yani bir Çinli düşünürün sözü var. Diyor ki bir testi yaparsın. Çamurdan içindeki boşluktur onu yararlı kılan. Ve o testinin aslında suyu tutması için o bir boşluk görevine ihtiyaç var. Ve o boşluk aslında çok da mütevazidir. Ne onun kulpudur ne ağzıdır. Gösterişli değildir.
0: Evet.
1: Salih Özcan'la Kante o testinin suyunu tutan o boşluktur. Ama aynı zamanda takımın her tarafındaki boşluğunu dolduran insanlar. Yani Salih'in oradaki negatifliğini değil, önceki maçlardaki pozitifliğini hatırlatmalarını tavsiye ederdim gazeteci arkadaşlara.
0: Çok doğru söylüyorsun. Şimdi Sayın Şentürk, Adnan Şentürk de konuğumuz oluyor, teknik direktör. Şunu söyledi.
1: Evet.
0: Kaygılılardı futbolcular maça başlarken. Sıkıntıları vardı. Hani bu maçta o Dünya Kupası'nın moral bozukluğunun kaygılarıyla sahaya çıktılar diyor. Biz rahat bırakmıyoruz sporcularımızı, futbolcularımızı. Hani burada kaybediyoruz esasında. Basının da bu

0: burada büyük sıkıntılı bir davranışı var Ömer Gürsoy.
1: Burada katılıyorum tabii. Şimdi bizim yayınlarda da çok fazlasıyla Erhan Seven de çok söylüyor. Dijital çöplük diye sosyal medya. Ben de her zaman bu konularla ilgili aslında bazen insanların kulaklarının sağırlaşması gerektiğini, ana akım medyanın daha sağduyulu bir yaklaşımı sergileyip bunların hakimiyet kurmasını daha çok arz ediyorum. Burada da karşımıza ana akım medyanın da aslında spor gazeteciliğinde yeteri performansı gösteremediği için Erhan Seven'in işaret ettiği o dijital çöplüğün sesi daha çok çıkıyor. O yüzden şimdi basın dediğimiz de artık karman çorman. Kimi basın olarak değerlendireceğiz ben bilmiyorum ama sporcuların üzerine aşırı baskı koymak tabii ki kaygı yaratıyor. Ve nitekim de bakın o aslında yani Salih Özcan onun içinde yoktu ama aslında yenilen gol Ahmet'teki yediğimiz golün aynısı. Beşiktaş'ın evet. yediği golün aynısını
0: evet.
1: milli takım yedi. Lyon maçında da Fenerbahçe'nin yediği evet. gol aynı şekilde oldu.
0: Çok doğru. Yani, Ömer Gürsoy çok teşekkür evet. ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Kolay
1: teşekkürler,
0: gelsin.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Fanatik Gazetesi spor yazarı Ömer Gürsoy bizlerle birlikte oldu. Sevgili dinleyiciler, artık yavaş yavaş son dakikaların içindeyiz. Ben bir hatırlatma yapayım. Türkiye dün Fransa'ya karşı 1-0 kaybetti. Kocaeli'de oldu karşılaşma. 54. dakikada Mbappe'nin attığı golle 1-0 yenildik. Grubumuz da bir diğer karşılaşmadaysa İtalya Belçika ile karşılaştı ve İtalya kendi sahasında 2-0 mağlup oldu sevgili dinleyiciler. Ve şöyle ki pazartesi günü saat 21.45'te de Bursa'da biz İtalya'yı ağırlayacağız ve Fransa'da Belçika ile oynayacak. Biz bu maçı kazanmak zorundayız diyelim. Bu mesajı da verelim. Bunun dışında şöyle diyelim. MİSK Fenerbahçe kadın futbol takımları maç yaptı. Avrupa Kupası kadınlar ikinci eleme turu karşılaşması ve Fenerbahçe kadın futbol takımı Fenerbahçe Arsavev Minsk'i deplasmanda 4-1 yendi sevgili dinleyiciler ilk karşılaşmada. Bizler yavaş yavaş veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetmenlerimiz önce Harun Balaban ve Ertuğrul Kaya'ydı saat 14.30'a kadar ve daha sonra Kerem Arıkaya bizlerle birlikte oldu. Ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler saygılar sunuyoruz. Yarın saat 13.30'da spor gündeminde tekrar bir araya gelene kadar her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, Türkçeyi geçmişin emaneti olarak gelecek nesillere güçlü şekilde aktarmanın görev olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu söyledi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesine başvurular sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'na dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçlularının yerinin Birleşmiş Milletler değil, mahkeme salonları olduğunu vurguladı. Filistin'e destek mesajını yineleyen Erdoğan, bir kez daha Filistin halkı yalnız değildir dedi. Erdoğan, İstanbul'da Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında düzenlenen iş forumu kapanış programında konuştu.
2: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta artış beklediğini söyledi. Eylül ayı ihracatında sevindirici rakamlar göreceğiz dedi. Bolat, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu Müsiat Expo Fuarı ziyaretinde konuştu. İhracatta yıl sonu hedefine ulaşılacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin, tarihinin, kültürün ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar ifadelerini kullandı. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, Türkçeyi geçmişin emaneti olarak gelecek nesillere güçlü şekilde aktarmanın görev olduğunu vurguladı. Erdoğan, ana dilimiz, Türkçemiz, binlerce yıllık köklü geçmişimizden süzülüp gelen büyük bir medeniyet birikimini barındırıyor. Asırlar boyunca farklı coğrafyalarda farklı milletlerle temas ederek zenginleşen Türkçemiz, şiirden edebiyata, bilimden sanata kadar hayatımızın her alanında milletimizin duygu ve düşünce dünyasına tercüman olmuştur, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutladı. Mesajında bugün bize düşen Türkçemizin zenginliğini korumak, onu doğru, güzel ve güçlü bir şekilde yarınlara taşımaktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu söyledi. Sermaye piyasalarında geçici ve kısıtlı bir sorunla karşı karşıya olduklarını belirtti. Yapısal bir sorun yok, sermaye piyasaları yoluna daha güçlü devam edecek, dedi.
0: Makroekonomik temellerimiz sağlam, ekonomimizde bir problem yok. Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli, gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek. Bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı. İlgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 18. Milli İrade Buluşması'nda güvenlik politikalarına ilişkin verileri açıkladı. Asayişten organize suçlara, okul güvenliğinden siber suçlara mücadeleyle kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmaları anlattı. Çiftçi yurt dışına kaçan suçluların iadesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyledi.
3: Biz İçişleri Bakanlığı olarak başarıyı yalnızca operasyon sayılarımızla veya işte elde ele geçirdiğimiz suçlularla

0: ya da yaptığımız denetimlerle ölçmüyoruz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi asayiş suçlarında son 5 yılın aynı dönemine göre %13,6 azalma kaydedildiğini açıkladı. Aydınlatma oranlarındaysa artış kaydedildiğini belirtti.
0: Aydınlatma oranları da %99,3'e yükselmiş. Bunun manası şu, faili meçhul herhangi bir olay kalsın istemiyoruz.
1: Ruhsatsız silahlarla mücadelede 64.372 silah ele geçirildiğini söyleyen çiftçi, 68.310 kişi hakkında işlem yapıldığını ifade etti. Okul güvenliği için 7 bakanlığın ortak çalışma yürüttüğü bilgisini veren çiftçi, 31.000 bahçe görevlisinin illere dağıtıldığını söyledi. Ailelerin de silah güvenliği konusunda sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.
0: Eğer evimizde silah varsa bunu çocukların erişemeyeceği, ulaşamayacağı bir yere saklamak lazım. Bir çelik kasa olabilir, bir dolap olabilir. Yani evdeki silaha sahip çıkmak da artık devletin görevi olmasa gerek. Aileler bu noktada üzerine düşeni yaparlarsa ben daha isabetli olacağını değerlendiriyorum.
1: Çiftçi organize suçlarla mücadelede 492 çeteye yönelik 1388 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. 1 Ocak 25 Eylül arasında Türkiye'ye iadesi sağlanan suç örgütü elebaşı ve üyelerinin sayısının 714'e ulaştığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması derinleştiriliyor. Başsavcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadarki yatırımcı hareketlerini istedi. Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların bilgilerinin gönderilmesini talep etti. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Özata Denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. MASAK çalışması kapsamında da 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Son olarak 4 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payının %34'ü aştığını söyledi. Bayraktar, yatırımlara kesintisiz devam edileceğini belirtti. Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu COP31 zirvesinde güçlü bir şekilde ortaya koyacağız diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Gündemini öne çıkan başlıklarından biri 13. yargı paketi. Düzenlemelerle aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması hedeflenecek. Tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni tedbirler de gündemde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli eğitim, dış politika ve milli savunmanın günlük tartışmaların dışında tutulması gerektiğini söyledi. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grubu değerlendirme toplantısında konuştu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim konusunda, dış politika konusunda, milli savunma konusunda bunların günlük siyasal malzeme konusu olmadığını, bunların aynı zamanda partiler üstü bir devlet politikasıyla yönetilmesi gerektiğini savunan bir partiyiz. Milli savunma adı üstünde milli. Milli eğitim adı üstünde milli. Dış politika bizim beraber olmamız, Türkiye'nin çıkarlarını savunmamız gereken bir politika olduğunun bilincindeyiz. Diğer partilerden bizi ayrı kılan budur. Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Önemli olan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada saygınlığını kazanmasıdır. Önemli olan sağlıklı politikaları sürdürebilmesidir.
1: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesine başvurular sona erdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerin ardından kura sürecine geçileceğini belirtti. 15 bin konuttan oluşan projede tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Kira bedeli 1+1 konutlarda 10 bin, 2+1 konutlarda 12 bin, 3+1 konutlarda 15 bin, 4+1 konutlarda 18 bin liradan başlayacak. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da Tançalan'a ait otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen

0: iki araç bulundu. Kara Haydar'ın araçlarındaki kolilerin içine sakladığı 934 milyon lira değerindeki döviz ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 ile Türk Hava Kuvvetleri'nde milli uçak dönemi başlıyor. Hürkuş 2 envantere giriyor. İlk uçakların kabul faaliyeti için 28 Eylül'de tören düzenlenecek. Yılın geri kalanında da uçakların teslimatı sürecek. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan küresel krizlere dikkat çekti. Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen diplomasi atölyesinde gençlerle bir araya geldi.
1: Peki niye Türkiye 100 yıl gibi bir hedefi ciddiye alalım? Yani zengin olacağız, güçlü olacağız, ne olacak yani? Bu Türkiye'nin ekonomik olarak daha güçlü olmasından, daha müreffeh olmasından daha büyük bir mesele. Dünyada bu kadar dengesizlik, bu kadar işte İsrail'in soykırımı yaşanırken, bu kadar savaşlar yaşanırken, bu kadar adaletsizlikler sürüp giderken bunlara seyirci kalmak bizim DNA'mızda olmadığı için biz güçlü olmak zorundayız.
0: Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyonu kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Aile Fest, Rami Kütüphanesi'nde kapılarını açtı. Türkiye'nin en kapsamlı aile buluşması Aile Fest, konserlerden atölyelere, oyunlardan sahne gösterilerine kadar birçok etkinlikle 7'den 70'e herkesi bir araya getiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijitalleşen dünyada ekransız zamanlara duyulan ihtiyacın altını çizdi. İstanbul'da kültür yolu heyecanı başladı. 400'den fazla etkinlikle kentin birbirinden farklı noktasında sanatseverler bir araya geliyor. Kentte 5 gastronomi rotası belirlendi. Ziyaretçiler hem sanat ve kültüre doyacak hem de İstanbul'un tadına varacak. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in soykırımcı Netanyahu ile yaptığı görüşmeye Yunanistan'dan sert eleştiriler geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edilen Netanyahu ile verdiği samimi pozlara Yunanistan için bundan daha büyük bir utanç olamaz yorumları yapıldı. Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in suikastleri durduracağına dair hiçbir güvence olmadığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'na dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ukrayna'nın müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirten Putin, teklifleri değerlendireceklerini söyledi. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, Türkçe'yi geçmişin emaneti olarak gelecek nesillere güçlü şekilde aktarmanın görev olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu söyledi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesine başvurular sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'na dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Spor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta milli takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom ve Karşıyaka Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Başkent ekibi mücadeleyi son saniyelerde bulduğu basketle 73-72 kazandı.
2: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Bilecik dışında Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'le Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı ileride beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle. Ankara 12, İstanbul ve Diyarbakır 17, İzmir 18, Tokat 14, Bursa 15, Muğla 16, Antalya 21, Adana ve Şanlıurfa 23, Konya 13, Kayseri 11, Trabzon 19, Kars 6, Gaziantep 19 derece.
2: Yol durumu.
0: Kırıkkale

0: Çorum il sınırı Çorum yolundan 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Malatya Havaalanı yolunun ilk 18 kilometresindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: Daha dün
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masrafı çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Solistlerden seçmeler.

rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

solistlerden seçmeler. Hasan Eylen'in yönetici Rast ve Mahur makamlarından oluşan Karma Fasıl dinleyeceksiniz. Ara taksimini Ne ile Uğur Onuk yapacak.

0: Hasan Eylen'in yönettiği Rast ve Mahur makamlarından oluşan Karma Fasıl dinlediniz. Ara taksimini Ney ile Uğur Onuk yaptı.
1: Aklımda kalan satırlar.
2: Kemal Künmaz, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görürken, doktorluk tarihini de sanat eserleriyle hastaneye kazandırmaktadır. Ve bir gün hastanenin başhekimi Fahri Celal Göktunga, kendisinden başhekimlik binasının tam karşısına hastanenin kimliğine uygun bir heykel yapmasını ister. Bir süre düşünen sanatçı, hayranı olduğu Rodin'in ünlü Düşünen Adam heykelinin bir kopyasını yapmayı önerir. Bu teklif Göktulga ve diğer doktorlar tarafından beğeniyle karşılanır. Heykelin büyüklüğü, sanatçının emeği ve malzeme harcamaları da düşünülerek 20 bin liraya anlaşmaya varılır. Rodin, Düşünen Adam heykelini yapmaya 1880'de başlamış ve 2 yılda tamamlamıştır. Gerçek adı Düşünür olan heykel 72 santim boyundadır ve Paris'teki Rodin Müzesi'nde sergilenmektedir. Kemal Künmaz'ın sayesinde hastalar için hastanenin en renkli günleri böylelikle başlamış olur. Sadece hastalar mı? Doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcılar haftalarca bahçeye konan dev kireç taşının insana dönüşünü hayranlıkla seyrederler. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde kendini günden güne belli eden sanat eseri hastaların tedavisinin de önemli bir parçası olur. Künmaz heykeli tamamlar ama sağ kolunu yontup ortaya çıkarmadan önce telifinin ödenmesini ister. Ne var ki sanatçı ve hasta kimliğinde büyük yıkım yaratacak acı haberi öğrenmesi çok sürmeyecektir. Hastanenin kasasında fareler cirit atmaktadır. Sanatçı heykeli de tedaviyi de yarım bırakarak terk eder hastaneyi. Rodin'in Düşünen Adam heykelini bahçede gören doktorlar her iki yarım kalmışlıktan dolayı büyük üzüntü duyarlar. Yıllarca o halde kalpleri yaralayan heykel, eli heykel sanatına yatkın bir başka hasta olan Mehmet Piştar tarafından yontularak tamamlanır. Böylelikle benzerlerine dünyanın pek çok kentinde, müze koridorlarında, kütüphane girişlerinde, üniversite kapılarında rastlanılan Düşünen Adam'ın bir kopyası ilk kez bir ruh hastalıkları hastanesinin bahçesinde boy gösterir. Aklımda kalan bu satırlar Sunay Akın'ın Geyikli Park adlı kitabından, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık, dedi. İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Formu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı, ihracat artırmak için her türlü adıma attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da yaptığı konuşmada soykırımcı İsrail'e de sert tepki gösterdi. Erdoğan, savaş suçluların yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, hesap verecekleri mahkeme salonlarıdır, dedi. İşgalci Siyonist İsrail'in maskesini indirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız, diye konuştu. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa aykırı işlemlere yönelik soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 yatırım şirketine ait olan fonların kuruluşundan bugüne kadarki kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketliliğin yakından inceleneceği bildirildi. Sermaye piyasası kurulu da Özata Denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili olarak 2 yıl işlem yasağı getirildiği ve 5 kişinin lisansının da iptal edildiği bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasındaki önceliğin mağduriyetlerin giderilmesi olduğunu söyledi. Akın Gürlek, fonlardan para çıkışı en yüksek olandan başlamak üzere 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. İsrail propagandası yapan, milli güvenliği tehdit eden ve sistematik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu belirtilen 93 sosyal medya hesabına erişime engel getirildi. Konuyla ilgili çalışmanın İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. Washington-Tahran hattındaki diplomasi trafiği güvensizlik ortamına rağmen devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları durduracağına dair hiçbir güvence bulunmadığını söyledi. Pezeşkian, müzakere masasının önündeki en büyük sorunun güven eksikliği olduğunu kaydetti. Bu arada İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir ateşkes planı sundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise teklifi reddettiğini duyurdu. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de Trump'ın Kasım ayında İran'a yeni bir operasyon dalgası başlatabileceğini öne sürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması çerçevesinde seçilecek genel sekreterin 2 hafta içinde görevine başlayacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen

Düzenlenen Genelkurmay Başkanları toplantısında da askeri ve teknik değerlendirmelerin yapıldığını belirten Hakan Fidan, çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerinden olan Plaka semtindeki iki katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çöken binada 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Tarihe kara leke olarak geçen Mora katliamı unutulmadı. Bundan 205 yıl önce 1821 yılında Yunanistan'ın güneyindeki Mora Yarımadası'nda on binlerce Türk katledildi. Edirne'de düzenlenen etkinlikte Mora katliamının kurbanları anıldı, Yunanistan konsolosluğuna siyah çelenk bırakıldı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 57 yıl aranın ardından düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı güreşçi Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreş final karşılaşmasını izledi. Erdoğan burada Tanzanya'da doğan ve yetim kaldıktan sonra Türkiye Büyükelçisi tarafından evlat edinilen 11 yaşındaki güreşçi Osman'la da bir süre sohbet etti. Haberleri dinlediniz.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Kış Öyküleri.
1: Dizüstü bilgisayarlar, ekran, fare, klavye ve hoparlör gibi çevre birimlerinin tamamını üzerinde bulundurabilen taşınabilir bilgisayarlardır. Bir başka deyişle taşınabilirlik ve tüm bilgisayar görevlerine her an erişebilme kolaylığı dizüstü bilgisayarların en önemli özelliğidir. Haliyle onlar icat edildikten sonra insanların çalışma ve seyahat etme şekli önemli ölçüde değişir. Peki, insanların yaşam biçiminde önemli değişikliklere sebep olan dizüstü bilgisayarları kim, ne zaman icat eder? Amerikalı bilgisayar bilimcisi Alan Kay, dizüstü bilgisayar fikrini ortaya atan ve tasarlayan ilk kişi olarak tanınır. Kay'in 1968'de tasarladığı ve daha sonra Dynabook ismiyle anılan bilgisayarı çocuk dostu ve hafif bir cihazdır. Kay, Dynabook'u bir eğitim platformu olarak tanıtır ve mobil öğrenmeye olanak sağlayacağı düşüncesiyle devrim yaratacağını öngörür. Dynabook fikrini tasarlarken eğitim topluluklarını ebeveynler ve öğrencilerle bağlamaya vurgu yapar. Dynabook asla üretilmese de Kay'in öngörüleri yıllar sonra gerçekleşir. Taşınabilir bilgisayarların yolculuğu da bu şekilde başlamış olur. Alan Kay'in taşınabilir bilgisayar fikrini ortaya atmasından yaklaşık 11 yıl sonra Bill Mogridge isimli bir bilgisayar bilimcisi zamanının en taşınabilir bilgisayarını, dizüstü bilgisayara en yakın örnek olan Great Compass'i tasarlar. Ticari olarak satılmayan bu bilgisayarı NASA 1980'lerin başında uzay mekiği programında kullanır. Piyasaya sürülen ilk gerçek dizüstü bilgisayarsa Alan Kay'in çalışmalarını yıllar sonra keşfeden ve ondan ilham alan Adam Osborne tarafından tasarlanır. Osborne 1 isimli bu bilgisayar Nisan 1981'de satışa sunulur. Küçük bir el çantası boyutunda ve yaklaşık 11 kilogram ağırlığında olan bu bilgisayar 5 inçlik bir ekrana sahiptir. Osborne 1'in büyük bir ilgiyle karşılaşması bilgisayar firmalarını daha kolay taşınabilen bilgisayar yapma yarışına sokar ve günümüze değin devam eden bir geliştirme dönemi başlar.
0: Buluş Öyküleri.

Tokyo'daki ikinci günümüzde Sakura adlı Japon geleneksel müziğiyle açtık programımızı. Başkent Tokyo'nun ve Japonya'nın simgelerinden biri de sadece baharın belli bir döneminde açan kiraz çiçekleri sakuralar. Sakura, Japonlar için hayatın ne kadar kısa olduğunun, gelip geçiciliğinin simgesi olmuş yıllardan bu yana. Birkaç haftalığına açan bu çiçekler, açıklı koyulu renkleriyle parkları, bahçeleri pembeye boyayıp herkesi kendine hayran bırakıyor. Rüzgar ve yağmurların şiddetine ya da yüksekliğe göre değişse de genellikle Mart sonunda ve Nisan ayı boyunca açıyor kiraz çiçekleri. Çiçek açan ama meyve vermeyen bu ağaçlar büyüleyici manzaralar sunuyor şehir sakinlerine. Ueno Parkı, Meguro ve Shimoda Nehri kıyıları, İmparatorluk Sarayı bahçeleri sakuraları izlemek için Tokyo'daki en ideal yerler olarak büyük ilgi görüyor. Tokyoluların bu mevsimde yapmaktan en çok hoşlandığı aktivite, bütün ülkede olduğu gibi sakura.

ve ağaçları altında piknik yapmak. Erken saatlerde piknik sepetlerini alan parklara koşuyor ve örtülerini serip ağaçlar altında bu doğa güzelliğinin keyfini çıkarıyor. Akşamüstleri nehirlerin üzerine düşen ağaç gölgeleri tablo gibi manzaralar çıkarıyor ortaya. Zaten bu mevsimde Japonya'nın diğer şehirlerinde olduğu gibi Tokyo'da da herkesin sokaklarda olduğu bir şenlik havası esiyor. Şehrin büründüğü renkleri izlemek için Tokyo Kulesi'ne ya da Tokyo Skytree'ye çıkanlar da oluyor. Ya da Tokyo Körfezi'nin kuzeyindeki Gökkuşağı Köprüsü'ne gidenler. Köprüdeki yaya yolunda gezinerek ya da banklarda oturarak aşağılarda uzanan Odaiba Sahil Parkı'nın eşsiz manzarasını seyredalıyor meraklılar. Gökkuşağı Köprüsü'nün Aralık ayı boyunca gökkuşağı renklerinde ışıklandırılmış hali de görülesi bir başka manzara oluşturuyor.

Tokyo, doğal güzelliklerin yanı sıra modern şehir altyapısının sağladığı kolaylıkları bir arada sunan bir şehir. İstanbul'da yaşayan Mimar Durmuş Dilekçi, 2023 yılında ziyaret ettiği Tokyo'yu kent hayatını yaratıcı ve tetikleyici fikirlerin şekillendirdiği bir şehir olarak tanımlıyor. Bir mimarın gözünden Tokyo nasıl görünüyor? Dilekçi'nin sözlerinden aktaralım. Tokyo, eskiyle yeninin, büyükle küçüğün, kalabalıkla sakinliğin, köyle şehrin, gelenekselle modern avantgardın, gençle yaşlının, hızla yavaşlığın, kısaca zıtlıkların içinde harmoniyi yakalayabileceğiniz bir şehir. Genç, dinamik, şaşırtıcı trendler, karmaşık alt kültürlerle dolup taşan yaratıcı modern bir metropol. Şehir kültürünün sinemadan animeye, modadan mimariye, edebiyattan resme kendine özgün postmodern kimlikler yaratması ilgi çekici. Yol kenarındaki trafik ışıklarının uyarı sesleri, geleneksel kimonoların yanından en siyah gotik kıyafetleri giyinmiş binlerce genç, meydanlardaki binaların ön cephelerinde yer alan dev elektronik reklamlar, yanıp sönen parıl parıl neon lambalar, iç içe geçmiş tabelalardaki karmaşık gözüken yazı dili, tüm algılarımıza hükmeden düzenli bir kargaşa ya da kaotik bir düzen diyebiliriz. Bu kenti belki de bugünlerde çokça aradığımız saygı, tevazu, yavaşlık, ağırlık, huzur, dinginlik gibi kelimelerin karşılığını kozmopolit bir kent kültürü içinde nasıl yaşanabildiğini göstermesi ya da insanın yaşadığı çevreye, karşısındakine, kendine, yaptığı işe, yediği yemeğe saygıyı belleğime işlemesi sebebiyle sevdiğimi söyleyebilirim. Tokyo'nun geleneksel yüzünü görmek, tarihi bölgelerini gezmek için Sumida Nehri'nin batı kıyısında yer alan Asakusa semtine gitmeniz gerekiyor. Burası Japon kadınların geleneksel giysisi kimono ile dolaşanları görebileceğiniz, geleneksel tiyatro gösterilerini izleyebileceğiniz, yerel danslı festivallerin kutlandığı bölge. Tokyo'daki en eski Budist tapınağı Sensoji ve Shinto tapınağı Asakusa Jinya'yı ziyaret etmek isteyenler de buraya akın ediyor. Tokyo'nun dünyaca ünlü özelliklerinden biri de zengin mutfak kültürü. Ada ülkesi Japonya'da bolca deniz ürünü, beyaz ya da kırmızı et, oraya özgü sebze, meyve ve soslardan oluşan bir mutfak var. Söz gelimi bütün dünya mutfaklarında kendine yer bulan sushi'nin ana vatanı burası. Çiğ deniz ürünlerinin özel bir tür pirinçle ve çeşitli sebzelerle harmanlanmasıyla yapılan sushi, genellikle acı wasabi sosuyla ikram ediliyor. Wasabi nedir diye sorarsanız o da Japon turbu olarak bilinen bir tür kök sebze. Tokyo'dan Japonya'nın sevilen popüler sanatçısı Masaharu Fukuyama'nın bir şarkısıyla ayrılıyoruz bu akşam. Tokyo Nimo Atanda. Tokyo'nun gün batımını izledim bugün, sana da göstermek isterdim. Tokyo'da çok güzel bir ay vardı bu akşam. Sen de gör isterdim. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir geniş zaman programıyla huzurlarınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Doçent Doktor Canan Olbak Koç, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Bugün hocamızla milli mücadele edebiyatını konuşacağız. Cumhuriyet dönemi romanında, Cumhuriyet dönemi hikayesinde, Cumhuriyet dönemi düz yazısında milli mücadele düşüncesi nasıl bir etki yarattı? Bence bizim romanımızın ve edebiyat tarihimizin bana göre en kıymetli safhalarından, en kıymetli dönemlerinden ve bölümlerinden birisini milli mücadele edebiyatı veya İstiklal Harbi edebiyatı meydana getiriyor. Siz de bir yeni dönem Türk edebiyatçısı olarak, bir modern Türk edebiyatçısı olarak hem merhum Mehmet Akif Ersoy üzerine önemli çalışmalarınız var, hem de Cumhuriyet dönemi ve milli mücadele dönemi edebiyatı üzerine. Hocam, bu edebiyatın çıkış noktası olarak bu anlamıyla milli mücadeleyi nasıl anlamalıyız? Biraz bunun üzerinde durursa, bu romana nasıl yansıdı, bu edebiyatımıza nasıl yansıdı ve milli mücadele neydi size göre? Buyurunuz.
1: Evet, şüphesiz edebiyatımızın her dönemi çok önemli ve hepsi milli edebiyata dahil edilebilecek türde eserlerden oluşuyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi milli edebiyatın, yani milli mücadelenin etkisiyle yazılmış olan roman, şiir, öykü, anlatı, hatırat, hangi türde olursa olsun eserlerin bir de bizim milli bilinç tarihimizle ilişkisi düşünüldüğünde artı bir önemi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ikinci

0: bir parantez açarak konuşma gibi bir lüks oluşmalı diye düşünüyorum ben de sizin gibi. Milli edebiyat çok önemli bir dönemdir böyle başlayacak olursak. Fakat şununla ben aslında konuşmaya başlamayı daha uygun buluyorum. Edebiyat ve tarih ilişkisi.
1: Tabii.
0: Yani bu dönemlerin böyle siyasi, askeri hareketlerin veya işte farklı gelişmelerin edebiyata etkisi doğru mudur, ne oranda olmalıdır falan gibi. Bunlar aslında birçok defa da edebiyat ve tarihçiler açısından tartışma konusu da olur. Zaman zaman görüş ayrılıkları da ortaya çıkar. Fakat biz hem tarihçi hem edebiyatçı olarak yani her iki alandan da bakmaya gayret ederek ikisinin de çok kıymetli verilerle karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani edebiyat tarihi etkilemiştir, tarih edebiyatı etkilemiştir. Nitekim bütün alanlar birbirini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkiler. Bu anlamda benim çok sevdiğim bir cümle vardır. Sanırım rahmetli Şerif Aktaş Hoca'nın kitabında geçer bu. Allah rahmet eylesin. Şerif Aktaş Hoca'nın kitabında der ki tarihçi fotoğraf çeker, yazar ya da şair ya da edebiyatçı diyelim biz. Edebiyatçı tablo yapar, resim yapar yani. Şimdi bu ikisinin arasındaki farkı anladığımızda aslında biraz önce işte konuşmaya başlarken ifade etmeye çalıştığım şeyi de anlamış oluruz. Tarihe de ihtiyaç vardır, o fotoğraflara da ihtiyaç vardır. Fakat bir taraftan resme de tabloya da ihtiyaç vardır. Çünkü bizim o fotoğrafın gösterdiği gerçekliğin arkasındaki alt gerçeklikleri, duyguları da bir şekilde anlamamız gerekiyor.
1: Elbette.
0: Yani mesela tarihi belgelerde şununla karşılaşabiliyoruz. İşte cephede eşi ya da oğlu olan bir kadın dilekçe yazıyor. Nerede işte eşim, çocuğum, İşte durumu nedir, şehit oldu mu olmadı mı bilgi almak için bunlar arşivlerde kayıt altına alınmıştır. Ya da işte saat kaçta taarruza geçildiği, bomba atıldığı bunlarla ilgili kayıtlar vardır. Bunlar bize tabii ki fayda sağlar bunları bilmek. Fakat bunların ötesinde bir de bizim o dilekçe yazan kadının duygularını bilmemiz, onunla empati, sempati kurabilmemiz gerekiyor. İşte edebiyatçıların özellikle milli mücadeleyi eserlerine yansıtan edebiyatçıların eserlerinde biz o kadının saf samimi duygularıyla karşılaşıyoruz. Bu anlamda çok önemlidir. Yani dönemin siyasi sosyal koşullarının edebi esere yansıması çok önemlidir ve onların da bir kaynak olarak kullanılabileceğini ben düşünüyorum ayrıca.
1: Elbette. Pek çok önemli romancıdan, pek çok önemli edipten ve düşünürden burada bahsetmek lazım. O yüzden ben bu romancı, edip ve düşünür bu üçünü bir arada kullandım müsaadenizle. Çünkü örneğin Tarık Bora örneğinde de, Halide Edip örneğinde de, Yakup Kadri örneğinde de, Kemal Tahir örneğinde de bunların sayılarını, isimlerini zikrederek çoğaltmak mümkün ama yalnızca edebiyatta sınırlı olmayan, aynı zamanda düz yazıda da, gazetecilik hayatı içerisinde de, fikir hayatı içerisinde de çok önemli metinler serdetmiş olan, ortaya çıkarmış olan insanlar. Bu yönüyle benim de kıymetli hocam olan Profesör Doktor Şerif Aktaş, yani talebeyken de master sırasında da uzun uzun bu milli mücadele edebiyatı ile ilgili odasına giderek sohbet etme imkanımız olurdu adeta. Kendi talebesi gibi sağ olsun. Rahmetle anmamız gerekir. Bu anlamıyla bu biraz önce zikretmiş olduğum önemli düşünürler tarihin her safhasını gayet iyi terennüm etmiş insanlar. Yani Kemal Tahir örneğine baktığımız zaman Tarihi İstanbul'unu, oradaki pek çok fikri hareketi, örneğin bence Osmanlı vesikalarına göre devrin önemli gazetelerine göre, matbuatına göre yakından takip etmiş olan bir aydın. Çünkü şahıslar kadrosuna, karakterlere o düşünce dünyasını bu kadar iyi zerk edebilmenin yolu tarihsel çevreyi gayet iyi bilmek. Tarihsel vakalara bu kadar iyi derecede vakıf olabilmek. Sadece Mütareke İstanbul için değil veya cephe savaşı sırasındaki milli mücadelenin diğer safhalarını değil, neredeyse tarihin her dönemini bütün kayıtlarıyla ve tartışmalarıyla okuyabilmiş olan aydınlar olarak onları görüyoruz ki bence milli mücadele edebiyatını güçlü ve hala bugünü etkileyen esaslı fikir metinleri haline getiren şey bu bence.
0: Çok doğru dediğiniz gibi Kemal Tahir örneği üzerinden ben de biraz açarak devam etmek istiyorum. Kemal Tahir veya diğer edebiyatçılarımız dönemin belgelerini takip etmişler ve aktarmışlar ama burada galiba çok ince, hassas, özen göstermemiz gereken de bir nokta var. Edebiyatçıya doğrudan tarih yazıcılığı görevi de vermemek gerekiyor.
1: Tabii.
0: Çünkü bu sefer de işler karışıyor. Yani bizim okur olarak edebi metinden beklentimiz sadece tarihi bilgiyi öğrenmek değil ki biraz sonra örneklerinden bahsedeceğim. Yani anı roman, belgesel roman, hatta Turgut Özakman'a gelirsek şu çılgın Türklere belgesel romanın da ötesinde araştırma roman ki çünkü Turgut Bey bizzat 2005 yılında yayınladığı o Şu Çılgın Türkler'de evet orada bizzat birçok belgeyle yazmış. Yani hocam, karşımıza belge, araştırma romanı çıkıyor.
1: Malumunuz o eser

0: Aynı zamanda TRT tarafından çok ciddi bir Ziya Öztan yönetmenliğinde ciddi bir prodüksiyonla, bir filmle ve diziyle de taşlandı. Daha sonra yine merhum Özakman'ın Cumhuriyet adlı romanı da aynı şekilde TRT tarafından sinemaya aktarıldı. İkisi de gerçekten Türk sinema tarihine şaheseri diyebileceğimiz bir...
1: Bu da bir başka konu. Mesela Ateşten Gömlek için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani sahnelendiğinde de ister tiyatro eseri olarak olsun, ister dizi film olarak sahnelendiğinde de aslında yeniden bir eser üretilmiş oluyor. Tabii. Bu da bambaşka bir kategoride değerlendirilmelidir. Şimdi biraz önce Sinan Hocam söylediğiniz gibi sadece roman değil elbette. Roman örnekleri vereceğiz. Çünkü oldukça da kuvvetli romanlarımız var bu anlamda. Adlarını anmadan geçmemiz çok ciddi bir haksızlık olur. Fakat halk edebiyatını da etkilemiştir. Yani birçok ağıt yakılmıştır. Onlar da bugün edebiyat eseri olarak bizim edebiyat tarihimizde yerini almıştır. Ninniler vardır. Çocukları, bebeklerini uyutmak için kadınlar ninni söylemiştir. Cephede işte babası gelsin, eşi gelsin diye. Bunun gibi birçok eser var. Resim, heykelcilikte de aynı şekilde. Yani şimdi Seyit Onbaşı heykelini anmadan geçmek olmaz milli mücadelenin etkisi bakımından. Fakat bizim ana mevzumuz edebiyat olduğu için şu an ve edebiyatta yeni edebiyat özellikle milli mücadelenin olduğu dönemlere Cumhuriyet Edebiyatı'nın bir giriş niteliğinde başlandığı için tabii ki farklı türleri dikkate alacağız. Bu nedir? Romandır, şiirdir, hatırattır ki hatıratlar çok kıymetli ve çok önemli hatıratlar var. Falih Rıfkı'nın mesela Çankaya'yı burada anmadan geçemeyiz. Tabii. Çünkü Falih Rıfkı aynı zamanda Atatürk'ün kalemi diye bilinir. Yani Atatürk'ün kalemi olan bir insanın dönemi nasıl anlattığını bilmek için mutlaka yazdıklarını dikkatle okumak gerekir. Çankaya kitabında da mesela adım adım, safha safha milli mücadeleyi bizzat tanık olarak da bedelini ödeyerek de anlatmıştır. Çok önemlidir. Yani hiçbirini birbirinden ayıramayız. Mutlaka. Ama romanlara ayrı bir sayfa açmak gerekir.
0: Evet, yani bu istikamette gidelim. Yani milli mücadelenin bu topyekun bir millet mücadelesi oldu. Tabir buradan çıkıyor. Hatta son günlerde de çok konuşuldu ve tartışıldı. Neden Kurtuluş Savaşı denmemeli? Literatürde böyle bir temel, tarihçiler arasında da bir terminoloji meselesi vardı. Bu romana da bu yönüyle. Kurtuluş Savaşı, milli mücadele.
1: Karara da bağlandı bildiğim kadarıyla bu.
0: İstiklal Harbi ya da İstiklal Savaşı şeklinde dört ayrı telaffuzla ya da ulusal mücadele olarak beş ayrı telaffuzla geçiyor. Bu yönüyle milli mücadele milletin bütün unsurlarının topyekün yer aldığı bir mücadele anlamında kullanılıyor. Yani devlet ve milletin bir arada zuhur ettirdiği, devlet görevleriyle toplumun birlikte yürüttüğü bir mücadele anlaşılıyor. Bu anlamıyla bu kavramsal yönüyle biz bunu edebiyatta nasıl görüyoruz? Yani milli mücadelenin felsefesini, kavramlarını, ruhunu nasıl görüyoruz kavram dünyasında?
1: Topyekün mücadele dediniz. Tabii. Aslında edebiyat eserlerini okuduğumuzda da bu topyekün mücadelenin karşılığı birebir çıkıyor.
0: Evet.
1: Nasıl çıkıyor? Mesela cephede olanlar anlatılmış. Çünkü bizzat tanıklar var yani. Biraz sonra değineceğiz Halide Edip. Hem cephede hem de edebiyat eseri yazıyor.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla doğrudan bir aktarım söz konusu olabiliyor da tanık olduğu, bizzat kendisi dahil olduğu olayları anlatıyor çünkü. Sonra cephe gerisindekiler anlatılıyor. Bunu mesela en güzel örneklerini yine en net belki eleştirel bir gözle de yazılmış şekliyle Yakup Kadri'de görüyoruz. Çünkü cephe gerisini de görmüştür Yakup Kadri. Sonra tekalifi milliye emirleri kapsamında halkın çok ciddi bir desteği var ortada topyekün mücadelenin içerisinde. Bu emirler nasıl uygulanmıştır, halk neler yapmıştır, işte bunlar nasıl ulaştırılmıştır cepheye, yani sadece vermek değil ki mesele, bir de ulaştırılması var. İşte bu malzemelerin ulaştırılma süreci yine eserlerde özellikle roman türünde yer alır. Bunun haricinde insan nakli, biliyorsunuz ki İstanbul'dan çok ciddi anlamda Anadolu'ya, Ankara'ya insan nakli olmuştur.
0: Tabii.
1: Mehmet Akif de geçmiştir onun gibi, birçok yazar şair de geçmiştir ve burada mesela Özbekler Tekkesi hemen mekan olarak hepimizin çok iyi bildiği bir yerdir. Çünkü orası geçişte çok önemli bir nokta olmuştur. İşte topyekün mücadelede biz edebiyat eserlerinde bu saydığım başlıkların tamamına ait bilgiye ulaşabiliyoruz.
0: Evet, bu çok önem arz ediyor. Bu anlamıyla biraz romanın kendisini konuşmaya kategori kategori, başlık başlık değerlendirirsek bunun Türk edebiyatı içerisindeki yerini bir daha terennüm ederim. Yani örneğin Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı metnindeki İstanbul'la yine Yakup Kadri'nin Sodom ve Gomorre'sindeki İstanbul arasında farklılıklar var. İki yazar, iki düşünür mütareke İstanbul'una da farklı farklı anlamlar yüklemişler veya cephe gerisine farklı farklı anlamlar yüklemişler veya belki de beni de en çok etkileyen metinlerden birisi olduğu için Tarık Buğra'nın Küçük Ağası. Şimdi o biraz Akşehir kesitleri daha da öne almış oluyor. Elbette bir

0: romanlarda daha sonraki yıllarda kaleme alındığı için hemen taze taze 1919-1920'nin metinleri değil bunlar malumunuz. Biraz daha sonra yazılması dolayısıyla da belki 25'lerin 30'ların siyasal ikliminin de roman üzerine düşmesi mümkün mü? Yani bu farklılıkları siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şöyle, elbette ki farklılıklar var. Zaten ben de böyle milli mücadele edebiyatı dediğimde kafamda daha net anlaşılsın diye bir şablon oluşturduğumda şunu görüyorum. Tanık olarak yazılan eserlerle, yani Ateşten Gömlek'le başlayabiliriz bu anlamda. Halide İdip'in Ateşten Gömlek 1922 yılında tefrika edilmiştir. 1923 yılında da kitap olarak basılmıştır. Halide İdip'in yazdığı milli mücadele ile elbette bir Kemal Tahir'e geldiğimizde Yorgun Savaşçı'daki o milli mücadele havası bambaşka bir şey oluyor. Veya Esir Şehrin insanlarındaki milli mücadele havası çok daha başka olacaktır. Evet. Ve bu çok da normaldir aslında. Biraz daha uzaktan bakınca daha farklı değerlendirmeler, daha gerçekçi tabloyu görme imkanı da bulabilir yazar şairlerimiz. Dolayısıyla çok normal bu farklar. Fakat ilk elden en canlı tanıklara baktığımızda Ateşten Gömlek çok önemlidir.
0: Tabii.
1: Yani gerek karakterizasyon bakımından önemlidir. Çünkü orada çok güçlü bir kadın karakter profili vardır. Anlatım tekniği olarak önemlidir. Bir de direkt cephenin içini anlatması bakımından, yani bir askerin orada Peyami'nin hissettiklerini anlatması bakımından da çok kıymetlidir. Ateşten Gömlek bildiğiniz üzere aslında Yakup Kadri'den ödünç alınmış bir isimdir. Yani
0: tabii.
1: Yakup Kadri hazırlamak
0: Evet.
1: istediği bir kitaba Ateşten Gömlek ismini vermek ister. Halide İdip bunu o kadar beğenir ki, ikisi iyi arkadaştır, birçok heyette de birlikte görev almışlardır. Der ki ben kullanabilir miyim der. Yakup Kadri de tabii ki arkadaşının bu isteğini kırmaz.
0: Ben romanımı daha erken bitireceğim ve bunu kullanacağım,
1: müsaadenizle
0: diyor.
1: Der. Evet, müsaade eder. İyi ki de kullanmış çünkü
0: evet,
1: çok uymuştur romana,
0: tabii,
1: ya da biz öyle
0: tabii
1: bildiğimiz için hissediyoruz. Fakat oradaki biraz önce söylediğim gibi karakterizasyon gerçekten bize böyle hani o hücrelerimize kadar duygusal manada bir milli mücadele insanı ile bizi karşı karşıya
0: evet
1: getirir okur olarak. Yaban'ı düşünelim hemen peşinden, çünkü daha yakın tanık olarak Yaban yazılmıştır ve yayımlanmıştır. Yaban'da da milli mücadeleyi görürüz. Hatta Anadolu'nun çok ulaşılamayan, o döneme göre bugün daha merkezi kabul edebiliriz Eskişehir, Ankara civarını, ama o döneme göre daha zor ulaşılan köylerinden birinde geçer. Biz orada Ahmet Celal'in dramını görürüz. Çünkü Anadolu köylüsünün yaşadığı zorluklar
0: evet
1: nedeniyle bambaşka bir bakış açısında olduğunu anlatır ve eleştirel bir metindir. Hem karşıdakini eleştirel, hem de öz eleştiri yapan,
0: tabii,
1: aydın olarak kendini eleştiren bir metindir. Ateşten Gömlek'teki duygusallığı orada bulamayız. Fakat Yaban'da da çok böyle çetin gerçeklerle karşılaştığımız için milli mücadelenin bir başka penceresiyle karşılaşırız. Yani o pencereyi de açmak gerekir. Çünkü
0: tabii.
1: bu eserlerin hepsi bir penceredir. Açacağız, bakacağız ve bize ne göstermeye çalıştığını göreceğiz. Niye? Dediğimiz gibi sizin ve benim, topyekün bir mücadele bu ve her yeri görmek lazım. Yani herkes İstanbul'da değil. Şimdi mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler romanını düşünelim. Aslında o da bir milli mücadele dönemi romanı. Biraz daha geç yazılmıştır. Bir üçlemenin ortasındadır Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler ve Huzur şeklinde. Sahnenin Dışındakilerde de daha entelektüel bir kesimin milli mücadeleyi nasıl değerlendirdiğini görürüz. Yani aslında sahnenin dışındadırlar, tam da romanın adında olduğu gibi. Fakat onların da konuşarak, düşünerek, yorum yaparak çok ciddi katkıları da olmuştur. Biraz eleştirilecek tarafları da olmuştur. Bunun gibi birçok roman örneği verebiliriz. Yani Samim
0: tabii
1: Kocagöz vardır
0: tabii
1: mesela,
0: tabii,
1: Kalpaklılar gibi. Mehmet Rauf vardır, Halas romanı.
0: Tabii.
1: Onun şöyle bir ayrıcalığı da var aynı zamanda. İzmir'den Ankara'ya göçü anlatır orada da yani.
0: Halas kurtuluş demek malumunuz.
1: Evet, kurtuluş.
0: Evet, bu önemli. Biraz daha az bilinen eserleri ve metinleri de konuşabiliriz. Yani Samim Kocagöz mesela diğerleri kadar meşhur olmayan, ya da son Halas romanı örneğinde de verdiğiniz gibi diğerleri kadar çok basılmamış veya çok büyük tesirleri olmamış ya da bugün çok konuşulmayan eserler. Bunlar üzerinde de durabiliriz biraz daha zikretmek açısından.
1: Elbette.
0: Biraz daha genç dinleyicilerimizin de anlayabilmeleri açısından faydalı olur. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Geniş Zaman programında Doçent Doktor Canan Olpak Koç'la Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı'nı konuşuyoruz. Evet, buyurun değerli hocam.
1: Dediğiniz gibi farklı eserlere de değinmek faydalı olacaktır. Çünkü anlatılmış milli mücadelemiz,
0: evet,
1: ve bugün de anlatılmaya devam edilebilir,
0: evet,
1: aslında.
0: Tabii.
1: Niye? Çünkü edebiyat eserinin o günkü göreviyle bugünkü görevi özünde aynı olsa da aslında farklı hedefler de barındırıyor. Yani o gün belki milli coşkuyu devam ettirmek, milli birliği devam ettirmek,

0: motivasyonu devam ettirmek adına yazarlar, şairler bunları yazıyordu ki İstiklal Marşı da böyle bir metindir biliyorsunuz. Sonra Milli Marşımız da olmuştur aynı zamanda. Fakat şöyle bir şey var. Bugün de milli hafızayı diri tutmak için gerekir. Yani hem hatırlamak hem yazmaya devam etmek anlamında. Mesela Samim Kocagöz dedik. Kalpaklılar ve Dolu Dizgin romanları vardır. Bunlar birbirinin devamı niteliğindedir. İşte orada da bize yine aynı İzmir üzerinden, İzmir'in işgali üzerinden milli mücadelenin acıtıcı taraflarını, yani biraz böyle o mücadelenin zorlu taraflarını anlatır. Mehmet Rauf'u genelde böyle daha aşk hikayeleriyle kurgulanmış romanlarıyla biliriz biz. Fakat Halas da bambaşka bir anlatıcı çıkar karşımıza. Orada Mehmet Rauf, Nihat adlı bir gencin, ki bu gençle ilgili benim de bir makalem Türk Yurdu dergisinde yayımlanmıştı. Çünkü çok üzerinde durulması gereken bir karakterdir. Nihat'ın o İstanbul'dan İzmir'e gelip artık her şeyi bırakıp daha rahat bir yaşama döneceği, o konfor alanına geçeceği bir anda İzmir'in işgal edilmesi ve sevdiği kızla beraber her şeyi, hatta evliliklerini bile erteleyerek zorlu yollarla Ankara'ya geçiş sürecidir. Ankara'ya gelirler ve mücadelenin içinde bizzat kadın erkek bulunurlar. Tarık Buğra örneğini verebiliriz. Hatırlatalım yine, sizin de çok sevdiğiniz bir yazar olduğunu öğrendim. Orada da Küçük Ağa, yani oradaki İstanbullu hoca önce çok daha başka fikirleri olan biridir mesela. Ama Akşehir'de, yani Konya'nın bir ilçesinde yaşadıkları, sonra gittiği geldiği, tanıştığı yerler, Ankara ile irtibatı onu Kuvayi Milliyecilere dahil etmiştir. Çünkü İstanbullu hoca ülkenin, vatanının kurtuluşunun Kuvayi Milliyecilerle olacağına inanmıştır.
1: Evet, bir de Küçük Ağa'da diğerlerinden farklı olarak Ateşten Gömlek'te kısmen var. Yani düzenli orduya geçene kadar, düzenli ordunun batı cephesinde teşekkülüne kadar geçen dönem romanda fazla yer almıyor. Çünkü bu biraz gayri resmi bir tarih, kayıt dışı bir tarih olması bakımından hem bölgedeki çetelerin, o dönem silahlı milis unsurların nasıl milli mücadeleye dönüştükleri ve özellikle İstanbullu hocanın da Küçük Ağa olduğu dönemde romanın içerisindeki ikinci safhada özellikle Ethem Bey ile birlikte, Tevfik Bey ile birlikte, yani Çerkez Ethem diye bilinen Ethem Bey ile birlikteki faaliyetleri de anlatılıyor ki Kuvayi Seyyare, yani Kuvayi Milliye'nin o bir dönemki önemli uzuvlarından birisiydi. Bütün bölge anlatılıyor ve bu anlamıyla eşkıyalıktan mücadeleye geçişi veyahut da eşkıyalığın toplumdaki akislerini, devlet fikrini, devlete olan bağlılığı, hilafet meselesini sorgulandığı, tartışıldı ama dengeli bir şekilde de tenkit edildiği ve bu anlamıyla Ankara hükümetinin Anadolu üzerindeki etkisi, o dönemin dindarlıkları, o dönemin sosyalizmi, o dönemin iddiaçılığı, kuvacılığı, her biri metin içerisinde çok ince ve karakterler üzerinde yeniden dokunmuş. O bakımdan dediğimiz gibi, yani Küçük Ağa'nın bir farkı diyebiliriz ki aynı zamanda bu gayri nizami mücadelenin de, Kuvayi Milliye'nin de düzenli ordu öncesindeki safhasını bütün zorluklarıyla anlatıyor. Bu da çok önem arz ediyor. Roman üzerine derin derin konuşmaya devam edelim hocam, sizin fikirlerinizle.
0: Yazarların nereden baktığı ve kurgusunu hangi tarihte ürettiği ve nereden ürettiği çok önemli burada. Evet, kurgusal tarih bakımından belki biraz daha önceki bir süreci anlatmış olabilir Buğra romanında. Fakat Halide Edip'in Ateşten Gömlek kurucu bir metindir.
1: Tabii.
0: Yani ilk eserdir, düşünün, milli mücadele edebiyatımızla ilgili ilk eser ve bunu bir Türk kadının elinden okuyoruz biz. Üstelik bu kadın onbaşı ve başçavuş olarak da cephelerde yer almış. Evet. Ankara'ya, o günkü şartlarda Ankara'ya gelmiş, Ankara'da mücadelenin içinde o ciddi bir eril bakışın içerisinde var olmaya çalışmış bir insandır. Yani hem yazar olarak, hem anlatıcı olarak, hem kurguladığı teknik bakımından çok ciddi bir kurucu unsurun olduğunu bilerek yaklaşmak gerekiyor metne. Tabii Tarık Buğra daha 80'li yıllardan bakıyor olaylara ve biraz daha böyle o dönemin konforundan yaklaştığı için keyifle, daha ince, daha felsefi anlatımla derinleştirebiliyor. İstanbullu hocanın kendi içerisindeki çelişkileri herkesi çok etkiler mesela. Tabii. Kimisi için çok cazip bir insandır. Kimisi için ilk zamanları bakımından biraz kızılan biridir İstanbullu hoca. O romanda mesela çok küçük bir rolü vardır. Mehmet Akif de vardır. Bilmiyorum, evet, dikkat ettiniz mi, ama yani Mehmet Akif'le, Akif hocayla görüşmek ister Ankara'ya geldiğinde ve çok kısa süreliğine de böyle bir karşılaşmalar olur.
1: Evet, kesinlikle hocam. Yani sizi daha etkileyen ve ana metinler, yani milli mücadelenin ruhunu tam yansıttığını, perspektiften mi yansıttığını düşündüğünüz metinler üzerinde konuşmaya devam edelim.
0: Evet, o zaman adını andınız siz bir kez ama bir kere daha söyleyelim, Sodom ve Gomorra'yı.
1: Evet, evet.
0: Şu anlamda yani sadece İstanbul'da o milli mücadele öncesi ahlaki çöküntüyü ya da işte hani hep bahsedilen tırnak içinde söylüyorum o yanlış batılılaşmanın sonucu ahlaki çöküntüyü anlatması bakımından değil de bir de milli mücadeleye belki yol açan evet. sebepleri de üretmesi bakımından İstanbul'u değerlendirmek gerekiyor. Yani mekan bazında düşündüğümüzde Sodom ve Gomorra bence çok etkileyici bir metindir. Kemal Tahir yani o sosyolojik verileriyle beni oldukça etkiler.
1: Müthiş,
0: evet, Kamil Bey Esir Şehrin insanlarında biliyorsunuz üçlemedir
1: tabii,
0: o ama
1: tabii.
0: Esir Şehrin insanlarında Kamil Bey'in milli mücadeleyle ilgili çıkarımları, yorumları, vatan millet konusundaki aslında belki bazıları kült de olabilecek cümleleri bence etkileyicidir. Yani çok eserden bahsedilebilir ama böyle hep bizim biraz üzerini örttüğümüz ya da şöyle yorumluyorum ben bir edebiyat hocası olarak. Edebiyat tarihçisi olarak aynı zamanda güçlü romanlarından dolayı çok da dikkat etmediğimiz ya da böyle geri planda tuttuğumuz hikayeler de var aslında.
1: Tabii, tabii.
0: Mesela Yakup Kadri'nin, Aka Gündüz'ün, hı-hı. yine Halide Edip'in milli mücadele savaşları, milli hı-hı. mücadele öyküleri adlarını taşıyan kitapları var. Orada mesela Dağa Çıkan Kurt hikayesi hı-hı. Halide Edip'in. Çok güzel bir hikayedir, alegorik bir hikayedir. Hı-hı. Kurt motifi üzerinden milli mücadeleyi anlatmaya çalışır. Veya Himmet Çocuk, hı-hı. yani çocuk kahramanlığını da es geçmemek gerekiyor. Çünkü o dönemde topyekünse bu mücadele kadınların hakkını da vermek, erkeklerin de o cepheye gidip şehit olan veya gazi olan erkeklerin de hakkını vermek. Vermek ya da kaldığı yerde çok küçük yaşlarda yetişkin rolü üstlenen ki Yaban romanında da biliyorsunuz yani artık küçücük çocukların neredeyse çok yaşlı biri gibi konuştuğunu davrandığını görürüz. Biraz böyle bizi de üzer bu durum. Niye milli mücadele çocuklara çocukluklarını yaşatmamıştır o dönemin şartları gereği görürüz. Himmet Çocuk hikayesiyle mesela bunu temsili bir karaktere dönüştürmüştür. Sonra Aka Gündüz'ün yine milli mücadele öykülerinde çok çarpıcı hikayeler vardır. Biraz böyle güçlü roman yazmış olmalarından dolayı bu hikayeleri geri planda tutuyoruz maalesef.
1: Evet yani şiiri sorsam neleri hatırlıyorsunuz? İlk etapta milli mücadele tabii Türk şiirine de yön verdi. Onun ana perspektif ve ruh alanlarından birisi oldu. Başta daha sonra da konuşacağız ayrıntılı bir şekilde. Bir kurucu metin olarak, bir siyasal metin olarak İstiklal Marşı olmak kaydıyla aynı zamanda Türk şiirinde yönlendirdi. Nasıl bakarsınız hocam bu konuya?
0: İstiklal Marşı'nı en başta anmak tabii. gerekiyor dediğiniz gibi. Çünkü Mehmet Akif de aynı Halide Edip gibi mücadelenin içinde olmuş.
1: Tabii.
0: İstanbul'dan Ankara'ya gelmiş. Hatta çıkardığı dergiyi de yanında getirerek, hı-hı, Sebir-i Reşat'ı da yanında getirerek mücadelenin içinde olmuştur. Ve gerek aksiyon olarak yapması gerekeni yapmış, gerekse şair olarak yapması gerekeni yapmıştır. Ve İstiklal Marşı'nı yazmıştır. Ve bizzat Mehmetçiğe ithaf etmiştir bunu. Yani Mehmetçiğin moralini yüksek tutmak için aslında çok ciddi bir kalkan görevi de üstlenmiştir bu şiir. O yüzden İstiklal Marşı'nı en başta sayalım, yerini ayrı tutalım. Bunun haricinde destan şairimiz Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı sayabiliriz.
1: Evet,
0: Üç Şehitler Destanı'nı tabii. anmadan
1: evet,
0: olmaz.
1: Evet.
0: Diğer destan da aynı şekilde. Sonra Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı.
1: Evet, evet.
0: Yani milli mücadeleyi adım adım takip etmek istiyorsak bizim Kuvayi Milliye Destanı'nı da satır satır okumamız gerekir. Hı-hı. Çünkü orada da çok çarpıcı tablolar sunar. Anadolu hı-hı. halkı evet. adına şairin çok önemli tespitleri vardır.
1: İçinde ruh taşıyan bir metindir. Yani bir anlamıyla
0: evet.
1: merkezine milleti halkı almış olan, ruhu olan bir metin bana göre. Evet.
0: Evet. Doğrudan olmasa bile mesela Arif Nihat Asya'nın Bayrak da bence
1: tabii,
0: dahil edilir.
1: Tabii,
0: niçin edilmesin? Çünkü bayrak çok birleştirici bir unsurdur. Hı-hı. Ve bütün bir mücadelenin temsili gibidir. Ve biz bugün o bayrak şiirini hem büyük bir gururla okuyoruz hem de birleştirici bir metin olarak okuyoruz.
1: Tabii, tabii yani.
0: Birçok isim sayılabilir. Vaktimiz müsait
1: yani,
0: olduğu müddetçe konuşulabilir.
1: Faruk Nafiz'e kadar gerçekten bence yalnızca o yılları değil, Cumhuriyet döneminin bütün şiirini de milli mücadelenin tesiri etkiledi. Belki de yani şu an metnin içerisinde hatırlamıyorum ama Kurtuluş Savaşı'nın bir kesiti belki 1960'ları 1970'leri anlatan romanların da ruhunda var. Yani şimdi Atilla İlhan'ın Bıçağın Ucundan tutun da diğer metinlerine kadar milli mücadeleye çok ciddi vurgular var. Onun Sarıpaşası'ndan tutun da diğer bir sürü ana metnine kadar. Yani belki birer milli mücadele romanı değiller. milli mücadele edebiyatının içinde değillermiş gibi görünebilir ama milli mücadeleyi tarihin önemli kesiti gibi gören metinler olması bakımından da bir devam tezi işliyorlar ve bu anlamıyla belki Elif Şafak'tan Orhan Pamuk'a kadar yani modern dönemin önemli romancıları içerisinde de milli mücadelenin es geçilmediğini yani bir karakterle, bir ifadeyle, bir terimle, bir kelimeyle onun tarihin parçası olduğunu yani 1919'dan bugüne ya da 30

0: 9 Ekim 1918'den bugüne bunu değerlendirdiğimizde ki bana göre Birinci Dünya Savaşı'nın bitmeyen safhasıdır milli mücadele. Bizim tarihçiliğimiz tam olarak buna böyle bakmıyor. Birinci Dünya Savaşı ile bugünkü milli mücadele, ulusal mücadele arasında bir kategorik ayrım yapılıyor. Ben bu ayrımın hiç olmadığı kanaatindeyim. Yani sayfa hiç kapanmadan devam ediyor. Çünkü biz Birinci Dünya Savaşı'nın şartlarını kabul etmeyen bir milletiz ve milli mücadeleyi devam ettirdik. Almanlardan farklı olarak, Bulgarlardan farklı olarak, Macarlardan farklı olarak. Haliyle milli mücadele Birinci Dünya Savaşı'nın bir son hesaplaşması gibi devamı niteliğinde. Ve edebiyatımızın özellikle zikrettiğimiz büyük edip ve düşünürlerin daha bütüncül bakış açıları var. Mesela Kemal Tahir'de beni en çok etkileyen ve sınıfta da öğrenciye sık sık salık verdiğim, tavsiye ettiğim yönü bu tarihsel devamlılığın vurgulanmış olması. Yani o devlet anasından yorgun savaşçıya kadar, esir şehrin mahpuslarından yol ayrımına kadar, imparatorluktan modernleşme Osmanlısına, İttihat ve Terakki'ye, milli mücadele kuşağına, Kemalizme, tek parti dönemine kadar bir tünsel bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmış. O da çok değerli. Yani çok tarihçimizde olmayan bir görüş açısı edebiyatçılarımız da var.
1: Evet, yani mesela Mithat Cemal Kuntay, evet. Üç İstanbul'u
0: tabii,
1: düşünelim.
0: Tabii.
1: Yani hem istibdat dönemi,
0: tabii.
1: Hem meşrutiyet dönemi, hem milli mücadele dönemi Adnan karakter üzerinden verilir. Veya Kemal Tahir'i yorgun savaşçıda, evet. Doğrudan milli mücadele,
0: tabii.
1: Yoktur. Fakat Osmanlı subaylarının o milli mücadeleye giden yolda, hı-hı. Nasıl ona zemin hazırladıklarını bize anlatır.
0: Evet.
1: Milli kavramını ayrıca konuşmak gerekir tabii ki Sinan Hocam. Bence de bütün edebiyat eseri, yani edebiyat tarihimizdeki bütün eserler milli eserimizdir, bize aittir. Fakat vatan millet vurgusu olan ya da o dönemin bir şekilde sahnelerini bize sunan eserleri ayrı tuttuğumuz için bazılarının adını sayıyoruz. Eğer daha geniş tutacak olursak, dediğiniz gibi Atilla İlhan'ı özellikle 1930'lardan başlayarak, Sokaktaki Adam'dan başlayarak,
0: evet, evet, evet.
1: Dönemin ruhunu, hı-hı. Vermesi bakımından hariç tutamayız.
0: Evet, yani ben dediğimiz gibi milli edebiyat, milli mücadele edebiyatının bir devamı gibi ya da milli mücadele edebiyatı bir devam niteliğinde, biraz önce bunu tavsif etmeye, biraz daha bunu çerçevelendirmeye ve açmaya gayret sarf ettim. Bu anlamıyla bizim imparatorluğun son yüzyılı, son asrı birbirini takip eden sayfalar mahiyetinde, hiçbirbirinden ayrılamaz bu anlamıyla. Yani 1908'deki meşrutiyette de, 1909'daki yeni anayasa hareketlerinde de, 1911-1912'deki Balkan harplerindeki temel ruhta, Trablusgarp'a giden süreçte ve Birinci Dünya Savaşı'nın bütün cephelerinde biz milli mücadelenin bir öncüsü kuşağın, bir neslin ana karakterini buluruz ki Şevket Süreyya Aydemir İkinci Adam adlı önemli eserinde bazı ciddi Cumhuriyet dönemi karakterlerini, hem Celal Bayar'a bunu örneklendirerek atıf yapar, hem de merhum Alparslan Türkeş'e atıf yapar. Onlar kendilerinden önceki İttihatçı kuşağın Cumhuriyet dönemindeki bir devamıdır der.
1: Hemen burada tabii. Son olarak bir eserden
0: tabii.
1: Bahsedeyim
0: tabii.
1: Vaktimizi doğru kullanmaya gayret ederek. Nutuk. Elbette, hı-hı. Ki çok önemli bir
0: tabii.
1: Eser. Milli mücadelenin bizzat, yani o ruhun,
0: evet,
1: tecelli
0: tabii.
1: Ettiği şahıs olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün kalem aldığı Nutuk'ta o 1919 ile 27 arasındaki olayları o kadar net ifade eder ki edebiyatçılarımız mesela eserlerini oluştururken Nutuk'tan da çok faydalanmışlardır.
0: Tabii. Bir siyasi hatırat gibi değerlendirilemez yalnızca. Yani örneğin hem ben birinci el paşa tarafından kaleme alınmış olan ilk nüshadan okumuş birisi olarak, hem de Profesör Doktor Zeynep Korkmaz hocamızın o Türk Dil Kurumu'ndaki ilk neşrinden, yani orijinal metne hiç dokunulmamış olan ilk neşrinden okuduğum için edebi zevki çok kuvvetli bir metin, yani aynı zamanda bir siyasi hatırat değil. Sıradan bir anı kitabı değil, edebi yönü çok kuvvetli. Yani mesela paşanın ben mektuplarını okuduğum zaman hayranlıkla, bir Türkçe kullanım üslubunu, diplomatik üslubunu ya da bir metin kaleme alma gücünü ayrıca bir zihinsel inşa olarak önemli buluyorum. Güzel bir atıftı. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, hem bütün milli mücadele kahramanlarımızı, hem de milli mücadele edebiyatımızın da öncülerini rahmetle şükranla anıyoruz.
1: Rahmetle anıyorum ben,
0: evet,
1: de.
0: Evet, çok teşekkür ederim değerli hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum hocam.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Geniş Zaman programının sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Yaşar Sarıhasanoğlu, ben Doktor Sinan Demirtürk. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz.
2: Geniş Zaman.

0: Madde bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin. Kontrolü geri al.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Onun bu cevabı üzerine herkes gülmeye başladı. Adelaide atıldı. Bundan hiç kuşkunuz olmasın, Yevgeni Pavlovich her zaman eğlenir insanlarla. Ama kimi zaman bazı konularda öyle ciddi konuşur ki şaşarsınız. Alexandra sert bir tavırla, bence yersiz bir konuşma bu dedi. Hiç girmeseydik bu konuya daha iyi ederdik. Hani dolaşmaya çıkacaktık? Yevgeni Pavlovich, hadi çıkalım, hava da harika diye bağırdı. Yalnız bu kez çok ciddi olduğumu sizlere ve özellikle de prense kanıtlamak için... Çok ilgimi çektiniz prens ve size yemin ederim... Aslında boş olsam da göründüğüm kadar boş biri değilim. Ve izin verirseniz baylar bayanlar... Kişisel merakımdan prense son bir soru daha sorup bitireceğim. 2 saat önce sanki inadına geldi aklıma bu soru. Görüyorsunuz ya prens, bazen ben de ciddi şeyler düşünüyorum. Cevabını buldum bu sorunun. Ama bakalım prensin cevabı ne olacak? Demin özel durum dediler. Bu deyim bizde çok kullanılır. Sık duyarız onu. Geçenlerde şu... Gencin 6 kişiyi öldürmesi olayından da avukatının katil yoksul olduğu için aklına doğal olarak öldürme düşüncesinin gelebileceğini söylediği tuhaf savunmasından da söz ederken gazeteler hep bu ifadeyi kullandılar. Avukatın savunması belki tam öyle değildi ama o anlam çıkıyordu. Bana sorarsanız avukat böyle tuhaf bir görüş açıklarken son derece liberal, son derece insani ve günümüzde savunulabilecek en ilerici bir düşünceyi savunduğuna inanıyordu. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz prens? Kavramların, düşüncelerin böyle çarpıtılması, olaylara böyle ters, tuhaf bakış özel bir durum mudur, genel bir durum mu? Herkes kahkahalarla gülmeye başladı. Alexandra ile Adelaide gülerek, özel, elbette özeldir dediler. Prens şey ekledi, izin ver bir kez daha hatırlatayım sana Yevgeni Pavlovich, bu şakaların sıkmaya başladı artık. Yevgeni Pavlovich, Prens Lev Nikolayevich'in meraklı, ciddi bakışının üzerinde yakalayınca Prens Şeyh'in sözünü bitirmesini beklemeden ''Ne dersiniz Prens?'' diye sordu. ''Sizce bu olay özel mi, genel midir?'' ''Ne yalan söyleyeyim, sizin için düşündüm ben bu soruyu.'' Prens sakin ama kararlı bir tavırla karşılık verdi. ''Hayır, özel değildir.'' Prens Şeyh canı biraz sıkkın. ''İnsaf edin Lev Nikolayevich'' diye haykırdı. ''Sizi oyuna getirdiğinin farkında değil misiniz? Düpedüz olay ediyor sizinle. Açığınızı yakalamak istiyor.'' Prensin yüzü kızardı, bakışını önüne indirdi. ''Ben Yevgeni Pavlovich'in doğru söylediğini düşünüyorum.'' Prens Şe, ''Sevgili Prens'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Bundan 3 ay önceki konuşmamızı hatırlayınız. Yeni mahkemelerimizde yetenekli ne çok avukatın olduğundan söz ediyorduk. Son derece ilginç jüri kararları olduğunu söyleyen siz değil miydiniz?'' Ne çok seviniyordunuz buna. Sevincinize ben de ortak oluyordum. Yeni mahkemelerin kurulmasıyla gurur duyabileceğimizi söylüyorduk. Ama bu acemice savunma, bu tuhaf gerekçe öteki binlercesinin arasında elbette özeldir. Bir süre düşündü Prens Lev Nikolayevich. Sonra sakin, hatta ürkek de olsa kararlı bir tavırla cevap verdi. Benim söylemek istediğim, Yevgeni Pavlovich'in de dediği gibi, düşüncelerin ve kavramların çarpıtılması sık rastlanılan bir şeydir. Bu yüzden ne yazık ki özel olmaktan çok geneldir. O kadar ki bu çarpıtma çok yaygın olmasaydı belki de bunun gibi akıl almaz cinayetler işlenmezdi. Akıl almaz cinayetler mi dediniz diye sordu Prens Şeyh. Ama inanın tıpkı böyle cinayetler, hatta daha da korkunçları şimdiye kadar çok işlenmiştir. Hem yalnızca bizim ülkemizde değil, bence daha uzun sürede işlenecektir. Bir farkla ki önceleri daha az açıklık vardı bizde. Oysa şimdi böyle şeylerden yüksek sesle söz edilmeye, hatta gazetelerde olayla ilgili yazılar çıkmaya başladığı için bu çeşit cinayetler çok işleniyor gibi geliyor size. Sizin yanılgınız, olağanüstü saf yanılgınız burada işte prens. Alaylı alaylı gülümsedi prens şey. İnanın bana böyle. Eskiden de çok cinayet işlendiğini, hem de böyle korkunç cinayetlerin işlendiğini ben de biliyorum. Geçenlerde cezaevlerini dolaştım. Birkaç mahkumla, sanıkla tanışma fırsatım oldu. Hatta onlarca insanı öldürmüş ve hiç pişmanlık duymayan çok daha korkunç katillerle tanışma fırsatım da oldu. Bakın bu arada neyi fark ettim. En azılı, en acımasız bir katil bile suçlu olduğunu biliyor. Yani hiç pişmanlık duymasa da kötü bir şey yaptığını vicdanında kabul ediyor. Ve hepsi böyledir. Oysa Yevgeni Petrovich'in söylediği katiller kendileri suçlu bile kabul etmezler. Buna hakları olduğunu, hatta iyi bir şey yaptıklarını düşünürler. Yani aşağı yukarı böyledir. Bana sorarsanız korkunç fark buradadır işte. Unutmayın ki bunu yapanlar gençlerdir. Yani çarpık düşüncelere kendilerini kolayca kaptırabilecek yaşta olan gençler.
Prens şeye artık gülmüyor, hayretle dinliyordu prensi. Uzun süredir bir şey söylemek isteyen Alexandra Ivanovna aklına çok değişik bir şey gelmiş gibi susuyordu. Yevgeni Pavlovich ise prense büyük bir şaşkınlık içinde bakıyordu. Ama şimdi bakışında en ufak bir alay yoktu. Lizaveta Prokofievna beklenmedik bir şekilde söze karıştı. Ne o dostum, prense neden öyle şaştınız? Sizden aptal olduğunu, sizin gibi düşünemeyeceğini mi sanıyordunuz? Yevgeni Pavlovich, hayır efendim, onun için değil dedi. Peki ama nasıl oldu da prens? Bu sorum için bağışlayın beni. Bunu görüyor, fark edebiliyorsanız tekrar bağışlayın. Bu tuhaf olayda geçen günkü, hani Burdovski'ydi galiba. Onun düşüncelerinin ve ahlak anlayışının da çarpık olduğunu nasıl fark edemediniz? Sözünü ettiğiniz olayla hiç farkı yoktu oysa. O zaman acaba hiçbir şeyin farkında değil misiniz diye düşünmüştüm. Lizaveta Prokofievna sesini yükseltti. Bakın ne diyeceğim çocuklar. Gördüğünüz gibi bizler fark ettik, şimdi de bununla övünüyoruz. Ama bugün onların birinden, en önemlilerinden, hani şu suratı sihirli olandan, hatırlıyor musun Alexandra? Prens bir mektup aldı. Kendine özgü tavrıyla da olsa mektubunda özür diliyor prensten ve o zaman onu kışkırtan arkadaşıyla da, hatırlıyor musun Alexandra, ilişkisini kestiğini haber veriyor ve artık prense daha çok inandığını yazıyor. Ona pek yukarıdan bakıyoruz. Ama hiçbirimiz şimdiye kadar böyle bir mektup almadık. Kolya haykırdı birden. İpolit de buraya taşındı. Şu anda burada. Prens telaşlandı. Nasıl? Taşındı mı? Sizin Lizaveta Prokofievna ile çıkmanızın hemen arkasından geldik. Bize getirdim onu. Lizaveta Prokofievna biraz önce prensi övdüğünü unutup öfkeyle "Bahse girelim" diye bağırdı. Bahse girerim, dün Petersburg'da onun tavan arası odasına uğramış, ayaklarına kapanıp ondan özür dilemiş, o iblisin lütfedip buraya gelmesi için yalvarmıştır. Gittin oraya değil mi? Demin kendin söyledin. Gittin mi gitmedin mi? Söyle. Ayaklarına kapandın mı kapanmadın mı? Kolya araya girip bağırdı. Hiç de kapanmadı. Tersine İpolit iki kez yakaladı prensin elini, dudaklarına götürüp öptü. Ben gördüm. Görüşmeleri bu kadarla bitti işte. Prens yazlığa taşınırsa daha rahat edeceğini söyledi yalnızca. O da hemen kabul etti. Biraz iyileşir iyileşmez taşınacağını söyledi. Prens ayağa kalktı, şapkasını alırken "Boş konuşuyorsunuz Kolya" diye mırıldandı. "Neden anlatıyorsunuz ki bunları? Ben..." Lizaveta Prokofievna susturdu onu. "Nereye?" Kolya heyecanlanmıştı. "Telaşlanmayın prens" diye sürdürdü konuşmasını. "Gitmeyin, rahatsız etmeyin onu. Yoldan geldi, yorgun, uyuyor. Buraya geldiği için çok mutlu. Hem biliyor musunuz prens, bence onunla şimdi hiç görüşmeseniz çok iyi edersiniz. Hatta yarın erteleyin onunla görüşmeyi. Yoksa yine mahcup olacak. Sabahleyin 6 aydır kendini böyle iyi hissetmediğini söylüyordu. Öksürüğü bile 2 kat azaldı. Prens, Aglaya'nın oturduğu köşeden birden kalkıp masaya yaklaştığını fark etti. Ona bakmaya cesaret edemiyordu. Ama Aglaya'nın o anda kendine belki de öfkeyle baktığını, simsiyah gözlerinde kesinlikle tehdit dolu bir ifadenin olduğunu, yüzünün alev alev yandığını

yaşandığını bütün varlığıyla hissediyordu. Yevgeni Pavlovich, bana kalırsa Kolyarda Leonovich, sözünü ettiğiniz kişi, o akşam ağlayan, bizleri cenaze törenine çağıran veremli gençse, boşuna getirdiniz onu buraya. Komşu evin duvarından öylesine heyecanla söz etmişti ki, inanın çok yakında o duvarın özlemiyle içi yanmaya başlar. Çok doğru söyledin, dedi Lizaveta Prokofievna. Seninle tartışır, didişir, sonra da çeker gider, görürsün. Ve hep birlikte dolaşmaya çıkmaya hazırlandıklarını unutup uzandı, dikiş sepetini ağırbaşlı bir tavırla yanına çekti. Yevgeni Pavlovich, hatırlıyorum, pek övüyordu o duvarı, diye sürdürdü konuşmasını. Karşısında o duvar olmayınca kesinlikle anlamlı bir biçimde ölemez. Oysa ölümünün anlamlı, çevresindekileri duygulandıran bir ölüm olmasını çok istiyor. Ne yaparsınız, diye mırıldandı prens. Onu bağışlamazsanız, o da siz onu bağışlamanızı beklemeden ölür. Buraya da ağaçlar için geldi zaten. Ah, ben her şeyi bağışlıyorum, bunu söyleyebilirsiniz kendisine. Bakışını kaldırmadan döşemede bir noktaya bakmayı sürdürerek sakin, isteksiz bir tavırla karşılık verdi prens. Bunu böyle anlamak gerekir. Siz de onun sizi bağışlamasını istemelisiniz. Nedenmiş o? Ne suç işledim ki ona karşı? Anlamıyorsanız o zaman... Ama anlarsınız canım. O akşam istediği hepinizi kutsamak ve sizin de onu kutsamasıydı. Hepsi bu kadar işte. Prensçe orada bulunanların bazılarıyla bakıştıktan sonra çekingen bir tavırla araya girdi. Sevgili prens, bu dünyada cenneti yakalamak öyle kolay değildir. Oysa cenneti yakalamaya çalışıyor gibisiniz. Zor iştir cenneti yakalamak prens. O güzel kalbinizin sandığından zordur. İyisi mi değiştirelim bu konuyu? Yoksa yine utanacağız sonunda. O zaman da... Lizaveta Prokofievna canı sıkkın bir tavırla yerinden kalkıp sertçe, müzik dinlemeye gidelim artık, dedi. Onun arkasından herkes kalktı.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci, siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu belirtti. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Washington-Tahran hattındaki diplomasi trafiği güvensizlik ortamına rağmen devam ediyor. Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. Erdoğan, ihracatı arttırmak için de her türlü adım attıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yaptı.
2: Ülkemizi bu risk ve tehdit ortamından uzak tutacak politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık. Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Ticaretten enerji arzına, gıda güvenliğinden ekonomik yaptırımlara, pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yaptığı konuşmada ekonomi politikalarına işaret etti. Güvenli bir iklim oluşturmak için yapılanları anlattı.
2: Ekonomi politikamızın 4 sütununu yani üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artırmak için gerektiğinde şartları zorlayarak her türlü adımı attık. Çevremizi saran istikrarsızlığa rağmen iş dünyamızın geleceğe güvenle bakabileceği bir iklimi oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.
1: Türk ekonomisindeki büyümeye dikkat çeken Erdoğan, orta vadeli program konusunda da kararlılık vurgusu yaptı.
2: Böylelikle Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı. Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 20 gün önce açıkladığımız yeni orta vadeli programla sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekanın ele alındığı forumda olası risklere de değindi.
2: Aileyi, toplumu, milli ve manevi hasletlerinizi korumazsanız, iş ahlakınızı saf dışı bırakıp rekabeti ne pahasına olursa olsun galip gelmeyi merkeze koyarsanız, geliştirdiğiniz yazılım ve algoritmalar, tüm bu teknolojiler fayda değil, tam tersine zarar getirir, Allah muhafaza, geniş çaplı bir yıkıma sebebiyet verir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçlularının yerinin Birleşmiş Milletler değil mahkeme salonları olduğunu vurgulayan Erdoğan, Filistin'e destek mesajını yineledi, Filistin halkı yalnız değildir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
2: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa, aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin tarih, kültür ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, "Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar," dedi. Türkçeyi geçmişin emaneti olarak gelecek nesillere güçlü şekilde aktarmanın görev olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye Yüzyılı vurgusu da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Erdoğan, Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor, Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Devlet Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. Bahçeli, Türkçenin bin yıllık kardeşliğin, ortak hafızanın ve müşterek ülkelerin güçlü bir bağlayıcısı olduğunu da belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutladı. Bir milletin geçmişten geleceğe kurduğu en güçlü köprünün kendi dili olduğunu hatırlatan İletişim Başkanı Duran, Türkçenin Orhun yazıtlarından Yunus Emre'ye, Dede Korkut'tan günümüze kadar uzanan büyük bir medeniyetin birikimini taşıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Cevdet Yılmaz, silahların bırakıldığı teyit edilmeden ikinci aşamaya geçilmeyecek, dedi. Elazığ'da konuşma yapan Yılmaz, sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gözetim ve denetiminde yürütüleceğini belirtti.
0: Sahadaki gelişmeleri çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Öncelikle sahada silahların bırakıldığı ve yapıların feshedildiği tespit edilecek. İlgili kurumlarımız bu tespitleri yapacaklar. Daha sonra Milli Güvenlik Kurulumuz da bunu teyit etmiş olacak. Milli Güvenlik Kurulu'nda bu teyit edilirse ikinci aşamaya geçilecek. Yani bu tespit ve teyit süreçleri tamamlanmadan ikinci aşamaya zaten geçilmiyor. Dolayısıyla kendi içinde kademelendirilmiş bir yürürlük uygulama mekanizması var. Meclisimizde de şimdi açıldığında bir izleme komisyonu kurulacak. Meclisimizin gözetiminde, denetiminde bu süreç yürüyecek. Süreç kendi dinamikleri içinde devam ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu da belirtti. Sermaye piyasalarında geçici ve kısıtlı bir sorunla karşı karşıya olduklarını kaydeden Cevdet Yılmaz, "Yapısal bir sorun yok, sermaye piyasaları yoluna daha güçlü devam edecek," dedi.
0: Makroekonomik temellerimiz sağlam, ekonomimizde bir problem yok. Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli, gerekli tedbirler alınıyor. Alınmaya da devam edilecek. Bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı. İlgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar.
1: İstanbul'da sermaye piyasası kanununa aykırı işlemlere yönelik soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 yatırım şirketine ait olan fonların kuruluşundan bugüne kadarki kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketliliğin yakından inceleneceği bildirildi. Sermaye Piyasası Kurulu da Özata Denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili olarak 2 yıl işlem yasağı getirildi ve 5 kişinin lisansının da iptal edildiği bildirildi. Soruşturma çerçevesinde 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Ayrıca 37 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanacağı kaydedildi. İsrail propagandası yapan, milli güvenliği tehdit eden ve sistematik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Konuyla ilgili çalışmanın İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. Mekke İttifakı çerçevesindeki çalışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması çerçevesinde seçilecek genel sekreterin 2 hafta içinde görevine başlayacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Genelkurmay Başkanları toplantısında da askeri teknik değerlendirmelerin yapıldığını belirten Hakan Fidan, çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin ardından New York kentinde basın toplantısı düzenledi.
3: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun 2 hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Dün biliyorsunuz Riyad'da Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Kendisiyle de bugün konuştum. Yani hem askeri teknik konuları hem siyasi perspektifi uyumlaştırma adına Cumhurbaşkanımızı da hani bilgilendirdik. Onun ortaya koyduğu genel vizyonu bir siyasi politik dile, ardından da uygulanabilir askeri taktik konulara çevirmeyle ilgili çalışmalarımız her kademede iyi devam ediyor. İnşallah yani daha çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamada çalışmalarımıza devam edeceğiz.
1: Washington Tahran hattındaki diplomasi trafiği güvensizlik ortamına rağmen devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları durduracağına dair hiçbir güvence bulunmadığını söyledi. Pezeşkian, müzakere masasının önündeki en büyük sorunun güven eksikliği olduğunu kaydetti. Bu arada İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir ateşkes planı sundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise teklifi reddettiğini duyurdu. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Dera İsmail Han bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerinden olan Plaka semtindeki 2 katlı bir binada dün henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çöken binada 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik 2. operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançalan

alana ait bir otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kolilerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin iklim karnesinde sıcaklık ve kuraklık rekorları dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2016-2025 dönemi sıcaklık ve kuraklık analizi verilerine göre 2024 yılı 15,6 derece ortalamayla kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Geçen yılda 1964 yılından bu yana en kurak yıl olarak kayda geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin zorunluluk olduğunu vurguladı. Murat Kurum, iklime direnç

0: amaçlı bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz mesajını verdi. Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Yurt genelinde hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak azalarak mevsim normallerinin altına gerileyecek. İstanbul'da perşembe gününe kadar gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ege bölgesinde de kuvvetli sağanakla birlikte rüzgarın hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkacak. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu belirtti. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Washington-Tahran hattındaki diplomasi trafiği güvensizlik ortamına rağmen devam ediyor. Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 57 yıl aranın ardından düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı güreşçi Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreş final karşılaşmasını izledi. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grubundaki 2. maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı konuk edecek. Bursa'da oynanacak İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'le Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara, Eskişehir ve Konya 12, İstanbul, Çanakkale, Giresun ve Trabzon 18, İzmir, Kahramanmaraş ve Gaziantep 19, Bursa ve Muğla 16, Antalya ve Adana 22, Erzurum 9, Mardin ve Şanlıurfa 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ile 37. kilometreler arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreler arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Antakya-Topboğaz yolunun 3 ile 4. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 940 numaralı bildiri. İstanbul Boğazı. Yat yarışları 26 ve 27 Eylül 26 tarihlerinde saat 10'dan saat 19'a kadar Kalamış yolu Adalar Tuzla Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere 888 numaralı bildiri. Akdeniz. Atış eğitimi 26-31 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 35 derece 44 dakika 34 saniye kuzey, 34 derece 40 dakika doğu, 35 derece 55 dakika kuzey, 34 derece 40 dakika doğu, 35 derece 55 dakika kuzey, 35 derece 15 dakika 50 saniye doğu, 35 derece 41 dakika 30 saniye kuzey, 35 derece 15 dakika 50 saniye doğu, 35 derece 41 dakika 30 saniye kuzey, 34 derece 51 dakika 10 saniye doğu. Denizcilere 889 numaralı bildiri. Akdeniz. Atış eğitimi 21-27 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 35 derece kuzey, 34 derece 27 dakika 30 saniye doğu, 35 derece 34 dakika 34 saniye kuzey, 34 derece 34 dakika 1 saniye doğu, 35 derece 31 dakika 30 saniye kuzey, 34 derece 39 dakika 30 saniye doğu, 35 derece 19 dakika 30 saniye kuzey, 34 derece 59 dakika 30 saniye doğu.

35 derece 11 dakika 30 saniye kuzey, 34 derece 52 dakika 30 saniye doğu. 35 derece 23 dakika 30 saniye kuzey, 34 derece 32 dakika 30 saniye doğu. Denizcilere 842 numaralı bildiri. İzmir Körfezi. Yat ve yelken yarışları 26 ve 27 Eylül 2026 tarihlerinde saat 11.30'dan saat 16.30'a kadar Foça Parkuru'nda aşağıdaki sahalarda yapılacaktır. Saha 1. 38 derece 39 dakika 54 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 24 saniye doğu. 38 derece 40 dakika 11 saniye kuzey, 26 derece 43 dakika 55 saniye doğu. 38 derece 40 dakika 16 saniye kuzey, 26 derece 42 dakika 39 saniye doğu. 38 derece 41 dakika 35 saniye kuzey, 26 derece 42 dakika 13 saniye doğu. 38 derece 43 dakika kuzey, 26 derece 42 dakika 15 saniye doğu. 38 derece 41 dakika 37 saniye kuzey, 26 derece 43 dakika 36 saniye doğu. Saha 2. 38 derece 39 dakika 54 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 24 saniye doğu. 38 derece 40 dakika 21 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 4 saniye doğu. 38 derece 40 dakika 16 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 32 saniye doğu. 38 derece 40 dakika 18 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika 4 saniye doğu. 38 derece 40 dakika 13 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 15 saniye doğu. Denizcilere 937 numaralı bildiri. İstanbul Boğazı. Tören geçişi maksadıyla İstanbul Boğazı 27 Eylül 2026 tarihinde saat 6'dan saat 16'ya kadar gemi trafiğine kapatılacaktır. Denizcilere duyurulur.

İyi geceler sevgili TRT Radyo 1 dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Gecenin İçinden programına hoş geldiniz. Gecenin bu sakin saatlerinde yine iki farklı dünyayı, geçmişin izlerini zihnimizin derinlikleriyle bir araya getireceğiz. Programımızı sizin için Ömer Polat hazırladı. Yayında Abdülvahap Türker, sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya ve ben Hakan Yılmaz. Program boyunca sizinle olacağız, size eşlik edeceğiz. Programımızın ilk bölümünde yönümüzü milli mücadele dönemine çevireceğiz. Milli mücadele döneminin insanların duygularında, hafızalarında ve elbette kelimelerinde nasıl yaşandığını, dönemin edebiyatı yoluyla nasıl görebileceğimizi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nurullah Çetin'den dinleyeceğiz. Gecenin ikinci yarısındaysa insan zihninin günümüz dünyasında başa çıkmakta en çok zorlandığı konulardan biri olan kaygıyı ele alacağız. Kaygının ortaya çıkışını, içeriğinin ne kadar değişken olabileceğini ve yönetebilmenin önemini psikolog Kardelen Büyü'den öğreneceğiz. Programımızın son bölümünde ise müzik adına yapılan en büyük tartışmalardan biri olan insana karşı makine etkilerini ve müzikte

çoktan gitti buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek.

0: Sevgili dinleyiciler, programımızın ilk bölümünde Profesör Doktor Nurullah Çetin bizimle. Hoş geldiniz Sayın Çetin.
1: Hoş bulduk efendim, sağ olun, teşekkür ederiz.
0: Bugün milli mücadele ve edebiyat diyeceğiz. Milli mücadele denince aslında zihnimizde ilk olarak cepheler, stratejiler, hep tarihi öneminden bahsederiz. Askeri haritalar canlanır gözümüzde. Ama o dönemin bir de insan zihninde, kalbinde, hafızasında aslında önemli bir yeri var. Önemli bir dil cephesi de var. Edebiyat bu büyük tarihsel fırtınanın tam olarak neresinde duruyor?
1: Şimdi efendim öncelikle şunu vurgulayalım. Milli mücadele derken dinleyicilerimizin zihninde şu canlansın. Şimdi 1071'de Malazgirt Zaferi'nden sonra bu coğrafyanın, Anadolu'nun Türkleşmesini ve Müslümanlaşmasını hazmedemeyen Haçlı dünyası 1095'ten itibaren bize dönük, bu coğrafyadan bizi, Türk milletini söküp atmaya dönük askeri saldırılar düzenlediler. Bunlara tabii Haçlı seferleri değil, Haçlı saldırıları diyoruz. Bunun son aşaması da 1914'te Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'na biz adeta zorla itildik ve 30 Ekim 1918'de biz kendi cephelerimizde galip gelmiş olmamıza rağmen pek çoğunda müttefikimiz olan Almanya, Avusturya, Macaristan'ın mağlubiyeti sebebiyle biz de yenik sayıldık ve 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile birlikte hemen arkasından 13 Kasım 1918'den itibaren ülkemizin pek çok yeri İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Amerika'dan oluşan İtilaf Devletleri denilen ama aslında bir Haçlı ittifakı olan yapı tarafından işgal edildik. Bu işgale karşı Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milleti yeniden derlenip toparlanıp ayağa kalkarak bir büyük milli mücadele verdi. Yani milli mücadele aslında vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın, devletimizin ve tarihsel kültür mirasımızın, zengin Türk İslam kültür ve medeniyet birikimimizin kurtarılması, geliştirilmesi, yaşatılması mücadelesidir. Yani Türk milletinin kendi milli varlığını koruma ve geliştirme mücadelesinin adı milli mücadeledir. Bunu tabii tarihsel süreci kısaca fiilen 19 Mayıs 1919'da başlayıp 9 Eylül 1922'de biten ve ondan sonra yani kurtuluş aşamasından sonra da kuruluş aşaması, bağımsız milli Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş. Şimdi süreci var. Bu sürecin, bu dönemin, bu olayların Türk edebiyatına yansıması nasıl oldu? Öncelikle tabii işgal döneminde, milli mücadele sıralarında özellikle şairlerimiz ön plana çıktı. Başta Mehmet Akif Ersoy'un bir büyük destan olan yani milli marşımızın yanında aynı zamanda İstiklal Mücadelesi'nin, milli mücadelenin bir destanı olan İstiklal Marşımız yazıldı. Dolayısıyla milli mücadelenin başyapıtı edebi planı aslında İstiklal Marşı'dır. Onun dışında Yahya Kemal Beyatlı, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Faruk Nafiz Çamlıbel, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi yüzlerce şairimiz o zaman Türk milletinin milli mücadeleye katılımını teşvik bağlamında şiirler yazdılar. Bunu şunun için söylüyoruz. İstiklal Marşımız da böyledir. Çünkü ülkemiz işgal edilmiş, milletimizin büyük bir bölümü maalesef cehaletten dolayı milli bilinçten yoksun. Yani vatanseverlik duygusu yok, bayrak sevgisi yok, devlet sevgisi yok, bağımsızlık, hürriyet, milliyet kavramlarını bilmiyor. Dolayısıyla halkımızın

0: Milli Kuvayi Milliye etrafında, yani Atatürk'ün yeniden örgütlediği Kuvayi Milliye dediğimiz işgalcileri ülkemizden def etme gibi bir rolü işlevi olan ordumuza dahil etmek, bunun etrafında topyekün bir milli mücadele yürütebilmek için bu insanların bilinçlendirilmesi gerekiyordu, milli bilinç verilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla öncelikle şairlerimiz bu amaca dönük olarak metinler ürettiler. Şiirlerimizin içeriğinde üzerinde yoğunlaştıkları temel kavramların birisi istiklaldir, bağımsızlık. Yani emperyalist batılı işgalci devletlerin boyunduruğundan kurtulma güdüsünü tetikleyen, efendim bunu harekete geçiren metinler ürettiler. Çünkü istiklal olmadan bir millet ne toplumsal anlamda bir millet yaşayabilir, ne bireysel anlamda bir ferdin geleceği vardır. Dolayısıyla şairlerimiz bizim Türk milleti olarak bir siyasi istiklalimizin devamı için, yani kendi vatanımızda, kendi milletimizin idaresine kendi bağımsız irademizin hakim olduğu milli Türk devlet kavramını, dolayısıyla dışarıdan hiçbir emperyalist devletin dayatmasına maruz kalmadan kendi kanunlarımızı, anayasalarımızı, yönetmeliklerimizi yapıp kendi yönetimimizin kendimiz adına, kendimiz tarafından yapılması mecburiyetini anlattılar. Tabii ikincisi vatanseverlik duygusu. Çünkü vatan elden gitmiş, vatan işgal edilmiş. Çünkü bir milletin vatanı olmasa, yani sahibi olduğu ve bütün tasarruf haklarında kendisine ait olduğu bağımsız bir vatanı olmazsa, o milletin millet olarak yaşama hakkı yoktur. Böyle bir taahhüt kimse tarafından insanlara verilmez. Onun için vatanı tekrar kurtarmak, çünkü vatan namustur anlayışını tekin ettiler. Yani Atatürk'ün de söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözünün hareketle vatanseverlik duygusu tekin edildi. Sonra bayrak sevgisi, bunun üzerinde çok fazla duruldu. Çünkü bayrak sıradan bir bez parçası değildir. Bayrak Türk milletinin milli ve dini bütün değerlerinin sembolüdür. Onun için kimliktir vatan, bayrak. Peki işgal döneminde ne oldu? İşgal döneminde Türk bayrağı bir kenara itildi. İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan, Ermeni, Amerikan bayrakları asıldı. Bu şu demekti: bu devletlerin temsilciliğinde o bayraklar efendim Türk vatanını paylaşıyorlar. Efendim kendi aralarında paylaşıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu vatan toprakları üzerinde, bu vatan semalarında nazlı nazlı dalgalanması gereken tek bayrağın Türk bayrağı olması gerektiği, bu bayrağın gölgesi altında Türk milleti bağımsız, hür, rahat, alnı açık, müreffeh bir şekilde yaşayabileceği duygusunu telkin ettiler. Onun için birinci planda şiir çok ön plana geldi. Cephelerde bu şiirler okundu, askerlerimize okundu, milletimize okundu. Milli mücadeleye motivasyon sağlayıcı bir rolü oldu.
1: Sayın Çetin, barış günlerinde nispeten

0: 10 sene öncesine baktığımızda bambaşka bir edebiyat anlayışı görüyoruz. Siz de bahsettiniz, aslında çok önemli yazarlarımız var. Direniş ruhunu inşa etmede çok etkili olmuşlar. Ancak o dönem işgal kuvvetlerinin çok da baskısının olduğu dönemlerde bu eserler okuyucuya nasıl ulaşmış, insanlara nasıl yayılmış?
1: Şimdi tabii bu şiirlerimiz öncelikle pek çok şiir cephelerde askerlerimize komutanlar tarafından okundu. Periyodik dönemler halinde onları efendim eğitim dönemlerinde okundu ve savaşlara yönlendirildi, teşvik edildi. Sadece bu değil, aslında bir başka tür edebiyatımız, roman türünde de milli mücadele çok fazla işlendi. Bugün 300 civarında yayınlanmış roman var o dönemle ilgili, 350 civarında da gazetelerde tefrika olarak kalmış metinler var. Peki romanların işlevi nedir? Romanlar şiirlere göre nispeten daha sonraki dönemlerde yazıldı. Bunlar da işte Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar'ın başladığı, Vurun Kahpe'ye, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Sodom ve Gomorra, Yaban, Ankara romanları, efendim Tarık Buğra'nın Küçük Ağa romanı, Peyami Safa'nın Biz İnsanlar romanı, ki yüzlerce romanlar yazıldı. Bunların işlevi de şu: milli mücadeleyi konu alan romancıların amacı şuydu: daha sonraki nesillere, yani milli mücadele dönemini geçirmiş, kuruluş döneminde bağımsız milli Türk devletini kurmuş, bu devletin çatısı altında yaşayan insanlarımıza bağımsızlığın, vatan sevgisinin, milli birlik ve bütünlüğün, devletin, bayrağın ne demek olduğunu yaşanmış olaylardan hareketle ders vermek amacına dönük metinlerdir. Ve bu romanlarda daha çok işlenen konular şunlardır. Bir, öncelikle Kuvayi Milliye dediğimiz Türk ordusunda savaşan, görevli olan, milli mücadeleyi yürüten bütün kahramanlarımızın adeta birer destan kahramanı gibi olağanüstü ve insanüstü niteliklerle anlatılması söz konusudur. Bu tabii tamamıyla realiteden kopuk romantik söylemler, tasvirler değil bunlar. O romancıların çoğu milli mücadeleyi ya görmüş ya yaşamış insanlardır. Ve gerçek olaylar kurguya dönüştürülmüştür o dönemde. Birincisi bu. Yani olağanüstü ve insanüstü bir takım roller yüklenmiş olan kahraman Kuvayi Milliye tipleri üretilmesinin sebebi şu: biz en zor şartlar altında bile imkansızı mümkün kılma mücadelesi verebilecek, veren, vermiş olan ve gelecekte de verebilecek olan bir milletiz. Dolayısıyla ülkemizi işgal eden düşmanlar sayıca, asker bakımından, silah bakımından çok fazla üstün olabilir. Fakat biz kararlı, sebatlı, ısrarlı, azimli ve imanlı bir ruh yapısına sahip olursak, böyle bir zihniyet donanıma sahip olursak mutlaka başarırız inancı teyit edilmiştir. Çünkü hakikaten işgalciler çok güçlüydü. İngiltere o dönem dünyanın süper devleti. Yani Amerika'nın süperliği 2. Dünya Savaşı'ndan sonradır. Fransa bir büyük devlet, İtalya büyük devlet. Ama biz 1911'de Trablusgarp, 12 Balkan, 14 1. Dünya Paylaşımı Savaşı'na girmişiz. 11'den 19'a gelmişiz. Taş üstünde taş, omuz üstüne baş kalmamış. Asker yok, silah yok, para yok. Ama bütün bu yokluk ve yoksulluklar içerisinde bir sıfırdan Atatürk efendim 2000 yıllık metaanın Türk ordusunu yeniden ayağa kaldırdı ve dedi ki biz bu mücadeleyi kazanacağız. Dolayısıyla olağanüstü ve insanüstü destan tipi ya da figürü üretmenin amacı bu ve bunların realitede karşılığı var. Tamamen gerçek dışı değil. İkincisi tabii bu romanlarda ele alınan bir başka önemli konu şu: İşgal döneminde halkımızın bir bölümü işgalcilerle işbirliği yaptı. Mandacılara katıldılar. Efendim, kendini Türk hissetmeyen gayrimüslim bir takım insanlar terör örgütleri kurdular. Ermeni ve Rum terör örgütleri var. Hınçak'tı, efendim Taşlak terör örgüt çeteleri var. Efendim Mavri Mirav Rum gibi bir takım dernekler var. Bunlar işgalcilerle birlikte fırsat bu fırsat deyip bizi, yani Türk milletini kendi vatanımızda boğmak, yok etmek istediler. Ve bu romanlarda bunların ihanetleri efendim uzun uzun anlatılır. sebebi

0: Bir de tabii şudur, yeni yetişen ve devam etmekte olan, var olan Türk nesillerine mankurtluktan kurtulmaları telkin edilir. Yani ne demek o? Milli ve dini bilinçten uzaklaştırılmış insanların bireysel menfaatleri etrafında bir hayat kurgulayacakları, bunun da toplumsal anlamda kendi içerisinde efendim ahenkli uyumlu bir millet oluşturamayacağını göstermek istemişlerdir. İşgal döneminde böyle insanlar çok fazladır. Bu romanlarda en çok bu konu işlenir. Mesela Milli Mücadele romanlarında işte bu romanları okumayan insanların aklına gelecek ilk düşünce şudur. Herhalde bu romanlarda sadece savaşları anlatıyor. Hayır. Savaş gerisi, cephe gerisi çok fazla üzerinde durulur. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Sodom ve Gomorra romanında mesela İstanbul'da işgalcilerle her türlü ahlaksız ilişkiye girmiş. Cinsel, ticari, sosyal, kültürel bu kokuşmuş, çürümüş kozmopolit çevreleri anlatır. Yani mankurtlaşmış, milli kimliğinden uzaklaşmış, kendi değerlerinden kopmuş, hayata sadece bireysel menfaatiyle bağlı olan, midesiyle bağlı olan bir takım yaratıklar çoğalmaya başlamış ve bu insanlar var oldukça, çoğaldıkça, etkin konuma geldikçe ne vatan kurulabilir ne devlet kurulabilir. Dolayısıyla bir bunun üzerinde duruluyor. İkincisi de tabii cehalet çok fazla.
1: Maalesef.
0: Cehaletin mesela Yakup Kadri'nin Yaban romanında o tabii Anadolu'da halkla aydın arasındaki yabancılaşma, halkın köylülerin özellikle milli mücadele bilincinden, milliyetçilik bilincine tamamen uzak yapıları anlatılır. Yani hiçbir kaygıları yok, hiçbir bilgileri yok, bilinçleri yok. Dolayısıyla milli mücadele dönemi Türk edebiyatçılarına şunu gösterdi. Biz çok zor şartlar altında bir kurtuluş mücadelesi verdik, savaşı verdik. Ama bu süreç içerisinde gördük ki halkımızı işgal eden en büyük güç İtilaf Devletleri'nden ziyade cehalettir. Onun için insanlarımızın eğitilmesi gerekiyor. Hem modern dünya şartları içerisinde var olmalarını sağlayacak teknik bilgiler verilecek,
1: Evet.
0: hem de vatanını, milletini, devletini, bayrağını, kimliğini, değerlerini koruyabilecek bir milli bilinç verilmesi gerekir. Dolayısıyla milli mücadele romanlarının üzerine temellendiği esas konulardan birisi de budur.
1: Aslında sözlerinizin arasında ya görmüş ya yaşamış diye bir kalıp kullandınız. Doğrudan sahada olan yazarlarımız var. Yakup Kadri'den Halide Edip'e, Mehmet Akif'ten Mehmet Emin Yurdakul'a. Kalemle tüfek bu kadar yan yanayken aslında estetikten biraz daha kopup anlam dünyasına daha çok odaklanıyoruz. Nasıl bir anlam dünyası kazandırmış milli mücadele döneminde ve sonrasında o günleri hatırlarken?
0: Şimdi mesela bu Halide Edip adı var, Yakup Kadri, Ruşen, Eşref Ünaydın, Fadi Rıfkı Atay gibi o dönemin gazetecileri aydınlarından müteşekkil Atatürk bir tetkiki mezalim heyeti kuruyor. Yani şudur o, günümüz Türkçe karşılığı, Yunanların Türklere yaptıkları zulümleri inceleme araştırma kurulu. Şimdi Atatürk'ün dehası burada da tecelli ediyor. Atatürk diyor ki bu savaş eninde sonunda bitecek. Biz bundan kurtulacağız. Ama yarın işte Ermeni katliamı gibi efendim bir takım meseleleri gündeme getirirler. Her türlü katliamı kendileri yapıyorlar. Yunan orduları yapıyor. Ama sonra bizi suçlayacaklar. Bunun için diyor ki bu oluşturduğu tetkiki mezalim heyeti üyelerine Anadolu'yu gidin karış karış dolaşın. Yunanların Türklere yaptıkları zulümleri rapor edin. Ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu Milli Savaş Hikayeleri adlı kitabında, Halide Edip adı var, Dağa Çıkan Kurt adlı hikaye kitabında tamamen somut, nesnel, realist gözlemlerinden oluşan hikayeler yazıyorlar. Ve bunları anlatıyorlar. Hakikaten Yunanların efendim Anadolu Türk köylüsüne, yaşlılara, kadınlara, çocuklara nasıl zulmettiklerini, insanlık dışı, vahşice, hayvancasına zulmettiklerini birer gerçek belge niteliğinde anlatı türüne dönüştürüyorlar, hikayeye dönüştürüyorlar. Şimdi tabii esas itibariyle anlam dünyası bu tabii şu. Yani bu dediğimiz gibi bu metinler esas itibariyle

0: sonraki nesillerin bilinçlenmesi için pedagojik fonksiyonu olan metinlerdir. Yani bu vatan kolay kazanılmadı. Dolayısıyla şu anda sahip olduğunuz özgürlüğün, nimetlerin, bağımsızlığın, şahsiyetin, onurun hangi şartlar altında elde edildiğini bilin, gaflete düşmeyin. Kendi kimlik değerlerinize bağlılığınızı koruyun. Eğer bu konuda bir gevşeme, bir zaaf ortaya çıkarsa benzeri duruma tekrar düşebilirsiniz duygusunu telkin etmek için yazılmıştır. Tabii estetik anlamda şimdi o dönemin yazarları, tabii 3-5 yazar ve şair var. Bunlar zaten daha önceden de edebiyatçı. Yani tabii büyük bir bölüm milli edebiyat akımından geliyor, Fecaati'den geliyor. Dolayısıyla bunların metinleri içerikle estetik değer, sahasal değer bakımından bütünleşen metinler. Ama bunun yanında tabii özellikle tiyatro türünde o dönemde pek çok piyes yazıldı ve bütün bunların amacı da işte Anadolu efendim kasabalarında, şehirlerinde, her yerde oynanarak, sahnelenerek yine halkımızın milli bilinç edinmesini sağlamaya dönük çalışmalardı. Onun için milli mücadele edebiyatının aslında sadece tarihsel anlamda bir önemi yok. Yani bu edebiyat metinleri, romanlar, şiirler, hikayeler, tiyatrolar, denemeler, bütün bunlar sadece 1919-22 arası dönemin belgesi olma işlevinin yanında güncel ve evrensel anlamda da Türk milletinin daima kıyamete kadar bu coğrafyada hür, bağımsız bir millet olarak, onurlu bir millet olarak yaşayabilmesi için hangi değerlere sahip olması gerektiğini hatırlatıyor. Onun için milli mücadele edebiyatı okumak aslında kendi kimliğimizi yeniden hatırlamaktır, değerlerimizi yeniden hatırlamaktır, tarihsel hafızamızı tazelemektir ve geleceğe emin adımlarla yürüme bilinciyle donanmaktır. Meseleye böyle bakalım.
1: Zaaf yaratmak dediniz, çok önemli bir mesele. Çünkü bugün 100 yıl sonra bile biz o metinleri okuduğumuzda o derin duyguları hissedebiliyoruz. Toplumsal hafıza bunu unuttuğunda bugün bunlardan azade bir toplumun ne gibi zaaflar yaratacağını ve nasıl tehlikelerle karşı karşıya kalacağını düşünüyorsunuz? Bu milli mücadele dönemini anlamayan ya da bilmeyen insanlar.
0: Şimdi bakın, milli mücadele işgal döneminin en önemli olaylarından birisi 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması'dır. Osmanlı Devleti ile Batılı Devletler İtilaf Devleti arasında Sevr Antlaşması. Bu antlaşmaya göre Anadolu paramparça ediliyor. Orasını İngiltere, burasını Fransa, şurasını İtalya, Yunanistan paylaşıyor, Ermenistan kuruluyor, başka bir devlet kuruluyor. Biz Türklere de Orta Anadolu 3-5 vilayetten ibaret küçücük bir Türkiyecilik bırakılıyor. Ha, şimdi dolayısıyla milli mücadele aslında 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nin temel kararları var. Onların uygulanmasıdır. Nedir onlar? Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez. Biz milli mücadeleyi, vatan toprakları bölünmesin, millet bölünmesin, milli birlik ve bütünlük olsun, parçalanmasın diye verdik. Dolayısıyla bugünkü nesiller eğer milli mücadele hatırasından yoksun olurlarsa, bunları bilmezlerse, efendim işte vatanımız, ülkemiz bölünsün, şu gruplar bu gruplar tarafından paylaşılsın, ne var bunda, bu bir demokrasidir filan diyebilirler. Onun için daima Atatürk'ün bize bıraktığı miras hem bir devlettir hem de bir mücadele azmi ve direncidir. Dolayısıyla günümüz Türk gençlerinin, Türk milletinin bir bütün olarak milli mücadeleden ve bu mücadeleyi telkin eden, terennüm eden edebiyattan günümüze dair alacağı çok önemli dersler var. Yani şimdi devlet kavramı son derece önemlidir. Çünkü işgalle birlikte devlet otoritesi ortadan kalktı. Devlet yok. Peki devletin fonksiyonunu kim görüyor? İşgalci devletlerin subayları. Peki bu şartlar altında biz neyiz? Paryayız. Sömürge durumuna itilmişiz. İtilip kalkan, öldürülen, hakarete uğrayan bir durumdayız. Dolayısıyla haklarımızı savunacak, bizim güvenliğimizi sağlayacak, can, mal, namus emniyetini sağlayacak bize ait bir kurum olmadığı zaman

0: nasıl rezil, kepaze bir duruma düştüğümüzü gösteriyor milli mücadele edebiyat. Peki bu niye anlatıyor? Türk'ün kendine ait bağımsız milli devleti olmazsa yaşayamaz. Perişan olur. Onun için bugün milli devlet bilinci son derece önemlidir. Bir ve bütün vatan hassasiyeti, duyarlılığı son derece önemlidir. Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek dil davası son derece önemlidir. Bunlar olmadan biz kendi içlerimizde anlaşmış, uyuşmuş, kaynaşmış, mütecanis bir millet olamayız. Böyle olduğu zaman da yaşayamayız. Çünkü bu coğrafya zor bir coğrafyadır. Bu coğrafyada yaşayacaksak mutlaka milli hafızamızın diri tutulması gerekiyor. Milli mücadele edebiyatının önemi de burada ortaya çıkıyor.
1: Çok teşekkürler Sayın Çetin.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, ilk bölümümüzde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nurullah Çetin bizimleydi. Milli mücadele döneminin edebiyatını anlattı. Kısa bir şarkı arası vereceğiz, ardından sizinle olmaya devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 23.58'i gösterirken gecenin içindene devam ediyoruz. İlk bölümde tarihin ve toplumların geçirdiği fırtınalara odaklanmıştık. Şimdi ise insanın kendi içindeki o sessiz fırtınaya, yani kaygıya dönüyoruz. Kadelen Hanım, günümüz dünyasında kaygı neredeyse hepimizin gölgesi gibi oldu artık. Nedir bu kaygı? Yani neden tehlikede olmadığımız anlarda da artık alarm veriyor beynimiz?
1: Şimdi ilk önce ben farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Aslında bizim kaygı, anksiyete dediğimiz şey en temelinde bizi geleceğe hazırlayan, bizi olası tehditlerden koruyan ve sorumluluklarımızı yapmamızı sağlayan bir dost aslında baktığımızda. Şimdi sizin de dediğiniz gibi biraz günümüzde düşmanca algılıyoruz. Bu düşmanca algımızın aslında

0: en temel sebebinde kaygının yarattığı o fizyolojik tepkiler yatıyor. Şimdi kaygılanan bir kişide kalp çarpıntısı, ağız kuruluğu, nefes açlığı gibi durumlar gerçekleşiyor. Şimdi bu durumların gerçekleşmesinin sebebi aslında biz parasempatik sinir sisteminden, yani daha rahat, daha konforlu olduğumuz bir alandan sempatik sinir sistemine geçiş sağlıyoruz. Yani savaş ya da kaç tepkisine. Şimdi kaygı bizi hareket etmeye zorluyor. Bizi harekete güdülüyor. Harekete güdülediği için de bizim aslında bu sinir sistemi değişimimizin neticesinde yaşadığımız o fizyolojik tepkilerin sebebi harekete geçmemizi istiyor bizim kaygı günün sonunda. Harekete geçirmek için de tabii sinir sistemini değiştiriyor baktığımızda. Kaygı biraz daha aslında günümüzle değil de biraz daha gelecekle alakalı. Ya olursa, ya böyleyse, ya şöyle olursa gibi cümleler kuruyoruz kaygı anında. Bu da biraz kaygıyı korkudan ayırıyor aslında en temel fark olarak. Şimdi korku olan bir tehlikeye verdiğimiz reaksiyonken, tehlike unsuru ortadan kalktığında korku da azalır. Kaygı olası bir tehdide verdiğimiz reaksiyondur. Şimdi kaygının azalmamasının en temel sebebi de kaygı bir düşünsel sürecin ürünü. Bizim düşünsel sürecimizin ürünü. Düşünsel sürecimiz devam ettiği müddetçe kaygımız da artmaya devam edecektir. Ama dediğim gibi kaygı bizim dostumuz en temelinde. Kaygı değil de problem aslında biraz kaygı bozukluğu. Bizim bir patoloji olarak gördüğümüz şey de en temelinde kaygı değil. Şimdi biz kaygıyı bir dost olarak algıladık. Asıl düşmanımız kaygı bozukluğu dedik aslında. Kaygı bozukluğunda şöyle bir durum var baktığımız zaman. Kaygı bozukluğu sürekli ve aşırı bir şekilde yoğun kaygı yaşama halidir ama burada bir işlev bozukluğu olması gerekiyor. Bizim işlevselliğimizi kırması gerekiyor kaygı bozukluğunun. Hemen şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi kaygı dediğimiz şey şudur. Yarın sınavım var, ya kötü yaparsam. Şimdi bu bizi güdüler ve dersin başına oturmamı sağlar aslında baktığımda. Kaygı bozukluğunda şöyle olur. Yarın sınavım var, ya kötü yaparsam. Şimdi bu dersin başına oturduğumda benim konsantrasyonumu etkiler. Ondan sonra gece uyumaya çalışırım, uykumu etkiler. İşte iştahımı etkiler. Ne olur benim günün sonunda işlevimi kırar. İşlevimi kırdığı andan itibaren biz buna bir patoloji, bozukluk olarak bakıyoruz. Şimdi bütün organik temeli olmayan psikolojik rahatsızlıklarda da aslında böyle baktığımızda günün sonunda. Hepimiz üzgün hissediyoruz ama depresyonda değiliz. Hepimiz heyecanlı hissediyoruz ama panik bozukluk yaşamıyoruz baktığımızda. O yüzden de kaygı bozukluğu dediğimiz süreç aslında işlev kırıklığıyla başlıyor. İşlevselliğimizde bir kırılma oluyor ve kaygının bizi güdüleyen tarafını aslında yok ediyor. Ama burada şunu görmek çok önemli bir şey. Kaygı bozukluğu dediğimiz şey bize dışarıdan bulaşan bir virüs, bir enfeksiyon değil. Bizim sürecimizin bir ürünü. Orada bir işlev bozukluğu oluyorsa oradaki işlevi ben kırdığım için oluyor. Bir müdahale olmuyor dışarıdan. Yani bizim yarattığımız bir şey, bizim oluşturduğumuz bir şey günün sonunda gene bizi etkiliyor.
1: Aslında şunu sormak istiyorum. Kaygı bozukluğunu çok iyi açıkladınız ancak bu kaygının kararını tam olarak nasıl belirleyeceğiz? Örneğin ben mikrofona gelirken duyduğum kaygıyla, bir futbolcunun penaltı noktasına gelirken duyduğu kaygıyla, aynı zamanda bir ofis çalışanının ofise girdiği andaki kaygı aynı kaygı mıdır? Yoksa yönetmesi için, fonksiyonel kalması için uygulaması gereken teknikler ya da en azından kaygıya yaklaşış biçimi daha mı farklı olmalı?
0: Şimdi şöyle söyleyebilirim, aslında bu kişiden kişiye göre değişen bir durum. Burada çok güzel söylediniz. Hepsi aynı düzeyde olabilir. Neden aynı düzeyde olabilir? Çünkü kaygı zaten benim o işe göre ve verdiğim değere göre ortaya çıkıyor. Şimdi hepsinin, bu verdiğiniz örneklerin hepsinde verdiği önem değer aynıysa evet aynı kaygıyı yaşayabilirler günün sonuna baktığımızda. Kaygı öznel bir deneyim. Yaşadığımız olaylar değil de aslında olayların bizde bıraktığı izlerdir zaten asıl mesele. Yani burada şöyle örnek verebilirim. Herkes asansöre biniyor günün sonuna baktığımızda. Şimdi biri asansöre binerken, burada başıma bir şey gelecek olarak bakarken, biri de diyor ki ne güzel asansör var, yürümeme gerek kalmayacak. Aslında olay aynı olay ama olayı yorumlayış biçimim farklı. Burada da bu fark devreye giriyor. Olayı yorumlayış biçimimiz. Şimdi baktığımızda mikrofona gelirken bu çok önemli bir şey. Bunda asla yanlış yapmamalıyım. Hata yapmamalıyım. Hata yaparsam geri dönüşü olmaz denilerek bakılıyorsa ve bu çok önemli bir şeyse, gerçekten hayati bir şey olarak bakılıyorsa, yoğun bir kaygı yaşanır. Ama baktığımda yok hayır, ben bunu yapabilirim, gayet iyiyim, kendime de güveniyorum olarak bakılırsa kaygı yavaş yavaş düşecektir. Şimdi kaygının temel amacı zaten şu: beni korumak. Beni korumaya ve beni hayatta tutmaya çalışıyor aslında kaygı. Ve bu yüzden de beni koruyacağı anlarda harekete geçiyor. Korunacağım anlar

0: Ya güvende olmadığım anlardır ya da bir şeye önem veriyorsam, bir sorumluluğa önem veriyorsam onu yerine getirmek için aslında beni orada güdülüyor. Bak, bu önemli bir durum. Burada kaygılan ki bunu doğru yap aslında. Şimdi biz kaygılanmazsak günün sonunda bir yere yetişirken kaygılanıyoruz. Günün sonunda kaygılandığımız için biz oraya yetişiyoruz. Ya da işte notlarda, dersler diyelim mesela. Şimdi yüksek alma kaygısı olduğu için kişilerin aslında çalışıp yüksek not alıyorlar. Bu yüzden kaygı gerekli bu noktalarda. Bizi güdülüyor ve bizi her zaman daha da iyiye götürüyor. Problem olan baktığımız noktadan sadece kaygı bozukluğu. Kaygı bozukluğu olduğunda kişi hiçbir şekilde yapamayacağına inanıyor, yapamayacağını düşünüyor, işlevi kırılıyor ve zaten artık orada bir döngüye sokuyor kişi kendisine. İşi bir tehlike, tehdit olarak algılıyor. Tehdit olarak algıladıkça, dediğim gibi, kaygı zaten tehdide verdiğimiz bir tepkidir. Kaygısı daha da artıyor ve kişi artık bir döngüye girmiş ve oranın içerisinde debeleniyor oluyor günün sonunda.
1: Profesyonellerden yardım istememiz gereken nokta bunun fizyolojik etkileri olduğu nokta mı?
0: Fizyolojik etkileri olduğu nokta normal kaygıda da görülebilir. Aslında yardım alınması gereken temel nokta bunun süreyen bir şekilde olması. Çok yoğun yaşanması, süreyen olması ve artık kişinin günlük hayatında işlev bozuklukları yaratması. Mesela örnek veriyorum, ben işte markete çıkmıyorum. Neden? Çünkü markete çıktığımda kaygılanıyorum. Bunu dediğiniz andan itibaren, yani hayat düzeninize bir kısıtlama getirdiğiniz andan itibaren, bazı şeylere limit koyduğunuz andan itibaren aslında destek alınması gereken bir noktadasınız demektir.
1: Aslında siz de bahsettiniz. Tek bir elbiseyle karşımıza çıkmıyor hiçbir zaman kaygı. Çok farklı belirsizlikler var. Gelecek kaygısı var, kusursuz olma çabası var. İçinde bulunduğumuz hız çağı da aslında bunu çok fazla etkilemiştir. Sürekli bir şeylere yetişme ve onaylanma arzusuyla gelen kaygı için nasıl teknikler var? Siz neler öneriyorsunuz?
0: Şimdi burada şöyle söyleyebilirim. İlk önce bizim gerçekten zihnimiz modern dünyaya uygun bir şekilde tasarlı değil baktığımız zaman. Bizim bundan işte milyon sene öncesine baktığımızda, evrimsel psikolojiye baktığımızda dertler, kaygılar çok daha günlük. İşte yemek bulabilecek miyim, barınabilecek miyim, işte bir saldırıya uğrayacak mıyım ya da soğuktan bana bir şey olacak mı? Şimdi günümüzde çok fazla kaygı alanları açıldı aslında baktığımızda. Şimdi cebimizde bir telefon var ve o telefonla sonsuz bilgiye ulaşabiliyoruz. Ve bu bilgilerin içinde kötü bilgiler de maalesef ki çok fazla. Şimdi bizim zihnimizde şöyle bir bilişsel süreç işlemiyor. Biri deprem yaşamış deyip o başkasını dışarıda tutamıyoruz. Zihnimiz biri deprem yaşamışla ben deprem yaşıyorum, yaşayacağım arasındaki farkı çok bilişsel süreçlerde işleyemediği için aslında birinin yaşadığı şeyi sanki biz de yaşayacakmışız gibi artık kaygılanmaya başlıyoruz. Modern dünyanın bir getirisi olarak. Neden bu getiri var? Çünkü baktığımız zaman şöyle anlatabilirim bunu bu noktada. Şimdi milyonlarca yıl önce bir çalıdan bir hışırtı sesi geliyor. Şimdi ilk ihtimal baktığımızda rüzgar olabilir. İkinci ihtimale baktığımızda bir aslan olabilir. Şimdi bir aslan olabilir düşüncesi oldukça maliyetli. Çünkü benim dikkatimi ona göre kullanmam gerekli. Pozisyonumu değiştirmem gerekli. Yani bir enerji harcamam gerekli. Ama ilk seçeneğe bakalım. Orada rüzgar olabilir. Rüzgar olabilir seçeneği çok daha maliyetli. Neden? Çünkü o bir rüzgar değilse artık benim hayatım tehlikede. Yani maliyet artıyor, ne oluyor? O yüzden biz her zaman ikinci seçeneğe bakıyoruz. Orada gerçekten bir aslan olabilir mi seçeneğine bakıyoruz. Şimdi modern dünyada evet artık çok fazla çeşitlendi kaygı türleri. Ama baktığımızda somut bir kaygı artık ortada yok genellikle. Artık soyut kaygılar var ve zihnimiz bu sisteme adapte değil. Bu soyut kaygıları sanki somutmuş gibi yorumluyor ve fizyolojik tepkiler veriyor buna göre. Şimdi bir sınava baktığımızda sınav kaygısı yaşayan bir kişi kalp çarpıntısı yaşıyor. İşte nefes açlığı yaşıyor. Sinir sistemini değiştiriyor harekete geçmek için. Aslına baktığımızda bir sınava dair harekete geçmemize bizim gerek yok. Savaş ya da kaç tepkisi vermemize gerek yok. Ama dediğim gibi zihnimiz adapte değil artık bu sisteme.
1: Anlattığınız rüzgar ve aslan metaforunda aslında aklıma şu geldi. Her gün kürek çek, sel geldiğinde idmanlı olursun diye. Ancak bu küreyi aslında hiç sel gelmeyebilirdi. Bu küreyi hayatımızda hangi noktaya koymalıyız? Yani nelerde, hayatımızdan nelerden vazgeçtiğimizde artık o kaygı bizim için zararlı hale gelir?
0: Şimdi şöyle söyleyebilirim, günlük işleyişimize zarar verdiğimiz noktalarda, şimdi kaygının şöyle, maalesef ki şöyle bir durumu var. kaygıda genel olarak biz kaçınma tepkisi veriyoruz. Yani kaygı olan, kaygının bulunduğu ortamlardan kaçıyoruz. Ya da bedenimizi sürekli kontrol ediyoruz. Şimdi kaygı yaşayan insanlarda bu çok sık olur. Sürekli işte kalbim atıyor mu acaba, hızlı atıyor mu diye kontrol ederler. Ve tabii bu da günün sonunda şunu yaratıyor baktığımızda. Nereye odaklanırsak orada daha çok attığını düşünüyoruz tabii ki de kalbimizin odaklandığımız için. Onun dışında insanlar sürekli bir güvence aramaya çalışıyorlar. Şu an güvende miyim? Şu an işte iyi miyim? Sürekli bunun güvencesini aramaya başlıyorlar. Ya da diğer belirsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Şimdi biz bir dakika sonramızı bilmiyoruz. Çok kaotik bir dünyanın içerisindeyiz. Bir dakika sonrasını kontrol etmeye çalışıyorlar. Kontrol etmeye çalıştıkça da artık kontrol arttıkça kaygı daha da artıyor. Neden? Çünkü kontrol edemiyoruz. Elimizde değil. Çok fazla tehdit var ortada. Ya da kaygı her geldiğinde diyoruz ki gene kaygılandım, başarısız oldum. İşte ben asla kurtulamayacak mıyım? Ben niye bu kadar dayanıksızım diye kendimizi suçluyoruz. Bunları yaptığımız anlarda aslında kaygı bizim düşmanımız haline dönüşüyor. Çünkü bunları yaptıkça kaygıyı pekiştiriyoruz. Pekiştirmekle de kalmıyoruz aslında, arttırıyoruz.
1: Sayın Büyü, sürekli farklı elbiselerle çıkıyor dedik ancak en temelde birkaç duygu etrafında yerleşiyor her zaman kaygı beynimize. Şunu sormak istiyorum. 20 yıl önce bir insanın onaylanma arzusuyla bugün sosyal medya olduğu için insanın onaylanma arzusu arasında ciddi bir şiddet farkı mutlaka oluşmuştur. Sizin danışanlarınızda ya da en azından literatürde gördüğünüz hangi duygularda daha fazla, hangi kaygılarda daha fazla artış var son dönemde?
0: Onaylanma kesinlikle çok, onaylanma kaygısında çok ciddi bir artış var. Onun dışında dış görünüşle ilgili kaygılar sosyal medyanın da etkisiyle çok yoğun bir şekilde artıyor. İnsanlar tarafından beğenilme, sevilme, bir de terk edilme, yalnız kalma korkularımız aslında çok fazla arttı. Çünkü baktığımızda çok daha bireyselleştik. İnsanlar daha fazla içlerine kapandılar ve biz sosyal canlılarız. Bu yapıya uygun, bu sisteme uygun değiliz.
1: Peki zihnimizde yükselen bu sesi susturmadan nasıl sağlıklı bir ilişki kuracağız?
0: Şimdi ilk önce şunu söyleyebilirim bu noktada. Şöyle bir örnekten başlayalım istiyorum. Bir kafeye gittiğimizi düşünelim. Şimdi kafede kaygılandık. İlk önce şunu anlamamız gerekli. Kaygı benim dostum ve kaygı bana bir işaret veriyor. Şimdi ben neden acaba kafede kaygılandım? Şimdi bakalım, kafede bir sürü tanımadığım insan, bir sürü tanımadığım yüz var. Şimdi zihnim ister istemez bana şunu diyor. Şimdi sen burada kimseyi tanımıyorsun. Burada kimseyi bilmiyorsun. Biraz dikkatli ol diyor aslında. Benim burada kaygılanmamın sebebi bu. Benim ilk önce bunu anlamam gerekli. Yani kaygı neden geldi? Bunu anlamlandırmam gerekli. Kaygının neden geldiğini anlamlandırdıktan sonra kaygının istediği gibi bir harekete geçmem gerekli. Ya da kendime şunu demem gerekli. Evet, şu an kaygılandım. Çünkü ben bir kafedeyim ve bir sürü tanımadığım yüz var. Bu yüzden kaygılandım ama bu bir problem değil. Ben şu an güvendeyim demem gerekli kendime. Şimdi kaygı bozukluğunda ama sistem biraz daha farklıydı. Şimdi kaygı bozukluğu için bu noktada birkaç teknik söyleyebilirim. Şimdi bizim topraklama dediğimiz 5-4-3-2-1 dediğimiz bir teknik vardır. Şimdi bu teknikte ilk öncelikle şunu yapıyoruz. 5 tane görebildiğimiz şeyi sayıyoruz. İşte kırmızı bir masa diyelim. 4 tane hissedebildiğimiz şeye dokunuyoruz. İşte bir yastığa dokunuyoruz, yumuşak bir yastık diyoruz. 3 tane işitebildiğimiz şeye odaklanıyoruz. İşte araba sesi olabilir, müzik olabilir, başka şeyler olabilir. Ondan sonra 3 tane böyle şey yapabildiğimiz, işitebildiğimiz şeylere odaklanıyoruz. 2 tane artık baktığımızda tad alabildiğimiz şeylere odaklanıyoruz. Tadını alıyoruz. Hissedebildiğimiz şeylere odaklanıyoruz. Hissediyoruz bir şeyleri. Bir tane de artık tadını alabildiğimiz bir şeye odaklanıyoruz. Ağzımıza bir sakız atabiliriz. Orada bir şey yapabiliriz.
1: Bu beyni yeniden programlamak için.
0: Anda tutuyor beyni. Yani şimdi kaygı gelecekle alakalı. Benim anda kalmam gerekli. Neden? Çünkü anda kaygı yok. Gelecekte kaygı var. Ben kendimi tekrardan ana döndürerek şunu diyorum. Bak, burada kaygı yok. Kaygı gelecekte. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Bu güzel de bir teknik. Benim sevdiğim de bir şeydir. Zihnimizden matematik işlemi yapabiliriz. Çarpma yapabiliriz. Yani büyük sayılarla çarpma yaptığımızda kaygının giderek böyle yavaşladığını, bunlar çok pratik yöntemlerdir. Kaygının giderek yavaşladığını görürüz. Bir diğer teknik ise şu, uyumamıza da çok yardımcı olan bir teknik aslında baktığımızda. Gözlerimizi kapatıp nefes alıp nefes verip, böyle nefes alırken nefes alıyorum diye düşünüp, nefes verirken nefes veriyorum diye düşünüp bunu birkaç dakika yaptıktan sonra yüksek ihtimal zaten uykuya dalarız artık o an.
1: Sayın Büyü, son olarak şunu da sormak istiyorum. Şu anda bizi dinleyen, geçmişin yaralarından belki tekrar tekrar kaygılanan ya da geleceğin belirsizliğinden dolayı kaygı yaşayan insanlar için neler söylemek istersiniz? Kaygılandığında ilk olarak neyi hatırlasınlar?
0: İlk önce şunu hatırlamanızı istiyorum. Kaygı güdüleyen bir histir. Kaygı asla bir düşman değildir. Kaygıya kötü yaklaşmamamız gerekli. Kaygı geldiyse harekete geçeceğiz demektir. Bizi koruyor demektir. Bir şekilde sorumluluklarımızı yerine getirmemizi istiyor demektir. Kaygıyla kaygı bozukluğu birbirinden farklıdır. Destek almamız gereken yer kaygı bozukluğudur. Ve kişiler kaygılanınca ben kaygılandım, kalbim çarpıyor, kötü hissediyorum. Bunları düşünmemeleri ve bunlardan kaçmamaları gerekiyor. İşte kaygılanmamalıyım, bu düşünceler gelmemeli dememeliler. Psikolojide bir metafor vardır, pembe fil düşünme. Eğer kişiye pembe fil düşünme dersen hiç var olmayan bir şeyi bile gözünde canlandırabilir aslında insan. Bunu yapmamalıyım diye bakmamalıyız kesinlikle. Bu var, olası bir durum, kaygıya benim ihtiyacım var ve ben bunu en verimli nasıl kullanabilirim diye bakmalılar.
1: Evet, ve başa çıkamadıkları yerde bir profesyonele mutlaka danışmalılar değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkürler Sayın Büyü.
0: Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, psikolog Kardelen Büyü bizimleydi. Zihnimizin derinliklerinde kaygı ne anlama geliyor, onu nasıl sahiplenmeliyiz ve onu nasıl kullanabiliriz, bunu anlattı. Şimdi kısa bir şarkı arası vereceğiz, ardından son bölümümüzle sizinle olacağız.

görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak. Canımı en çok acıtandır.

0: Sevgili dinleyiciler, gecenin içinden devam ediyor. Kelimelerin ve zihnin kıvrımlarında dolaştık. Son bölümü zamanın ritmiyle yapıyoruz. Konuğumuz gazeteci Barış Sağlam bizimle. Müziğe karşı makine ve zamanın ruhunda Daft Punk'ı konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Müzik tarihi boyunca aslında insan ruhu mu yoksa teknolojinin olanakları mı tartışması hep varmış. Geçmişe baktığımızda bunu hep görüyoruz Sayın Sağlam. Makinelerin, synthesizerların bu kadar çok ortama girdiği durumda aslında sanat mekanikleşti mi yoksa yeni bir duygu boyutu kazandı mı?
1: Şimdi burada bir iki tane kilit nokta var. Bunlardan birincisi müzik ne? Müzik bir ses bütünü ve müzik aslında temelde insanın ruhunun daha önce gitmediği yerleri bir şekilde gitmesini sağlayan, yaşadığı duyguyu daha da güçlendirebilen, yaşadığı duyguyu tamamen tersine çevirebilen, daha önce var olmadığı, bulunmadığı alanlara götürdüğünü düşündüğü bir transandantal, kendinden geçiş, aşkın bir ruh halinin bir bütünü. Peki biraz önceki sorunun kilit noktalarından bir tanesi de yeni bir mekanizmayı bu işin içerisine katmak, belki elektronik. Peki daha önce yeni bir teknoloji olarak gitar var mıydı yoksa gitarın ilk çıktığı dönemler yeni bir teknoloji miydi? Bunların tamamını düşündüğümüzde aslında müziğin bir felsefi yaklaşımını da düşünmemizde fayda var. Elektronik müzik zamanın gerçekten de ruhunu yakalayan bir süreçte geldi. Elektronik müziğin geçmişine baktığımızda Detroit Techno, Chicago House müziklerinin içinde bulunduğu, daha sonra Avrupa'da rave, Prodigy gibi efsanelerinin tüm Avrupa'ya yaydığı, oradan da bize gelen bir süreç vardı. Elektronik müzik evet zamanın ruhunu yakaladı. 90'ların sonunda bilgisayarın hayatımızın ana noktalarından birine gelmesi, bilgisayarla birlikte çeşitli daha önce hiç tatmadığımız, duymadığımız yeni müziklerin, hatta cep telefonlarıyla birlikte bazı melodilerin hayatımızdan ayrılmaz bir parçaya. Bunun içerisinde bazı melodiler var ki bugün bile bazı müziklerin içerisine katıldığında belirli bir yaş grubu bunu kesinlikle tanıyor. Öyleyse şunu tekrar düşünelim. Daha önce var olmayan bir gitar, bugün müziğin ana akım enstrümanlarından biri ve teknolojiyi kullanarak oluşturulmuş, o günkü teknolojiyi kullanarak bugünkü müziğe katkıda bulunan bir cihaz olarak kullanılmış. Şimdi de elektronik müziğin içerisinde daha önce var olmayan seslerin tamamen mekanik olarak, tamamen dijital olarak, tamamen başka aygıtların yardımıyla oluşturulan seslerin bir harmoni içerisinde elektronik müziğin içinde ve bugünün zamanın ruhuna, bilgisayarların ve dijital bir zamanın ruhuna hitap eden bir şekilde işlenmesi var ki zaten geçmişe de baktığımızda bir 21. yüzyılda siyahi müziğin ana akım olduğunu düşündüğümüzde Detroit Techno'da, bununla birlikte elektronik müziğin ilk öncüleri olarak görebileceğimiz Detroit Techno'da, Chicago House'da, bunların hepsi bir arada bugünkü günümüze gelen elektronik müziğin yine siyahi bir akım tarafından oluşturulmasına neden olmuştur. Bu nedenle evet, belki yeni, hala bugün kabul edilmeyen bazıları tarafından ama zamanın ruhunu yakalayan insanlar tarafından, özellikle gençler tarafından evet, ayrılmaz bir parça olarak tercih edilen bir elektronik müzikten bahsediyoruz. Evet, bence bugün insanın, insan olmasının temel üretim araçlarından, göstergelerinden biri olan sanatın ayrılmaz bir parçası olarak elektronik müzik, elektronik araçlarla üretilmeye devam ediyor. Ve artık öyle bir noktaya geldi ki bilgisayarsız herhangi bir müziğin üretilmesi söz konusu değil. Ya üretiminde, ya kaydında, ya da dağıtımında mutlaka bilgisayar bulunuyor. O yüzden elektronikten ayırmak müziği artık çok güç.
0: Sayın Sağlam, aslında yapay zeka için de bugün sürekli konuşuluyor. Bu tartışma daha da alevlenecek gibi görünüyor yapay zekanın hem söz yazması hem beste yapması ile alakalı. Sizce neden insanlar bu enstrümantal sınırda kaldılar? Elektronik müzik neden geniş çerçevede kabul edilemiyor?
1: Burada en önemli konu yeniliğin artık kabullenilmesi noktasında her zaman bir direncin var olması. Klasik müzik ilk çıktığında

bununla ilgili çok büyük tartışmalar oldu. Bugün temel kabul edilen, en veri kabul edilen klasik müzik bile ilk çıktığı dönemlerde herkes tarafından beğenilmeyen bir sürece döndü. Ama yine zamanın ruhu o dönemde klasik müziği Avrupa'nın en azından, bugün bizim tanıdığımız dünyanın her köşesinde olmasa da Avrupa'nın merkezinde ana akım olarak cereyan etmesine müsaade etti. Ama şöyle düşünelim, her aşamada mutlaka insanın katkısı vazgeçilmezdi. Bugün yapay zeka insanın katkısını bir basamak olarak kullanıp yeni bir ufka doğru gidiyor. Bu ufku ben bile kabullenmekte zorlanıyorum. Çünkü insanın katkısını ve insanın sanatını elinden alan bir sürece dönüşmüş durumda. En azından algı bu, bu durumda. Fakat bugün bile karşı çıkanlarının bile yapay zeka tarafından üretilen sanat ürünlerinin ve müziğin tartışmasız güzelliklerini de yakalayabiliyor olması, ilerleyen dönemde yapay zekanın da insanlar tarafından tercih edilebilecek bir müzik olarak hayatımıza gireceğini gösteriyor. Tabii. Ama burada neler olur neler olmaz bunu bilemiyorum, ama ben de hala insan katkısını, elektronik bile olsa, aramayı, bulmayı ve insanın o süreçteki yaratıcı dokunuşunu tatmayı istiyorum açıkçası.

0: de Homem Christo. Bu iki isim elektronik müziği tüm kitlelere ulaştırabildiler. Yaşlısından gencine, hatta çocuğuna ve altyapısı ister entelektüel birikimi olsun ister olmasın. Hangi müzik türünü severse sevsin her insanın elektronik müziği kabul edebilecek bir altyapıyı oluşturdular. İşte burada insanların duygularına dokunabilmek gerçekten de önemli kilit nokta. Bunu nasıl başardılar diye düşündüğümüzde aslında evrildiler. İlk olarak bir rock müziği kurdu bu ikili. Rock grubu kurdular. Bir rock grubunun parçasıydılar. Ve orada kendilerine yöneltilen bir olumsuz eleştiriyi, yani hiçbir şeye benzemeyen bir çöp, Daft Punk diye bir hakareti kendilerine müzik dünyasında tamamen değiştirecek bir isim olarak aldılar. Ama asıl önemli olan gerçekten de insanların korktuğu teknolojiyi gerçekten insan ruhunun en detaylı, en tercih edilen, en duyarlı duygularıyla birleştirmeler oldu. Bu noktada bu iki ismin hayata bakışı ve hayatı yorumlayış tarzı çok çok etkili oldu. Çünkü insanların asıl beklentilerini elektronik müziğin harmoni kısmının yok olmasını ve harmoni kısmının zayıf olmasını aslında burayı yakaladılar ve harmoniyi duygularla birleştirdiler. Özellikle müziklerinin içeriğindeki sözlere baktığımızda biraz önceki söylediğimiz insanların duyguları aşk, sevgi, yücelme, kendini aşma ve dünyayla bir arada olabilme temalarının özellikle Daft Punk tarafından son derece yoğun olarak işlendiğini görüyoruz. Ve insanların güveninin azaldığı bir dönemde hem dünyaya hem politikacılara ileriye dönük beklentilerinin azaldığı ve distopik ürünlerin özellikle sinemada ve dizi dünyasında son derece yoğun bir şekilde işlendiği bir dönemde distopik bir yüz olan robotun son derece korkulmaktan uzak ve insanların tüm ihtiyaçlarını ve duygularını yansıtabilen bir yöntemle hem de elektronik müzik altyapısıyla birlikte sunulması insanları gerçekten şoka uğrattı. Bugün modern müziğe baktığımızda Daft Punk'ın izlerinin her noktada görüldüğünü görebiliriz. Bugün bir arabesk parçasının içerisinde Türkiye'de bile tekno vurgularının, funk yapılarının, bununla birlikte hip hop benzeri söz söyleme tekniklerinin artık birçok alanda hakim olduğunu görmemiz Daft Punk'ın Zeitgeist'i ne kadar yoğun bir şekilde yakaladığını ve insanların beklentilerini ne derecede karşıladıklarını görebiliriz. Türk müziğinde dahi, yani Avrupa ve Batı kaynaklı müziği saymıyorum, Türk müziğinde dahi bugün elektronik parçaların çok çok yoğun şekilde kullanıldığını, sample'ların ve diğer yöntemlerin müziğin içerisinde artık vazgeçilmez bir parça olarak yer aldığını görebilmek mümkün.
1: Evet, aslında Daft Punk da bu kadar radikal değil, çünkü Random Access Memories albümü var. Canlı enstrümanlara bir saygı duruşu sayılabilecek çok önemli bir albüm o da. Peki zamanın ruhu dediniz, zamanın ruhunu yakalamak geçmişin mirasıyla geleceğin teknolojisini harmanlamaktan mı geçiyor sizce?
0: Şimdi burada bu son derece önemli. Mesela Daft Punk'ı bu kadar popüler yapan şeylerden birisi French Touch dediğimiz 1990'larda ortaya çıkan ana akımın en güçlü temsilcilerinden biri olması. French Touch'ın da en önemli noktalarından birisi feel good dediğimiz funk müziğin, yani iyi hissettiren funk müziğinin diskografi altyapısıyla birlikte, mesela George Marauder gibi altyapılarla birlikte harmanlanması oldu. Burada insanlara iyi hissettiren bir müzik ortaya çıktı. Bu gerçekten çok önemliydi, çünkü zamanın ruhu içerisinde geçmişte özellikle 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış artık endüstriyel olarak ve finansal olarak özgürleşmeye başlamış toplumların yeni arayışlar içerisinde, kendilerini ifade etme tarzları arayışları içerisinde yeni bir kanal oluşmasına neden oldu ki

0: funk bunun en önemli göstergelerinden birisiydi. Yıllarca gece kulüplerinde iyi hissettiren bir altyapı ve dans kültürünü besleyen bir altyapı olarak var oldu. Ama tüm kitlelere yayılan bir süreç değildi. Daft Punk geçmişin özellikle iyi hissettiren müzik türlerini alarak elektronik müzikle birleştirdi ve geleceğe yönelik bir sound oluştururken buraya sizin de dediğiniz gibi canlı performanslar ekledi. Bunun içerisinde gitar riffleri, bunun içerisinde davullar, perküsyonlar ve özellikle bu popüler kültürün sanatçıyı iten, sanatçıyı önemsemeyen, sanatçıyı bir tüketim metasına dönüştüren tüm süreçleri birincisi maskeleriyle reddettiler. İkincisi de sanatçıyı ön plana alarak, bunun içerisinde performans sanatçıları vardı, onları ön plana çıkararak, onlara birer saygı duruşu yaparak, özellikle bugün günümüzün ihtiyacı olan sanatın vazgeçilmezliğini de kültürün içerisine, özellikle elektronik müzik kültürünün içerisine yerleştirmiş oldular. Sadece geceleri bazı kulüplerde karanlıkta barların bir köşelerinde dinlenen bir müzik olmaktan stadyumları dolduran, hatta tapınma süreçlerine dönüştürebilecek kadar kendinden geçtiren bir sürece evirdiler ki bu temel olarak Zeitgeist'i ne kadar da rahat bir şekilde yakaladıklarını gösteriyor. Çünkü 2000'lerden sonra popüler kültürde her şey küresel bir altyapıya yönelik olarak gelişti. Burada da Daft Punk özellikle kendi verdiği konserlerde, dünya turlarında sanatçılarla birlikte çeşitli projeleri imza atarak onların da ön plana çıkmasına müsaade ettiler ve sanatçıların asıl önemli olan kendi yarattıkları müziği ön plana çıkarmasını sağlamış oldular.
1: Evet Sayın Sağlam, aslında harika bir gruptan bahsediyoruz Daft Punk'tan tabii. Hem canlı enstrümanlardan hem 70'ler 80'ler disco müziğinden, bunların hepsini bir araya getirmekten bahsediyoruz. Hem de bunu gerçekten stadyum dolusu bir insana dinletebilmekte büyük bir başarı. Son olarak şunu sorayım size. Daft Punk'ı dinleyicilerimize söyleseniz, deseniz ki zamanın ötesinde şu şarkıyı dinleyerek keşfetmeye başlayın, hangi şarkı olurdu bu?
0: Çok güzel bir soru. Yani tabii bu beni o kadar zorluyor ki hangi, şöyle söylesem yanlış olmaz, hani bazı esprili cevaplar vardır, hangisini söyleyeyim ki onlar benim çocuklarım gibi. Ama benim için herhalde Lose Yourself to Dance olurdu diyebilirim ve herkes için de bunun böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü bence Daft Punk'ın dans, elektronik müzik ve iyi hissetme öğelerinin tamamının içerisinde yer aldığı ve biraz önce saydığımız gibi gerçek performansların da içinde yer aldığı gerçek bir başyapıt, hem de insanın var olduğu ve içinde bunaldığı tüm yapıların dışına çıkarak, duyguların dışına çıkarak kendisini müziğin harmonisine kaptırabileceği gerçek bir başyapıt bence.
1: Siz de ilk dinlediğinizde bunları mı hissetmiştiniz?
0: Ben gerçekten şunu söyleyeyim, kalkıp dans etmeye başladım ve kendimi gerçekten de bu müziğe kaptırdığımı söyleyebilirim. Ama en önemlisi beni var olduğum darlık içerisinden kendimi iyi hissettiren bir yapıya, hem bedensel olarak beni ayağa kaldırıp harekete geçirerek, hem de ruhsal olarak almasını sayabilirim açıkçası.
1: Aslında elektronik müziğin böyle hissettirmesi de müziğin genel yapısına çok uygun ve artık bu kadar önyargılı bakılmaması gerektiğini gösteren işaretlerden biri.
0: Evet, kesinlikle haklısın.
1: Çok teşekkürler Sayın Sağlam bu değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, gazeteci Barış Sağlam bizimleydi. Müziğe karşı makineyi konuştuk, ancak zamanın ruhunda elektronik müziğin nasıl geliştiğini, canlı enstrümanların, enstrümantal sınırların nasıl genişletildiğini aktardı bize ve bunu tabii ki Daft Punk özeline de indirgedi. Daft Punk'ın hem Random Access Memories albümünü konuştuk, hem de o robot, başta aslında motosiklet kasklarıydı değil mi? Motosiklet kasklarının arkasında nasıl insani duyguları harekete geçirdiğinden bahsetti. Şimdi bir Daft Punk şarkısı dinleyeceğiz. Ardından sizinle

0: Geçmişten kalan.
1: Programımızın sonuna yaklaşırken geçmişten kalan bölümümüzde bu gece besteci, şarkıcı ve orkestra şefi Necdet Tokatlıoğlu var. Şimdi 27 Eylül 2008'de aramızdan ayrılan sanatçıya ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
2: Evet sayın dinleyiciler, besteci Necdet Tokatlıoğlu'nun yaşam öyküsünü kendi sesinden sunuyoruz.
3: İzmir'de doğdum. Çocukluğum ve öğrencilik yaşamım gene İzmir'de geçti. Müzik öğrenimi İzmir Türk Müziği Derneği, o günkü adıyla İzmir Türk Müzikisi Cemiyeti'nde yaptım. O arada İlyas Tonguç ve Mehmet Kasabalı'dan ud dersleri aldım. Bir yandan da cemiyetteki fasıl çalışmalarımız, repertuar geliştirme çalışmalarımıza devam ettik. Zaten cemiyetimizin kendi bünyesinde çok değerli müzik hocaları vardı. Örnek vermek gerekirse, yukarıda sözünü ettiğim hocaların yanı sıra ve en başta bestekar hoca Rakım Elkutlu, Udi Ahmet Aksoy. Ahmet Aksoy muallim İsmail Hakkı Bey'in oğludur. Kemani Ziya Bey, Ziya Esmer adıyla tanınırdı. Ve daha pek çok değerli müzisyen kadrosu vardı. Bugün pek çoğu şöhret olmuş değerli arkadaşlarımla 1950'de İzmir Radyosu'nun kuruluşuna katıldım. Ve radyoculuk hayatım böylece başlamış oldu. İzmir Radyosu'nda 3 yıl görev yaptım. Daha sonra Ankara Radyosu'nun açtığı sanatçı imtihanına katıldım. Ve kazanarak Ankara Radyosu'na atandım. O günden

Bugüne Ankara Radyosu'nda bulunmaktayım. Ankara Radyosu'nun müzik servisinde müzik yayınları şefliği de dahil olmak üzere pek çok görevler yaptım. Bestecilik çocukluğumdan beri bende merak konusuydu. Daha küçük yaşlarda kendime göre şiirler yazıp onları bestelemeye çalışırdım. Tabii bunlar deneme besteleri oldukları için o zamanki müzik defterimin arasında karalamalar olarak, hatıra olarak kaldılar. İlk ciddi beste çalışmalarım 1955'ten sonra oldu ki artık o zaman da ben hem udumu güzel çalıyordum hem müziği daha geniş kitlelere yayabilecek duruma gelmiştim. Hicaz makamından şiirini de kendi yazdığım ve eşimin, ki o zaman arkadaştık, isminin çıktığı akrostiş şiirle ilk bestemi yapmış oldum. Benim ilk hevesim sensin güzelim, ilk aşkım, ilk heyecanım, meleğim diye başlar ve devam eder. Daha sonraları daha geniş kapsamlı bestelere yöneldim. Bu bende benden önceki bestecileri taklit etme ile başlayan bestecilik artık yavaş yavaş kendi tavrımı, kendi tarzımı bestelerime koymam yerine geliyordu. Önce bizzat feyz aldığım ve çok çok tesirinde kaldığım Rakım Hoca, Rakım Erkutlu'nun bestelerine benzer besteler yapmaya çalışıyordum. Sonra tabii Saadettin Kaynaklar, Selahattin Pınarlar, Osman Nihat Akınlar, çocukluğumuzun en yüce ve en popüler bestecileriydi. Bizden önceki sanatçı abilerimiz, ablalarımız devamlı Lemi Atlı'dan, Şerif İşli'den, işte saydığım bu büyük isimlerin bestelerinden örnekler verirlerdi bizlere. Onların tesiriyle yetiştik, geliştik. Müziğin hakiki hüviyetini anladıkça gördük ki bunlar güncel konularla karşımıza gelen besteler. Daha onlardan önce de Dede Efendiler var, Itriler var, Hacı Sadullah Ağalar var, Rahmi Beyler, Hacı Arif Beyler var. Beste formları değişik, şarkı formları değişik. Bir Dede Efendi var ki tesirinde kalmamanın, unutmanın veyahut ihmal etmenin imkanı yok. Müzik deyince Dede Efendi tek başına bir abide gibi karşımıza çıkıyor. Kârıyla, kârı neviyle, beste formuyla, ağır semai, yürük semai formlarıyla, türlü çeşitli şarkı formlarıyla, hatta bugün halk türküsüne benzer türküleriyle dahi bizim karşımıza çıkıyor. Ve örnek alınacak hakiki kişinin Dede Efendi olduğunu anlıyoruz. Ve artık ondan sonra profesyonel anlamda müziğe eğildim. Bizden sonraki arkadaşlarımıza da daima bu yolda yürümelerini öğütledim. Bestelerimde hiç farkında olmadan kendi yazdığım şiirleri kastediyorum ki bestelerimin %50'si veya biraz daha fazlasının sözleri bana aittir. Aynı zamanda şiirle de uğraşım vardır. Bir de uşak makamını biraz fazla işlemişim. Farkında değilim tabii. Bu bir duygu meselesi oluyor. Aslında Türk musikisinin

hangi makamını çok seversiniz diye bir soru yöneltilecek olsa, öyle sanıyorum ki benim için cevap verilmesi en güç suallerden birisi olur. Çünkü Türk musikisinin her makamını ayrı ayrı severim. Her makamın kendine göre güzelliği vardır, özelliği vardır. Ama Uşak makamının özelliği de herhalde annelerimizin ninnisi ya Uşak ya Hicaz ya Segah, o bakımdan mı olacak? Neyse, Uşak ve Hicaz makamında daha çok beste yapmışım. Bunu bana Van'dan bir dinleyicim mektupla yazdığı zaman dikkatimi çekti. İnceledim, hakikaten öyle olmuş. 150'nin üzerinde bestem var. Ancak bunlardan 40 veya 50 tanesi radyomuz repertuarlarındadır. Zamanı geldikçe ya onlar da repertuar kurullarından geçecek, radyo repertuarlarında okunacak veyahut işte defterler arasında bizden önceki bestekarların yaptığı gibi kalacak.

Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın.

Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 1'de Gecenin İçinden programının bu gecelikte sonuna geldik. Milli mücadele mirasının edebiyattaki izlerini, zihnimizin derinliklerinde kaygının aslında ne anlama geldiğini ve müziğin zamanın ruhunu anlamak için bize nasıl yol gösterdiğini öğrendik. Bizimle bilgi ve birikimlerini paylaşan değerli konuklarımız Profesör Doktor Nurullah Çetin'e, psikolog Kardelen Büyü'ye ve gazeteci Barış Sağlam'a teşekkür ediyoruz. Programımızı sizin için Ömer Polat hazırladı. Yayında Abdülvahap Türker, sesimizi size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenlerimiz Kerem Arıkaya, Engin Erkan ve ben Hakan Yılmaz. Gecenin içinden programında sizinleydik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm TRT Ankara Radyosu ekibi adına hepinize huzurlu ve güzel bir gece diliyorum. Hoşça kalın.

Saat 1. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesinde risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen Musiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin tarih, kültür ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlanan Erdoğan, "Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar." dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceği ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlanan Devlet Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa aykırı işlemlere yönelik soruşturma

0: Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 yatırım şirketine ait olan fonların kuruluşundan bugüne kadarki kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketliliğin yakından inceleneceği bildirildi. Soykırımcı İsrail Gazze'deki katliamı dünyaya duyurmaya çalışan gazetecilere de hedef alıyor. İsrail saldırılarında 2023 yılı Ekim ayından bu yana 262 basın mensubu katledildi. Irak, ülkedeki Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu. Irak Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ülke topraklarında herhangi bir yabancı askeri üssün olmayacağı kaydedildi. Açıklamada ülkenin güvenliği konusunda herhangi bir endişe bulunmuyor denildi. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Kampı Bolu Abant'ta başladı. Kampın açılış konuşmasını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, dış politikada asıl olan ülkenin çıkarlarıdır dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançalan'a ait bir otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kolilerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Erhurman, görüşmede Rum yönetiminin güveni aşındırıcı eylemlerinin gündeme geldiğini söyledi. New York'taki görüşmelerimizi engellemek istediler ama başaramadılar dedi. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyona bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemlere UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
1: Hava durumu.
0: Yurs genelinde parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Radyo tiyatrosu.

düşlerle dolu bir gece buluşması. Yazan Mahmut Tunaboylu, yöneten Alev Gürzap, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Hilmi Kamran Yüce, Selim Erdoğan Ersever, Emine Nezahat Tanyeri, Adnan Ahmet Uz,

0: İyi yolculuklar.
1: Size de.
0: Rahatsız etmiyoruz ya.
1: Rica ederim. Buyurun.
0: Teşekkür ederiz. Bütün kompartımanlar dolu. Bağlayan çocuklar, bağıra çağıra konuşanlar, hatta şimdiden horlayanlar bile var. Öyle değil mi hanım?
2: Öyle bey.
0: Efendim, bizim hanımın gürültüyle başı pek hoş değildir. Baktık yalnızsınız kompartmanda. Yolda uzun sayılır epeyce. Yol arkadaşlığı etmiş oluruz birbirimize dedik. Çantayı verir misin hanım? Şuraya yerleştireyim. Evet. İşte oldu. Geç geç şöyle otur. Ben pencere yanına oturacağım. Ha, ne diyordum? Evet, biz yani hanımla ben tren yolculuğunu pek severiz. İmkan bulursak bütün yolculuklarımıza trenle çıkarız diyebilirim. Bambaşka şey tren yolculuğu. Öyle değil mi hanım?
2: Öyle Hilmi bey. Sağ olsun bizim bey biraz konuşkandır. Malum ya, yaşlılık hoş görün. Yaşlanınca insanlar nedense...
1: Rica ederim.
0: Siz hanımı aldırmayın beyefendi. Aslında kendisi benden de konuşkandır. Şimdi bakmayın öyle dediğine. Efendim, biz emekliyiz. Emekli olduktan sonra her yaz oğlumuzla gelinimizin oturdukları kasabada tatil yapmayı kısa sürede olsa alışkanlık edindik. Böylelikle hem ömrümüzün son günlerini değişik insanlar, değişik yerler tanıyarak değerlendirmiş, hem de çocukları görmüş, hasret gidermiş oluyoruz. Siz de tatile mi gidiyorsunuz?
1: Ne dediniz?
0: Siz de tatile mi gidiyorsunuz dedim.
1: Kusura bakmayın. Ne dediğinizi gürültüden anlayamadım. Evet, bir bakıma öyle sayılır.
0: İnsan ara sıra kaçamak yapmalı. Değişik yerler, değişik çevreler insanı gençleştiriyor, sindeleştiriyor. Yaşlılık zor şey. İnsan her zamankinden daha çok yalnızlık duygusuna kapılıyor nedense. Siz de emekli misiniz?
1: Emekli mi? O kadar yaşlı mı gösteriyor?
0: Saçlarınız...
1: Ha, evet, zamanından önce ağırdı.
0: Buyurmaz mısınız?
1: Ben verseydim.
0: Ne çıkar canım, aynı şey, buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Bakın bir tünele giriyoruz.
2: Adamı kendi haline bırak bey. Ne sorup duruyorsun şöyle mi böyle mi diye.
0: Haklısın galiba, hasta gibi bir hali var. Gözünü yakarken elleri titriyordu.
2: Yüzü de bir garip geldi bana zaten. Hem durup dururken niye yalan söyledin öyle? Ha? Neymiş, her yaz oğlumuzun gelinimizin oturdukları kasabaya tatile gidiyormuşuz.
0: Ne bileyim, öyle söyleyiverdim işte.
2: Konuşmadan duramazsın.
0: Peki peki, tartışmayalım. Ne kadar uzun tünelmiş. Git git bitmedi.
2: Biraz uyu istersen bey. Daha epey yolumuz var nasıl olsa. Hı? Uykusuzluğa hiç dayanamazsın da. Ben bu adamdan huylandım. Uyuyor sanki, baksana.
0: Gürültüden hoşlanmayan sendin. İşte sana sessizlik. Ne yakınıyorsun? Gerçekten uykusuzluğa hiç dayanamam. Hem canım, onca yolda uyumadan biter mi? Ne demişler? Ömür biter, yol bitmez.
1: İşte yıllar sonra aynı trendeyim yine. Sanki bir rüzgarla itilmiş ilerliyorum. Yine aynı tekerlek tıkırtıları, sarsılan kompartımanlar. Her şey geçiyor. Gidip gidiyor gözlerimin önünden. Az sonra akşam olacak. Kompartımanın ışıkları yanacak. Ve tren yıllar önce bıraktığım o noktaya, o küçük kasabanın ıssız istasyonuna bırakacak beni. Peki ama neden? Beni alıp götüren şey ne?

0: Aynur. Aynur, ne yapıyorsun balkonda tek başına? Aynur. Uyuyor musun?
1: Sen miydin Adnan? Geldiğini duymadım.
0: Korkuttun mu yoksa? Uyuduğunu bilmiyorum.
1: Yok, korkmadım. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk canım. Uykunda niye gülüyordun demin?
1: Düş görüyordum galiba.

0: Mutlu kadın. Düşün de gülüyor.
1: Akşam üzeri bir ağırlık çöktü üstüme, uyuyakalmışım. Oysa ne çok direnmiştim uyumamak için. Aç mısın?
0: Aç ve yorgun.
1: Kalkıp bir şeyler hazırlayayım sana.
0: Yok yok, kalkma, acelesi yok. Nasıl olsa yeriz. Azıcık dinleneyim önce. Bu arada birer içeriz karşılıklı. İster misin?
1: Canım istemiyor.
0: Peki, sen bilirsin. Bugün bende de garip bir tembellik vardı. Uyur gezer gibiydim.
1: Sahi, nasıl geçti günün? Neler yaptın?
0: Her günkü şeyler. Muayenehane dolup taşıyor. Güneş çarpmaları, yanıklar, zehirlenmeleri. Bütün bir yılın yorgunluğunu bir ayda üzerlerinden atıvermek isteyen yüzlerce insan dolmuş kasabaya. Dinleniyorlar mı yoksa büsbütün yoruluyorlar mı belli değil. Bazen doktor olacağıma babamın isteğini uyup ticaretle uğraşsaydım diyorum kendi kendime.
1: Eskiden, çocukluğumda yani, böyle değildi burası. Kışın neyse yazında oydu. Tatil kasabası olalı beri her yaz daha da gelişiyor, değişiyor.
0: Gerçi hak vermiyor da değilim hani. Küçücük olsaydı şu denizler, ne çok sıkılırdı canımız. Düşünüyorum da denizlerde seve seve yıkanmamış, deniz rüzgarlarıyla üşmemiş, denizden yolcu beklememiş insanlar nasıl olurlar?
1: Herkese doğup büyüdüğü yer güzeldir. Önceleri sen de İstanbul diye tutturmuştun. Çünkü tanıdığın, bildiğin çevreydi orası. Bir süre kopamamıştın. Gerçi başka nedenler de vardı ya.
0: Haklısın. İstanbul'dan ayrılırsam sudan çıkmış balığa dönerim sanıyordum. Ara sıra özlemiyor değilim orada geçen günlerimi, ama iyi ki peşine düşüp gelmişim diyorum gene de. Sahi, yıllar önce beni peşine takan, ta buralara kadar sürükleyen şey neydi? Yoksa masmavi gözlerim miydi?
1: Hatırla bakalım, neydi?
0: Mutlu musun Aynur?
1: Mutluyum.
0: Gerçekten ama.
1: Gerçekten. Halimizden anlaşılmıyor mu? Hala nişanlılık günlerimizdeki gibi konuşabiliyoruz. Güzel bir evimiz var. Yeşil panjurlu kutu gibi olmasa da. Sonra aradan 4 yıl geçmesine karşın sen hala İstanbul'daki o doktor Adnan'sın. Ben de...
0: Sen de akademiyi yeni bitirmiş genç bir ressam. Neden resim yapmıyorsun Aynur? Okuldan bu yana eline fırça almamışsındır eminim. Resim de bir sevgi işidir sonuçta. Senden bu sevgiyi alıp götüren, resim yapamayacak kadar küstüren şey ne?
1: Hani anlaşmıştık seninle, konuşmayacaktık bunları.
0: Konuşmak istemiyorsan konuşmayız. Doğru, anlaşmıştık evlenirken. Geçmişimizi sormayacaktık birbirimize. Ama sen benimle ilgili her şeyi biliyorsun, bense...
1: Belki bir gün anlatabilirim, şimdi lütfen.
0: Seni üzen, seni küstüren bir şeyler var bu kasabada. Seziyorum bunu. Herkesin gülüp eğlendiği, tatil yaptığı, bir daha görmeye can attığı bu kasabada seni üzen bir şeyler olmuş geçmişte.
1: Yanılıyorsun Adnan. Lütfen kapatalım bu konuyu.
0: Peki, kapatalım. Özür dilerim. Kırıldın mı bana üstelediğim için?
1: Yok, hayır. Verir misin?
0: Tabii, al. Dinle bak, cırcır böcekleri. Havada da nane kokusu var. Güzel bir gece olacak. Bütün gün ateşin üzerinde unutulmuş, suyu buhar olup uçmuş bir tencere gibiydi kasaba. Öyle olunca da insan serin bir geceyi iple çekiyor tabii. Sahi, bizim kemancı çalmıyor bu akşam. Perdeleri de kapalı. Öyle merak ediyorum ki, kim acaba?
1: Karşı pansiyondaki kemancı mı? Bilmem.
0: Dertli bir aşık gibi. Dikkat ettim, birkaç akşamdır hep bu saatlerde başlıyor çalmaya. Bazen gece yarısına kadar sürdürdüğü bile oluyor. Ne dersin? Karşılıksız aşk olabilir mi?
1: Kim bilir? Belki de.
0: Belki de sevdiği kız onu terk etmiştir.
1: Neden kız? Erkekler terk etmez mi? Hem ne biliyorsun erkek olduğunu? Genç bir kız da olabilir.
0: Olabilir tabii. Sözün gelişi öyle söyledim.
1: Acaba?
0: Ne acabası?
1: Neyse, aldırma, yok bir şey.
0: Aa, hayır efendim, var bir şey. Hem konuyu açıyorsun hem de...
1: İnan ki yok.
0: Peki, anlaşıldı. Anlatmamakta direneceksin. Keşke az önce uyandırmasaydım seni.
1: Niye?
0: Tatlı tatlı gülüyordun. Oysa şimdi... Bak, eğer bunu da anlatmayacaksan gider yatarım, haberin olsun.
1: Biliyor musun? Senin en çok sevdiğim, saygı duyduğum yanın bu. En büyük tedirginlikleri bile gülümsemeyle geçiştirmeyi biliyorsun. Sabırlısın, hoşgörülüsün. İstediğini tatlılıkla elde etmeyi beceriyorsun.
0: Ne yapayım, bu da benim kötü yanım işte. İnsan gözyaşlarıyla dost oluyor.
1: Ömürsün Adnan. Madem istiyorsun, az önce düşünde niye güldüğümü anlatayım.
0: Sabırsızlıkla sizi bekliyorum Aynur Hanım. Bütün duyularımla pür dikkat emrinizdeyim.
1: Aslında sandığın kadar ilginç bir düş değil. Güldüğüme bakma.
0: Olsun.
1: Kıştı. Bir trendeydim. Bütün düşlerim gece geçer nedense. Yine geceydi. Küçük istasyonun önündeki soğuk, rüzgarlı düzlüğü bir sıra elektrik lambası aydınlatıyordu. Yağmur yağmıştı. İstasyonun saçaklarından buzlar sarkıyordu. Sonra tren kesik kesik düdük çalarak hareket etti. Oturduğum kompartımanın penceresinden buharlar uçuştu. Issız istasyonun ışıkları eridi, gitti.
0: Resim öğrenimi gördüğün nasıl da belli. Şu anlatışa bak.
1: Alay edecek, sen anlatmıyorsun.
0: Yok yok, kızma hemen. Anlat. Sonra? Hadi.
1: Sonra. Sonra durup dururken garip bir şey oldu. Bir adam. Bir adam belirdi karşımda. Saçları bembeyaz. Yüzü çizgilerle doluydu. Sanki gözleriyle sorular soruyordu bana. Birden paniğe kapıldım. Korktum. Bağırmaya, yardım istemeye çalıştım ama bağıramıyordum. Sesim çıkmıyordu.
0: Öyledir, insan bağıramaz. Sesi çıkmaz bir türlü.
1: Ne yapacağımı şaşırmıştım. Kafam karmakarışıktı. Kalbim küt küt atıyordu. Bu sırada adam da bana iyice yaklaşmıştı. Acınacak haldeydi. Hele kokusu. Dayanılacak gibi değildi. İğrenç bir kokuydu. Bu adama bakarken şeyi hatırlıyordum. Şeyi. Neydi hatırladığım? Neydi?
0: Ne oluyorsun Aynur? Ben sana niye güldüğünü anlat dedim. Sen ağlıyorsun. Bir rüyaya ağlanmayacağını sen de bilirsin. Gerçek değil ki. Alt tarafı bir düş bu. Gözyaşı da neyin nesi?
1: Ama böylesi görülmemeli.
0: Abartıyorsun ama. Bitti, tamam.
1: Hayır, bitmedi. Sıra beni güldüren bölümde.
0: Yok yok, anlatma artık.
1: Anlatmamı isteyen sendin, bırak da bitireyim.
0: Peki, bitir bakalım.
1: Bu kez başka bir yerdeydim. Ağaçlık bir yerde. Bir park olabilir, pek çıkartamıyorum. Yine yağmur yağmıştı. Ayaklarım çıplaktı. Islak otların üzerinde yürüyordum. Gıdıklanıyordum yani. Anlat dedin, anlattım. Gülme ne olur. Sence bunun anlamı ne?
0: Garip bir düş. Gece, tren, soğuk. Öncesi seni duygulandırıyor, sonrası güldürüyor. Ne diyeyim bilmem ki. Ama doğrusunu istersen ben daha değişik şeyler görürüm düşümde. Seninkilere benzemez.
1: Ne gibi?
0: Ne gibi mi? Bilmem, şöyle mükellef bir ziyafet sofrası falan gibi. Hadi yemeğimizi yiyelim. Bu akşamlık bu kadar duygulu sahne yeter.
1: Olur, sen de. Kalk öyleyse, içeri mutfağa geçelim.
0: Niye? Balkonun nesi var? Gel burada yiyelim.
1: Peki.
0: Bizim tarihi buzdolabı harıl harıl çalışıyor. İkide içeriz ha? Hazırda ne varsa. Dur, sofrayı kurmana yardım edeyim.
1: Ben kurarım. Sen şu küçük masayı ortaya çekiver.
0: Oldu. Masamız hazır. Bardakları da şöyle koyalım. Yoğurt var mıydı Aynur?
1: Var, sabah almıştım. Getireyim mi?
0: Ha, getir ya. Ne varsa. Varsa yeşil biber de getiriver. İyi gidiyor.
1: Acını çok yiyorsun. Midene dokunmuyor mu?
0: Yok, şimdilik bir şikayetim yok.
1: Madem yok, al bakalım biberlerini. Şu bardakları az öteye alıver, tabağın yer açılsın.
0: Peki canım, böyle mi?
1: Tamam. Ay, ekmek almayı unutmuşum. Gidip getireyim.
0: Çabuk ol, açlıktan bayılabilirim. Tanrım, gene mi balık?
1: Hazırda bu vardı, ne istiyordun?
0: Ne bileyim ben. Bir gün de oturup şöyle patlıcan kızartması, fasulye falan yesek hiç fena olmaz. Epeydir çiğ börek de yapmıyorsun.
1: Çiğ börek mi? Olur, yarın yaparım.
0: Yarın olmaz.
1: Neden olmaz?
0: Yarın dışarıda, Rıhtım lokantasında yeriz. Biliyorsun, yarın pazar.
1: Ne olmuş pazarsa, özelliği ne?
0: Bil bakalım.
1: Aman Adnan, bilmece çözecek halim yok.
0: Böyle şeyleri hep erkekler unutur derler değil mi? Yarın evlenme yıl dönümümüz.
1: Nasıl da düşünemedin.
0: Ya ikide bir övüneceğim, başına kakacağım bir şeyim oldu sonunda. Bu çığlığını kocaların ilgisizlikle suçlayan bütün kadınların duymasını isterdim. Uzat bardağını koyayım ha. Her zamanki gibi dört parmak mı?
1: Her zamanki gibi dört parmak.
0: Peki. Bir, iki, üç, dört. Sağlığına canım. Nice mutlu yıllara.
1: Nice mutlu yıllara.

0: Bey, bey.
1: Ne var hanım, geldik mi?
0: Daha değil ama az kaldı.
1: Niye uyandırdın beni?
0: Benim de uykum geldi.
1: İyi işte uyuyaydın.
0: Sen uyurken nasıl uyuyorum?
1: Ne o, korktun mu yoksa?
0: Ne bileyim canım, işte garip bir adam. Sen de aksi gibi çok konuştun, sıkıştırıp durdun adamı.
1: Korkulacak biri değil canım. Biraz garip ama zarar gelmez, ben anlarım.
0: Nasıl anlarmışsın, anında mı yazıyor?
1: Ne kadar vesveselisin hanım, bırak böyle düşünceleri. Uyuyacaksan uyu hadi. Hava iyiden iyiye kararmış dışarıda. Sahi sormayı unuttum, nerede bizim beyaz saçlı yolcu?
0: Az önce kompartmandan çıktı.
1: Çıktı mı?
0: Çıktı.
1: Dur bakayım, çantası yerinde duruyor ama. Demek ki temelli gitmemiş, döner şimdi. Uyuyacaksan uyu hadi, nasıl olsa ben uyuyamam artık.
0: Ben de uyuyamam.
1: Şimdi uykum geldi demedin mi?
0: Yedim ama artık kasabaya varınca evde uyurum, ne yapayım?
1: Ya bizimkiler evde değillerse?
0: O zaman bir otele gideriz.
1: Oho, bu mevsimde oteller tıklım tıklım doludur.
0: Ne yapacağız peki?
1: Bilmiyorum, bakarız bir çaresine elbet. Sıkma canını, uyu hadi. 5 dakika kestirsen kârdır.

0: Bizim dertli kemancı akşam konserine başladı.
1: Çok güzel çalıyor, öyle değil mi? Hı-hı.
0: Güzel ve yanık. Bir müzik aleti çalmayı o kadar isterdim ki. Bir keman, bir klarnet, bir bağlama. Evimizin az ötesinde bir dükkan vardı. İlkokula gidip gelirken görürdüm. Bağlamalar, curalar, çocuklara göre küçük sazlar. Çok yalvardım babama, al şuradan bir bağlama diye. Babam önce olmaz dedi. Derslerimi aksatmamdan korkuyordu galiba. Sonra bir akşam elinde pırıl pırıl bir sazla çıka geldi. Öyle sevinmiştim. Eysi bir iki gün çalmaya uğraştım, beceremedim.
1: Hiç mi?
0: Yok canım, işte denemez. Hani koyun gelir yata yata diye bir türkü var ya, işte onu çalabiliyordum. Biraz maymun iştahlı bir çocuktum galiba. Hemen usanıverdim. Sonra o saz kırıldı mı, ne oldu hatırlamıyorum. Şimdi ah kafa diyorum ama iş işten geçti bir kez. İçer misin?
1: Hayır.
0: Ben içeceğim.
1: Doydun mu?
0: Hı, doydum, eline sağlık.
1: Masayı toparlayayım öyleyse. Biliyor musun Adnan? Demin çok utandırdın beni.
0: Utandırdın mı?
1: Utandırdın. Hani uykuda gülerken uyandırmıştın ya beni.
0: Hı.
1: İşte o an kötü bir şey yapmışım da yakalanmışım gibi bir his kapladı içime.
0: Bende de olur bazen.
1: Ha, sahi mi?
0: Sahi ya. Hem bende uyanıkken de olur.
1: Ha, uyanıkken de mi?
0: Evet. Birisi ense kökümde dikildiği zaman, o an bütün vücudumda bir karıncalanma başlar. Elim ayağım tutulur. Bir şey düşünemez olurum.
2: Aa, ne oldu buna?
1: Kime?
0: Keman sesi sustu.
1: Çalmaktan usanmış olacak.
0: Hayret, hiç böyle yapmazdı.
1: Canım, sabaha kadar çalmak zorunda değil ya.
0: Değil tabii, değil de gene de bir an garip bir şey, garip bir duygu hissediverdim. Sanki kötü bir şey olmuş gibi.

0: Duyuyor musunuz bakın?
1: Tekerlek tıkırtılarını mı?
0: Evet. Belki de trenleri çekici yapan işte bu tıkırtılar. İnsan bir hoş oluyor. Garip bir duygu.
1: Haklısınız. Etkileyici. Sanatçılara konu olur.
0: Sanatçılara konu olur dediniz de aklıma geldi. Bir kitapta okumuştum. İnsan garlarda, istasyonlarda tuhaf kişilere rastlarmış. Her trende böyle insanlar bulunurmuş.
1: Evet. Apolliner'in.
0: Kim dediniz?
1: Apolliner.
0: Her kimse işte, yabancı bir yazar. Ben pek dilimi döndüremiyorum. Ama aslında ararsanız beyefendi, hepimiz birer garip kişiyiz. Öyle değil mi? Kendimizi görmez, başkasını garip buluruz.
1: Öyle. Bir tanıdığım ne kadar insan varsa o kadar da dünya vardır derdi.
0: Çok doğru.
1: Edebiyatla çok... ilgilenir misiniz?
0: Bir zamanlar ilgilenirdim. Emekli olmadan önce yani. Efendim, ben kütüphane memurluğundan emekliyim. Yıllar yılı kitaplarla haşır neşir oldum. Şimdilerde gözlerim pek seçmiyor ya. O da ayrı konu. Siz ilgilenir misiniz?
1: Biraz.
0: Yazar falan mısınız yoksa?
1: Yok, hayır. Ressamım. Yani bir zamanlar öyleydi.
0: Anlamıştım.
1: Ressam oldun mu?
0: Hayır, sanatçı oldunuz. Bakışlarınızdan, ellerinizden, çevreyi incelemenizden en küçük ayrıntıyı bile gözlüyorsunuz. Yaşamaya çalışıyorsunuz. Biraz kendimi zorlasam ressam olduğunuzu da anlardım.
1: Nasıl?
0: Parmaklarınızdan. İş yapmaya yatkın parmaklarınız var. Uzun, hareketli, kararlı.
1: Çok dikkatlisiniz. Doğrusu şaşırmadım diyemem.
0: Evet, dikkatli olmasına dikkatliyimdir. Bunu da şurada mışıl mışıl uyuyan 38 yıllık hayat arkadaşıma borçluyum. Efendim, bizim hanım çok kuşkundur. Hastalık derecesinde. Her şeyi...

0: Hem istemiyorum yani. Karmakarışık duygular içindeyim.
1: Haklısınız. Yani öyle olmalı. Uzun süren bir hastalıktan sonra toparlanmak zor olur. Her neyse, geçmiş olsun.
2: Sağ olun.
1: Ressamım dediniz de hani bir zamanlar... Siz de ben de söze hep bir zamanlar diye başlıyoruz nedense. Dikkatimi çeken bir şey var. Şu çantanızdan ucu dışarı çıkmış, gazeteyle sarılmış şey. Bir tablo falan mı yoksa?
2: Evet, hastanede yapmıştım.
1: Görmek isterdim. Tabii özel bir şey değilse. Göstermek peki... istemiyorsanız mesele yok. Benimki sadece bir merak.
2: Göstermek istemediğimden değil. Bilmiyorum ki nasıl söylesem. Peki göstereyim. Zaten resimlerde bakılmak için yapılmazlar mı? Yalnız eleştirmek yok.
1: Tabii.
2: İşte. Nasıl buldunuz?
1: Güzel. Çok güzeldi. Resimden pek anlamamakla birlikte güzel bir portre. Yalnız ben bu resimdeki kadını tanır gibiyim. Hiç yabancı gelmiyor bu yüz. Bu saçlar, bu gözler. Allah Allah.
2: Yok, tanıdığınızı sanmam. Hayal ettiğim bir kadın yalnızca. Öyle düşündüğüm gibi. Hayal ettiğim gibi biri.
1: Eminsiniz değil mi?
2: Evet, eminim.
3: Dalmışım, o gürültü neydi?
1: Ya bir yük katarı geçti yanımızdan. Az sonra kasabaya gireceğiz hanım. Azıcık toparlanalım artık.

0: Ne oldu?
1: Sivrisinekler nasıl da ısırıyorlar. İçeri geçelim artık Adnan, balkonun tadı kaçtı.
0: Bak benim daha iyi bir fikrim var.
1: Ne gibi?
0: Çıkıp dolaşalım biraz. Şöyle rıhtıma kadar uzanırız. Belki tanıdıklara da rastlar, iki laf ederiz.
1: Bu saatte mi? Hani yorgundun?
0: Canım zaten olmuş. Hayat dediğin geceden geceye yaşanır ancak.
1: Gece kuşları gibi konuştun.
0: Bir kez de biz gece kuşu olalım. Ne olur yani. Hadi.
1: Gidip üstüme bir şeyler giyeyim.
0: Ne gerek var canım? Hırkanı alıver yeter.
1: Ayıp olmaz mı günlük giysilerimle?
0: Canım gece vakti kim görecek? Hem sen süslenmesen de güzelsin. Hadi sallanma artık.
1: Peki peki. Dediğin gibi olsun.
0: İşte gece treni de geldi. Kim bilir kimleri getirdi kasabaya. Kimler inecek içinden. İster misin Aynur, şu senin düşündeki hayalet tren olsun bu. İçinden de o beyaz saçlı yolcu insin.
1: Olabilir. Herkesi bir gece beklemez mi? Belki de bu gece beni bekleyen gecedir.

0: İnsanın bir karşılayanı olmaması ne kötü. Öyle değil mi hanım? Sana söylüyorum, nereye bakıyorsun öyle?
1: Şuraya, şu çıkış kapısına. Bak, birlikte geldiğimiz adam değil mi o?
0: Evet, o.
1: Onu da kimse karşılamaya gelmemiş bak. Ne karısı, ne kızı, ne nişanlısı, kimsesi yok yani.
0: Tatile gelmiş adamı kim karşılar? Hem şu koca dünyada yalnız insanlar da vardır. Her neyse, hadi bakalım. Yüklen şu çantayı, ben de valize alayım. Dünya küçüktür demişler. Bakarsın dönüşte yine karşılaşırız ha. Hadi yürü bakalım. Dua et de bizimkiler evde olsunlar.
2: Hadi Aynur, ne yapıyorsun hala mutfakta?
3: Musluklar kapalı mı diye bakıyorum. Su geri verirse biz yokken. Tamam işte, kapalıymış. Ne kadar acelecisin Adnan, hadi. Hırka giydiğim iyi olmuş. Serinledi hava.
2: Tatlı bir serinlik.
3: Şu bahçe kapısını da yaptıralım artık Adnan. Baksana, kedilerle köpekler çiçeklerimi ne hale getirmişler yine.
2: Ne zamandır aklımda ama bir türlü fırsat bulamıyorum.
4: Adnan, Aynur Hanım.
5: Aynur, merhaba.
2: Kemal'le Nevin değil mi bunlar? Merhaba Kemal. Merhaba Nevin Hanım.
3: Merhaba çocuklar.
4: Merhabalar. Sizi arayan hep evde mi bulur kardeşim? Hadi bakalım, atlayın arabaya. Biz de döne döne sizi arıyorduk.
2: Bizi mi?
3: Sizi ya, dolaşmadığımız yer kalmadı. Evde olabileceğiniz sonradan aklımıza geldi. Çay bahçesine gidiyoruz, herkes orada bu gece.
4: İnsan böyle bir gecede evde pinekler mi canım?
2: Herkes sizin gibi gece kuşu mu, değil mi Aynur?
4: Sen bu doktorun sözüne uyarsan 40 yıl evden çıkamazsın, haberin olsun yenge.
3: O kadar da değil canım.

0: Vallahi nasıl beceriyorsunuz bu işi? Ben bir türlü beceremiyorum. Araba aldığımız günden beri Nevin başımın etini yiyor. Gezelim de gezelim diye. Akşamları ayaklarımı uzatıp oturamaz oldum.
1: Yalan söylüyor, inanmayın. Asıl kendi istiyor gezip tozmayı.
2: Akşamları evde oturmamaktan şikayet eden tek erkek sensin herhalde Kemal.
0: Ay yaşayasın yenge. Vallahi aynen öyle. Hadi atlayın, ne duruyorsunuz?
3: Böyle didişmenizi özlemişim.
1: Bu akşamlık barış imzaladık. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Sen yanıma gel doktor. Hanımlar arkada birlikte otursunlar. Hı hı. Dedikodu yapacak şeyleri vardı.
1: Aman çok komiksin. Gel şekerim.
0: Yanılmıyorsam siz de çıkmak üzereydiniz. Nereye gitmekti niyetiniz?
3: Hiç, şöyle Rıhtım'a kadar uzanacaktık. Öyle amaçsız.
0: Ara sıra kabuğunuzdan çıkın canım. Baksanıza sokaklara. Herkes dışarıda. Kasaba kaynıyor bu gece.
2: Biraz durur musun Kemal?
3: Ne oldu Ali?
1: Nereye bakıyorsun şekerim?
2: Yok bir şey. Şurada kaldırımda tanıdık birini gördüm gibi geldi de.
0: Ben de bir şey oldu sandım. Aniden böyle durunca. Tamam mı? Gidiyor muyuz?
2: Gidelim.

0: Adresi sorduğumuz bakkal bu sırada 5. sokak demişti. Bu 4. bundan sonraki olacak. Yoruldun mu?
1: Ama ayaklarıma kara sular indi.
0: Benim de. Üstüne üstlük bir de ter bastı ki sorma gitsin. Acaba adresteki evde mi oturuyorlar?
1: Bilir miyim?
0: İnşallah öyledir. Çok yavaş yürüyorsun sen de.
1: Ama ne yapayım işte ancak.
0: Biliyor musun hanım? Ayaklarım geri geri gidiyor.
1: Benim de.
0: O ressam da öyle demişti.
1: Hangi ressam?
0: Trendeki, bizim kompartımandaki o beyaz saçlı adam.
1: Aa, ressam mıymış?
0: Evet ya.
1: Nereden biliyorsun?
0: Kendi söyledi. Sen uyurken konuştuk epeyce. Neyse.
1: O da öyle demişti dediğin ya canım.
0: Ha, hem gidiyorum hem istemiyorum. Karma karışık duygular içindeyim demişti.
1: Bizim gibi.
0: Evet, bizim gibi. İşte 5. sokak burası. Ev denizin kıyısında olacak. Bereket sokak lambaları yanıyor. Evlerin numaralarını okuyabileceğiz. Dur bakayım. Evet, tek sayılar bu sırada. İşte şu 21. 27'yi bulacağız. Ne de uzun sokak.
1: Ulan çok da sessiz. Öbür sokaklara nazaran tabii.
0: Evdenizin sesinden başka ses duyulmuyor. Saat de ilerledi. Çok heyecanlandım. Duralım biraz.
1: Vazgeçelim hadi, önce bir otele gitsek.
0: Olmaz ya. Hani söz vermiştin, caymak yok. Bunca yıl arayıp sormadık. Zalimlikti bizimkisi. Günahtı.
1: Ya oysa onlar bizi hep aradılar.
0: Sen yani bizi geri çevirdik.
1: Bayramlarda, yılbaşlarında hep kart attılar.
0: Ama biz atmadık, cevaplandırmadık.
1: Sen yazıyordun gizli gizli. Benden de selam yaz diyemiyordun.
0: Benim yazmış olmam ne değiştirir? İkimiz yazmalıydık. Ben ve sen. Ana baba olarak.
1: Tanıyorum şimdiki gibi. Çok bencillik değil mi?
0: Evet, hep karşı tarafın anlayışlı olmasını bekledik. Oysa biz anlayışlı olabilirdik. Bir kez araya soğukluk girmeye görsün. Büsbütün uzuyor ayrılık. Kavuşmak güçleşiyor. İnsan önceden iyi düşünemiyor nedense. Çok yanlış yapıyoruz. Sıkı sıkı tutmamız gereken şeyleri bırakıveriyoruz. İnsan konuşurken sözünü iyi tartsa, birbirimizi sevmekte biraz daha usta olsak, hep birlikte olabilsek, her şey gönlümüzce olabilse. Olmuyor. Bir şeyleri eksik bırakıyoruz hep. Kendimiz yapıyoruz bunu. Elimizin altında nasıl olsa, kaçıp gitmez diyoruz.
1: Sen hep anlayışlı olmaya çalıştın. Ben engelledim seni. Kocam olduğun için benden yana gibi göründün.
0: Haksızlık etme kendine. Haksızlık
1: etme. Gerçek bu. İstemedim. İstemedim onu. Gelin olarak kabul etmedim. Oğlumu elimden almasına, beni ondan ayırmasına razı değildim. Tek oğlumdu çünkü. 5 kız ve 1 oğul. Kızlar birer birer yuvadan uçtular. İstedim ki oğlum yanımda kalsın. Küçük bir çocuk gibi dizimin dibinde olsun. Ne saçmalık. Ayaklarım da bu yüzden geri geri gidiyor zaten. Bunca yıldan sonra ne yüzle çıkacağım karşılarına? Bunca yıl küskünlükten sonra.
0: O kadar da değil canım. Onlar bizim...

0: Çocuklarımız, anlıyor musun? Çocuklarımız, oğlumuz ve gelinimiz bizden birer parça. Soyumuzu onlar sürdürecekler. Göreceksin, her şey yoluna girecek.
1: İnşallah.
0: Üzme kendini, bırakma böyle. Hadi, hadi, bulalım şu 27 numarayı, hadi.

0: Dokunmasın yağlı boya. Evet hanımlar beyler, çaylarımız geldi. Buyurun, afiyetle için.
1: Sen garson olmalıymışsın Kemal.
0: Kendi işimi kendim görürüm ben arkadaş. Kimseye bırakmam.
2: Aman ne demesin. Sabırsızlığından garsonu bekleyemedin de ondan.
0: Ne yapayım, oğlanın işi çok. Bu kadar müşteriye çay mı yetişir? En iyisi kendim getireyim dedi. Ne o? Servisin beğenilmedi mi yoksa?
1: Hakkını yemeyelim şimdi, iyi beceriyorsun.
2: Becerdiği becereceği yalnız bu işte. Evde de böyle. Çay dendi mi işi gücü bırakır mutfağa koşar.
0: Karadenizliyim ben kızım. Çay bahçelerinde büyüdüm. Çay demlemesini bilmiyorsun, ben ne yapayım?
2: Sen de çay demlemesini bilen bir kızla evlenseydin.
0: Kısmetime sen çıktın. İstemekle olmuyor ki. Kader işte.
1: Çok durgunsun hala, neyin var?
2: Yok değilim, sana öyle geliyor.
1: Yok durgunsun işte. Gözlerin denize dikmişsin, öyle bakıyorsun.
2: Düşünüyordum.
1: Neyi?
2: Denizi.
1: Nesini düşünüyorsun denizin? Sesin mi?
2: Hayır, ben biliyorum nesini düşündüğümü. Denizin tuzlu ve dalgalı olduğunu düşünüyor. Aa, şu surata bak. Hadi neşelen biraz şekerim. Çayını da içmiyorsun.
3: İçiyorum ya.
1: İstersen eve dönelim.
3: Daha neler, sıkıldığımı söyledin mi?
1: Öyleyse.
3: Üsteleyip durma Adnan.
0: İsterseniz daha neşeli bir yere gidelim ha. Ne dersiniz? Ha? Aynur Hanım.
3: Buranın nesi var?
0: Ne bileyim, sıkılıyor gibisiniz de.
2: Adnan da sen de bir tuhafsınız bu gece.
0: O senin dediğin şarkı Nevin'cim. Bir tuhafım bu gece.
3: Lütfen Kemal, sunumun sırası değil. Özür dilerim, birden sinirlendim, kendimi tutamadım.
0: Zararı yok yenge. Asıl ben özür dilerim. Yanlış bir şey söyledim sana.
3: Hayır söylemedim. Heyelerim üstümde bu akşam, eve gitsem iyi olacak. İstersen sen kal Adnan, ben yalnız da giderim.
0: Yok, birlikte gideriz. Sizi bırakayım eve.
3: Teşekkür ederim Kemal, yürüsek daha iyi olacak galiba. Gecenizi berbat ettim, kusura bakmayın.
2: Ne demek, önemli mi şeker? Anlıyorum seni. Benim de başıma gelir bazen. Özellikle Kemal'e canım sıkıldığı zamanlar.
3: Kavga etmeyin, olmaz mı? İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Aynur'cum. Yarın görüşürüz.
3: Görüşürüz tabii.
4: Neden açmıyorlar kapıyı? Kaç dakikadır zil çalıyoruz.
5: Uyumuşlardır belki. Yatak odası kapıya uzaksa duymazlar.
4: Ay canım, duymamış olamazlar.
5: Ne düşündüğünü biliyorum. Ha. Boşuna kuş kullanıyorsun. Zili duysalar açarlardı. Ha, belki de zil bozuktur. Sesini duymuyoruz. Demek ki bozuk. Kapıyı yumruklamayı deneyelim bir de. Yine de duymazlarsa bil ki evde yoklar. Bu kapı açıkmış zaten. Hay Allah.
4: Ne yapacağız? Girecek miyiz hırsız gibi?
5: Neden hırsız gibi olsun? Yabancı değiller ya. Hadi girelim.
4: Sen bilirsin. Ya bismillah.
5: Dikkat et, dikkat et. Bir yere çarpma karanlıkta. Nerede bu elektrik düğmesi? Buldum işte. Oh, dünya varmış. Kelebe oynamak bize göre değil.
4: Evin içinde hiç kıpırdı yok.
5: Demedim mi sana? Bak kimsecikler yok işte. Ya. Gezmeye gitmişler. Aklına kim bilir ne kötü şeyler geldi. Ya. Öyle yorulmuşum ki şurada divanda sabaha kadar horul horul uyuyabilirim.
4: Aman yetmedi mi trende uyudum? Önce odaları dolaşıp bakıver, her şey yerli yerinde mi? Kapı açıktı, belki hırsız mırsız girmiştir.
5: Ya hanım yok musun yani? Sanki bir şey eksilse bilirmişim gibi. Ev bizim mi canım? Ne eksik ne fazla, nereden bileceğiz?
4: Ne de olsa belli olur.
5: Peki peki, dolaşalım bakalım.

0: Neden hala susuyorsun? Anlatmayacak mısın?
1: Neyi?
0: Neyi olacak bu geceyi? Niye böyle oldun? Durup dururken Kemal'e niye sinirlendiğini? Daha sayayım mı? Bak anne, artık dayanamıyorum. Anlıyor musun? Dayanamıyorum. O çok sevdiğini söylediğin sabırlılığım sona ermek üzere. Ben de etten kemiktenim. Benim de sinirlerim var. Bak, her insanın bir dayanabilme kapasitesi vardır. Benimki tükendi. Dinliyor musun beni? Evlendiğimiz günden beri hep bekledim. Anlatasın diye. Hiç zorlamadım. Sen konuyu açmaya çalışsan bile ben geçiştirdim. Belli ki üzülüyordun. Yeniden yarayı deşmenin alemi yok diyordun. Ama artık bitti.

0: Nedir senin uzanın? Benden sakladığın nedir? Niye paylaşmıyorsun benimle?
1: Peki. Peki anlatacağım. Demin çay bahçesine giderken onu gördüm. Hani arabayı durdurmuştum ya. İşte o zaman. Kaldırımda yürüyordu.
0: Kim?
1: Bunca yıl taşıdığım yük. Beni üzen, ezen, rahat bırakmayan, sırtımdan atmaya çabaladığım ama başaramadığım yük.
0: Bak, böyle bilmece gibi konuşursan hiçbir şey anlayamam. Kimi gördün? Ne yükü? Niye anlatırken titriyorsun?
1: O işte. Çıkıp geldi sonunda.
0: Dur. Sil gözlerini canım. Bak şimdi tane tane anlat. Hadi güzelim. Kimdi gördün?
1: Düşümdeki adam. Akşam üzeri anlatmıştım sana.
0: Ne anlattın? Alaaddin'in lambasındaki cinim? Düşle gerçeği karıştırıyorsun sen Aynur.
1: Evet. Gördüğüm bir düştü. Ama gerçekten yaşanmıştı.
0: O yüzden mi ağlamıştın anlatırken?
1: Tutamamıştım kendimi.
0: Peki şimdi sakin sakin anlat lütfen.
1: Peki. Okul yıllarındaydı. Akademiyi bitirmek üzereydim.
0: Tanışmamızdan 2 yıl önce yani.
1: Evet. Başında kavak yelleri esen kimsesiz bir kızdım o sıralar.
0: Teyzen?
1: Henüz hayattaydı. Ama o da benim gibi yapayalnızdı. Kısmeti çıkmamış yaşlı bir kızdı teyzem. Anlatmıştım sana. Babam balıkçıydı bu kasabada.
0: Sen ortaokuldayken bir vurgun yiyip ölmüş. Seni teyzen İstanbul'a yanına almış. Bunları biliyorum.
1: Öyleyse başa döneyim. Tanışmamızdan 2 yıl önceydi. Bir gün bir adamla karşılaştım. Bir resim galerisinde rastlaştık, tanıştık. Her şey birdenbire gelişti. Bir şaka gibi. Resim ortak konumuzdu. Bol bol resimden, sanattan söz ediyorduk. Renkli bir kişiliği vardı. İçine kapanık bir insandı. Benden önce hiçbir kızla yakınlığı, arkadaşlığı olmamıştı. Bilirsin böylelerini. Küçücük bir yakınlığa hemen bağlanırlar. Alıngan olurlar. Kırmak çok kolay, gönüllerini almak zordur. Birbirimizi anlıyorduk. Çünkü o da benim gibi kimsesizdi.
0: Hiç mi kimsesi yokmuş?
1: Bir amcası vardı. Anlayışsız, bencil bir amca.
0: Evet.
1: Amcası resim yapmasına karşıydı. Sahibi olduğu teneke fabrikasında çalışmasını istiyordu onu. Bocalayıp duruyordu. Duyguluydu. Genç bir kızın hoşuna gidebilecek kadar. Ara sıra içer sarhoş olurdu. Sonra da sokaklarda onun bunun resmini yapardı. Sonra bir gün...
0: Bir gün?
1: Amcası öldü. Ardında da o sözünü ettiğim fabrikayla birkaç arsa bıraktı. Her şey ondan sonra değişti zaten.
0: Nasıl?
1: O sessiz, içine kapanık, duygulu insan gitmiş... Yerine sorumsuz, kendini beğenmiş... Durmadan para harcayan, kazanmadan tüketen bir miras yedi. Bir asalak gelmişti. Her şeyi bitirmek, tüketmek isteyen bir asalak. Durmadan içiyordu. Alkol denizinde yüzüyordu artık. Öyle ki ayık olduğu zamanlar çok azdı.
0: Nasıl katlanıyordun peki ona?
1: Katlanamıyordum. Kaçıp kurtulmak istiyordum ama olmuyordu.
0: Neden?
1: O güne kadar beni yalnızca bir arkadaş olarak gören bu adam bana tutulmuştu çünkü.
0: Nasıl?
1: Bir gün hiç aramamıştım onu. Artık yüzünü bile görmek istemiyordum. Okul çıkışı karşıladı beni. Yalvardı, ağladı. Çok şaşırmıştım. Korkmuştum da. O vıcık fotoğrafmanlara dönmüştü hayatımız.
0: Çekilir rezillikti.
1: Evet, değildi. Ama rezillik arttıkça onu bırakmak da daha da güçleşiyordu benim için.
0: Niye? Seni engelleyen neydi?
1: Acıma duygusu. Kendimi suçlu hissediyordum. Sanki onu bu duruma ben getirmiştim. Sonuçlarına da katlanmalıydım.
0: Saçma. İnsan parmağı için kolunu feda etmez. Kişiliği zayıfsa, aşağılık duygusu içinde kıvranıyorsa suç senin mi?
1: Öyle deme. O sıralar böyle düşünemezdim. Ona ilgi göstermeseydim, ilgilenmeseydim böyle olmayacaktı belki.
0: Öyle olmasında senin bir suçun yok ki Aynur. Tek neden anlattığına bakılırsa amcası ve yetişme tarzı. Anlayışsızlık, bencillik, içine kapanıklık, bilinçaltına atılan düşünceler. Amcasının ölümünden sonra hepsi su yüzüne çıkmış.
1: Bunları şimdi anlıyorum. Ama o zamanlar yalnızdım. Bana öğüt verecek, beni yönlendirecek biri de yoktu. Keşke o günlerde sen çıksaydın karşıma.
0: Ben o zamanlar kim bilir ne yapıyordum. Neyse, devam et.
1: Peki. Amcasından kalan mirası tükettikten sonra borçla yaşamaya başladı. Resim yapamıyordu artık. Sızıp kalıyordu içki şişelerinin arasında. Oysa çok yetenekliydi. İyi bir ressam olabilirdi.
0: İçkiden vazgeçmesini sağlamak için çaba göstermedin mi?
1: Beni dinlemiyordu ki. İyiden iyiye bırakmıştı kendini. Tek düşüncesi gülünç olmaya başladığı kentten kaçmaktı. Tabii benimle.
0: Sonra?
1: Sonra ben kaçtım.

0: nereye?
1: Buraya, bu kasabaya. Artık beni bulamaz, aramaz diyordum ama buldu. Bir gün çıkıp geldi. İyice değişmişti artık. Tanımak olanaksızdı. Saçları ağarmaya başlamıştı. Hani yaz sıcağında paltoyla gezen, eline ne geçerse ceplerine dolduran zararsız akıl hastaları vardır. Onlara dönmüştü.
0: Peki seni bulunca ne oldu?
1: Yeniden kaçtım. İstanbul'a teyzeme.
0: Teyzenin haberi var mıydı olan bitenden?
1: Hayır. Üzmek istemiyordum onu da. İyi değildi o günlerde çünkü. Felç olmadan az önceydi.
0: Okulu ne yaptın bu arada? Derslerin aksamadı mı?
1: Aksamaz olur mu? Tembelleşmiş, aptallaşmıştım. Sonra bir gün duydum ki hastaneye kaldırmışlar. Günlerce kendinden habersiz yatmış. Kendine geldikten sonra da tedavi olmaya başladı.
0: Tabii iyileşemedi.
1: Öyle. Nereden anladın?
0: Doktor olduğumu unuttun.
1: Özür dilerim.
0: Zarar yok. Evet, sonra?
1: Hastaneden çıktıktan kısa süre sonra yine aynı hayatı sürdürüyordu. Ama bu kez bilincini de yitirmişti. Beni tanımıyordu. Sevineyim mi, üzüleyim mi kestiremiyordum. Son kez gördüğümde yine hastanede yoğun bakıma alınmıştı. İyice değişmişti artık. Saçları bembeyaz, yüzü çizgilerle doluydu. Unutmaya çalıştım. Bu sırrı saklamayı, hiç kimseye tek söz etmemeyi istiyordum. Bugüne kadar da sakladım işte.
0: Ve bu ağır yük altında yıllardır ezildin. Düşle gerçek arasında gidip geldin. Neden çok önceden anlatmadın bana bunları? Çoktan rahatlardın, atardın beyninden.
1: Bilmiyorum. Belki de aramız açılır diye düşündüm. Biliyorsun, ailen karşı çıkmıştı benimle evlenmene. Küsmüşlerdi kimsesiz, geçmişi bilinmeyen bir kızla evlendiğin için. Hala da küsler.
0: Her şey düzelecek. Bak göreceksin. Şimdi rahatladın ya, sen ona bak. Yıllardır birlikte yaşadığın kanser tümöründen kurtuldun sonunda. Az mutluluk mu bu?
1: Yalnız.
0: Yalnız ne?
1: Yeniden buraya gelişi. Neden?
0: Bilmiyorum. Ama bu kez yalnız değilsin. Yanında güveneceğin, sıkı sıkı sarılacağın biri var. Bana güveniyorsun.
1: Tabii, güveniyorum.
0: Öyleyse korkmana gerek yok. Hadi evimize gidelim. Üşümeye başladım çünkü.
1: Ben de. Gidelim.

0: Hayret, oturma odasının ışıkları yanıyor. Kapamamış mıydık çıkarken?
1: Kapamıştık.
0: Niye yanıyor öyleyse?
1: Bilmem.
0: Kapının önünde bir karartı var. Görüyor musun?
1: Görüyorum.
0: Bir pakete benziyor. Gazeteyle sarılmış. Evet. Evet, bir paket bu. Kim bırakmış olabilir?
1: Açsana.
0: Bir dakika, açıyorum. Bu... Bu senin resmin değil mi?
1: Ver bakayım. Evet, benim.
0: Bir de not iliştirilmiş. Alelacele yazılmış bir not. Şu yazıya bak.
1: Onun yazısı. Resmin altındaki imza da onun.
0: Okumayacak mısın?
1: Korkuyorum. Yeniden başlamaktan korkuyorum.
0: Korkmana gerek yok ki. Hadi, ver ben okuyayım.
1: Olmaz. İçeri, eve girelim önce.
0: Peki, nasıl istersen. Annemle babammış. Uyuyorlar. Biri koltuğa, biri de divana kıvrılmış.
1: Ne oluyor böyle Adnan? Annen, baban yıllar sonra çıkıp geliyor. Sonra...
0: Ya bak, iyi şeyler olduğu belli. Öyle değil mi?
1: Uyandırmayacak mı?
0: Yok, hayır. Bırakalım uyusunlar. Hadi gel, odamıza geçelim.
1: Ne diyeceğimi, nasıl davranacağımı bilemiyorum. Şaşkına döndüm.
0: Biraz uzun bir geceydi. Hepsi o kadar. Sevinmedin mi annemle babamın gelmelerine?
1: Sevinmez olur muyum?
0: Öyleyse şu notu oku. Biliyorum, o da sevindirecek seni. Hadi.
1: Peki.
2: İşte, yıllar sonra yine buldum seni. Ama bu kez hiç karşılaşmayacağız. Çünkü yüzüne bakacak cesareti kendimde bulamıyorum. Bu yüzden de sabah treniyle geldiğim gibi sessiz sedasız gidiyorum. Sana hastanede yaptığım bir resmini getirdim. Bunu neden yaptım bilmiyorum. Belki de sana kendimi kanıtlamak, yeniden insan olduğumu göstermek istedim. İnsan çok yanlış yapıyor Aynur. Önceden iyi düşünemiyor. Her şey gönlümüzce olabilse, olmuyor. Sıkı sıkı tutmamız gereken şeyleri bırakıveriyoruz. Bir şeyleri eksik bırakıyoruz hep.

0: Ama sen bırakma lütfen. Sıkı sıkı sarıl hayata, sevdiklerine, her şeye. Sana çektirdiklerim için beni bağışla, Selim.
1: Sıkı sıkı sarıl hayata, sevdiklerine, her şeye.

Yazan Mahmut Tunaboylu. Yöneten Alev Gürsap. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Hilmi Kamran Yüce, Selim Erdoğan Ersever, Emine Nezahat Tanyeri, Adnan Ahmet Uz, Aynur Selma Kutlu, Kemal Mustafa Aslan, Nevin Nilgün Kahraman.

0: çok kilo aldım. Ne yaparsam yapayım veremiyorum. İnternette o kadar çok bilgi var ki. Hangisine inanacağımı şaşırdım.
1: Merak etmeyin. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyenlerimiz tarafından size özel beslenme planı ücretsiz olarak hazırlanıyor. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Eskiden gaz lambası vardı evladım. Elektrik her yere ulaşmamıştı diyecek yaşlarda değilim belki. Ama gaz lambasını çocukluğumun son demlerinden anımsıyorum. Kendisi büyülü bir eşya benim için. Şimdi de karşımda duruyor. Bir tatil köyündeyim. Bungalov tipi evlerden oluşan bir köy burası. Burayı diğer tatil köylerinden ayıran özellik teknoloji yok. Her şey eski düzen. Bu tatil köyüne dair anılarımı değil, gaz lambasının ışığını kovalayacağız bu programda. Tadına doyum olmaz gaz lambasının ışığında yapılan sohbetin. Hiç yaşamamış olabilirsiniz ama inanın abartmıyorum, öyledir. Neden mi? Birebir iletişimi, göz göze teması bölecek ne televizyon, ne bilgisayar, ne de cep telefonu vardır gaz lambası çağlarında. Bu saydıklarımı yerdiğim, çağımızın gereklerine karşı olduğum anlamına gelmesin. Sadece dozunda kullanmadığımızı düşünüyorum. Ham petrol kullanılan ilk gaz lambası 9. yüzyılda Elrazi tarafından geliştirilmiş. Gaz lambası 1700'lü yılların başlarından beri kullanılıyor. Türkiye'de ise 1800'lü yılların sonlarında evlerde, dükkanlarda kendini gösteriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde elektrik yaygınlaşmadan önce akşamları ve geceleri aydınlatan bir araç gaz lambası. 1900'lü yılların ortalarında

Türkiye'de 5 milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiği kayıtlarda mevcut. Gaz lambası 5 ögeden oluşuyor. En altta yayvan bir kavanozu andıran bir gaz deposu. Onun üstünde monte edilmiş bir çark, gaz deposu ve gazla irtibat halinde olan bir fitil. En üstte ince bir cam şişe ve duvara asmak için metal koruma. Gaz lambası o yıllarda o kadar kıymetli bir eşya ki evin hanımları gaz lambasının şişesine el işi örmeler yapıyor. Hayatlarımıza şahitlik etmiş gaz lambaları nasıl kullanılır? Üzerindeki cam baca çıkarılır. Fitili biraz yükseltilir. Bir kibrit. Ucu isli sarı alev şişe takılınca netleşir. Sohbet tatlı tatlı demlenir, koyulaşır o loş ışığın altında. Lamba şişeleri islendiğinden içine sokulan nemli bir bez ve sopa yardımıyla çevire çevire temizlenir. Bu lambaların küçük boylarına idare lambası denir. En alt seviyesinde kısık bir ışıkla sabaha kadar yanar bu lambalar. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gaz lambası topladığını biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında nerede, hangi biçimini görsem eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyorum demiş. Dolmabahçe Sarayı'nda daha çok süs amaçlı kullanılmış eşsiz güzellikte pek çok gaz lambası olduğunu biliyor muydunuz? 20. yüzyılın önemli sihirbazlarından Kalanak, illüzyon gösterilerinde kullanıyor gaz lambasını. Ve lüfer avı. İstanbul Boğazı'nda gecenin karanlığında dizilmiş lüfer yakalayan balıkçı sandallarının lüks ışıkları eşsiz bir görüntüye sahne olur. Gaz lambası satan amcalar akşama doğru mahallere geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir kitabında mahallemizin aydınlık satan adamıydı diyor bu satıcılara. Işığında okunan kitaplar, işlenen kanaviçeler var. Ne sohbetlere, ne yaşamlara tanık olmuş, yarenlik etmiştir bu lambalar, kim bilir. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Radyo 1. Aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum.

0: Bülent'in Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında Saadettin Kaynağ'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynağı dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım "Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah" sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin dedi. Daha sonraki günlerde "Ümitsiz bir aşka düştümü" okudum. "Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede"yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım, artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabından. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
0: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
1: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Tamer Yılmaz. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, çok güzel bir dostumu evinize misafir edeceğim. Kendisi gerçekten uzun yıllardan beri tanıdığım akademisyen, alim, hadisçi, eski tabirle muhaddis, kendisini İslam ilimlere adamış bir kardeşimiz. Özgeçmişine baktığım zaman kendisiyle konuşabileceğimiz o kadar çok konu var ki hangisinden başlayalım diye düşündüm. Ona bile karar vermekte zorlandım ama bugün daha çok kendisinin özel hayatıyla ilgili bir program yapacağız. Bu kadar birikimi nasıl devşirdi, nasıl topladı, bu kadar bahçelerde nasıl dolaştı, ilim bahçelerinde nasıl dolaştı. Bunları biraz müzakere edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Belki ileriki programlarda daha çok onun akademik hayatıyla ilgili, özellikle de hadis alanda yapmış olduğu çalışmalarla ilgili daha geniş, daha detaylı, daha akademik, daha ilmi sohbetler de yapacağız. Bugün kendisiyle ilgili sohbete başlıyoruz ve kendisini tanımak istiyoruz. Hocam hoş geldiniz önce.
3: Hoş bulduk değerli hocam.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Elhamdülillah, afiyetteyiz. Sizler iyisiniz inşallah.
2: Allah razı olsun. Tabii Salih Keskin hocamız, Profesör Doktor Salih Keskin hocamız. Biz geldi konuklarımıza diyoruz ki hocam bu Salih Keskin hocamız kimdir? Siz kimsiniz? Nasıl bir ailede yetiştiniz? Hangi bahçenin gülüsünüz? Böyle başlayalım inşallah.
3: Hocam sorular zor. İnsanın kendi hayatına, kendi özgeçmişine dair bir soruyla karşılaşınca cevap verebilmesi gerçekten zorluk oluşturuyor. Ama hepimiz hayatımızın içerisinde bir mücadelenin, bir yolculuğun içerisinde ömrümüzü geçiriyoruz. Mevla bu yolculuklarımızda bereketli kılsın inşallah. Amin. Duamızı zikretmek isteriz hayırlısıyla.
2: Amin.
3: Biraz daha böyle genel bir soru olunca değerli hocam, hangi bahçenin gülüsünüz denilince aslında insan hangi bahçenin gülü olmak istiyorsunuz diyerek belki bakmak istiyor. Çünkü yani elbette yetiştiğiniz topraklar var, yeşerdiğiniz ortamlar var. Kendinizi nerede nasıl görmek istiyorsanız aslında bulunduğunuz bahçeyi de ona çevirmek için çaba sarf ediyorsunuz.

0: biliyorsunuz. İnsan hayatının, ömrünün yolculuğu sanki biraz da böyledir gibi de hissediyorum. Kendi ömür yolculuğumuz Samsun merkezli olarak şekillendi. Doğum yerim Sakarya. Babamın Sakarya'da İmam Hatip Lisesi'ndeki meslek dersleri öğretmenliği nedeniyle ilkokul 2. sınıfa kadar Sakarya Hendek'te bir ömür yolculuğumuzun başladığını ifade edebilirim. Akabinde kendi ata dede topraklarımız Samsun'un Terme ilçesi, Samsun merkezde eğitim hayatımızın seyri başladı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük evladı olarak hayata başladık. Ve belki kimliğimizin, karakterimizin oluştuğu dönem Samsun'da İmam Hatip Lisesi yıllarımız, İmam Hatip Lisesi'nin ortaokul kısmı ve lise kısmının beraber olduğu dönemler, 91-99 yılları arası belki karakterimizin oluştuğu ana dönemler olarak ifade edebiliriz. O dönemlerde bugün tabii İmam Hatip Liselerinde farklı modeller var. Proje İmam Hatip Liseleri var. İşte fen sosyal bilim ağırlıklı, işte sayısal ağırlıklı liseler var. O dönemde 91'de dönemin şartlarında İstanbul'da, o dönem Kartal'da benimsenen Anadolu İmam Hatip Lisesi örneği Samsun'da da Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak açılmış vaziyette. Oranın ikinci kuşak öğrencilerindeniz. Bizden önce bir yıl alınmış, biz de ikinci yılında öğrenci olduk. İki sınıf, 25'er kişilik öğrenci olarak Anadolu Liseleri sınavları o zaman yapılıyor. Ortaokuldan başlayacak şekilde. Ve o dönem aslında bizim hayatımıza dokunan bir sürecin başladığını görüyoruz. Kendi kişisel hayatıma geriye dönüp bakınca o dönem üzerimize emek veren her bir hocamızın, biraz evvel zikrettiğiniz hocam hangi bahçenin gülüsünüz dediğinizde aslında bizim yetiştiğimiz bahçenin İmam Hatip Lisesi'ndeki şekillenen bir bahçe ortamı olduğunu, orada her bir hocamızın bizi böyle sevgiyle üzerimize emek vererek şekillendirmek için çaba sarf ettiğini, yarını heyecanla, umutla yetiştirmek için çaba sarf ettiğini gördüm, ifade edebilirim yani.
1: Şimdi sizin özgeçmişinizi araştırırken, incelerken sizin üzerinizde çok etkili bir isimle karşılaştım. Mehmet Keskin. Kim? Evet. Bu Mehmet Keskin soyadı benzerli mi, yoksa yakın akrabalardan birisi mi?
0: Hocam tabii ki insan hayatında insana dokunan belki pek çok kişi vardır. Bunların içerisinde farkında olduğumuz, olmadığımız pek çok kişi elbette var. Ama belirleyici olması hasebiyle ben kendi muhtemelen yazdığımız eserin girişinde bir teşekkür sadedinde yazdığımız cümlemizden yola çıkarak muhtemelen gündemimize düştü diye düşünüyorum. Mehmet Keskin babam, Allah'ım sağlık versin, huzurlu bir ömür ihsan edilsin inşallah. Kendisi bir eğitimci olması hasebiyle 3 evladı üzerinde de ayrıca titremiş, her birinin yarınlara daha nitelikli yetişmesi için çaba sarf etmiş. Aslında Anadolu'nun bir köşesinde eğitim hayatını çocuklarına en güzel şekilde yansıtmak için çaba sarf eden bir baba figürünü aslında görüyorsunuz. Ama ben evin içerisinde bir baba olarak görürken, evin dışarısında İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmenliği görevini yaparken, camide, kürsüde İmam Hatip, bir öğrenci yurdunda bir öğrenci lideri, bir konferans salonunda bir konunun halka sunulabilmesi, topluma sunulması için o çabayı sarf eden bir öncü isim, pek çok yerde farklı sorumlulukları üstlenen ama her birinde de daha iyi, daha güzeli nasıl yakalarız sorusunun cevabını bulmaya çalışan bir karakteri aslında görüyorum. O karakterin bugünden geriye dönüp hayatın içerisinde, aynı zamanda bugün babalık vazifesiyle de donanmış bir karakter olarak geriye dönüp şahsen de baktığımda çok kolay olmayan bir mücadeleyi verdiğini de anlıyorum. Bu nedenle Hadisleri Anlama Sorunu adlı eseri doktora çalışmamızın İSAM'dan yayınlanma sürecinde girişinde bir öncü isim olarak, hayatımıza dokunan isim olarak teşekkürü bir baba figürünün ötesinde öğretmen olması hasebiyle, eğitimci olması hasebiyle, üzerimizdeki emeği nedeniyle de müteşekkir olduğumuzu ifade edecek bir cümle kullanmak ihtiyacı hissettim. Çünkü erken çocukluğumuzun başından geç çocukluğumuza, gençliğimize dönünceye, varıncaya kadar belki o dönemlerde bizim anladığımız, anlamadığımız, o dönemleri geldiğinde ya babacığım bu kadar da hani üzerimize durulur mu diye yeri geldiğinde tepki gösterdiğimiz pek çok unsurun bugün geriye dönüp bakınca ya babam iyi ki de şöyle davranmış dediğimiz pek çok boyut olduğunu görür durumda oluyoruz. Bu noktada aslında eğitimci olmanın sadece topluma bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını, kendisi yaşayarak, yaşatarak ve kendi evlatlarına da bunu yansıtmaya çaba sarf ederek yürümek olduğunu yakinen tecrübe ettiğimiz bir geçmişi burada gördüm. Tabii hocam ne yaptınız da bunu zikrediyorsunuz? Hani babanızın ya da ayırt edici özelliği neydi dediğimizde. Burada şunu zikredebilirim. Hani sistemli bir eğitim metodunun ötesinde evinizdeki her oturup kalkmanıza, okuduğunuz eserlere bu anlamda yönlendiriciliği üsluba varıncaya kadar bir ebeveyn rolünü önünüze görüyorsunuz. O 90'lı yıllar, 2000'li yıllar, 3 kardeşiz diye ifade ettim. Evimize bugün belki artık o gelenek ölüyor. Basılı gazete geliyor, 1 ya da 2 gazete muhakkak gelir. Gazete geldiğinde gazetenin köşe yazarları var. Hmm. Babam bir köşede oturur. İşte bir köşe yazarını ben okurum, babam dinler. Diğer köşe yazarını diğer kardeşim okur, o dinler. Diğerini üçüncü diye kardeşim okur. Tabii birimiz orta okuldaysak, bir diğerimiz ilkokulda, öbürü ilkokulun başında. Biri yavaşça okusa, ama her halükarda aile boyu ardından o yazının bir müzakeresi de kaçırmaz olarak oluşuyor. Hmm. Bir sosyal anlamda, bir bilinç elde etme anlamda bunu zikretmek gerekirse, hatta ilkokuldaki kardeşime okulda öğretmen yazı ödevi verdiğinde, ya bu kelimeleri bu çocuk nereden biliyor diye sonrasında dönüş yaptığını da biliyorum. Biz liseye geçmişiz. Artık veli toplantısına yeri geldiğinde biz gitmişiz. Tabii hem şaşırtıcı hem mutlu edici bir vaka.
1: Yani çocukken adamlaşan çocuklar.
0: Bu çok yani farkında olmadığınız bir süreç belki.
1: Doğru.
0: Yani bunu tabii acaba çok bilinçli olarak yarın şöyle bir neticesi olsun diye mi işte babamız yapıyordu sorusunu da belki sormak mümkün. Ama bunun bizim hayatımızdaki yansımasının okuduğunuz haber biçiminden, evinize gelen gazetenin bir duyarlılığı var, bir duruşu var. O duruşun sizdeki yansımaları var. Evdeki kardeşlerimizle olan sohbetimize, birbirlerimize, esprileşmemize bile yeri geldiğinde A yazarının olsa şöyle cevap verirdi diye aramızda bir latifeye dönen bir boyutunun da olduğunu da görür vaziyetteyim. Tabii bu bir kültürel arka plan açısından yaşadığımız bir tecrübe. İslami duyarlılık noktasındaysa çok kalın çizgilerle hayatımızın merkezine koymak istediği en temel unsur babamızın daha ilkokul yaşlarımızdan itibaren namazla olan bağımızdı. Belki üç kardeşiz, üçümüz de farklı alanlarda emek veriyoruz. Ama hayatın merkezine bu kadar konumlanmasının nedenine baktığımızda, bir örneğin sabah namazına kalkmak bir genç için, bir çocuk için çok zor bir vakadır. Bir anne baba için de çocuğunu uyandırmak da çok zordur. Kalkmak ister, anne baba kendisi kalkmakta zorlanır. Hani kendi kalktı, çocuğunu da büyüyünce kılabilir diyebilir. Bugün baktığımızda maalesef böyle bir ihmal alanının oluştuğunu görüyoruz. Diyebilir dediğim nokta, bunu tasvip edilen bir husus olarak görmek namına değil. Genel uygulamada maalesef karşılaşılan bir hissiyat olması hasebiyle zikrediyorum. Orada genç bir çocuksunuz, belki liseye artık geçtiniz, orta sondasınız belki, artık babanız geliyor sabahın erken bir saati, bunun yazı kışı yani saatlerini geriye doğru geldiğini düşündüğünüzde sizi seviyor, yeri geliyor siz tepki gösteriyorsunuz, yorganı üzerinize çekiyorsunuz, ben sonra kalkayım kılayım diye, ama bu oğlum kalksın da namazını burada kılsın hissiyatıyla bir çağırma da değil. Camiye beraber gidelim hissiyatıyla yapılan bir çağırma. Tabii bu doğal olarak ezan okunmuş. İşte bir saat sonrasında güneş doğacak. Yarım saat önce namaz kılınıyor. Siz
1: her gün mü gidiyordunuz camiye?
0: Ya bu hocam bu hayatın bambaşka bir kısmıydı. Şöyle ki o tabii bizi çağırması için babamın daha erken kalkması lazım.
1: Tabii.
0: Yataktan sizin kalkmanız bir 10-15 dakikalık sağa dönüyorsunuz, sola dönüyorsunuz. İlk çağrı, son çağrı.
1: Kurtuluş yok.
0: Yani artık kurtuluş yok.
1: Kalkıyor.
0: Artık bir şekilde süreç işleyecek. Ve o yarım saat öncesinde camide namaz kılınacak. Evimizin belki camiye yakınlığı, böyle yürüme mesafede gidilebilir durumda olması da bir başka husus. Tabii siz büyük çocuksunuz, böyle gidiyorsunuz. Ortanca çocuk, bak abim bile kalktı. İşte küçük, o daha yarışmak için erken kalkmaya çalışabiliyor. Abi senden önce uyandım diyebilmek için. Üç evlat da kalkmış. Babam önde namaza gidiyor. Biz arkasında namaza gidiyoruz. Yani bu tabii ki kişisel hayatımızda da bir disiplinle beraberinde geçiyor. Siz bunun farkında değilsiniz. Belki o esnada kızıyorsunuz içinizden. Ya baba bu kadar da erken kalkılır mı falan. Namaza gidiyorsunuz. Hacı amcalar var. 8-10 kişi. Bir tarafta da siz varsınız. İşte sırayla en küçük kimse o müezzinlik yapmaya artık başlıyor. Öyle bir aidiyet alanı
1: oluşuyor. Askerler çok erken başlamışsınız.
0: Evet hocam. Hayatın bambaşka bir seyri. Belki kitabın girişinde babamıza teşekkür bağlamda, hocamız olmasa hasebiyle de hem okuduğumuz eserler, takip ettiğimiz süreçler açısından, ama aynı zamanda bize kazandırmaya çalıştığı karakter ve zaman bilinci açısından baktığımızda, bunun evet bir çocuk için, bir genç için gerçekten gerçekleştirilmesi zor bir süreç olduğunu belki ifade edebiliriz o günün şartlarında. Ama bir baba için evladını o kadar üzerine durabilmek gerçekten kolay değil. Bugün kendim yaşayarak, tecrübe ederek görüyorum kendi evlatlarımla, Mevla'nın emanetleriyle olan temasımızda. Bunun gerçekten kolay olmadığını da görüyorum. O nedenle daha çok içimdeki teşekkür hissiyatı ve hayranlık hissiyatı çok daha fazla artıyor. Tabii bunu bir de sevdirerek yaptırmanız lazım.
1: Eyvallah. Yani şu açıdan çok şanslısınız. Kendimle sizi kıyasladığım zaman siz bana göre çok çok şanslısınız. Tabii siz biraz da bizden sonraki bir kuşaksınız ama çok şanslısınız çünkü eğitimli bir babanın çocuğusunuz. Kitapların olduğu bir evde doğmuşsunuz. Evet. Gazete okunan bir evdesiniz. Evet. Yani bu çok büyük bir avantaj. Yani hayata bize göre daha iyi başlamışsınız. Bu yönünüz çok iyi.
0: Burada şunu ifade edebilirim, kitaplar dediğinizde değerli hocam. Yıllar sonra tabii Allah hadis alanında çalışmak nasip etti. Çocukluğumda hiç unutmadığım kitap nedir dediğimde Yaşar Kandemir Hoca'nın Damla Yayınlarından çıkan şöyle küçük 10 setlik bir kitap serisi var çocuklar için yazılmış.

0: Uzeylinin imanı, Allah'ı arayan çocuk, peygamberi arayan çocuk gibi böyle başlıklarla yaklaşık 15 sayfalık kitapçıklar, resimlerle. Tabii o günün şartlarında yani gençleri, çocukları dini alana dair okumaya yönlendiren kitaplar da yok denecek kadar az. Evimizde de İhya var, Kimya-i Saadet var.
1: Senin aramadığın kitaplar.
0: Yani böyle çok kapsamlı, çok geniş kitaplar var. Ha. Ya da bakıyorsunuz işte fikir kitapları, işte Necip Fazıl'ın ideoloji örgüsü falan. Biz şimdi onları nasıl okuyacağız, okusak ne kadar gidecek? Ha. Babam da elimize bizim yani onları bir adım sonrasında artık veriyor durumda ama çok da okuyasımız gelmeyebiliyor ama... Daha sonra Yaşar Kandemir Hoca'nın hadis alanındaki o samimi duruşunu hayatın ilerleyen safhasında gördüğümüzde ilk hocanın ismiyle karşılaştığım o çocukluk yıllarıma dönüp babamızın bize aldığı o 10 serilik küçük kitapçıklar aklıma gelmişti. Yani hayatta birbiriyle bağını kurabiliyorsunuz bir adım sonrasında. O kitaplarla karşılaşmış olmak gerçekten belki ömrümüzün en anlamlı nimetlerinden birisiydi. Yani Mevla'nın bizi bu anlamda iyilikle, güzellikle kuşattığı.
1: O kadar önemli bir şeye değiniyorsunuz ki bizde bu biraz fark edildi ama tam olarak fark edildiğini de düşünmüyorum doğrusu. Yani yaş gruplarına göre kitap yazmak hocam. Evet. Şimdi ben bir gün bu İngilizlerin işte British Culture Center falan bir İngiliz kültür merkezi kütüphaneleri vardır dünyanın başkentlerinde genelde. Pakistan'da okuduğum yıllarda kütüphaneye gitmiştim. Bir şey çok dikkatimi çekmişti. Yaş gruplarına göre kitaplar yazmışlar. Evet. Yaş gruplarına göre kütüphaneyi kurulmuşlar. Hı-hı. Yani mesela siz 7-8 yaşında veya 10 yaşında bir çocuğunuz için kitap alıyorsanız başka bir yere gidiyorsunuz. İşte 12-13 yaşındaysa, 15 yaşındaysa, 20 yaşındaysa bir bunu yapmışlar. Bir şey daha yapmışlar. Aynı konuyu 3-4 kere yaş gruplarına göre bir daha teker teker yazmışlar. Dolayısıyla tanıdığınız birisini bir daha okuyorsunuz ama daha genişleterek, daha iyi anlayarak okuyorsunuz. Yani tabiri caizse bizim klasiklerde şey vardır ya, önce avamil okursun sonra izhar okursun. Aslında avamil izharın biraz açılımıdır. Evet,
0: tamamlayarak ilerler.
1: Bizim ecdat yapmış bunu ama bizde yaş gruplarına göre kitap yazma geleneği çok fazla yok. Onun için Yaşar Kandemir'den razı olsun ki sana da okumuş bak sen Samsun'dasın, kitap İstanbul'da yazılıyor. Ve o kitap size ulaşıyor.
0: Değerli hocam, daha da belki kıymetlisi bir gün çocuklarımız için kitap alacağız. Ben tabii çocukluğumuza bize dokunan kitabı karşımda görünce
1: aynı kitabı
0: böyle seriler halinde aldım. Tabii bizim evdeki küçüklere ellerini verdim ki tabii nesilden nesile dokunan hale geliyor. Belki Yaşar hocam bunun farkında bile değildir. Hmm. O günün şartlarında hani samimiyetle yazılmış. Yani üç tane daha çocuğa dokunsun diye yazılmış bir eserdir belki. Ama hocam ben bunu aldığımda, okuduğumda işte 90'lı yıllar diyelim ya da 85-90'lı arası bir yıllar, çocukluk yıllarımız olmasa sebebiyle bakınca. Bugün hocam 2025-26'ya geldiğimizde eseri geçen yıl aldım. Piyasada bulabileceğimi de düşünmüyordum. Yeniden basmış bir kitap fuarında gördüm. Büyük bir heyecanla aldım hem de ve kendi çocuğuma da okuması için. Hatta bendeki bu izini aktararak da hocamızın üzerimizdeki etkisini. Aralarda kilometreler var. Hani İstanbul, Samsun.
1: Kitap böyle bir şey.
0: Hocam kitap böyle bir şey. Hani belki...
1: Ama size bir sürpriz yapacağım, şok olacaksınız şimdi.
0: Hocam bilemiyorum.
1: Ben yapıp söyleyeceğim şimdi.
0: Evet.
1: Biliyor musunuz? O kitabı basan arkadaş, sizin o okuduğunuz kitabı basan arkadaş benim sınıf arkadaşım.
0: Öyle midir hocam ya? Aman aman. Ya hocam benim, hocam benim. Allah hocam emeğe geçenlerden razı olsun.
1: Babası onun yayıncıydı. Aynı zamanda şey de vardı onun, böyle Diyanet'le ilgili ilişkileri de vardı. Onlar hep böyle çocuk kitapları bastılar zamanda. Böyle imana gençlere yönelilecek. Sonra Hüseyin Doğru kardeşim. Ona da buradan selam olsun. Biraz sağlık sorunları vardı. Geçmiş olsun.
0: Allah mahfiyet versin hocam.
1: Çok güzel çalışmalar yaptılar. Evet. Hüseyin kardeşim bir özelliği vardı. Daha lise yıllarındayken İngilizcesi çok iyiydi. Ve bizden daha iyiydi en azından. Bazı yayınların da hep İngilizceye çevirdi. Muhtemelen sizin okuduğunuz kitapları, okuttuğunuz kitapları şimdi o İngilizceye de çevirmiştir. Damla Yayınlar öyle güzel bir hizmeti oldu o dönemde yani.
0: Hocam büyük hizmet. Bunun ne anlama geldiğini bugün artık ömrümüzün büyük bir kısmını arkada bıraktığımız bir süreç içerisinde daha yakından hissediyoruz. Buradan aslında nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Bir sonraki kuşağı daha iyi yetiştirebilmek için hangi perspektifle adımlar atmamız gerekiyor sorusunun da sanki cevabını da buluyoruz. O günün şartlarında yapılanı biz bugün aynen tekrar belki etmemeliyiz. Daha yeni şeyler yapabilmeliyiz.
1: Ben buradan bir ders daha çıkarmak istiyorum. Siz şimdi mesela hadisleri anlama sorunu diye bir tez yazmışsınız. Bu tabii çok değerli bir tez. Evet. Ben bunu ileriki programlarda konuşmak isterim sizinle ama Yaşar Kandemir Hoca aslında o da bir profesör, evet, bir akademisyen. Böyle çok ileri düzey entelektüel tartışmaların içine girerek, evet, böyle çok deruni konularla da ilgilenen kitaplar hazırlayabilir. Evet. Onları da yapıyor hoca aslında. Yani ileri düzey kitapları da var hocanın ama kendisine dert edilmiş olmalı ki Ya biz sıfırdan başlayalım. İlk baştan başlatalım. Evet. Çocuklara iman önce

0: etmemiz gerekir diye dert edinmiş. Bu bizim için de iyi bir örnek aslında. Yani nerede olursanız olun, hangi seviyede nerede bulunursanız bulunun, o yaştaki çocukları da hiç unutmamak lazım. İş oradan başlıyor çünkü. Ve o yaştaki çocuklar da çok temiz ruhlular hocam, çok temiz kalpler. Benim şu ana kadar yapmış olduğum röportajlarda en doğru cevabı, en samimi cevabı, en ihlaslı cevabı ve toplumda en çok karşılığı olan cevabı yaklaşık 9 ile 13 yaş arasındaki çocuklardan aldım.
1: Çünkü samimiyet var hocam.
0: O kadar gerçekçi ki hiç kirlenmemiş hocam. Ve çok samimi söylüyorlar. Yani dolayısıyla Yaşar Kandemir Hoca'ya da Allah hayırlı ömürler versin. Allah ömrünü bereketlendirsin.
1: Belki hocam farkında bile değildir hocam dokunduğu kişiler.
0: Tabii.
1: Ben bunu bugün hissediyorum. Belki hissedilmiş, kenara konulmuş, dokunulmuş nice hayatlar vardır.
0: Kesinlikle. Kaç kişi okudu kaç kitabı kim bilir yani. Şeyi merak ettim. Siz ilk vaazlar kaç yaşında
1: hocam,
0: başladınız?
1: Tabii burada yine evde büyüklerimizin etkisini, değerli babamın, Mehmet Keskin hocamın etkisini üzerimize hissettiğimiz bir alan olarak karşımıza gelir burası. Lise yıllarımız bizim kürsüyle tanışma yıllarımız değerli hocam. Ortaokul yıllarımızda tabii biraz evvel bahsettiğimiz o camiyle olan bağımız, örneğin Ramazanlarda
0: muhtemelen camide müezzinlik
1: yapmaya başladınız.
0: Ezan okumalarda.
1: Ezan okuma. Sahada orada bir camide kendimize ait hissettiğimiz bir ortamda bulunma sürecimiz. Ama liseye artık geçtiğimizde İmam Hatip liselerinin tabii şöyle bir özelliği var. Yani bizim okuduğumuz dönemdeki vurgu itibarıyla hem akademik anlamda çok diri bir süreç oluşturulmak isteniliyor. O zaman Anadolu İmam Hatip Lisesi açılmış, 2 sınıf alınmış. Biz ortaokulda hazırlık sınıfı okuduk, İngilizce hazırlık sınıfı. Önce orta biri okumadan evvel ilkokul bitmiş. Ardından 1 yıl İngilizce hazırlık, ardından da 3 yıl ortaokul. Ardından liseye geçtiğimiz, artık yaşımız daha lise 1'deki öğrencilerden bir sınıf daha üstte olan bir durumdayız. Tabii liseye geçtiğimizde bir taraftan akademik olarak bize üzerimize yüklenilen matematik, fen ve bu alanlardaki çok yoğun eğitimle birlikte sosyal anlamda da çok diri bir bilincin verilmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz. Tabii lise öğrencisisiniz, hareketlisiniz. Bahçemiz babamın eğitim verdiği blok, kendi eğitim aldığım bloktan bir üstte. Ama farklı bahçeler olmakla beraber bizim okuduğumuz binada daha büyük bir mescit alanı var. Cumaları orada namaz öncesinde bir sohbet edilir. Cuma namazını öğrenciler kıldırır. Öğrenciler öğlen namazlarını oradan geçerler. Babam geçerken eğer biz oyun oynuyorsak, baskettir, futboldur, bizi gözüyle görür, hadi camiye geçelim çocuklar, alır kucaklar, namaza getirir. Tabii lise yıllarında belki normal şartlarda bir öğrencinin bugün çok da karşılaşmayacağı bir şey, içinde bulunduğumuz dönemde de çok belki nadir tecrübe edilen bir süreç. Cuma öncesinde bir sohbet seyri olduğunda biz önce babamı dinlemeye giderdik lise 1 sürecinde. Ama lise 1'in sonuna artık geldiğimizde hadi bakalım sen de şu konuya hazırlan, orada sırayla arkadaşlarınızı da size bir çıkartalım denilen bir süreç artık karşılaştık. Ve tabii kimi arkadaşlarımız kendini kenara çekerken, biz sonuçta bunu isteyen hem babanız hem hocanız konumunda biri olunca çok kenara çekilme şansınız da yok. Artık orada bir vaaz üslubuyla, hitap etme üslubuyla karşılaştığınız bir süreci tecrübe ediyorsunuz.
0: Sarık başınıza duruyor muydu?
1: Hocam büyük, şöyle.
0: Genelde büyüktür ya sarıklar.
1: Hocam çok tabii ki.
0: O da sana özel sarık mı yapmıştı?
1: Olgunluğu hocam tabii oradaki lise öğrencilerine uygun bir ölçekte hazırlık süreci var. İnsana hayata bakış olgunluğunda bir taraftan geliyor. Ve camiye girdiniz ve çıktığınız alanda artık siz bazı hususların farkında olarak, taşıdığınız sorumluluğu farkında olarak hayata bakar vaziyette oluyorsunuz.
0: Ama ilk vaazları hayvanlara mı verdiniz? Öyle bir şey de
1: hocam,
0: duymuştum.
1: Hocam şöyle, büyüklerimizden belki bir hatıra olarak sohbetimize geçmişti. Ben daha sonraki yıllarda babama, ya babacığım hani erken değil miydi ya da nasıl bir hissiyatla böyle bizi yönlendirdiniz deyince, tabii ben bu süreci acaba bize has bir vurgu olarak mı acaba babam takip etti diye baktığımda, bizden önceki dönemlerde mezun ettiği lise öğrencilerinin de kendi hatıralarında işte ilk baban bizi çıkartmıştı sohbete, vaaza ve üzerimize emeği çoktur diyerek bizden üstteki dönemlerin aktardığını da görüyorum. Aslında bize has bir uygulama olarak değil, her öğrencisine olabildiğince dokunarak emek verdiğini orada görüyorum. Kendisine sorduğumda da tabii büyüklerle, dedemizle uzmanı sohbet ettiğimizde, kendi termenin bir köyünde, köye gittiğinde ya ağaçlara hitaben, oradaki hayvanlara hitaben bir sohbet ettiğini, vaaz ettiğini, kendini bu anlamda hazırladığını o lise dönemlerindeki örneklerinden aktarırlardı bize. Tabii o kendi tecrübesini, kendi hayatına dokunan kısmını kendi öğrencilerine de yansıttığını burada anlıyorum. İmam Hatip Lisesi'nin hitabet yarışmalarında öğrencileri işte hazırlayan bir hoca sorumluluğunun üzerinde olduğunu, o sorumlulukla da aslında pek çok öğrenciye de dokunulduğunu anlıyorum. Hani bize has bir uygulanan bir eğitim metodu değil. Aslında derslerin girdiği sınıflarda takip ettiği metodun bir parçasının bize de yansıdığını görüyoruz.
0: Bu bana şeyi hatırlattı. Ahfaş'ın keçisini hatırlattı. Biliyorsunuz Ahfaş diye meşhur bir nahvici var. O dönemde genelde talep

0: Çektiniz mi hocam? Size de çektirdiler mi?
1: Hocam lise dönemlerimizde sistematik bir Arapça eğitimimiz okul dışında çok olmadı. Ama özellikle belirli ihya saatlerinde kendi hem kıraatimizi daha da anlamlı hale getirmek için gittiğimiz bulunduğumuz ortamlarda hem silebina okuduğumuz ortamlar oldu. Klasik medresel usulü okumuş hocalarımızla tanışıp onların bir şekilde bizi yönlendirme esneklerinin olduğu ortamlar oldu ama bu çok böyle sistematik devam eden bir eğitim ortamı değildi. Lise eğitim dönemimiz biraz normalde lise eğitimi 4 yıldır İmam Hatip liselerinde. Bizim lise 3'te bir erken mezuniyetimiz söz konusu oldu.
0: O da enteresan. Bunu anlatırsanız gerçekten çok ilginç. Yani evet. Sizi erken terez etmişler.
1: Şimdi lise 1 ve lise 2. sınıfı okuduk. Tabii lise 1 hocam lise eğitiminin çok yoğun olduğu bir dönemdir. Teknik derslerinde, matematik dersinin, fen dersinin, fizik, kimya, biyoloji derslerinin çok yoğun olduğu dönem. Lise 2'de branşlaştığımız bir sürecimiz oldu. Lise 2'yi lise 3'e geçen bir yaz saatine geldiğimizde Türkiye'de tabii o dönemin siyasi şartlarının etkisiyle yaz döneminde bir karar alındı. Bu kararla İmam Hatip liselerinde okuyan öğrenciler, lise 3'ler ve lise 4'ler beraber mezun edilecektir bu sene diye bir karar alındı. Ben lise 3'e geçen bir öğrenciyim. Bizden önce okuyan bir nesil daha var, lise 4'e geçmiş onlar da. Hepimiz aynı anda mezun olacağız. Okumadığımız dersler var, almadığımız müfredat içeriği var ama o dönemin hükümetinin, Milliyetin Bakanlığı'nın aldığı kararla 3'ler ve 4'ler beraber mezun olacak. Ben lise 1'i 2'yi okumuşum, 2'nin yaz tatilindeyiz. Bir gün öğrendik ki biz bir sene erken mezun edileceğiz ve lise 3 bittiğinde de mezun olacağız. Ve o yıl aslında üniversite sınavına hazırlanmamız lazım. Ama bu habere eş zamanlı olarak ikinci bir haber daha önümüze geldi. İmam Hatip Lisesi'nden mezun olanlardan, meslek liselerini bitirerek mezun olanlardan üniversite sınavında puan kırılacak. Yaklaşık o gün en yüksek puanların nerede olduğunu baktığınızda yaklaşık 25 puan kırılıyor. Burada 25 puan kırılması demek sizin herhangi bir 4 yıllık programa girememeniz anlamına geliyor. Her halükarda eğer ilahiyat dışında bir program tercih edecekseniz maksimum 2 yıllık bir programa girebilirsiniz. Başka herhangi bir programa yerleşemezsiniz anlamına geliyor.
0: Negatif ayrımcılık ama hiç mantığı olmayan bir ayrımcılık.
1: O dönemin şartlarında tabii evet. Biz bunu değerli hocam bir anlam veremediğimiz ama bir taraftan da anlamaya çalıştığınız bir sürecin içinde buluyorsunuz. Lise öğrencisisiniz. Bir tarafta erken mezuniyetiniz var. Erken mezuniyet sizi bir taraftan mutlu ediyor, öğrencisiniz. Ama okula bir gittik. Herkesin boynu öne eğik. Hani bir yıl erken mezun edeceksiniz ama amaç belli. Okulu bir anda öğrenci sayısını azaltmak hedefiyle alınan bir karar. Ama öbür tarafta da üniversite sınavında sizden puan kırılacak. O dönemin şartlarında acaba ne yapmamız gerekir sorusunun cevabını da bulmaya çalışıyorsunuz. Tabii Türkiye kendi eğitim tarihi içerisinde, Cumhuriyet dönemindeki eğitim tarihi içerisinde pek çok unsuru yaşamış, tecrübe etmiş. Bunu tecrübe eden hocalarımızdan bir büyüğümüz sınıfa bir gün geldi. Dedi ki, evladım oranızı asla bozmayın. Yarınların bambaşka güzelliklere vesile olacağını biz gönülden inanıyoruz. Moralinizi diri tutun, siz çalışmanıza bakın. Bugünler geçicidir. Allah bambaşka hizmet imkanlarını önünüze koyacaktır. Yeter ki siz kendinizi doğru yetiştirin. Bunun için çaba sarf edin. Tabii bir meslek dersleri öğretmeni sınıfınıza gelmiş, bize bu şekilde moral veriyor. Ama bunun bir gerçeklik ifade etmediğini hissediyorsunuz. Çünkü hiçbir ufukta, hiçbir heyecan verici hiçbir şey yok. Yani üniversite sınavına gireceksiniz, full yapsanız dahi herhangi bir yere, herhangi bir başka bölüme gitme imkanınız yok. Ki sınıfımız 25 kişilik bir sınıftı. Bütün arkadaşlarımız full'e yakın sonuçlar çıkarttı. Çünkü seçme öğrenciydi. Her birinin gerçekten örneğin 88 soru var sözel alanda. Yani 84 netten aşağısı olan bir öğrenci yok sınıfta. Sayısal bölüm var, yine aynı soru var. Yani bir öğrenci hem sayısalda hem sözelde bu kadar soruyu cevaplayabilir mi? Full'e yakın yapabilir mi? Gerçekten her biri çok nitelikli arkadaşlardı. Öğretmenler de çok üzerimize severek, sevdirerek dersleri aktarmıştı. Ve gerçekten çok nitelikli sonuçlar vardı ama A bölümüne, B bölümüne, C bölümüne giremezsiniz. Sadece X alanda okuyacaksınız şeklinde bir sıralama durumu söz konusuydu. Yani Türkiye'de ilk 5000'e giren kaç öğrenci varsa o öğrencinin içerisindedir genelde sınıftaki puan barometresi. Tabii bu çok büyük bir moral bozukluğunu da beraberinde getiriyor. Ancak bir hocanın gelip sınıfta yarınlar bambaşka şeylere aslında vesiledir arkadaşlar. Bu sizin yetişmeniz için bir imtihan alanıdır. Bu imtihanı hayırlı atlatmak adına siz çalışmanıza bakın. En güzel neticeyi çıkartmaya bakın. Moralini vermesi o günler için belki hiç unutulmayacak bir gerçeklikti önümüzde. Tabii bazı arkadaşlarımız 2 yıllık bölümleri tercih ettiler. Ben ilahiyatta okumayı tercih ettim ki lisede Yani sınıfta ilahiyat kaç kişi okur denildiğinde yıllığımızda işte sadece işte Salih Hoca Salih okur ilahiyat.

0: Fakültesini diye kim nerede okur diye bir tablo çıkartılmış. Bize doğrudan direkt yazılmıştı.
1: Olayı biraz anladım ama yine de sormak istiyorum. Yani sizin İngilizceniz çok iyi, başarılı bir öğrencisiniz, Anadolu Lisesi öğrencisiniz. Sizi ilahiyatçı olmaya sevk eden başka ne oldu yani ailenin dışında? Mesela okuduğunuz kitaplar, bir arayış, başka sebepler var mıydı? Veya neler okuyordunuz mesela lisede yıllarda?
0: Ömer Hocam, belki o günün şartlarında eğer bu puan kırılma hadisesi olmasaydı ilahiyat tercihim, öncelikli tercihim olmayabilirdi o günün şartlarında. Her ne kadar karakterim, okuduğumuz eserler, yetişme üslubumuz her biri ilahiyat için çok gerçekten bizi hazır kılan bir durum olsa da belki iç hissiyatımız, belki yani ortamın insanı düşündürdüğü çerçeve dahiline, çünkü puanınız var. İnsan biraz sahayla da kendini kıyaslayarak da hareket edebilir durumda olabiliyor. Efendim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne de yetiyor, Boğaziçi'ne de yetiyor, Marmara'ya da yetiyor. Hangi bölüme gitmek istersek, yani buna sayısalda da sözelde de şu bölüme gitmek istiyoruz da gidemeyeceğimiz diye bir gerçeklik yok önümüzde. Bu şartlarda muhtemelen ki o gün tepkisel olarak ilk tercihime de farklı bir bölümü de yazdığımı hatırlıyorum. Yani zorunlu olarak ilahiyata ya da manevi anlamda herkes bir başka yeri tercih ederken ben muhakkak yine ilahiyatı tercih edeceğim de diyebilirdim ama o tepkisellik bana o dönemde bunu düşündürmüş. Ya ben bir başka bölümü de muhakkak okumalıyım hissiyatını.
1: Bizi engelliyorsunuz öbür bölümlerden. Evet. Ben de o bölümü yazıyorum.
0: Ben de onu yapmam gerekiyor hissiyatını belki bize verdi. Bu olmasaydı da o doğal şartlarda doğrudan ilahiyatı tercih edebilirdik. Burada sistematik anlamda okunan bir kitap örgüsünden ziyade aslında bir bütün eğitim sistemi ve içinde olduğumuz aile iklimi ve kendi gönül dünyam, dinlediğiniz müzik, okuduğunuz eser, karşılaştığınız hocalar, yani topluma bu anlamda dokunabilme imkanımız bizi ilahiyatla yolumuzu doğal olarak kesiştirir durumdaydı.
1: Daha ama lisedeyken lehçesin aslında.
0: Yani o, evet, ortam bunu getiriyordu beraberinde. Evet. Ama zorunlu olarak sizin bir yere yönlendiriliyor olmanız bir tepkiselliği de beraberinde getirir vaziyetteydi ve ben ilk tercihime ilahiyat fakültesi yazmadım. Yerleştirilmeyeceğimi bilmeme rağmen yazmadım. Çünkü
1: tepkisel,
0: bir insanların iradesine gen vurulan bir ortam söz konusu olduğunda böyle bir fotoğrafla karşılaştık diye ifade etmek isterim genel çerçeve olarak.
1: Eyvallah. Sonra üniversite sınavlarına girdiniz ve
0: ilahiyat fakültesini tabii orada bir tercih yapmak gerekiyor. İstanbul'da mı okuyalım, Ankara'da mı okuyalım, Samsun'da mı okuyalım? Tabii bir memur ailenin 3 çocuğundan birisisiniz.
1: Ekonomik
0: boyutları düşünmeniz gerekir. Doğru. Bir taraftan babam da oğlum yanımda olsun diye istiyor. Samsun'da da ilahiyat fakültesi var. Marmara'yı yazsak gelebilecek durumdaydı ama ya da Ankara'yı yazsak gelebilecek durumdaydı. Samsun'da devam edelim deme durumumuz oldu.
1: Ama ilginç bir şey. Şimdi ben yine CV'nize bakıyorum. Siz o zaman işte ODTÜ, Boğaziçi yazmışsınız muhtemelen ama yine ilahiyat okumuşsunuz. Ama o içinizdeki o şeyi, ukdeyi yok edememişsiniz. Gitmişsiniz bir kamu yönetimi okumuşsunuz tekrar.
0: Hocam tabii hayatın bu farklı boyutu.
1: Tekrar kamu yönetimi okumuşsunuz.
0: Yola çıkarken aklımızdan geçmezdi bu. Ve bir yıl sonrasında biz fakültede eğitime başladık. Bir yıl sonra o dönemin Milli Eğitim Bakanlığı bir üniversitede okuyan kişinin ikinci bir üniversitede okumasının önünü açacak bir karar aldı. Ha. Bunu belki bütün öğrenciler takip etmemiştir. Ama o günün şartlarında bizim ya bir tepkisel duruşumuz olması hasebiyle üç arkadaştık. Üç arkadaş dedi ki biz bunu muhakkak okumalıyız. Gittik bunun üzerine, kaydolduk programa, yeni bir kamu yönetimi programı üzerinden bir eğitim süreci. Sonrasında kestiremiyorsunuz tabii. Sonra nereye varabilir, neyle karşılaşabilir?
1: Ne
0: yani çok da öngöremiyorsunuz ama burada hayırlı anmak isterim kendisini. Değerli Mustafa Genç Hocam, kendisinin yaklaşık 27 kitabı var diye hatırlıyorum. Bu anlamda yazdığı eserler nedeniyle de fikri anlamda
1: kendisi
0: Samsun'da şu anda emekli öğretmen ama fikri anlamda öncü bir isimdir. Kendi evlatlarını yetiştirirken takip ettiği yöntemde hem bizim üzerimize dokunurkenki yöntemiyle onun bu anlamda çok ciddi teşvikinin olduğunu ifade etmek isterim. Bir ömür mücadelesi yaşamış. Muhakkak siz bu kamu yönetimi bölümünde muhakkak okumanız gerekir diyerek bizi yönlendirmişti.
1: Tabii, bir gün lazım olur.
0: Ya önünüze gelir muhakkak kendinizi bu anlamda yetiştirdiğini. Tabii biz içimizde bir arayışımız var ama ne olduğunu göremiyorsunuz. Bir büyüğünüzün rehberliği burada değerli. Yine kendisini bu anlamda hayırla yad etmek isterim. Bizi belki ülkemizin çok nadide isimlerinden birisi olan ilmi anlamda rehberliğiyle, duruşuyla, Samsun'da bulunduğu için belki İstanbul'da çok bilinmiyor olabilir ama pek çok gencin üzerine emeği olmuş, dokunan, toplumun rehberi, öncüsü konumundaki çok kıymetli bir hocamızla bizi Mustafa Genç Hocam tanıştırdı liseden mezun olduğumuz dönemde. Evet, siz İlahiyat Fakültesi'nde okuyacaksınız ama okurken muhakkak bir klasik ilim tedrisatı içerisinde de olmanız lazım diyerek kendisine Allah sağlıklı, uzun, bereketli

0: Münih sahnelisi Mustafa Yeşilyurt hocamız da bizleri tanıştırdı. Mustafa Yeşilyurt klasik usul medrese usulü okumuş. Ve bunu okutmaya da emek veren, okuduğu ilmi aktarmak için de çaba sarf eden çok öncü bir alimden bahsediyoruz. Tabii hocamızı daha çok Samsun'da bilenler daha çok ticaret erbabı kimliğiyle bilirler. Bir de böyle haliyle de bir hoca efendiyi yansıtan bir üslubu olduğu için değer verilecek bir büyük olarak görürler. Ama
1: bana şöyle demişlerdi, evet. Mustafa Yeşilyurt hoca aslında büyük bir iş adamı.
0: Evet.
1: Bayağı büyük bir iş adamı, evet. Çok önemli bir fabrikanın, evet, sahibi, başında. Evet. Ama o eskiden okumuş olduğu ilmin de zekatını verebilmek için her dönem 5 tane öğrenci, evet, seçiyor, evet, İlahiyat Fakültesi'nde. Evet. Bunları birinci sınıftan alıyor. Bunları 5 yıl okutuyor, mezun ediyor, sonra bir 5 öğrenci daha alıyor. Evet. Ama sadece onları okutmuyor, bir de onlara para veriyor. Evet. Bir de onlara burs veriyor, evet, diye duymuştum. Evet. Sizin de onun öğrencisi olduğunuzu bilmiyordum doğrusu. Ama siz gelirken bir şey söylediniz. Evet. Bir de siz sabah namazından sonra derse başlıyorsunuz. Evet. Onu biraz anlatır mısınız?
0: Şöyle değerli hocam, İlahiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyiz. Değerli Mustafa Genç hocam, Mustafa Yeşilyurt hocamız da bizleri tanıştırdı. Hı. Tabii hocam, elinize kitaplar var artık. Emsile, Bina, Maksut, bir yerden başlıyorsunuz. Hani modern kitaplar böyle çok resimli, efendim ilgi çekici. Bir diğer tarafta ise gramer kurallarından bahseden kitaplar. Ama büyükleriniz bunun sizin için önemli olduğunu söylediği bir alan var. Peki ne zaman okuyacağız? Hocamız bir taraftan ticaret erbabı. Öbür taraftan
1: işi gücü var.
0: Bir taraftan biz kendimiz eğitime devam ediyoruz. İlahiyat Fakültesi'nde derslerimiz var. Hı-hı. Sabah namazında buluşuyoruz arkadaşlarımla, üç arkadaş. Akabinde tabii o günün şartlarında, ulaşım şartları da zor. Hocamız da evimizin bulunduğu mekan itibarıyla hocamızın çalışma ofisinin olduğu mekana sabah gidiyoruz. Bunun yağmuru var, karı var, güneşi var. Erken
1: her
0: biz,
1: gün.
0: Yani haftada 3 gün, pazartesi, çarşamba, cuma. Her gün oldu mu o çok belki sürdürülebilir olmayabilir. Bir de çalışmanız lazım öncesinde. Sabah namazından sonra okuma başlıyor. Ardından müzakere süreci ve akabinde biz sabah namazının 4-4.30-5 seyrinde olduğunu düşündüğümüzde ya da 5.30-6 kış dönemine geldiğimizde akabindeki ders saatimize göre 9-10'da ders başlıyorsa ona göre de biz ayrılıyoruz. Fakülteye geçiyoruz.
1: O fabrikaya geçiyor.
0: Hocam da fabrikaya geçiyor. Tabii hocamız Trabzon oflu bir hocamız. Trabzon'dan geldikten sonraki süreçteki ilk öğrenci grubu içerisindeyiz. Ve sadece ilmi anlamda bir bilgi birikimi elde ettiğimiz bir karakter olmadı Mustafa hocam. Allah'ım kendisine huzurlu, sağlıklı, afiyetli bir ömür ihsan eylesin. Duruşundan, konuşmasından, hitabından, oturmasından, yani bir alim nasıl olur sorusunun cevabını bulduğumuz bir örneklikti karşımıza aslında. Çünkü belki bilgiyi, hele değerli hocam, bugün pek çok kanaldan bilgi edinebiliyorsunuz. Online ders halkaları var. Ama mevzu bilgi almak değil, bilgi sahibi olmak değil.
1: Diz dize, yani, göz göze.
0: O da o samimiyeti ve o aidiyeti hissederek yetişmek. Bu anlamda belki İlahiyat Fakültesi'ni iyi ki Samsun'da yazmışım dememe, iyi ki hakkıyla belki istifade edemediğimiz pek çok boyut var hocamızla. Ben kendimi geçmişe dönük sorguladığımda pek çok hususu görüyorum ama iyi ki Samsun'daymışız, iyi ki hocamla tanışmışız dediğim bir arka planı gördüğümü ifade edebilirim.
1: En son hangi kitapları okudunuz? En ileri düzeyde fakülte mesela.
0: En son feraiz eserlerini bir okumamız oldu hocamızla. Tabii hocam İslam hukuku alanında çok öncü bir isim. Yani bir el aldığı mevzuyu her boyutuyla cevaplayabilecek ilmi birikime de sahip ama aynı zamanda tevazu ile ya bu bizim söylediğimize hata olabilir, itirazınız varsa muhakkak zikredin, beraber tartışalım diyerek de bunu tartışmayı açmak isteyen de bir fıtrata da sahip. Feraiz okuduğumuzda, tabi feraiz nedir belki dinleyicilerimiz açısından, İslam miras hukukunu ifade eder. Tabi bugün miras hukuku, tabi pozitif hukuk içerisinde farklı bir çerçeveyle artık aktarılır vaziyetteyken, İslam hukukunda bir miras hesaplaması ne önemi var ki diye de belki insanlar bakabilirler ama onun matematiksel hesabı, içindeki teknik süreçlerin bilinmesi aslında hayatın her noktasına İslam hukukunun dokunduğu gibi hayat sonrasındaki kısma da verdiği sistematik cevabın içinde yer aldığı bir boyutu da beraberine getirir idi. Bunu sonuna kadar hissettiğimiz anlamlı bir beraberliği hocamızla elhamdülillah yaşadık, tecrübe ettik. Üzerimize düşeni hocamızdan aldığımızı hakkıyla aktarabiliyor muyuz sorusunu kendimize sorduğumuz bir dönemi aslında tecrübe ediyoruz değerli hocam.
1: Genelde şöyle, son dönemde bunun üzerine daha fazla ihtiyaç olduğu için durulur oldu. Alemin ilmi kadar semtül alim diyorlar. Evet. Alemin oturuşu, kalkışı, evet, daha büyük bir ilimdir. Evet. O ilmi herkeste bulmak, evet, çok zor. Avamilde bir şey geçer bilirsiniz. İşte önce ilmiyle amil olacak, o yetmez, bir de ihlas olacak, evet, diye.

0: Şimdi hakikaten onu bulmak çok zor. Çok ona zor kibritül ahmer diyorlar. Evet. Az bulunur ürün gibi. Evet. Bir şey daha dikkatimi çekti. Siz kamu yönetimi okumuşsunuz ama onun faydasını ileride çok görmüşsünüz. Hem iyi bir muhaddissiniz, evet, aynı zamanda da iyi bir yöneticisiniz. Yöneticilik hikayesi nasıl? O nasıl başladı? İstersen şöyle yapalım. Master, doktor, onları bitirelim sonra yöneticiliğe geçelim.
1: Değerli hocam, tabii yüksek lisans dönemine geldiğimizde, lisans mezuniyetimiz olduğunda önümüzde aslında seçeneklerimiz çok fazla yok. 2003 mezunuyuz fakülteden. Mezun olduğumuz dönemde Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde son 6-7 yıldır hiç ne bir öğretmen alımı yapılmış, ne bir din görevlisi alımı yapılmış. Ya da ilahiyat mezunu birisi bir yerde bir şey yapmak istediğinde hadi gel sen de şunu yap denilen bir ortam olmuş. Tamamıyla aslında sistematik olarak ya çok da fazla anlamaz ki zaten diye bakılan bir boyutla hep değerlendirilmiş. Böyle bir dönemde mezun olduk ama biz aynı dönemde işte kamu yönetimi mezuniyetinin de elimizde olduğu bir süreç içerisindeyiz. Tabii Mustafa hocamla okuduğumuz dönemde ya muhakkak bir yüksek lisans yapmış olmak gerekir, bir alanda çalışmak gerekir vurgusunda karşımıza görür durumdayız ama tabii artık üniversite mezunusunuz. Hayata atılmanız da gerekiyor. Böyle bir kendi iş dünyanıza da bir beklenti var. O dönemde Samsun'da bir yüksek lisans programına başvurdum. Bir de o dönemde öğretmen olarak atanabilmek için de tesis yüksek lisans şartını getirmişti devletimiz. O da sadece Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne verilebiliyor. Türkiye'de sadece 40 kişiye Ankara İlahiyat'ta. Bu program verilecek 1,5 yıllık bir program. Bunu tamamlarsanız ancak öğretmen olarak atanabiliyorsunuz. Bugünkü pedagojik formasyonun tesis yüksek lisans şeklinde adı anılan bir program halindeki versiyonu var.
0: Öğretmen akademileri.
1: Öğretmen akademisi ile kıyaslanır mı? Tam onu yine tartışmak gerekebilir ama böyle bir karar alanı var. Böyle olunca ikilemde kaldık. Acaba yüksek lisansa normal akademik çalışmayla devam mı etmek lazım yoksa doğrudan Ankara'daki bu programa mı dahil olmak gerekir diye. Tabii büyüklerimize istişare ettiğimizde ikisine de başvurun bakalım hangisine yerleşilecek cevabı geldi. İkisine de başvurduk, ikisine de yerleştik. Ankara'daki o 40 kişilik programa da bütün ilahiyat mezunlarının başvurduğu alanda orada ALES puanı ve mezuniyetinizle sıralıyorlar. Oraya da yerleştik. Samsun'daki yüksek lisans programında da o zaman hangi alanda çalışsak dediğimizde hadis alanı en çok ilgimizi çeken, tartışmalara cevap verilebilecek nitelikte diye gördüğümüz ve emek verelim kendimize de bu anlamda yetişmemize de vesile olur diye gördüğümüz alan hadise Samsun'da yerleştik.
0: Sen bilinçaltında daha küçükken aşıyı almışsın aslında Yaşar
1: hocam,
0: Kandemir.
1: Hocam farkında değilmişiz hocam. Ne zamanki hadis alanı seçtik o zaman Yaşar Kandemir hocayla aslında hocamızın bize mührünün ne olduğunu anlardı. Tabii ki karşımıza ikili soru geldi.
0: Nerede yaptınız o soru?
1: Ankara mı devam edelim, Samsun'da mı devam edelim? Bir hocamız dedi ki ya hocam siz Ankara'daki programa da kaydolun, Samsun'a da dahil olun. Devamsızlık haklarınız var. Her hafta gider gelirsiniz. Pazartesi, salı, çarşamba Ankara'daki dersler, Perşembe Cuma Samsun'daki dersler. Biz sizin ulaşım masraflarınızı karşılamış oluruz. İki programa da devam edin.
0: İki master yaptınız yani.
1: Yani o dönemin şartlarında hocam verilen bir karar akışı.
0: Doğru bir karar.
1: Ve tabii önünüzü göremiyorsunuz çünkü rızkınızı da kazanmanız gerek. Tabii bu süreç içerisinde meydan nasip etti. Böyle bir yıllık bir Ankara-Samsun eğitim sürecimiz devam eder durumda oldu yüksek lisansla.
0: Eyvallah.
1: Ve daha sonra yüksek lisansla çalıştığımız konu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı esnasında, vefatı öncesinde ki bir beyanı üzerineydi. Yahudileri, Hristiyanları ve müşrikleri Arap Yarımadası'ndan çıkartın vasiyeti üzerine bir tez konusunu çalıştık. Hazreti Peygamber ve Öteki diye insan yayınlarından bu bir eser olarak basılmış oldu.
0: Evet.
1: Akabinde doktoraya yine Samsun'da devam ettik değerli hocam. Doktora da belki biraz evvel beyan ettiğiniz çalışma seyri açısından ifade ettiğiniz hadisin tespit ve değerlendirilmesinde anlama sorunu tez konusu üzerine çalıştık değerli Profesör Doktor Yavuz Ünal hocamla. Üzerimize büyük emeği olan gerek lisans döneminde gerek sonrasındaki çalışmalarımızda yönlendiriciliğiyle, üslubuyla bizim üzerimizde çok ciddi rehberliği olan hocamızla çalışır vaziyette olduk.
0: Böyle bir tez ancak Yavuz Ünal hocayla çalışılır zaten. Çünkü ben sizin şu anda hadisleri anlama sorunu diye İslam'dan çıkmış kitabınız elimde şu anda. Bu iftiharla okuduğum ve iftiharla gurur duyduğum, okurken de çok zevk aldığım bir kitap. Siz sıradan klasik bir hadisçi değilsiniz. Yani tabii ki bunun arka planda sizin kamu yönetimi mezunu olmanız. Ayrıca bulunduğunuz yerler, aile yapısı falan. Şimdi ben bakıyorum mesela tezinizde ilginç başlıklar var. Sosyalist düşünce ve hadis metinleri, komünist ideoloji ve hadis metinleri, hukuk bilgi kaynağı olarak hadis metinleri, hukuki bilgi kaynağı olarak hadis metinleri, kelami bilgi kaynağı olarak hadis metinleri.

0: metinleri, demokrasi, İslam tartışmaları ve hadis metinleri, milliyetçilik, İslam tartışmaları. Yani normalde böyle bir tez, mesela ben Arap dünyasında yapılan tezlerin tamamını aşağı yukarı bilirim, yani çerçeve olarak bilirim, çizgisini bilirim. Kendim de yani Arap arkadaşlarla, Arap hocaların elinde okudum. Böyle bir tez hadis bölümünde yapılmaz. İşte onun için Yavuz Ünal Hoca önemli diyorum. Tabii siz de bu konuyu üzerine durmuşsunuz. Nelerle karşılaştınız?
1: Hocam şöyle zikredeyim. Belki tezin temel kavramı, bu noktada bu kavramı bizi ulaştıran, yönlendiren ve daha da fazla üzerine de odaklanmamızı sağlaması hasebiyle hayatımıza mühür vuran bir isimdir. Profesör Doktor Yavuz Ünal Hocam, Allah ömrünü bereketlendirsin, çalışmalarını bereketlendirsin hocamızın.
0: Amin.
1: Tabii yine bir ikinci ismi daha burada anmak isterim. Bize bir felsefi yaklaşım vermesi itibariyle Burhanettin Tatar Hoca'nın yine tez hususundaki katkısını da burada sayışla aktarmak isterim. Odaklanmamızı sağladıkları kavram hocam burada anlama kavramıydı. İnsan nasıl anlar? Anlarken temel anlama kabiliyetini yönlendiren unsurlar nelerdir? Ön anlaması, ön yargısı, kişinin bazen bir başkasıyla muhatap olurken dahi siması, konuşma üslubu, giyim kuşamı nasıl anlamamızı etkiliyor, yönlendiriyor ise, hakeza aynı şekilde kişilerin metinlerle karşılaştığında verdiği tepkilerin de belirli bir anlama mekanizması içerisinde gerçekleştiği, ön anlamaların, ön yargıların kişilerin anlamalarını etkilediği perspektifini bizim önümüze sunarak çalışmamızı aslında yönlendirmemizi istediler ve çalışmayı biz bu bağlamda iki temel ana bölüm üzerinde şekillendirmeyi hedefledik. Biri hadislerin tespitinde anlama sorunu, bir diğeri hadislerin değerlendirilmesinde anlama sorunuydu. Biraz evvel verdiğiniz daha örneğin demokrasi, İslam tartışmaları ile ilgili, sosyalizm ve komünizm ile ilgili örnekler aslında her bir ideolojinin kendi duruşunu topluma kabul ettirebilmek adına metinlere, hasreten hadis metinlerine şiddet uygulayarak nasıl kendi ufkunu onun içerisinde derc etme çabası içerisinde olduğunu gösteren örnekleri aslında önümüze koyduk. Ve dedik ki burada bir aslında kişilerin ön anlamalarıyla, anlama birikimleriyle, hadis metinleriyle karşılaştıklarında sergiledikleri tutum maalesef o hadisin kendi ufkunu, kendi ruhunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muradını yansıtarak yönlendirme şeklinde değil, kişilerin kendi birikimlerine göre toplumları yönlendirme isteğiyle şekilleniyor. Bunun örneklerini aktardığımız bölümler oldu ki daha detaylı üzerinde sohbet edeceğimiz bir arka plan olacağını anlıyorum. Çünkü çok metne şiddet uygulanması bugün belki toplumlarımızın da yönlendirilirken maalesef karşılaştığı bir süreç olarak önümüzde. Birinci bölümünde ise hadisin tespitinde anlama sorunu dediğimiz yerde ise bir hadisin sahih olup olmadığına dair kanaat beyan ederken hadis alimleri hangi metotlarla emek vermişlerdir? Bu noktada İmam Buhari'nin, İmam Müslim'in usulleri kaynaklarımıza aktarılır. Daha sonraki dönemdeki alimlerin usulleri aktarılır. Ama sıhhate dair karar veriş aşamasının aslında bir içtihadilik getirdiğini ve bu içtihadı şekillendiren kişilerin birikimlerinin ne kadar bu içtihatta etkili olduğunu ortaya koymaya çalıştığımız bir bölümlendirme söz konusu.
0: Salih Hocam, biz genelde bu tip programları yaptığımız zaman programlarımız çok çabuk bitiyor. Ve sonunda şöyle bitiriyoruz. Diyoruz ki bu maç burada bitmez. Şimdi biz aslında sizin CV'nizi çok fazla konuştuk. Bunu bilinçli olarak yaptım. Hakikaten birçok şeyi de yeni öğrenmiş oldum. Ama daha biz sizin yurt dışı çalışmalarınız, yurt dışında bulunduğunuz üniversiteler, yurt dışında vermiş olduğunuz eğitimler, CV'nizin yarısını neredeyse işledik. Bir başka programda sizinle detaylı bir şekilde CV'nizden başlayarak tekrar sizin akademik alanınızı konuşmak istedim. Şu anda aslında girdiniz. Teze girdiniz, tezi konuşmaya başladınız ama vaktimiz de bitmiş durumda şu anda. Sizi başka bir programı dinlemek isteriz. Ancak bir cümleyle, bir iki cümleyle şu andaki konumunuzu, görevinizi söylemedik. Bilinçli olarak söylemedim. Onu sonra sakladım. Siz aynı zamanda Uluslararası İslam Üniversitesi Genel Sekreterisiniz.
1: Evet, şu anda filan.
0: Nasıl gidiyor çalışma? Bir iki cümleyle.
1: Değerli hocam, tabii Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şu anda kuruluş süreci çalışmalarının çok yoğun merkezde olduğu bir dönemi tecrübe ediyoruz. Değerli Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamın riyasetinde, onun rektörlüğünde, öncülüğünde çok ciddi çaba sarf edilen bir dönemi tecrübe ediyoruz. Aslında bir İslam Üniversitesi fikrinin üniversite idealini dönemin sorularına, sorunlarına, çağın sorunlarına cevap üretebilir şekilde yarına cevaplar üretebilecek bir fikri altyapıyla kurulmaya çalışıldığı bir arka planı tecrübe ediyoruz. Şu anda daha çok teorik alanda ve teknik alandaki kuruluş çalışmalarımızı sürdürür durumdayız. Belki detaylarına girmek çok süre alacağı için programımızın da sonuna geldiğimizi anlıyorum. İnşallah Mevlam akademinin ufkuna yeni bir ufuk katacak, yeni bir söylem alanı oluşturacak ve

0: akademinin dönüşümüne öncülük edecek bir ilmi mecrayı kurmak nasip eylesin duasını rica ediyoruz.
1: Üniversitenin yeri nerede şu anda, onunla bitirelim.
0: Hocam, Sultanahmet Camii'nin yanında Osmanlı döneminde yapılmış bir tarihi bina içerisinde rektörlük binasının konumlandığı bir durumdayız. Sultanahmet Meydanı'ndayız. İnşallah anlamlı bir zemini inşa etmek Mevla nasip eder. Bir sohbetimiz esnasında nasıl bir dönüşüm, nasıl bir hayal kuruyorsunuz dediğinde bir dostumuz, zamanında Nizamülmülk medreseleri nasıl bir dönüşüm oluşturmuşsa, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hazretlerinin kurduğu Sahn-ı Seman medreseleri nasıl bir dirayet oluşturmuşsa, İnşallah ülkemizde akademinin yarınlarına dair de yeni kurulmaya çalışılan Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin yeni bir söylem ve kırılma noktası oluşturma hususunda bir tarihi misyon üstlenmesini gönülden arzu ediyoruz. Mevlam buna hizmet etmek nasip eylesin diye duamızı zikrederiz inşallah.
1: Biz de sizlere dua ediyoruz. İnşallah Rabbim başarılı kılsın. Bütün insanlığa faydalı olsun derim.
0: Amin. Allah razı olsun.
1: Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Ayağınıza sağlık.
0: Hocam. Allah razı olsun.
1: İyi ki varsınız.
0: Allah razı olsun.
1: İyi ki geldiniz. Çok sağ olun, var olun. Ama sizden söz almış oluyoruz. Birkaç program böyle devam etmemiz gerekir. Bu maç burada bitmez dedik.
0: Elna birlikteliğimizi bereketli kılsın inşallah değerli hocam.
1: Çok teşekkür ederim. Değerli dostlar, başta da söylediğim gibi Salih Keskin hocamız gerçekten dop dolu bir insan ve hala CV'sini bile bitiremedik. O, belki bir başka programda CV'sinin geri kalanını, kendisi özgeçmişinin geri kalanını konuşmaya devam edeceğiz ama aynı zamanda onun akademik çalışmaları, makaleleri üzerine de konuşacağız. Değerli dostlar, bizleri bu saate kadar dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

Saat 3. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfının 39. yılını kutladı. Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin tarih, kültür ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceği ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Devlet Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançalan'a ait bir otoparkta baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kolilerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir